0: Hazine Arayışı, Yılan Adası. Hazine Arayışı, Yılan Adası. Santa Ana Misyonu, Arjantin.
1: Kara borsacıdan aldığımız gümüş külçe buradan götürülmüş olmalı.
2: O zaman daha fazla olabilir.
1: Külçe buradan götürülmüş olmalı.
2: O zaman daha fazla olabilir.
3: Bildiğimiz kadarıyla onların üstünde duruyor olabiliriz.
0: Hazine Arayışı, Yılan Adası. Hazine Arayışı, Yılan Adası. Santa Ana Misyonu, Arjantin.
1: Kara borsacıdan aldığımız gümüş külçe buradan götürülmüş olmalı.
2: O zaman daha fazla olabilir.

0: izliyor. Cizvitler en değerli varlıklarını apaçık ve aldatıcı yerlere saklayacak kadar zeki insanlardı. Bu yüzden Trinidad'daki gibi misyonun orta kısımlarında yer radarı ve metal dedektörleri kullanacağız. Fakat daha çok bölgedeki yeraltı türbeleri ve misyonun etrafını çevreleyen jungle gibi daha az tarihi bölgelerine odaklanacağız. Orada hazineyi ya da geri kalan bölgelerle ilgili cizvitlerin arkalarında bıraktıkları bazı işaretleri bulmayı umuyoruz.
1: Bu tıpkı bir maraton gibi ve pek kısa süreceğini sanmıyorum.
2: Bir şey mi buldun?
0: Burada iyi bir sinyal alıyorum Megan. Gerçekten iyi bir sinyal. Burada sinyal çok güçlü. Evet, burayı kazalım.
2: Tamam.

0: Bir kapibaraymış.
1: Harika. Olamaz.
2: Ben sıkılmaya başladım. Günlerdir buradayız ve çaresizce bir şeyler arıyoruz. Hala bir şey bulamamak gerçekten çok umut kırıcı bir şey.
1: Bu kadar umut kırıcıysa nasıl devam edeceğiz?
0: Doğru. Bütün çukurları kazmak zorundayız.
3: Şu an henüz keşfedilmemiş bazı yapıları arıyoruz. Ve drone kullanarak üst bitki örtüsüyle kaplı bazı bölgeleri bulabiliriz. Bu bölgeyi tarama sürecini hızlandıracaktır.
4: Bir duvar daha.
1: Evet, sürekli duvarlar bulup duruyoruz. Bunların neden yapıldığı belli. Tapınağın saldırılara karşı daha korunaklı olması için.
4: Bu yapının tamamı koruma ve güvenlik amacıyla yapılmış.
1: Evet.
4: Misyonu çevreleyen arka arkaya bir sürü duvar var.
3: Aha, görünüşe göre burada misyonun kenarında bir şey var. Megan.
1: Evet, Cork, ne oldu?
3: Burada misyonun kuzeybatı köşesinde çok ilginç bir şey buldum. Dört köşe bir yer. Gidip bir göz atabilir misin?
1: Anlaşıldı. Bir havuza benziyor. Burada içi su dolu, kare şeklinde bir çukur var.
3: Anlaşıldı.
4: Bakalım ne kadar derinmiş. Burası, burası.
1: Ne olabilir bu?
4: Bence gizli bir oda falan olabilir.
1: Evet, cizvitler bunun altına bir şey saklamış olabilirler. Durgun sular her zaman ürkütücüdür. En büyük tehlike de içinde ne olduğunu göremezsin. Mikrop ve bakteri dolu olabilir. Böyle bir suya girmek için sabırsızlanmadığımı söyleyebilirim. Kesinlikle girmek istemezdim.
4: Pekala, ben girebilirim. Zaten banyo yapmam lazım.
1: Hiçbir şey söylemeyecektim ama... Gerçekten başını suyun üstünde tut, tamam mı? Suda beyin yiyen amipler olabilir.
4: Beyin yiyen mi?
1: Evet.
4: Amip mi?
1: Evet, ciddiyim. Vücuduna girerse seni 3 günde öldürür.
4: Şimdi çok daha iyi hissediyorum.
1: Evet.
4: İnsanlara daha önce bakmadıkları yerlerde arama yapmak istiyorum. Bunlardan biri de insanların kesinlikle girmek istemedikleri alanlar tabii. Bir aptal olman gerek. Ve şimdi suya gönüllü olarak giriyorum. Oo, aşağıda hareket eden bir şeyler var.
1: Brett!
4: Tanrım! Aşağıda 3 metrelik bir çukur var.
1: Kalp krizi geçirmek üzereydim.
4: Suyun sığ olduğunu sanarak bir adım daha attım ama öyle değilmiş. Suyun dibine ulaşamadım bile. Tamam, şimdi tekrar dalıp dedektörle bakmam lazım.

0: Evet, tam şurası.
1: Şuna bakın.
0: Çok güzel bir şey.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, sanırım 16. yüzyıla ait.
1: Gerçekten, o kadar eski mi? Burada ne işi var bunun? Bronz.
0: Evet, denizciler bu tür şeyleri çok kullanırdı. Ve bunları elle yaparlardı. Sende kalsın, hatıra olarak. Uğur getirir.
2: Hadi bitirelim şu araştırmayı. Buradan bir an evvel gitmek
0: tamam.
2: İstiyorum.
0: Bütün bu alanı taramamız lazım.
1: Henüz bir şey yok değil mi?
0: Hiçbir şey yok.
2: Size bir şey söyleyeyim mi? Burası çok ürkütücü
0: Emilio,
2: bir yer.
0: Şuraya bak. Burada gerçek tabutlar
2: üstleri
0: var.
2: Üstleri açık.
0: İçleri boş ama.
2: Tamamen bomboş.
0: Buraya birileri girmiş. Muhtemelen mezar soyguncuları girmiş.
1: Aslında burada, Paraguay'da, Brezilya'da ve Arjantin'in bu kısmında insanlar kara büyü gibi şeylere inanır.
0: Cesetleri kara büyü için almış olabilirler.
1: Evet, kim bilir.
2: Size bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Ekvador'da hazine avcılığı işi yaparken birlikte çalıştığım bazı adamlar Brezilya'ya geldiklerinde bir büyücü doktora gitmişler. Benim fotoğrafımı bir mezarın içine koymuşlar. Bu olaydan sonra yaklaşık 6 ay boyunca başıma hep kötü şeyler geldi. Kulağa çılgınca geliyor ama buna gerçekten inanıyorum. Şu an bile buradaki ruhları hissediyorum.
0: Biraz daha araştırma yapalım. Belki bir şeyler bulabiliriz. Burada çok acayip bir koku var.
2: Ölüm kokusu bu.
3: Bakmamız gereken bir yer daha var. Piaburi girişi.
0: Çok mantıklı. Orası teknelerini yükleyip boşalttıkları yer.
3: Bizim için bir işaret daha bıraktıkları bir yer olabilir.
2: Evet.
0: Bakmaktan bir zarar gelmez.
4: Trinidad. Böyle büyük bir serveti Trinidad'dan Santa Ana'ya nakletmek için Cizvitler ve Garaniler küçük gruplar halinde Piaburi'ye ulaşıncaya kadar kanalarla nehrin yukarısına gittiler. Bunun için nehir kıyısındaki gizli jungle yolunu kullandılar. Cork ve Jeremy, Piaburi'ye ilk ulaşan grubun arkadan gelenler için oraya bir işaret bıraktıklarını düşünüyor.
5: Arroyo Santa Ana, Arjantin.
0: Şu anki hedefimiz Piaburi girişine bıraktıkları işareti bulmak. Fakat şu var ki Paraguay'daki Garani köyünde olduğu gibi yüzyıllarca süren erozyonlar sonucu Piaburi girişinin büyük bir parçasını nehir tamamen yutmuş. Piaburi girişinde hem kıyı şeridini hem de suyun altındaki büyük bir alanı taramak zorundayız. Bu işaret hazineyi bulmak açısından bir kestirme yol olabilir. Bu yüzden bu arama önemli. Şu an Piaburi girişindeyiz. Bu zorlu bir dalış olacak.
6: Bence de.
0: Evet, gerçekten bu nehir muhtemelen dalış yapmak için en tehlikeli yerlerden biri. Görüş mesafesi hiç yok. Bölgede çok büyük timsahlar ve vampir balıklar var. Suyun içinde bazı ürkütücü şeyler var. Megan, sorun şu ki etrafına ağ atamıyorum. Akıntı çok güçlü. Megan'ın etrafına ağ atarsak akıntının etkisiyle ağ Megan'ın vücuduna dolanabilir. Herhangi bir şey tespit etmeden önce seni aşağıya gönderemeyiz. Bu çok riskli olur. Bu küçük sualtı aygıtını getirdim.
4: Jeremy bulanık suyu araştırmak için aşağı üzerinde kamera olan küçük bir aygıt indirecek. Bu aygıt suyun en derin yerlerine kadar inebiliyor. Ve bir dalgıçtan çok daha esnek olduğu için bu tehlikeli sularda çok iyi bilgi toplayabiliyor. Ekibin bu bilgiye ihtiyacı var.
0: Pekala, her seferinde biraz derine gönderelim kepeği.
2: Tamam.
0: Hadi suyun altına git bakalım, işte bu.
6: Suyun dibini görüyor musun?
0: Evet.
6: Dur dur, geri dön. Tam şurada. Şurada gördün mü? Evet.
0: Bir metal parçası gibi görünüyor. Sence ne olabilir?
2: Bu pek doğal bir şey gibi görünmüyor.
0: Küçük ama bir cizvit işareti olabilir. Metale benziyor. Üzerinde oymalar olabilir.
6: Olabilir. Suya dalıyorum. Tehlikeli sulara dalarken etrafını görmek çok önemlidir. Evet, bu çok önemli. Bunu halledebilirim diyebilirsiniz ama bunun gibi bulanık bir suya girdiğinizde elinizi bile göremezsiniz.
2: Aşağıda ne gördüğünü söyler misin?
6: Nerede olduğumu bilmiyorum.
2: Tekneye doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Şu an doğru bölgedesin. Evet, doğru bir yerdesin.
6: Bekleyin.
2: Ne görüyorsun Megan?
7: Kepi, timsah. Suya bir timsah girdi.
2: Nerede?
7: Orada.
2: Lanet olsun.
0: Peşinden gidiyorum.
2: Megan, kıyıda bir timsah var. Sakın kıyıya doğru gitme.
0: Göremiyorum. Nereye gitti bu lanet şey?
2: Jeremy.
5: Hazine arayışı. Yılan Adası.
2: Megan, kıyıda bir timsah var. Kıyıda bir timsah var. Sakın kıyıya doğru gitme. Kıyıya yaklaşma.
0: Göremiyorum. Nereye gitti bu lanet şey?
2: Jeremy.
0: Sudan çıkar onu. Çıkar onu.
2: Hemen yüzeye çık Megan. Yüzeye gel. Hemen sudan çıkmalısın.
0: Bu iyice delirdi. Megan'ı sudan çıkar. Çıkar onu
2: Megan,
0: hemen.
2: Megan, hemen sudan çıkmalısın. Megan, beni duyuyor musun? Dikkat et. Nereye gitti?
0: Onu göremiyorum Kepi. Göremiyorum. Megan'ı sudan çıkar. Onu hemen sudan çıkar.
2: Çabuk tekneye dön.
0: Çıkar onu sudan.
2: Hadi Megan, çık artık sudan. İşte orada.
0: Çıkar onu.
6: Timsah gitti mi?
0: Bilmiyorum, gözden kayboldu. Onu bir daha göremedim.
6: Aşağıdaki parçayı aldım.
0: Ne?
6: Kepi beni aradığında onu kazıp çıkarıyordum.
0: Kepi.
2: Nedir bu dostum?
0: Bir işaretin parçası olabilir. Üzerinde bir yazı olabilir. Kampa döndüğümüzde bunun üzerini temizlesek iyi olacak.
6: Umarım iyi bir şeydir.
0: Hadi gidelim buradan. Elimizde kaşık gibi paslanmaz bir şey var mı? Çünkü temelde kaşığın iyonlarını çalacağım.
6: Bende var.
0: Bunun nasıl bir şey olduğunu anlamak için kaşığını feda edeceğim. Su altında bulduğumuz şeyin üzeri tamamen korozyona uğradığı için ne olduğunu anlayamıyoruz. Şimdi onu temizleyeceğim. Korozyon çıktıktan sonra üzerinde biraz hazine hakkında bir ipucu veren bazı oymalar bulmayı umuyoruz. Şimdi bir tür elektroliz yapacağız. Bu işlem parçayı eski haline dönüştürecek. Üzerindeki korozyonu alacak.
4: Jeremy'nin yaptığı işlem buldukları parçanın üzerindeki mineral atıklarını çıkartmak. Bir kaşığı akünün artı kutbuna bir kablo ile bağlayacak ve buldukları parça da eksi kutbuna bağlanacak. Elektrik üretilmeye başlayınca kaşığın üzerindeki artı iyonlar parçanın üzerine yapışacak. Bu etkileşim parçanın üzerindeki korozyonu söküp atacak.
0: Bunu çıkarıncaya kadar hayatını tehlikeye attın. Umarım iyi bir şeydir, değil mi?
6: Evet.
0: Baloncuklar başladı. Parçayı yeniden yapıyoruz. Kaşığı görüyor musun?
6: Evet.
0: Gaz çıkarıyor ve korozyonu eritiyor. Kepi.
2: Ne?
0: Bizi havaya uçuracaksın dostum. Hidrojen gazı alev alabilir.
2: Bu işlem ne kadar sürecek?
0: En az 2 saat sürer.
2: Üzerindeki bütün korozyonu temizlemiş.
0: Eski bir şey olup olmadığını bile anlayamadım.
6: Bence pek eski bir şeye benzemiyor.
0: Üzerinde hiçbir işaret yok. Herhangi bir yazı da yok.
6: Sanırım bu sadece bir çöp parçası.
0: Hazine avcılığı böyledir. Hayatınızı tehlikeye atarsınız. Ama sonunda eli boş dönebilirsiniz.
6: Çok umut kırıcı bir durum.
4: Öbür grup misyonun çevresini taradı ve araştırmalarını jungle'ın derinlerine kaydırdı. Çünkü cizvitlerin misyonun daha ötesine hazineyi gizleyecek bir yapı inşa ettiklerini düşünüyorlar.
3: Sanırım haritadaki yerin çok dışında kaldık.
8: Orman her şeyi örtmüş.
1: Çocuklar, bu çok kötü. Garanice'de adı Jaguar.
3: Jaguar.
1: Şu dikenleri görüyor musunuz? Bakın nasıl koparılmış.
3: Ha, anladım.
1: Bunlar kedi pençesi. Evet. Görüyor musun?
3: Orada bir şey buldun mu?
1: Sinyal yok mu?
8: Hayır. Hayır.
1: Çocuklar, çocuklar.
3: Ne oldu?
1: Şuna bakın.
3: Ne buldun?
1: Bakın, nedir bu?
3: Taş.
1: Taş, evet.
3: Evet, bir tür taş duvar. Bir şey olduğunu sanmıyorum.
8: Oraya doğru ne kadar gidiyor Kork?
3: Gördüğüm kadarıyla en fazla 3 metre kadar.
8: Çoluktan üstünü temizleyebilirim. Tam şu bölgeyi temizlerim. Duvarın ucunu bulmaya çalışalım.
3: Evet, ben de buradan gideyim. Kim bilir, belki bir şeyler de bulabiliriz.
9: Kork?
3: Evet. Buradayız.
6: Merhaba.
3: Şuna bakın.
9: Nedir o?
3: Taş bir duvar. Güzel değil
6: evet.
3: mi?
9: Şuna bakın. Aşırı büyümüş gibi.
0: O dönemde cizvitler çok kuşkucu insanlardı. Kimseye güvenmezlerdi. Bunlar yabancı bir kıtadan gelen Avrupalı misyonerlerdi. Din konusunda çok açıktılar ama matematik, bilim ya da mühendislikle ilgili bilgilerini kimseyle paylaşmazlardı. Ve ellerinde çok önemli ve değerli bir şey varsa, bunu kimsenin bulamayacağı gizli bir yere saklamak isterlerdi. Bu içinden geçilmez jungle'ın içinde sakladıkları yeri sadece ve sadece kendileri bulabilirdi.
8: Hadi şunu ortaya çıkaralım.
0: Kazmaya bayılırım.
1: Sinyal var mı Kepi?
9: Hayır.
6: Örümceklere dikkat edin.
0: Sanırım bakmadığımız tek yer bu.
8: Ormanın ortasında böyle bir yapının ne işi var?
6: Bir tür ileri karakol olsa bu kadar kalın bir duvar örmezlerdi.
9: Bu da ne?
3: Emilio!
8: Emilio!
6: Emilio, iyi misin?
8: Burada koca bir çukur var.
1: Çok üzüyor.
6: Durun, durun, sakin olun. Emilio, iyi misin?
1: Çok acıyor.
6: Dikkat et, dikkat et. Kıpırdama. Brett bir kontrol
1: ayağımı
6: etsin.
1: Ayağıma yakın.
8: Neresi, burası mı?
1: Evet, burası tamam. Tam burası.
3: Burası mı? Sakın hareket etme. Tamam millet, onu buradan çıkaralım artık.
6: Brett, oturduğun yere bak.
8: Aman tanrım.
6: Görünüşe göre dört bir yanımız duvarlarla kaplı.
1: Evet, şuraya bakın.
0: Ayağım bir yere takılmış olmalı Emilio.
1: Evet, bence de.
6: Şu incir ağacının altı bir tür odaya benziyor. İşte şurası.
8: Tamam, önce Emilio ile ilgilenelim. Sonra da burayı araştırırız.
6: Evet.
8: Bu ayağın üstüne baskı yapma, tamam mı? 2-3 hadi. İşte bu kadar.
1: Teşekkür ederim.
8: Hop, yavaş.
6: Kolunun altından
8: yavaş,
6: tut.
8: Yavaş, yavaş, tamam.
6: Tamam.
0: Evet, yavaş. Çok yavaş hareket edin.
1: Vay canına, çok büyük bir çukur çocuklar.
8: Çok güçlü biri olmalısın. Kırık olsaydı çok fazla acı olurdu.
1: Evet.
0: Bu çok ilginç. Gerçekten çok ilginç.
6: Şu kesilmiş duvarlara bakın. Görer
0: evet,
6: musun?
0: Evet, kesilmiş bloklar. Köşeye kadar böyle gidiyor.
6: Evet.
0: Ve bloklar...
6: Evet, şuraya bak. Burada tam 90 derece dönüyor.
0: Sanki bir giriş kapısı gibi.
6: Nedir burası?
0: Bu bir oda olmalı.
6: Milyonlarca dolarlık külç altını saklayacak kadar büyük.
0: Şunu araştırmaya ne dersin? Belki ne için kullanıldığına dair herhangi bir işaret bulabiliriz.
9: Orada işler nasıl gidiyor?
6: Çok ağır gidiyor. Bütün duvar çamura saplanmış. Şurayı temizlemeye çalışalım. Emilio, bileğin ne durumda?
1: Biraz acıyor ama fena değil.
0: Megan, bak.
6: Vay canına.
1: Kork.
0: Kork.
3: Ne var?
0: Hey Cappy, gel dostum.
1: Nedir o?
6: Kork, şunu görüyor musun?
3: Evet, kesinlikle görüyorum.
6: Zeminde bazı oymalar var.
3: Bu gerçek bir işaret işte. Cizvit hazinesinin haritası.
1: Hazine haritası mı?
3: Aynından Yılan Adası'nda da var.
6: Bu inanılmaz bir şey.
9: İnanamıyorum.
3: Kameran yanında mı?
6: Evet. Şu kameramı uzatır mısın lütfen?
8: Şunu bana da gösterir misin? Çünkü Yılan Adası'nda ben yok.
0: Bunlar şifreler. Ve bunları sadece cizvitler anlayabiliyordu. 300 yıl önce bunlara bakan insanlar bunlardan hiçbir şey anlayamazdı. Çok farklı bir dil.
4: Tarihsel açıdan cizvitler sakladıkları değerli varlıkların yerini işaret etmek için taş duvarların üzerine karmaşık semboller kazırdı.
6: Yani bu Tobias mı oluyor?
0: Evet. Evet. Bunu Yılan Adası'ndan hatırlıyorum. Bu bir başlangıç noktası.
6: Başlangıç noktası. Yani haritaya göre bulunduğunuz yer demek istiyor.
0: Evet. Bunlara Varas deniyor.
6: Ve bu Varaslar mesafeyi kastediyor. Değil mi?
0: Fakat şu var ki bunlar biraz farklı. Yılan Adası'nda gördüğümüz varaslardan biraz farklı. Üzerinde çukurlar var. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok ve bunun da ne demek olduğunu bilmiyorum. Belki başka bir kavşak noktası olabilir.
3: Araştırmalarıma baktığımda bunlarla ilgili bir şey bulacağımdan eminim.
0: Bu çok heyecan verici dostum. Bu işaretleri bulmak bir zamanlar bu hazinenin sahibi olan insanlardan gelen mesaj gibi adeta. Hazine avcıları olarak bu anları çok az yaşarız. Çok özel bir şey dostum.
8: Yani bir zamanlar hazine tam bulunduğumuz yerde miydi diyorsun?
6: Bu mümkün, evet. Evet.
0: Sanki bize bir adres bırakmışlar. Bu işaretleri sadece hazineyi taşımışlarsa bırakıyorlar.
9: Yani şu an nerede olduğunu gösteren bir yol haritası.
8: Emilio çukura düşmeseydi bunu bulamayacaktık.
6: Girişi çok dramatik bir şekilde bulduk ama...
1: İyi oldu.
0: Evet Emilio, evet. Seni birkaç çukura daha atmalı.
8: Bu inanılmaz bir
6: evet,
8: şey.
6: Evet değil mi?
3: Peki Megan, onun güzel bir fotoğrafını çekebilir
6: evet.
3: misin? Onu tekneye götürürüz. Daha öncekilerle karşılaştırırız.
6: İnanılmaz bir şey. Bunlar çok betimleyici işaretler. Şimdi bunun üzerinde çalışma yapacağız. Çünkü bu oymaların ne anlama geldiğini bulmalıyız.
0: Hadi gidelim buradan.
3: Evet gidelim.
1: Teşekkür
3: artık.
1: Ederim Cappy.
9: Indiana Jones bizim yanımızda hiç kalır.
8: Önümüzde uzun bir yol var.
1: Tekneler hala burada.
0: Hazır mısınız?
6: Evet. Gidelim.
9: İşte orada. Hala bıraktığımız yerde.
8: Oo, arkadaşlar, pencere açılmış.
9: Şşt, motoru durdur.
8: Bütün pencereleri kapatmamış mıydın? Teknenin şu tarafına yanaşmaya çalışalım. Biri tekneye girmiş.
5: Hazine arayışı. Yılan Adası. Hazine arayışı. Yılan Adası. Paraná Nehri. Arjantin.
9: Tekne burada.
8: Bütün pencereleri kapatmamış mıydın? Biri tekneye girmiş. Cappy, eğ başını. Biz gidip bakacağız.

0: Herhangi bir şey tespit edebildin mi?
1: Hayır, hiçbir şey yok. Sadece bazı ağaç kökleri ve taşlar. Bence bunu liseden çıkartalım. Hadi gidelim buradan.
0: Az önce beni çok korkuttun.
2: Bazı sinyaller alıyorum. Buralarda bir şeyler olabilir. Buralarda da bazı sinyaller alıyorum. Evet.
3: Hey Emilio.
4: Bir sinyal mi var?

0: işi görüyor musun?
1: Hayır.
2: Bence burası temiz.
0: Teknenin her yeri dağıtılmış. Her yere bakın. Bir eksik
3: neler
0: var mı?
3: Neler yaptıklarına bakalım. Her yeri didik didik aramışlar.
2: Aman tanrım.
0: Hey, biri ışığı yakabilir mi?
2: Tamamdır.
4: Olamaz.
0: Bütün balık oltaları burada. Bütün elektronikler burada. Her şey burada.
2: Kimdir bu salaklar? Nereden gelmiş olabilirler?
1: Uyuşturucu kuryeleri olabilir. Onların rakipleri ya da kara borsacılar olabilir. Kim bilir?
5: Hiçbir şey almamışlar.
2: Peki neyin peşindeydiler?
1: Intel, laptop, haritalar, daha kim bilir neler.
4: Bu bizim için bir uyarı. Buranın ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlatıyor. Şu an hazineden çok güvenliğimiz konusuna odaklanmalıyız. Bunu işaret ediyor. Bundan sonra çok dikkatli olmalıyız.
0: Ama bunun sonucu olmadığını biliyorsunuz. Bunları daha önce de yaşadık.
4: Evet, doğru.
0: Şimdi bu işaretlerin ne anlama geldiğini öğrenip buradan gitmeliyiz.
4: Sana katılıyorum.

0: Diyorum. Cizvit sembolleriyle ilgili kitabıma bakıp bir şeyler bulmaya çalışacağım.
1: Evet, iyi olur.
2: Yemek hazır mı?
3: Çok güzel kokuyor.
1: Evet.
4: Çorba mı var?
2: Emilio, sen şu bankta otur ve ayağını şu tarafa
4: evet,
2: uzat.
4: Evet, ayağını biraz dinlendir dostum.
1: Al bakalım Emilio, sana özel yemek.
5: Biliyor musunuz? Artık hiç acımıyor. Ama bundan hoşlanıyorum.
0: Cizvitlerin yarattığı semboller üzerinde yıllardır çalıştım ve bu semboller hakkında pek çok şey öğrendim. Ve şimdi bunun karşılığını almaya çalışıyorum. Sanırım işaretleri tercüme ettim.
2: Gerçekten mi?
0: Evet, size de göstereyim. Bulduğumuz bu oda aslında bir başlangıç noktası. Bunlar Tobias'lar. Başlangıç noktası işareti. Ayrıca şu iki çizgi var.
2: Evet.
0: Bu bir nehir olabilir. Doğruca nehrin karşısına geçiyoruz ve orada iki tür varas var. Bir tanesi açık bir daire şeklinde ve 200 metrelik bir mesafeyi gösteriyor. Diğer varaslar ortada nokta şeklinde belirtilmiş. Onlar da 300 metreyi ifade ediyor. Bütün bunların toplamı 2400 metre oluyor. Gördüğün gibi bu tarafa doğru da aynı ölçüde topladığımızda 2400.
1: O daire ne anlama geliyor?
0: Büyük daire bir mağara anlamı.
4: Ha, mağara demek.
0: Evet.
3: Bu hesaplamaların doğru
0: evet.
3: olduğundan emin
0: evet.
3: misin?
0: Bu durumda bir mağara aramamız gerek.
1: Kulağa kolay geliyor ama kolay olmayacak.
3: Evet.
1: Pekala, korkun şerefini içelim.
3: Şerefe.
4: Şerefe.
3: Bu kütükler nereden sürükleniyor olabilir? Suyun üzerinde bir sürü kütük var.
0: Evet,
3: bir sürü var. Şuna bak.
0: Bu bir tekneyi batırabilir.
4: Evet, artık her şey an meselesi emiliyor. Sanırım hayatım değişecek dostum.
3: Pekala. Nehrin yukarısına doğru ilerledikçe işler daha da zorlaşıyor. Bu kütüklerden birine çarparsak korkunç bir şey olur. Umarım bu tehlikeli bölgeyi çok çabuk geçeriz.
1: Emilio, uzun zamandır bu işin içindesin.
5: Evet.
1: Seni nasıl etkiliyor?
5: Benim için bu çok önemli bir şey. Tarihi bir şey. Bize kim olduğumuzu gösteriyor. Amerika'nın nasıl kurulduğunu...
1: Öyle mi düşünüyorsun?
5: Evet, evet öyle.
1: Evet.
2: Bu tarihin bir parçası olduğumuzu öğrenmemiz için iyi bir fırsat. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Evet, değil mi?
1: Ve Trinity hazinesini bulduktan sonra her bakımdan müthiş bir şey olacak.
5: Evet. Evet, evet.
2: Bu
5: kesinlikle.
2: Beni çok heyecanlandırıyor.
1: Çok zorlu bir arayış, değil mi? Ama iyi gidiyoruz. Bir düşünsene.
2: Evet.
1: Biraz da şansın yardımıyla iyi bir araştırma yapıyoruz.
2: Evet.
1: Evet. Artık her şey an meselesi Emilio. Sanırım hayatın değişecek dostum.
5: Bence de.
1: Sanırım benim de.
3: Pekala. Her yeri kilitlediniz mi?
2: Aşağı bırak.
6: Kork, buldukları işaretlerin koordinatlarının Aroya'daki Santana'ya giden nehirle aynı olduğunu düşünüyor. Ekip nehrin karşı tarafına geçtikten sonra varasları saymaya başlayacaklar. Daha sonra kuzey yönünde ilerleyerek 2,5 kilometre mesafedeki yoğun jungle'a girecekler. Daha sonra 1 kilometre kadar kuzeye gidecekler. Bu zorlu yürüyüşten sonra bir mağara ya da bir tür gizli yapı aramaya başlayacaklar. Trinity hazinesinin saklandığı yer orası olabilir.
1: Hadi bakalım.
0: Emilio, önden git.
5: Beni izleyin çocuklar. Dikkatli olun. Yılanları sakın unutmayın. Aşağı inerken bıçaklarınıza dikkat edin, tamam mı?
2: Evet, gerçekten çok dik.
3: Bıçaklar çok tehlikeli olabilir.
5: Buraya da dikkat edin, çok kaygan.
3: Hadi.
7: Santana misyonunun çevresi, Arjantin.
0: Ama yoğun bitki örtüsü.
4: Evet, başınıza dikkat edin.
0: Dallara dikkat edin.
2: Çalılara dikkat et Kepi, bastığın yere dikkat et.
0: GPS çok yakında olduğunu söylüyor.
1: Çok yaklaşmayın millet, bu derin bir uçurum. Evet, bir şelale. Fakat sorun şu ki ters tarafında duruyoruz.
2: Su olan yerlerde mağaralar da olabilir.
1: Yaptığımız araştırmalara göre mağaranın bu yakınlarda olması lazım. Ve büyük bir ihtimalle bu şelalenin altında olabilir. Pekala, hava aracını hazırlayalım millet. Mağara bize her şeyi net bir şekilde gösterecek.
0: Şu anda soğuk bir yer arıyoruz. Mağara orada olabilir. Günün bu saatlerinde serin yerler daha koyu olur. Burada bir mağara varsa çok yakınımızda olmalı. Umarım onu bulabiliriz.
1: Bir şey görüyor musun?
0: Bakıyorum. Dur biraz. Burada bir şey var. Şurada soğuk bir nokta var. Yanındaki her şey ılık görünüyor.
1: Kork, ne görüyorsun?
0: Bir çıkıntı görüyorum. Üzeri açık, oldukça geniş. Bence bir mağaranın başlangıcı olabilir bu.
4: Ne kadar yüksek görünüyor, görebiliyor musun?
0: Yaklaşık 30 metre kadar.
4: Aşağı inen bir yol var mı? Herhangi bir patika falan?
0: Sadece bu yol var.
1: Başka bir yol aramaya çalışırsak bir gün kaybedebiliriz.
0: Aşağı inmek zorundayız.
4: Üç farklı noktaya ineceğiz. Tek dayanak noktamız bu ağaçlar, tamam mı? Şu ağaç olabilir. Bu ağaç ana dayanak noktamız olacak. Ayrıca bir ağaç daha kullanacağız. Unutmayın.
2: Tamam.
4: Şu otları temizleyelim.
3: Aşağıya iniyor muyuz?
4: Halat.
1: Aşağı değdiğini duymadım.
4: Aşağıya ulaşacak kadar halatımız olduğundan eminim.
3: Ya yeteri kadar yoksa?
4: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var değil mi?
1: Bu yüzden önce o iniyor.
4: Hadi bakalım. Telsiz kontrol. Duydun mu?
1: Evet.
2: Dikkat et.
4: Bazıları sakın aşağı bakma der ama bu çok güzel. Tahminimden biraz daha yüksek ve aşağıya indikçe kendinizi asılmış gibi hissediyorsunuz. Başa dikkat. Tamam çocuklar, aşağıda görüşürüz.
0: Aşağıda görüşürüz.
4: Hoppa.
1: Aşağı iner inmez beni arayacak.
4: Brett'ten Jeremy'ye.
1: Devam et.
4: Emilio'ya sormam gereken bir soru daha var.
1: Brett, beni duyuyor musun? Telsiz bağlantısı koptu. Brett, cevap ver.
2: Brett,
1: cevap ver.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu bölümde vahşi Alaska'ya uçuyoruz.
1: Ah.
0: Kundakçılar Yunakli için güvenliğini aşarak yangın çıkartmış.
2: Şuraya bak, orada bir yerler yanıyor.
3: 105 Kuzey Caddesi'nde 52.
1: Size doğru ilerliyorlar. Bu şey de nereden çıktı? Beni öldürecek.
0: Güneşin parlak yansıması tüm filoyu aşağı indirecek.
1: İçine girmesi bayağı korkutucu olacak.
0: Ve pilotlardan Eric Snegrid'in bir çeşit Amerikan geyiği olan Moose avı.
4: Battle'a dönüş 3,5-4 saatimi alır.
0: Bu av kendi yaşam mücadelesine dönüyor.
4: Hava sıcaklığı -30 derece olmalı. Gerçekten çok soğuk.
0: Her gün küçük uçakları içinde Era Alaska'nın pilotları bu uç noktada olan Alaska hava şartlarıyla bir mücadele gerektiriyor. Ve bunlar Amerikan hudutlarını koruyan öncüler. İzole edilmiş halde bulunan Amerikan vatandaşları.
1: Burası Era 292. 2,5 saatlik yakıtım ve 3 yolcum var.

0: Bering Denizi'nden gelen Arktik fırtınaları Alaska'nın batı kıyılarında sıcaklık derecelerini yeni rekorlara girecek kadar indiriyor. Ve tüm bölgede hava yolcularına karşı bir tehdit teşkil ediyor.
1: Telefon çalıyor, baksan iyi olur.
0: Battle'da olan sabah toplantısında pilot Eric için hava koşulları tehlike teşkil eden listenin başında yer almakta.
1: Evet arkadaşlar, herkes hazır mı? 3-3-0-1-8 ile 23 düğümünde 0 kilometre açık ve temiz. Bu sene hava gerçekten çok soğuk oldu ve sürekli eksi 30 derecelerde gezindi hava. Aldığımız bilgilere göre yeni bir soğuk hava dalgası geliyor ve çarşamba gün içinde de devam edecek gibi görünüyor. Saatteki hızı 25 ile 50 kilometre arası olması beklenmekte. Bu da demektir ki bayağı bir soğuk olacak.

0: Eric'in ilk uçuşu Tuksuk kıyılarına. Beraberinde yolcular, yiyecek kargosu, mektuplar ve fırtınanın ardında iz bıraktığı küçük kıyı kasabasındaki insanlar için insülin bulunmakta. Hava şartları oldukça kötü ama uçmak yasak değil. Yani havanın düzelmesini beklemek gibi bir alternatifi söz konusu değil.
1: Hadi bakalım herkes uçağa.
0: Hava şartlarını yenmek için Snarks Cessna 406 Karavan 2'de uçacak. Air Alaska donanmasının en hızlı taşıtı. 208'den farklı ve 600 beygir gücünde tek makine ve saatteki hızı 276 kilometre. 406 iş gücünde ve 500 beygir gücünde ve bu saatte 423 kilometre güce erişimi sağlıyor. Çift taraflı makine 406 ekleniyor. Kötü hava şartlarında güvenlik kötü hale geçiyor. Biri uçağı havada tutarken diğer motor düşmesini engelliyor.
1: Evet, Battle'dan çıkıp Tuksuk'a doğru yola çıkmış bulunmaktayız.
2: Otomatik hava gözlemi. 1728 Zulu. Rüzgar 330 hızında ve buna ek olarak 31 hızında şiddetli rüzgar var. 38 görüş ve hafif de pus var.
1: Biraz rüzgarlı.
0: Unaklit'in 300 kilometre kuzeyinde henüz yaklaşan bir fırtınaya dair bir işaret yok. Ve insanlar günlük yaşamlarını devam ettiriyor.
3: Unaklit hoş ve sessiz bir kasaba. Güvenli bir ortam ve burada yaşamayı seviyorum.
0: Ne yazık ki Unaklit'in güvenliği ambulans siren sesleriyle bölündü.
3: Hadi Horace. Ne oluyor bir bakalım. Şuna baksana, bir şeyler yanıyor orada.
4: Evet, oldukça duman var.
3: Ne olduğunu merak ettim.
0: Polisin bu sigara dumanı şeklinde yükselen dumanların neden kaynaklandığını bulması uzun sürmüyor.
4: Olay yerinde bazı izler bulunmuş. Biz de bu izleri takip ederek bir ayak izine rastlar mıyız diye bakacağız.
0: Unaklit gibi küçük bir kasabada dedikodu hızla yayılır. Ve polis rüzgar hızıyla potansiyel suçlu hakkında hemen bilgi sahibi olur. Polis memuru Haller'ın çok çabuk bir şekilde ana caddede kaçılabilecek tüm yolları tutuyor.
3: Tamam, görüşürüz.
4: Merhaba.
3: Merhaba, ben değilim, oydu.
4: Aslında ben aradığım bir şüpheli hakkında sizinle konuşmaya geldim. O uçmaz. Çünkü ikazlardan olduğu için uçabilenler listesinde yer almıyor.
0: Şüpheli Anchorage'den ama ailesi Unaklit'ten.
4: Eğer ki senin uçaklarından birine binmeye kalkarsa hemen eyalet polisine haber ver. Uçamayanlar listesinde olmanın birçok yolu var. Ama tüm mesele onun kasabadan ayrılmasını önlemek.
3: Herkes bunu duydu mu? Tamam. Evet, kesinlikle size haber vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Ararız.
4: Tamam, harika. Teşekkür ederim.
3: Tamam, orada kendinize dikkat edin.
4: Kolay gelsin.
3: Genelde alışılmamış bir şey buraya gelip bu kişinin uçmasına izin vermeyin demek. Normalde yolculuk yapabilir mi, yapamaz mı bize bildirin şeklinde olur.
4: Bu durumda bir kişi gelip bilet satın almaya kalktığında en iyisi adamı oyalayabildiğin kadar oyalamak. Ve bu arada polislerin gelip duruma el koyması.
0: 420 kilometre güneybatıda Eric Snegrit, Tuksuk koyuna inmek üzere. Ama hava koşulları tahmininden çok daha kötü.
1: Evet, burası bayağı esintili.

0: Saatte 60 km hızla esen rüzgar hava sıcaklığını -50 dereceye kadar düşürüyor.
1: Burası oldukça soğuk. Ve inanın bana burada sıkışıp kalmak istemezsiniz. Ben yanımda eşyalarla daha da çabuk donabilirim.
0: Eric için çıplak ten demek anında soğuktan donmak demek. Köylüler için çok önemli olan insülinleri boşaltırken her saniye altın değerinde.
1: Devam et. Evet, orada değişik bir rüzgar var. Birkaç dakika maruz kalıyorsun ve ben yüzüme maske bile almadım. Çok kötü.
0: Eric soğuktan donma halinin ilk belirtilerini gösteriyor. Ama dört yolcusu ve giderek kötüleşen hava şartları sebebiyle hemen havalanmak zorunda. Aksi halde fırtınanın içinde kalacak.
1: Haydi bakalım, herkes güzelce kemerlerini bağlasın. Kalkışağını biraz sallantılı olabilir.
0: Rüzgar toplamaya başlıyor.
1: Gerçekten -35 ile -40 derece arasında olmaya başladı.
0: Eric bir an evvel Battle'a geri dönmek zorunda.

0: Soğuktan donmak an meselesi. Açıkta olan araçlar bile bir anda dondular. Ben donmadım, hayret ediyorum. Uzak durmaya çalışıyorum.
1: Kuzey bölgesinin üst kıyılarında fırtına tok soku vurmaya başladı. Ve Unalakleet'te de aynı zamanda kar yağmaya başladı. Ancak Ariel'ın ilgisini çeken şey yerel hava şartları değil.
2: Burada bir uyarı var sanırım. Telsiz ve radyo çalışmıyor.
3: Hava hareketiyle ilgili bir şey olmalı ya da...
4: Güneş fırtınası.
3: Evet, daha güneş lekesi gibi bir şey.
1: Güneş patlaması tarafından serbest bırakılan elektromanyetik radyasyon dünya atmosferinden geçerken uydu ve telsiz aktarımlarını etkileyebilir. Bu telsizin dünyanın manyetik kutuplarına doğru çekilir. Kutup bölgelerinde Alaska gibi iletişimde karmaşıklığa sebep olur.
4: Sanırım bu şeyler oldukça duyarlı.
2: Belki de uzaylılardır.
1: Güneş patlaması ya da değil, Jim Tivito ve ekibi ellerinden geldiği kadar fazla uçuş yapmaya çabalıyor.
5: Hey Jim, ilk uçağın ne zaman ayrılacak?
3: 5 dakika içinde çıkarmam gerek. 5 dakika içinde ayrılması için ayarlı durumda. Sen pisti hazırladın mı?
5: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Hava şartları hep böyle kötü kalmıyor. İnişli çıkışlı oluyor. Kötüyse bekliyoruz. İyi olunca da harekete geçiyoruz.
6: Çok çabuk olmamız gerekiyor. Hadi, hadi.
4: Tamam, biz de harekete geçiyoruz.
2: Teşekkür ederim. Evet.
4: Bu ucu ucuna bir şey. Yani uçmak için anca yeterli gibi.

0: Hadi harekete geçiyoruz.
1: Hava sıcaklığı -22 derece.
2: Kalkışa bir dakika var. Bebenin uçuş şartları kötünün de kötüsü olmuş durumda.
3: Bu şey de ne? Beni öldürecek.
2: Ben'in Selmeria'ya doğru havalanmasından 10 dakika sonra GPS görüntüsü arızalanıyor.
3: Bu da ne böyle? Bu şey beni öldürecek. Ne demek istediğini anlamıyorum. Tepelerin üzerindeyim diyor.
2: Ben Unalakleet güneylerinde bir yerdeyken GPS Alaska içlerinde bir yerleri gösteriyor.
3: GPS güvenilir değil. Ve doğru düzgün çalışmıyor. Gideceğim yere 10-15 dakika uzaktayım ve beni 7000 kilometre uzakta gösteriyor. Hava durumu kötüleştiğinde bu benim havaalanına gitmeme yardım ediyor. Şimdi kapalı görünüyor. Bu benim için gerçekten kötü. Hadi dostum.
2: ...880 kilometre Barrow'un kuzeyi. Pilot John Pons kendine birinin yerine geçmesi için ihtiyaç duyulan Van Wright kasabasına uçmak için hazırlanıyor.
4: Geçen akşam elektrik kesilince su tesislerine de bir şeyler oldu ve bazı insanlar susuz kaldı. Bu nedenle bu taşımanın gerçekleşmesi oldukça önemli. R-292 2 saatlik benzinim var.

0: Hasar gören su tesisi 40 dakika uzaklıkta. Ama yolun yarısında John Pons bir takım sorunlar yaşamaya başlıyor.
1: Lanet olsun. Ayrım irtifasına çıkacağım yer bulutların 1500 metre üstü. Ama burası buzların en çok olduğu yer.
0: Ayrım irtifası hava kontrol merkezi tarafından diğer uçaklarla çarpışma olmaması için verilen yükseklik. Ve aksi söylenene kadar orada beklenmeli.
1: Bunu duydun mu? Bu rüzgarlı buzların uçuşması demek.
0: Pons 208'i buz yılmasına karşı savaşmaya ayarlı durumda. 208 buz çözmeye yarayan Boots'la donatılıyor. Uçağı yöneten kanatlarda bu şişen lastikli bantlarla çevrilmiş durumda. Ve kuyruk yüzeyi havayla beraber genişleyip yüzeyde bulunan buzları kırıyor. Eğer kılıf bozulursa uçak kontrol edilemez biçimde ve sonu ölümle olacak şekilde yere çakılabilir. Hızı kesilebilir veya motor durabilir. Pons'un bulutların arasındaki pozisyonu Boots'un parçalayabileceğinden daha fazla buzun birikmesine sebep oluyor.
1: Hava yüzünden buzlanma başlıyor. Burada daha fazla durmak istemiyorum.
0: Pons bulutların arasından çıkmak ve buzun kanatlarda toplanmasına engel olmak için telsiz merkezini aramayı deniyor.
1: Anchorage merkezi ERA 3740. Onlarla bir arada olmayı deneyeceğim. Bu sayede biraz daha yükselebilirim. Anchorage merkez. İletişim kuramıyorum. Bilmiyorum, belki de güneş patlamasıdır.
0: Ben Patterson'ın GPS'ini etkileyen güneş patlaması şimdi de kuzey yamacındaki telsiz iletişimini etkiliyor. Anchorage FAA Enroute merkezinde. Hava kontrolcüler çaresizce kuzey bayırındaki pilota ulaşmaya çalışıyor.
2: Danışma onaylandı.
1: RCJ'sleri kapatan güneş patlamasına maruz kaldık. Ve bu da ana verici. Bu nedenle uçaklarla konuşamıyoruz. Radarda görüyoruz ama direkt olarak konuşamıyoruz.
3: Sizi gayet net anladım. Bende 135 var ama maalesef ben de yanıt alamadım.
1: Anlaşıldı. Bu civarlarda da güneşin aktivitesi söz konusu. Bu oldukça kötü bir durum. Belki de bu işe başladığımdan beri en kötüsü.
0: Pons'un Anchorage merkezine telsizle ulaşmaya çalışmasından bu yana 20 dakika geçti. Ve henüz bir yanıt gelmiş değil.
1: Pilot olmanın %90'ının senin karar verme mekanizman ve olaylar karşısında verdiğin tepkileri oluşturuyor. Bu pahalı uçaklarda eğitilmemizin nedeni de aciliyet durumunda güvenli ve doğru karar alabilmemiz.
0: Eğer Pons Anchorage merkezinden yakında bir haber alamazsa, uçuş planına sadık kalmayarak başka bir uçakla çarpışma riskini göze alacak. Bu arada Ben Patterson GPS'i halen çalışmıyor. Buna rağmen bu havaya karşı direnmeye devam ediyor.
3: Uydulardan yeterince iyi veri alamıyorum. Uniclid şimdi bu uçaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Güneş patlaması benim GPS'imi etkiliyor. Geri bildirimleri alıyorum. Ve telsizimden statik sesi geliyor ama navigasyonum iptal durumda. Bugünkü gibi olduğunda uçuşlarını iptal edecek çok kişi var. Böyle devam ederse söylenecek olan şey, bunu yapamayacağım, geri dönmem lazım, kaybolduğum gibi şeyler olur. Bu durumda sen pencereden kara parçalarını ve nehirleri, adaları izlersin. Başka yapacak hiçbir şeyin yoktur.
0: Uçmak için hala görüş açısı yeterli ve ben devam ediyor.
3: Hava sisteminin kıyısındayım ve kalabalık bir bulut kümesi var.
0: Ne yazık ki görüş açısı netliğini kaybediyor.
3: Bu durum gerçekten korkutucu.
0: Barrow'da Pons için karar zamanı. Ya uçağının kanatları buzlanacak ya da yetkisiz olarak yüksekliğini değiştirecek. Ama bu durumda başka bir uçakla çarpışabilir.
1: Anchorage merkez.
4: Ne yazık ki diğer pilotlarla iletişime geçemiyorum. Bu nedenle yukarı doğru mu uçmalıyım, buradan çıkmalı mıyım, aşağı mı inmeliyim bilemiyorum. Burada sıkıştım kaldım. Bermuda şeytan üçgenindeyiz sanki. İletişim kuramıyoruz kimseyle.
2: Anchorage, merkez radar.
1: Sonunda.
4: Anchorage Merkez.
0: Bir an için güneş geri çekildi ve Pons Anchorage Merkez'den müsaade aldı. Kısa bir sürede Wainwright'a iniş yaptı.
2: Teşekkür ederim.
0: Pons yedek parçayı getirmesinden dolayı oldukça memnun olan mühendise teslim ediyor.
2: Günü kurtardınız.
4: Dostum, Wainwright suya sahip olacak. Başka bir koy daha Era Alaska tarafından kurtarıldı.
0: Unaklit'te polis günün erken saatlerinde devri arabasını ateşe veren şüpheliyi aramaya başlıyor. Memur John Halloran'ın çok da uzaklarda şüpheliyi aramasına gerek yok.
2: Kar makinesi kullanarak uzaklaşmış olmalı. Evet, şu an arkamızda, tam arkamızda.
0: Ama şüpheli pek de öyle sessiz gitmiyor. Memur Halloran kasabanın sınırını kar makinesiyle geçip başka bir köye gitmeden şüpheliyi yakalamak zorunda.
5: Bu adam yanan polis arabasını kullanmış. Sana doğru geliyorlar.

0: İşte orada.
1: Unaklit'in buzlu yollarında devri arabasını ateşe veren kundakçıyı yakalama süreci başlıyor.
0: Sana doğru geliyorlar.
2: 105 Kuzey Caddesi 52.
0: Gaz istasyonuna doğru ilerliyorlar.
1: Şüpheli bu kovalamacadan vazgeçiyor.
0: Enkaraj merkez, ERA 370. Dün akşam ne yaptın?
3: Hiçbir şey.
0: Hiçbir şey mi? Seninle konuşmam lazım.
1: Ama memur Heller'ın bunlara kulak asmıyor. Unaklit'te 6 saat kaçıştan sonra sonunda şüpheli yakalanıyor. Otomobil hırsızlığından, kundakçılıktan ve polisten kaçmaktan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. 300 kilometre kuzeydeki ERA Battle'ın merkezinin kuzeyinde pilot John Dronenberg ve yolcuları iniş yapıyor.
0: Uçtuğum uçağın hala bakıma ihtiyacı var. Ve benim burada oturup uçağın hazır olmasını beklemekten başka çarem yok.
1: Ama ERA'nın en yoğun merkezinin uçuş için bu kadar bekleyecek zamanı yok.
4: Bu tarafı yaptın mı? Hal oldu mu yani?
1: Eric, John'un planlanmış olan uçuşlarını alma fırsatını yakalıyor. Ve YMİ'sini artırma fırsatını kaçırmıyor.
4: Ben hazırdım, o değildi. Onun uçağı hazır olana kadar uçuşları diğer pilotlar arasında dağıtılacak. Scammon kıyısına gidecek yolculara çağrı bulunur musun? Merhaba çocuklar, hazır mıyız?
0: Fırsatı görür görmez uçuşu aldı tabii ki. Rekabet kuralları gereği bu zaten hep böyledir ve böyle de olacak. Yaşlı bir adam ve belki de benimle bu rekabete girmek ona kendini iyi hissettiriyor.
3: Binelim mi?
4: Evet arkadaşlar, lütfen binin. Yolcular ve benim için gayet iyi oldu. Yani her iki tarafta memnun.
0: Ama şu da var ki benden bir tane daha uçuş alırsa ben günlük yemeğimi kazanamayacağım. Umarım uçuşlarıma devam ederim ve ev kredimi ve diğer ihtiyaçlarımı ödeyebilirim. Teşekkür ederim.
1: John nihayet beklediği haberi alıyor.
0: Tamam, uçuş için hazırım. Uçuş için uygun musun yani? Evet, oldukça hazırız. Tamam.
1: Sonunda yeni uçuş şansını yakalıyor ve bu şansı iyi değerlendirmeye kararlı görünüyor.
0: Sonunda hazırız ve ayrılabiliriz. Kiralık uçağımızı almaya gidiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.

0: John sınav uçuşunun ikinci ayağı için hazırlanıyor. Ama gelen uçak pilotunun başka planları var.
1: Beni engelliyor.
2: Nereye park edeceğim konusunda çok fazla seçeneğim yoktu. Bu yüzden acil olarak sınagın önüne park etmek zorunda kaldım. Bu gerçekten komik.
0: John içinde bulunduğu durumu uygun bir şekilde öcünü alarak kullanıyor.
2: Bana biraz zaman ayırır mısın?
3: Lanet olsun. Uçuşlar için gerekli olan boşlukları doldurmazsak hem şirket hem de yolcular bunun zararını çeker. Gitme zamanı. Görüşürüz John.
2: Sanırım Snug'ın hayatta başarı için biraz dramaya ihtiyacı var. Evet, sanırım öyle.
3: Bu oyunda yaş değil, tecrübe önemli. Belki de bir ya da daha fazla uçuş kaybedebilir, bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Arkadaşlar, siz şuraya doğru kayın. Ve ben size orada giriş çıkış yaptırayım.
2: Şirket için para kazanmalıyız. Bu nedenle gitmek gerek.
3: Uçaklarda yol verdin, vermedin kavgası. Çok saçma.
0: 20 dakikalık uçuş sonrasında Eric uzun zamandır tutkulu olduğu şeye odaklanıyor.
3: Aşağı bakarsanız bir sürü geyik görebilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 3 aydır aralıksız çalışmaktayım ve çok yorgunum. Bitkinim. Kendimi vahşi hayata atmak için sabırsızlanıyorum. Biraz dinlenmeye, sakinliğe ihtiyacım var. Orada ve daha çok şu taraftalar ve bir kısmı da yerde. Geyiklerin kaynağı burası. Avlanmak istiyorum ve avlanma şansım oldukça yüksek.
2: Tek başına avlanma kararın çok kötü. Alaska'da yalnız avlanmak en aptalca şey.
3: Her neyse.
0: Snug korkularını arkada bırakırken Sam Marison dışında pilot Ben Patterson büyük bir fırtınanın içine doğru uçmakta.
3: Elimizdekilerle görmek çok zor.
0: Güneş patlaması Ben'in GPS'ini kullanılmaz hale getirirken karaya inmek için elindekilerle yetinmek zorunda.
2: Her yer bembeyaz durumda. Bu durumda burada oyunu iyi oynamak zorundasın.
0: Ben kör uçuşu yaparken pistin yolunu bulmak için elindeki tüm ipuçlarını kullanmak zorunda.
2: Aşağıyı görmeye başlıyorsun ve havaalanına yaklaştıkça kilometreleri saymaya başlıyorsun. 5 kilometre, 3 kilometre, 1 kilometre ama hiçbir şey görmüyorsun. Her an gelebilir. Dasın.
0: Ben kör uçuşu yaparken pistin yolunu bulmak için elindeki tüm ipuçlarını kullanmak zorunda.
2: Aşağıyı görmeye başlıyorsun ve havaalanına yaklaştıkça kilometreleri saymaya başlıyorsun. 5 kilometre, 3 kilometre, 1 kilometre ama hiçbir şey görmüyorsun. Her an gelebilir.

0: İnişe hazırlanıyorum, tamam.
1: Bir kilometreden az olan görüşte St. Marys'ın pistinin ışıkları karları delip geçiyor.
0: Bu ışıklar olmadan çok beyazlık olurdu.
1: Ben daha yere inmedi. Fırtına derin bir görüşü engelliyor. Ve o şimdi doğru hız ve yükseklik için pist ışıklarını kullanmak zorunda.

Sonu çok harika hissettiriyor. Görüş açın var ya da yok gibiyken birden sihir gibi yere inmiş ve evde olmuş oluyorsun.

0: Battle'da yeni bir gün. Ve aralıksız 3 ay çalışmasının sonunda pilot Eric Snegroot işinden izin alıyor.
1: Alaska'da avlanmak buranın yaşam biçimi. Burada insanlar böyle yaşıyor. Oraya gitmek, geyik avlamak, eve kendim ve ailem için yemek getirmek.
0: Son av sezonunu kaçıran Eric, vahşi oyunun kaynaklarını tüketti.
1: Son mevsimde birkaç gün fazladan çalıştığım için kış av şansını kaçırdım. Merhaba John.
2: Merhaba Eric. Her şey
1: evet,
2: hazır
1: hazırız.
2: Mı?
1: Galiba alman gereken her şeyi almış durumdasın. Rotayı değiştiriyoruz tamam. Ama sana nereye gideceğimizi bildireceğiz.
2: Geçen yıl aldığımız yol bu güzel bir sürme
1: tamam.
2: Oldu.
1: Fazladan ceket alacağız. Yanımıza belki fikir değiştirirsin. Son şansın.
2: Tamam, seninle yol alacağım. Bu gösteriyi birileri yürütmeli.
1: Tamam o zaman.
2: Görüşürüz.
1: Dikkat et.
0: Eric'in uçaktan gözlemlediği geyik kar makinesiyle ulaşmak için çok uzakta. Bu sebeple kuzeye doğru yeni bir yön belirledi. Bu yeni planı onu Battle'dan 120 kilometre uzağa, Alaska çalılıklarının derinine, Rus görevi adındaki bölgeye 4 saat uzaklığa götürüyor. Kuzey bayırında pilot Andrew Reinhardt, Tusuk'a yeni iniş yaptı.
1: Adım Andrew Reinhardt. Colorado'da yaşıyorum. Narrow'da çalışalı ve ERA için uçuş yapalı 4 yıl oluyor.
0: Wainwright'a 6 yolcu ve kargo taşımak için görevlendirildi.
1: Wainwright mı? Bu gidiyor mu?
0: Ama planları değişmek üzere.
3: Hayır, olamaz.
1: Ah, aman tanrım. Tanrım. Tamam.
3: Bu iyi bir şey değil.
1: Biliyorum. Hayır. Hayır.
3: Ne zaman 40 derecenin altına insek bu oluyor.
1: Bu kış benim için 3. olacak.
3: Durumu yolculara söyledin mi?
1: Evet. Kötü haber arkadaşlar. Lastiğimiz patlak ve burada sıkışmış durumda olacağız. Buradan çıkmak için bir uçağın gelmesi lazım. Beklemek zorundayız.
0: Andrew'un bu lastiği değiştirmesi mümkün değil. O ve yolcuları etrafı kolaçan etmek zorunda. İlk durak, telsizli arkadaşça bir ev.
3: Merhaba, Wainwright ulaşmak için telsiz kullanmaları gerekiyor.
2: Tamam.
1: Merhaba.
0: Andrew Barrow'a telsiz yardımıyla çağrı yapıyor.
1: Lastiğimiz patladı. Ne kadar uzaktasınız Barrow'a?
3: 9 dakika kadar.
1: Wainwright'a gidecek 6 yolcum var. Buraya tamirci getirirseniz bu yolcuları götürebiliriz.
0: Ve 1900 Barrow'dan yardım geliyor.
1: Merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Şanslıyız ki rampa üzerindeydik ve tamirciyi çabucak bulduk. O da yaklaşık 15 dakikada geldi.
0: Lastik tamir ediliyor.
1: Evet, hadi bakalım. Para verin.
3: Evet.
0: Yolcuların hareket etmesi bizi rahatlattı. Battle'ın dışında bir geyik avı.
1: Tek başına bir ülkeyi baştan başa geçmek hiç de akıllıca değil. Her zaman yanında biri olmalı. Küçük şeyler bir anda büyüyebilir.

0: Snacks sorunlarla karşılaşmaya başlıyor.
1: Bu makine bu koşullar için üretilmemiş. Daha çok iz sürmek için kullanılmalı.
0: Kar makinesini kullanmak 20 dakika sürebilir. Biraz acele edilmeli. Bazı şeyler birden kötüleşebilir.
1: Hava çok güzel. Her zaman bir av partnerin olmalı ama maalesef yok.
0: Dört saat sonra nihayet Yukon Nehri'ne ulaşıyor. Hemen Rus Görevi adlı eyalet bölgesinin dışında.
1: Çalıların içine yuvarlandım. Net bir görüntü almak için kar makinesinin üstünde sabit durdum ve bir çift geyik vardı. Onları gördüm.
0: 4 saattir bir geyiğin peşinden gidiyor ve gece boyu devam edecek.

0: 120 kilometre kaldı. Eric Snegrit aşağı inmek için 4 saattir uğraşıyor. Eric'in kar makinesi artık görünmüyor. Geyik söğütlerin derinliklerinde kayboldu.
1: Bunun kolay olduğunu kim söyledi?
0: Bu mevsimin son taze eti. Yukon Nehri boyunca 30 kilometre batıdan devam ediyor. Güneş ışıkları çalıların arasında geyiğin ayırt etme yeteneğini hızla azalttı.
1: Başka bir geyik daha. Ardından bir geyik sürüsü daha geliyor. Evet, burada çok geyik var. Güneş batmak üzere. Ben bile heyecanlandım. Tetiği çekmek buradan izlemekten daha kolay. Orada duruyor. Chiyo'dan geri dönecek.
0: Eric geyik ortadan kaybolmadan önce net bir atış yapıyor.

0: İşte bu kadar. Bitti. Güzel bir vuruş oldu. Patates gibi düştü. Şimdi onu parçalamak gerek. İşin en zor kısmı bu.
1: Hava sıfırın altında 50 derece. Eric bu ölümcül havada 2 saat daha uçacak.
0: Her yer bembeyaz ve hava koşulları çok kötü. Rüzgar yüzünden eksi 30 derece olan hava sıcaklığı eksi 40 ile 60 derece arasında hissediliyor. Bu şartlarda hayatta kalmak gerçekten çok zor. Pekala, geyik burada. Buraya kadar, güneş batmak üzere. Artık Battle'a dönmem gerekiyor. Lanet eldivenler bile buz tutmuş. Hava gerçekten çok soğuk.
1: Kar makinesiyle gitmesi gerekiyor. Ama büyük bir sorunu var.
0: Lanet olsun. Aptal şey, açıl hadi. Açıl.
1: Benzin tenekesinin ağzı kar ve buzdan donmuş bir halde. Bu yüzden ağzını boş bir tenekeyle temizliyor.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun? Bunlar birbirinden farklı. İnanılmaz. Ah, olamaz. Benzin her yere dağıldı. Ah, ellerim.
1: Durum gittikçe daha kritik bir hal alıyor. Benzinin bitmesi. Soğuktan buz tutabilir. Hemen korunaklı bir yer bulmalı.
0: Kar makinesiyle bir yere gitmeniz gerekiyorsa, özellikle yalnız başınıza gidiyorsanız, her şeye hazırlıklı olmalısınız. Çünkü burada hayatınız söz konusu. Yakıtım bitti. Marshall'a doğru gitmeliyim. Çok geçmeden bu geceyi bitirecek bir ev bulmalı ve ısınmalıyım.
1: Marshall kasabası için sadece 10 kilometre yolu kaldı. Şartlar çok zor. Rüzgar sert esiyor ve yakıt bitmek üzere ve zaman kalmadı. Çok büyük bir fırtına kıyıları vurdu. Ve bir saat içinde o da kötü bir duruma düşebilir.
0: Gece bilmediğiniz yerlerde seyahat ederken dikkat etmelisiniz. Nehir üzerinde taşmalar var. Bu yüzden yavaşlamak zorundayım. Karanlıkta neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden dikkatli olmalı ve hızınızı düşürmelisiniz.
1: Eksi 40 derecenin altındaki seyahatin sonunda gece yarısına doğru Marshall'a geldi.
0: Güzel. Marshall okuluna kadar geldim. Biraz yapacak işlerim var. Şimdi birkaç telefon açmalıyım ki hayatta olduğumu herkese bildireyim. Beni çok uzun zaman öncesinde bekliyorlardı. Dostum, çok uzun bir gündü. Ama şunu söylemeliyim ki birileri bugün beni gerçekten korudu.
1: Eric okulun üst katında uyurken fırtına tüm gücüyle dışarıda devam ediyor. Ve Alaska'nın batı kısmını sabaha kadar mahvedebilir. Unaklit'te ERA terminalindekiler bekleye dursun, kuvvetli rüzgar en tecrübeli pilotları bile şaşırtıyor.
2: Oldukça korkunç.
3: Hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Pilot Ariel işe gitmekte güçlük çekiyor.
3: Korkunç bir fırtına var. Bugün orada hiçbir pilotun olduğunu düşünmüyorum. Oh,

0: Hey, dışarısı bayağı rüzgarlı.
1: Rüzgarın seni uçurması kaç dakika aldı? 5 saniye mi?
0: Hayır, 2 saniye.
1: Dönmen son 5 dakika alacak.
0: Biliyorum. Euclid aslında doğudan esen rüzgar demek. Ve bu doğru. Çünkü çok rüzgarlı gerçekten. Sadece 10 düğüm kaldı. Rüzgar saatte 40-45-50 kilometre hızla esiyor. Bu koşullarda uçmak mümkün değil. Dışarıya gidebiliriz.
2: Dışarıda oynayabiliriz.
1: Birbirinizden ayrılmayın.
3: Ariel birçok kişinin sorun olarak gördüğünü bir fırsat olarak görüyor.
0: Rüzgarla oynayın. Hava berbat. Bu yüzden delice bir şey yapmak istemiyorum. Rüzgarda çıkmak delice bir şey. Buldum. Bu şekilde kartonla rüzgarın hızını iyice hissedebiliyorsunuz.
2: Yukarı çek.
0: Tamam. Bu kartonu yukarı alır mısın?
1: İşe yaramadı.
0: Evet.
2: İşe yaramadı. Uçmak için büyük bir muşambaya ihtiyacım var.
0: Evet, biliyorum. Uçmak için başka neye ihtiyacımız var?
1: Ben bunun işe yaramayacağını söyledi. Büyük bir muşambaya ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Hangara geri dönelim. Çünkü biz zekiyiz. Bunu yapabiliriz.
0: Pekala, planın nedir?
2: Bunları birleştirerek bir yelken elde edeceğiz.
4: Hey! Ne yapıyorsunuz?
0: Bir yelken. Ne?
4: Yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Çünkü normalde de gösterişi sever. Çok sever.
0: Ne?
4: Onları neyle tutuyorsunuz? Elleriniz kesilecek.
0: Tek parmaklı eldivenlerimiz var. İşe yarayacak.
4: Bol şans Wilbur.
0: Harika olacak. Babam benim çılgın ve aptal hareketlerime alışık. Ve içinde hala bir oğlan çocuğu var. Bu nedenle bu tip şeylerde o da heyecanlanıyor. Ben de çok mutlu oluyorum.
2: Hazır mısın?
0: Evet.
2: Yavaş yavaş.
5: Aman tanrım.
0: Vay canına. Aman tanrım. Alaska'da yaşamak için çok cesur ve maceracı olmak zorundasın. Kovboylar gibi. Onlar gibi katı olmalısın. Bu iyi bir fikir olmayabilir.
4: Senin kolların 4 santim daha uzun.
0: Dostum, kolumda kocaman bir morluk olacak.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
11: Bu bir Lotus çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bugünkü programda en önemli şey güvende olmanız. Dans tepme yapan bir yuvarlak testere, sevdiğiniz şarkıları çalan kulak koruyucu ve saç spreyi boyunda bir yangın söndürücü. Evet, al bakalım. Budama makası görünümünde zincirli testere gücü ve koruyucu gözlüklerin gerekli olduğunun kanıtı. Bu şirket hem gözlerinizi hem de imajınızı koruyan ürünler yapıyor.
13: Eğer görünümünü sevmiyorsan takmak istemez.
12: Doğal felaketlere hazırım mı diyorsunuz?
14: Felaket bir noktada gelebilir. Bu kaçınılmaz bir şey.
12: Bu derginin editörlerinin bazı önemli tavsiyeleri var. Bu bölümde sizi güvende tutup tek parça kalmanızı sağlıyoruz. Merhaba, ben Chris Grundy. Ve karşınızda yuvarlak testereyi daha iyi ve güvenli yapan yeni bir özellik. Şuna bakın. Tek bir tane yerine iki bıçak. Ve bu sayede geri tepme daha az oluyor. Bu bıçaklar zıt yönlerde dönüyor. Ve bu şekilde direkt kesmek için de mükemmel. Tahtayı kesin, plastiği, metali, neyi isterseniz. Haha, işte günümüzün harikalarından. İki bıçakla çok daha fazla iş yap. Her şeyi kesebilecek olan bir testereyi hayal edin. Bu alet şirketin ürettiği son model yuvarlak testere. Bu havalı aletin iç tarafında zıt yönlerde dönen 10 santimlik lazerle kesilmiş bıçaklar var. Ve bunlar da rahat bir şekilde kesmenizi sağlıyor.
15: Çift bıçakla gerçekten çok kolay. Tek olduğunda direnç hissediyorsun, bir geri tepme oluyor. Ama iki bıçakla her şey kusursuz.
12: Çift bıçak ayrıca kesmeye kenardan başlamak zorunda olmadığınız anlamına geliyor.
15: Ortadan kesmek çok kolay, direkt olarak dalabiliyorsun. Bastırman ya da zorlaman gerekmiyor.
12: Ve boyutu sizi aldatmasın. Bu aletin 10 amper motoru var ve bu da bıçakları değiştirmeden bakırı ve çeliği kesebilmenizi sağlıyor.
15: Testerenin yanında metali kesmek için bu mumlardan geliyor. Bunlar bıçağı kayganlaştırıyor, takılmıyor, aşırı ısınmıyor.
12: Ve özel dokulu tutma kısmıyla ergonomik bir kolla...
15: Gerçekten kolay.
12: Elinizin altında her şeyin üstesinden gelen güvenli bir testere oluyor. Dalları güvenli bir şekilde kesmek istersiniz değil mi? İşte bu testere 10 santim kalınlığında olanları bile kesebiliyor.
16: Kolu bastır, çalıştır. Keseceğin yere getir ve o da senin için kessin.
12: Kısaca metal bir çenenin içine konmuş bir zincirli testere.
16: Zincir burada ve bu gerçekten iyi çünkü daha güvenli.
12: Ayrıca daha az göz korkutucu görünüyor ve açık çene geri tepmeyi azaltmaya yardım ediyor.
16: Sanki elinde bir makas var gibi. Sadece bunu itiyorsun ve sonra o da testereyi ittiriyor ve kesiyor.
12: Her şey elektrikli. Benzinle uğraşmanız gerekmiyor.
16: Dostum muhteşem kesiyor.
12: Ve uzatmasıyla birlikte erişmesi zor dallarda hiç sorun değil.
16: Bunu bu şekilde yerine oturtuyorsun. Bu kadar. Yukarıdakileri de kesebilirsin.
12: Ve bu yerdekileri kesemezsiniz demek değil.
16: Oldukça iyi çünkü eğilmen ya da kütükleri keserken bütün gün tuhaf bir pozisyonda kalman gerekmiyor.
12: Ve bıçak içeride kalıyor ve yere hiç değmiyor. Biraz budama mı yapacaksınız? Büyük bir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü bu testere her şeyi güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde kesiyor. Konu güvenlik olunca bu şirketin attığı sıra dışı bir adım var. Kulaklarınızı hem koruyor hem de onlara müzik ziyafeti çekiyor.
17: Az önce bu üfleyiciyi kullanırken en sevdiğim şarkıyı dinliyordum ve aletin sesini de duymadım.
12: 100 desibelin üzerindeki seslere bir dakikadan fazla maruz kalmanın işitme kaybına yol açabileceği söyleniyor.
17: En yüksek sesleri bile engelliyor. İster yuvarlak testere kullan, istersen yaprak
12: üfleyici. Üfleyiciler ve testereler genelde 100 desibelin üzerine çıkar. Ama bu kulak kapatıcılarla gürültü 22 desibele kadar düşürülebiliyor.
17: Kulaklarımı koruyor ve buna MP3'ümü bağlayabildiğim için de harika. Ve aynı zamanda radyo kanallarını dinleyebilmek de mümkün.
12: Havalı aletle gürültüye ayır ve sevdiğin müziklere evet. Kulağa harika geliyor. Ne zaman bir yangın çıkacak bilemezsin. Ama çıkarsa onu olayın başında söndürmek istersin. Ve elimde tuttuğum bu üründe bu yüzden mükemmel. Sadece erişilebilir bir yere koyun. Çok etkili. Küçük bir yangın söndürücüden 4 kat daha uzun süre dayanıyor. Size birkaç şey göstereyim. Bu şeyin neler yapabileceğine birazdan yakından tanık olacağız. Burada bir koltuk var ama perde de olabilir, halı da olabilir, herhangi bir şey. Ve bunu tutuşturup söndüreceğiz. Cody, ateşle. Sadece birkaç saniye içinde alevler büyüyor. Burada bir yangın var bebeğim. Ama söndürebiliriz. Evet. Al bakalım. Bu yangın söndürücü gerçek bir kral. Üzerine oturacağımı sanmıyorum. Ama söndü. Şimdi mutfakta oluşabilecek bir duruma bakalım. Bu sefer yağlar tutuşuyor ama hemen yakında bundan var. Hemen harekete geçebilirsin. Performansı evde çıkabilecek yangınların çoğunda standart olanlara göre daha iyi. Ve işte bu kadar. Söndü. Sırada büyük bir test var. Tahta ve saman. Tutuşması çok kolay. Evet. Dostum, ortam yakıyor. Şimdi kolay bir şekilde söndüreceğiz. Evet. Aha, nasıl olduğunu gördünüz. Bu sprey küçük bir yangın söndürücüye göre 4 kat daha uzun bir süre dayanıyor. İşte bu kadar. Bir sürü sınava soktuk. Kumaşı söndürdü, tahtayı söndürdü, tavadaki yağları. Üzerinde bir pim falan yok. Sadece alevlere doğru tutun, nişan alın, sıkın ve yangın sönsün. Harika. Birazdan. Kurması ve kullanması çok kolay olan bir yangın kaçış merdiveni.
18: Saniyeler içinde evden ve yangından uzaklaştım.
12: Bir doğal felaket için hazırlanıyoruz. Yanınızda gerekli şeyler var mı?
19: Bunlar herkesin alabileceği şeyler.
12: El altında neler olmalı ve acil bir durumda kimi aramalı? Bir teknoloji dergisinin ev güvenliği fuarında tavsiyeler alacağız. Ev yangınları çok hızla yayılabilir. Bu yüzden her ailenin bir kaçış planı olmalı. Üst kattaki odalar için acil çıkış noktası genelde pencere oluyor ve bu şirket de aşağıya güvenli bir şekilde inmeniz için bu merdivenleri yapıyor.
18: Yatak odalarınız birinci ya da ikinci kattaysa bu şey bütün kaygılarınızı rahatlıkla dindirir.
12: Birinci adım doğru şekilde takmak. Birkaç adımı takip ederseniz hiç zor değil.
18: Pekala, öncelikle direkleri bu sensörle birlikte buldum. Şablonumu koydum ve işaretledim.
12: Şablon size merdiveni kurmak için pilot deliklerini nerede işaretlemeniz ve nereyi kesmeniz gerektiğini söylüyor. Sonrasında merdiven kutusunu takın. Kayışları trifon vidalarla sabitleyin. Ve kullanmaya hazır oluncaya kadar merdiveni içinde saklayın.
18: Kullanımı çok kolay. Sadece bu kapağı aç, dışarı çıkar. Kayışların dolanmadığından emin ol, merdiveni pervaza getir. Cırt cırtlı kayışı aç, merdiveni gönder, aşağı in ve güvenlisin.
12: Kullanımı kolay ama pratik yapmak önemli. Böylece herkes acil bir durumda ne yapması gerektiğini bilir.
18: Sadece o kapağı açıp, merdiveni çıkarıp, aşağı inebileceğimi bilmek harika bir şey. Saniyeler içinde yangından uzaklaştım.
12: Bu yangın kaçış merdiveni size birinci ya da ikinci katta olsanız bile kolay ve güvenilir bir çıkış rotası veriyor. Artık endişelenmeye gerek yok. Kendinizi iş alanında nasıl güvende tutacağınızı biliyorsunuz ama ya evdeyken doğal bir felaket olursa hazırlıklı olmalısınız değil mi? Bu teknoloji dergisinin çalışanları plan yapmanıza yardım ediyor. Bir acil durum için nasıl hazırlanmalı? Gidip güvenlik fuarında öğrenelim. Ya bu sizin eviniz olsaydı? Nerede yaşarsanız yaşayın bir felaket gelebilir.
14: Bu konuda hiç kimse kendine %100 koruma sağlayamaz. Felaket bir noktada gelebilir.
12: Evinizi yaşanabilecek felaketlere karşı emniyetli yapmanıza yardım etmek için bu insanlar ev güvenliği fuarı düzenliyor. Burada son çıkan ürünlere bakıp uzmanlardan bilgi alabilirsiniz.
14: Ev sahiplerine acil bir durum olduğunda yanıt verebilmelerine ve güvende kalabilmelerine yardım ediyoruz.
12: Hazırlıklı olmanın birinci adımı bazı temel şeyleri tedarik etmek. Mesela yiyecek, su, ilk yardım çantası ve gazı kapatabilmeniz için aralarında mutlaka bir İngiliz anahtarı olan birkaç alet.
19: Bu durumda elektriği kesebilmeniz gerekecek, gaz hattını kapatabilmeniz ve tabii suyu da kesmek isteyeceksiniz ki sonra evinize su basmasın.
12: Nasıl hazırlandığınız, nerede yaşadığınıza göre değişir.
14: Hangi felaket sizin için daha olası? Bu bir kasırga olabilir ya da hortum, kar fırtınası, büyük yangınlar, şiddetli bir deprem.
12: Ve bunların her birinde elektrik kesintisi yaşayabilirsiniz. Ama tabii jeneratörünüz varsa bu sorun olmaz.
14: Bunun gibi 1000 wattlık bir şey birkaç tane lamba ve televizyon için gereken elektriği sağlayabilir. Ya da sıcaklarda serinlemek için bir pencere vantilatörünü. 13.000 wattlık bir jeneratörse bütün evin elektriğini karşılar.
12: Dilerseniz güneş panelleri ya da rüzgar türbini olan sistemler de kurabilirsiniz.
19: Bunlar aslında herkesin alabileceği şeyler.
12: Birkaç tane güneş paneli size bir aküyü çalıştıracak kadar güç verir. Ve sonra bunu alternatif akıma çevirip daha küçük olan cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz.
19: Laptop ya da cep telefonu için ama havalandırmayı açmak mümkün değil. En azından böyle bir kurulumla.
12: Bir kasırgadan sonra yapmanız gerekebilecek şeylerden biri de bahçenizdeki kopmuş ağaçları ve enkazı temizlemek. Zincirli bir testere kullanışlı olabilir ama bunu kullanmayı felaket gelmeden önce öğrenmelisiniz.
20: Araştırmalarımıza göre tüketicilerin yaşadığı kazaların çoğunluğu düzgün şekilde hazırlanmadıkları için oluyor.
12: Ama hazırlıklı olduğunuzda bile yukarıda yapılacak işler gerekli donanıma ve güvende kalma bilgisine sahip profesyonellere bırakılmalı.
20: Sadece kendini bağlıyorsun ve tırmanmaya başlıyorsun.
12: Bu işin uzmanlar için olduğunu anlayabilirsiniz.
20: Aşağı geliyorum, altından çekilin. İşte bu kadar kolay.
12: Bazen kötü bir şey olduğunda kurtarılmanız gerekir ve bu çocuklar da o zaman devreye giriyor.
21: Hemen olay yerine gitmeli, seçenekleri değerlendirmeli, bu insanların hayatlarını kurtarmak için yapman gerekeceğini bulmalı ve herkesi güvenli bir noktaya götürmelisin.
12: Sahil güvenlikle fuarda hem de kurtarma botlarıyla. Hatta insanları hava yoluyla nasıl kurtardıklarını göstermek için bir helikopter bile uçuruyorlar.
13: Bu tür acil durumlarda olay yerine vinci olan özel bir helikopterle gidiyoruz. Ve orada aşağı atlayıp o hayatta kalan insanları sevdiklerine kavuşturabileceğimizi bilmek bizim için büyük bir şeyin en harika kısmı.
12: Felaket durumunda hazırlıklı olmak büyük fark yaratabilir. Ve bu fuar hangi durum olursa olsun size nasıl güvende olacağınızı öğretiyor. Birazdan. Düşen aletlere dikkat etmeli ama bu kayışlarla kimse yaralanmaz ve siz de bir şeyinizi kaybetmezsiniz. Ayrıca her şeyi bir arada güvenli şekilde tutmak için yeni nesil bir bağ. Ve sünger yalıtımı ciddi kimyasallar kullanmadan temizleyen bezler. Öncelik güvenlik. Yukarılarda çalışırken yanınızda bir sürü aletle çalışmak aşağıdaki kişiler için biraz tehlikeli olabilir. Ama yardımcı bir şeyler var. Kordonlar aletlerinizi tam olmaları gereken yerde tutuyor ve elinizden kaçırsanız da bir sıkıntı olmuyor. Karşınızda hem sizi hem de aletlerinizi güvende tutacak bir şey var. Bu özel üretim alet kordonları.
1: Gerçekten çok kullanışlı.
12: Bu ürünün 5 kiloya kadar taşıyabilen kordon sistemi var.
1: Ve ayrıca çalışma şekli çok basit. İpi içinden geçirin. Cırt cırtın etrafından dolaştırın, sıkın ve işte bu kadar.
12: Bileğinize takın ve İngiliz anahtarınız ve siz güvendesiniz.
1: Anahtarınız hemen elinizin altında. Sonra bırakıp başka bir şey almanız gerekirse bunu yapabilirsiniz.
12: 7 kiloya kadar olan aletler için ucunda karabina tarzı bir kanca olan 2 santimlik bir kordon var.
1: Ve aslında bunu pantolonun beline bağlayabiliyoruz. Ve işte artık hazırız.
12: Daha büyük aletler içinse 3 santimlik süper kordon var.
1: Bu 12 kiloluk aletlere kadar bana mısın demiyor.
12: İsterseniz doğrudan merdivene bağlayın. Böylece aşağıdakiler güvende olsun.
1: Çatıdaysam tavan penceresini kırıp evin içine düşmeyecek.
12: Bu kordonlarla aletleriniz sizden kaçamıyor. İşte size her şeyi hem düzenli hem de güvenli bir şekilde sarmanıza, bağlamanıza ve tutmanıza izin verecek olan harika bir fikir. Bu kayış bir şeyleri bağlamanın gelecek nesili.
19: Bunu standart elastik halattan daha iyi yapan şey kancalarının olmaması. Kargonuzu ya da aracınızı hiçbir şekilde çizme şansı yok.
12: Markanın adı dinozordan geliyor. Çünkü kayışlar aynı kilitlenen çeneler ya da pençeler gibi her şeyi inanılmaz sıkı bir şekilde tutabiliyor.
19: Ve daha sağlam olması için ürünü iki kere kilitliyoruz. Ve o bir daha bırakmıyor.
12: Ne kadar bir süre isterseniz isteyin her şey birbirine sağlam bir şekilde bağlı kalıyor. Hem de 50 kiloya
19: yükünüz
12: kadar.
19: Yükünüz varsa bir tür taşıma işi yapıyorsanız bu bağlamanın en mükemmel yolu, her koşulda güvenilir.
12: Bu şu demek, bir merdiveni bağlayın ya da bir hortumu asın. Bunlara ihtiyacınız olduğunda orada olacaklar.
19: Bu kayışla dünyayı bağlayın.
12: Ya da en azından kendinize ait şeyleri sağlam ve güvende tutun. Onlar süper köpük yalıtım yapıyor. Ohohoho! Ve şimdi iş sonrası her şeyi temizlemenin hızlı bir yolunu da bulmuşlar. Kısaca sihirli bezler diyebiliriz.
14: Aslında o kadar aşağı sıkmak istemiyoruz. Şimdi onu temizlemeliyiz. Bezle silelim ve bitsin. Adı gibi harika.
12: Kesinlikle öyle. Böyle bir temizlik için daha iyisi olamaz. Ortalık batsa bile sert kimyasallara gerek yok. Daha önce bunu temizlemek için aseton kullanırdım.
14: Evet.
12: Peki bunun içinde onu özel kılan ne var?
14: Bu özel bir karışımın ürünü. Su, ester ve etanol.
12: Öyle mi? Ester teyzem gibi mi?
14: Değil ama bizde de ester
12: öyle
14: teyze
12: mi?
14: Var.
12: Onlar biraz pasaklı
14: evet,
12: mı olur?
14: Evet doğru.
12: Ama müthiş kurabiyeler yaparlar. İşiniz kurabiye de olsa inşaatta bu ürün temizliği çok kolaylaştırıyor. Silikonu, boyayı ve yapıştırıcıyı doğrudan alıyor. Hadi şimdi kağıt havluyla karşılaştıralım. Sadece orada olacak ve üstüne yapışacak. Ama bu ufaklıkları kullandığınızda, oho işte bu, hissedebiliyorsun. Geride hiçbir şey kalmıyor. Bu bezlerle her yeri temiz tutabiliyorsun bebeğim. Birazdan koruyucu gözlüklerin dünyasına dalıyoruz. Nasıl yapıldıklarını görmeye fabrikaya gidiyoruz.
3: Süreci düzgün bir şekilde bitirmediyse göreceğiniz her şey dalgalı bir çizgi.
12: Ve gözlükleri test etmek için bir laboratuvar ziyareti.
3: Bu yüzden koruyucu gözlük takıyoruz.
12: Birazdan her şey gözleri korumak için. İş alanı güvenliği konuşacaksak buradakiler bir numara. Ve gözlerinizi sadece en iyilerle korumak istersiniz. Bu şirket farklı türlerde koruyucu gözlük yapıyor. Basit görünüyorlar değil mi? Yapılışını görene kadar bekleyin. Şimdi hep birlikte Nebraska'daki fabrikaya gidelim. İster tahta kesin, ister dalları budayın, çivi tabancası kullanın ya da çimleri biçin. İyiliğiniz için bunlardan takmanız gerekir.
13: ABD içinde ev işlerini kendisi yapan 43 milyon kişi bulunuyor.
18: Ve bu insanların 1/5'i bir şekilde yaralanıyor. Onların yarısından fazlası doğru güvenlik ekipmanı kullansaydı bu yaralanmalar olmayacaktı.
12: Koruyucu gözlükler gözlerinizi koruyabilir ama bu şirket iyi görünmenizi de istiyor.
18: Tarz kesinlikle çok önemli bir konu çünkü eğer görünümünü sevmiyorsan ya da çok rahat edemediysen takmazsın.
12: Ama tabii performans da önemli. Ve bütün olay o gözlüğün nasıl yapıldığında bitiyor. Bu süreçleri yakından görmek için Nebraska Valley'de bulunan üretim tesisine gittik.
18: İnsanlar bizim şirketimizi bantlardan ve yapışkanlı notlardan biliyor. Ama aslında çok uzun yıllardır insan güvenliği alanında da çalışıyoruz.
12: Ve koruyucu gözlükler tüketici ürünleri yelpazesine yeni eklendi. Bunların üretimi polikarbonat reçine topaklarıyla başlıyor.
3: Renksiz polikarbonat reçine açık ara farklı bizim en çok kullandığımız malzeme.
12: Topaklar kurutucunun içine çekiliyor ve kuruduklarında bir dizi borunun içinden geçip enjeksiyon kalıp makinesinin içine
3: i̇şte
12: geliyor.
3: İşte burası polikarbonat reçinenin eritildiği yer. Malzemenin erime sıcaklığı 315 derece.
12: Makineyi durdurup içini açsak erimiş madde bu şekilde görünürdü. Ama normalde çok yüksek basınçla birlikte doğrudan kalıp boşluğuna gönderiliyor.
3: Eğer basınç olması gerektiği kadar güçlü değilse optiğin kendisinde bozulma olur.
12: Kalıpla şekil aldıktan sonra kusurlara karşı kontrol ediliyorlar.
3: Süreci düzgün bir şekilde bitirmediyse göreceğiniz şey dalgalı bir çizgi. Ve biz bu duruma optik bozulma diyoruz. Ama bunlar güzel ve düz.
12: Şimdi üretimin bir sonraki aşamasına 4 mercekli kalıp makinesine geçiyoruz. Burada her bir mercek kırılıyor ve taşıyıcı bandın üzerine düşüyor. Sonra bunlar diziliyor ve kaplama için hazırlanıyorlar.
3: Kaplama bu gözlüklerin imalatının çok önemli bir parçası. Çizilmemeleri ve aynı zamanda buğulanmamaları için çok özel materyaller kullanıyoruz. Bu kaplama sayesinde tüketici her iki durumu da yaşamıyor.
12: Gözlükler bir dizi solüsyonla temizleniyor, kurutuluyor ve kaplanıyor. Ve süreç yaklaşık olarak 4 saat sürüyor. Çıktıklarında ise tek bir şey dışında her şey bitmiş oluyor.
3: Bu şekilde takmak mümkün değil.
12: Bu yüzden sıradaki adımda saplar yapılıyor. Ya da bu işte dedikleri şekilde...
3: Burası uç. Yumurta, kabza eğrisi, menteşe mili, her şey bitince sol ve sağ taraf diye ayrılıyor.
12: Parçaların tamamı bir makine tarafından birleştiriliyor ama bunları merceğe tutturma işi elle yapılıyor. Şirket gözlüklerin mükemmel şekilde koruduğunu biliyor çünkü ürünler laboratuvarda pek çok farklı testten geçiyor.
3: Bu testte çok düşük kütleli kurşunla yüksek hız testi diyoruz.
12: Diğer adıyla da BB testi. Lazer noktayı işaretliyor.
3: Şimdi onu ateş edeceğiz.
12: Pelet merceğin üzerinde sadece bir çukur yaratıyor.
3: Hemen burada darbe noktasını görmek mümkün. Yani görevini iyi şekilde yerine getir.
12: Peki standart güneş gözlükleriyle sonuç nasıl olurdu?
3: Bu yüzden koruyucu gözlük takıyoruz.
12: Sırada ağır kütleli kurşunla düşük hız testi var. Doğrudan borunun içine bırakılıyor ve...
3: Hadi merceğe bakalım.
12: Yine sadece küçük bir çukur. Ve şimdi normal gözlükler. Evet, biraz farklı bir hikaye. Yeni bir projeye başlarken düşünmeniz gereken bir şey.
18: Koruyucu gözlük seçimi çok önemli çünkü gerçekten gözlerinizi korumak üzere tasarlanıyorlar. Kötü bir şeyin olması için bazen tek bir saniye bile yetiyor.
12: Bir sürü farklı gözlük, bir sürü farklı tarz, bir sürü farklı renk. Bu takımla gözler koruma altında.
3: Haydi yapalım.
12: Küçük plastik peletlerden bazı çok fiyakalı koruyucu gözlüklere kadar bu oldukça harika. Bugün gördüğünüz koruyucu gözlükler ya da diğer havalı aletler hakkında daha fazla bilgiye web sitemizi ziyaret ederek kolayca ulaşabilmeniz mümkün. Pek çok başka videoda seyredebilir, fiyatlara bakabilir ve satış noktalarını bulabilirsiniz. Evet, bu bölümlük bu kadar. Sonrakinde görüşürüz.
2: Ben Chris.
5: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
24: Bu bir Lotus çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
22: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkileri hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
4: Evet, evet babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşımanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Peş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada.
1: Evet.
7: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
7: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Bugünkü programda ortamı düzenliyoruz. Temiz olmayı seviyorum. Kablosuz ve çok güçlü bir elektrikli süpürgemiz, birikintileri tutan oluk kapatıcılarımız ve kuru buzla çalışan şahane bir temizleme sistemimiz var.
1: Etrafı dağıtmadan kumlama yapmak gibi.
0: Her yerin değerli toplu olması için aletlerinizi asacağınız yeni bir duvar sistemi, küçük malzemeleri koymak için dönen bir kap sistemi ve her şeyi renklerle kodlamak için boyalarımız var. Bu sayede daha az kayıyor. Ardından elektrik süpürgesinin üstüne kurulu bir iş istasyonu, alet kemeri gibi kullanabileceğiniz bir iş pantolonu ve bugüne dek gördüğünüz en sağlam alet kutusu geliyor.
2: Cidden ekstrem bir ürün.
0: Her şeyin amacı temizlik ve düzeni sağlamak. Merhaba, ben Chris Grandi. İş yaptığınız ortamı düzenli tutmayı seven biriyseniz buna bayılacaksınız. Bu bir iş istasyonu. Buradaki delikli panoya her şeyimi asabiliyorum. Ve aşağıda alet kutum için mükemmel bir yer var. Ayrıca bu kullanışlı tekerleklerle her yere götürebildiğim bir elektrik süpürgesi var. Etkin ve temiz. Aletlerin hemen alabileceği şekilde düzenli yerleştirmek kimin hoşuna gitmez ki? Bu iş istasyonu size bu imkanı sunuyor. Üstelik onu istediğiniz her yere götürebiliyorsunuz.
3: Bu yapı toz emicilerimizin üstüne çok iyi oturuyor ve onu taşınabilir bir iş istasyonu haline getiriyor.
0: Doğru, burada her şey bir elektrik süpürgesinin üstüne monte edilmiş. Yani gittiğiniz her yeri temiz ve düzenli tutabiliyorsunuz.

0: Bilirsiniz.
1: Her türlü ihtiyacınızı yanı başınızda, parmaklarınızın ucunda tutuyorsunuz.
0: Delikli bir panosu, rafı ve askı çubukları var.
1: Zımpara makinenizi asmanız için harika. Kancaların yerlerini değiştirip istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
0: Mafsallı bir tablası var.
1: Örneğin gazlı içecek koymak için bir harika.
0: Ve en üstteki bölmeyi sökebiliyorsunuz.
1: Onu çıkarıp çalıştığınız yere götürebiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde kullanmak istediğiniz aletleri düzenli şekilde tutabiliyorsunuz. Bir şey ararken zaman kaybetmiyorsunuz.
0: Çok amaçlı iş istasyonunun elektrik süpürgesi etrafı temizliyor ve sizi bir sonraki iş noktanıza götürüyor. Çatınızda yağmur oluklarınız varsa kolayca tıkanabileceklerini bilirsiniz.
2: Olukların en kötü yanı yaşadığınız yere bağlı olarak her yıl defalarca temizlemeniz
0: gerekiyor. İşte bu sebeple bunu üretmişler.
2: Paslanmaz çelikten yapılmış, kurulumu kolay bir ürün. Kendin yap konseptli mağazamızdaki ilk mikro gözenekli tel filtre. Kurulumu yapılmadan önce işte bu şekilde görünüyor.
0: Bu alet yaprakları, çam iğnelerini ve hatta küçük asfalt kiremit parçacıklarını bile tutuyor.
2: Olukların içinde hiç çerçöp yok.
0: Bu kötü havalarda büyük bir kolaylık.
2: Bu sistem saatte 3810 mm yağmuru simüle ediyor.
0: Kurulum için tek gereken bir teneke makası ve bir vidalama makinesi.
2: Leaf Blaster'ı alıyoruz ve onu asfalt kiremitlerin altına yerleştiriyoruz. Ön taraftaki çıkıntıyı oluğunuza oturtuyorsunuz. 10, 12,5 veya 15 santimlik olabiliyor. İşte bu kadar kolay.
0: Bu ürün kaplanmış çelikle, oluklu kiremitle, taş kiremitle ve asfalt kiremitle uyumlu.
2: Her çatıya ve her oluğa uyumlu.
0: Ama bunun en iyi yanı sizi büyük zaman israfından kurtarması.
2: Artık temizleme yok.
0: Evet, temiz olmayı seviyorum. Dağınıklığın olduğu yere gidip hem ıslak hem kuru temizlik yapmak üzere bir elektrik süpürgesi üretilmiş. Harekete hazır bekliyor. Yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Çok iyi çekiyor. Kablosuz 18 voltluk lityum veya nikel kadmiyum bataryalarından alıyor gücünü. 18 voltluk bu güçlü elektrik süpürgesini istediğiniz her yere götürebiliyorsunuz. Filtre küçük taneciklerin icabına bakarken büyük parçalar süpürgenin haznesinde toplanıyor. Filtrenin güzel yanı şu, onu hem ıslak hem kuru temizlikte kullanabiliyorsunuz. Sıcak kahve! Onu atölyenizde veya başka herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Zor ulaşılan yerleri temizlemek istiyorsanız farklı başlıklar kullanabilirsiniz. Hadi bakalım. Acayip temiz. 1.25 santimlik hortum içine çektiği kadar dışına da verebiliyor. Tek yapmanız gereken hortumu yerinden çıkarıp diğer yuvaya takmak. İşte böyle. Bam! Şimdi de bir hava üfleyici oldu. Saçım olsaydı bunun gücünü gösterebilirdim. Ama yok. Bakalım sıradaki ürün üstünüze olacak mı? Bu iş pantolonunun dışarıda duran cepleri sayesinde alet kemeri takmanıza gerek kalmıyor.
3: İhtiyacınız olan şeyleri yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Çok ağırlık yapacak kadar malzeme almıyorsunuz. Örneğin cebinize sığacak kadar çivi alıyorsunuz.
0: Bunun için iki büyük cebiniz var. Üstelik yırtılır diye kaygılanmanız gerekmiyor.
3: Kuvvetlendirilmiş ve köşeleri yuvarlatılmış cepleri var. Yani bir şeyin takılması veya cebin delinmesi sorunu yaşanmıyor.
0: Elbette tam da isteyeceğiniz yerde bir çekiç yeri var.
3: Çekicinizi almak için aşağı uzanmanız gerekmiyor. El hizasında duruyor.
0: Plus, kalem ve telefon gibi diğer aksesuarlara da yer var. Hatta rahat diz pedleri için bile yer var.
3: Diz pedlerini yukarı çekerek onlar için yapılmış yerlere sokabiliyorsunuz. Böylece kaymıyorlar ve dönmüyorlar.
0: Bu iş pantolonları size fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Birazdan aletlerinizi biraz renklendirin. Tek yapmanız gereken onları boyaya daldırmak. 2,5 santim daha. Şimdi 5 saniye bekleyin. Ve sonra pas, boya, kir. Karşısında bir şey duramıyor. Hem de kimyasal kullanmadan.
4: -78 derecede kuru buz kullanmaktan daha havalı ne olabilir ki?
0: Şimdi gidip temizliği sadece kuru buz kullanarak nasıl yaptıklarına bakalım. Aletlerinize makyaj mı yaptırmak istiyorsunuz? O zaman eskimiş İngiliz anahtarınızı buna batırın. Bu çok havalı bir şey. Hadi gelin bakalım. Eskimiş aletlerinizi alıyorsunuz, bunun içine daldırıyorsunuz ve sapı çok daha iyi kavranır hale geliyor. Birçok farklı rengi var. Bu sayede aletlerinizin kimliği oluyor. Biri aletlerinizden birini ödünç alırsa diğer aletlerle karışmaz. Daha sonra şuradaki mavi saplı benimki diyebilirsiniz. Bakın ne kadar kolay. Aa evet. Çok çekici. Daldırmanız yeter. 5 saniye bekleyin. 2,5 santim daha. Şimdi 5 saniye bekleyin. Ve kurumaya bırakın. 30 dakika sonra harika olacak. Ve tamamdır. Tüm aletlerinize uygulayabilirsiniz. Dondurmayı sosa batırmak gibi. Başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Bunu anahtarınıza da uygulayabilirsiniz. Sorun yok. Uhuu! İstediğiniz her şeyi bandırabilirsiniz. Örneğin koruyucu gözlüğünüzü. Bam! Farklı bir şey. Eskimiş aletleriniz bununla yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Ve yola devam ediyorsunuz. Kuru buz denince muhtemelen aklınıza Cadılar Bayramı veya bir şeyleri çok soğutmak geliyordur. Peki bunlar gibi kuru buz topaklarının temizlikte de kullanıldığını biliyor muydunuz? Nasıl yapıldığını öğrenmek için Loveland, Ohio'ya gittik. Hem ciddi temizlik yapıyorsunuz hem de zarar verdim mi diye endişelenmenize gerek kalmıyor. Kiri, tozu, pası kuru buz kullanarak uzaklaştırıyorlar.
4: Etrafı dağıtmadan kumlama yapmak gibi. Dinozor kemiklerinden roket motoru parçalarına kadar birçok şeyi temizledik.
0: Boyayı metalden söküp atabiliyor ama aynı zamanda yüzlerce yıllık bir şeyi temizlemekle kullanılacak kadar da hassas.
4: Şu an tarihi Loveland Kalesi'ndeyiz. Çatıda çalışma yapacağız. Katranı uzaklaştırmak için kuru buz kullanacağız.
0: Katran hiç kalıntı bırakmadan çıkıyor. İşlemde hiç ağır kimyasal kullanılmıyor.
4: Çarpma anında hemen katıdan gaz hale geçiyor. Sıvı hali yok. İşin içine nem girmiyor ve böylece işlemden dolayı atık oluşmuyor.
0: Geriye kalan sadece bu.
4: Kolayca süpürülebilecek minik katran parçaları.
0: Bu firma 25 yıldır daha iyi temizlik yöntemleri sunuyor.
5: Şirket uçaklardaki boyaları temizlemek için bir teknoloji şirketi olarak kuruldu.
0: O teknoloji kuru buz püskürtücüyü ortaya çıkardı.
5: Her toprağın kinetik enerjisi var ve bir parçacığa çarpınca enerjisini ona aktarıyor. Ortaya çıkan termal şok kirin yüzeyden sökülmesine yardımcı oluyor.
0: Neden bu kadar kuvvetli olduğunun açıklaması fizikte.
5: Buz katı halden gaz haline geçtiğinde buzun hacmi 800 kat artıyor ve gerçek anlamda patlama etkisi göstererek kiri yüzeyden uzaklaştırıyor.
0: Şirket buz püskürtücüdeki parçaların %90'dan fazlasını Loveland, Ohio'daki merkezinde üretiyor. İşin içinde büyük miktarda işlenmemiş paslanmaz çelik var ve kesimlerin tümü bilgisayar kontrolü yapılıyor.
6: Metal levha gelince onu uygun büyüklükte keserek delikler açmamız ve ayrıca keserek logoyu yapmamız gerekiyor.
0: Logoyu bir CNC kesici sayesinde yapıyorlar. Tüm parçalar şekillendirilince kaynak yapılarak hepsi birleştiriliyor. Besleme yolu gibi küçük ama kritik öneme sahip parçalar da üretiliyor.
6: Besleme yolunun parçaları buradaki ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen gibi yumuşak plastikten yapılmak zorunda.
0: Her geçişte çok az kalınlıkta malzeme tıraşlanıyor. Böylece buz parçacıklarının yüksek basınç altında hareket etmesini sağlayacak sağlam bir yapı oluşuyor.
6: Parçacıklar basınçlı havaya maruz kalıyor ve ardından dışarı atılıyorlar.
0: Sistemin kritik öneme sahip bir diğer parçası da nozül. O da CNC ile yapılıyor.
6: Kuru buzu püskürten nozüller bu sihrin gerçekleştiği nokta. Kuru buz parçacıkları yüksek hızlara ulaşırlar ve böylece iyi ve etkin bir temizlik yapılmış olur.
0: Buz parçacıkları dışarıya sesten hızlı çıkıyorlar.
5: Kuru buzu çok dar bir alanda durağan halden ses hızından daha yüksek hızlara çıkarabilmeniz sayesinde parçacığı kontrol edebiliyorsunuz ve bu temizlik yöntemini uygulayabiliyorsunuz.
0: Elbette buzu saklamak için bir huniye ihtiyacınız var. Topaklar uygulanan yalıtım sayesinde doğru sıcaklıkta yani süper soğuk tutuluyor.
5: Kuru buzun sıcaklığı -78 derece.
0: Kuru buz sert değil.
5: Elmasın 10 olduğu sertlik derecesinde kuru buz 2 civarıdır. Yani çok yumuşak bir malzeme.
0: Kuru buz yapmak için karbondioksit sıvı olarak tutuluyor ve topaklayıcı denilen mekanizmaya aktarılıyor.
6: Spagetti makarna üretmek gibi. Oluşan çubuklar daha sonra temizlikte kullandığımız topaklara dönüşecek şekilde parçalanıyor.
0: Makine kullanıma sunulmadan önce onu test ediyorlar. Topakların hızını ayarlayarak metaldeki boyayı da temizleyebiliyorsunuz. Ayrıca eski bir kitaptaki duman hasarını da.
4: Eksi 78 derecede kuru buz kullanmaktan daha havalı ne olabilir ki?
0: Az sonra aletlerinizi organize etmeniz için mıknatıslı yeni bir yöntem. Küçük şeyleri koymanız için harika bir kap sistemi. Ve hem büyük hem küçük olabilen her işe uygun boyutta bir elektrik süpürgesi. Etrafı toplamanıza yardım edeceğiz. Temizlemeniz gereken şeyler bazen çok oluyor, bazense az. Bu alet iki durumda da size yardım ediyor. Büyük süpürgeyi küçük işlerde kullanıyorsunuz. Şuna bir bakın. Üstten çıkan bir de küçük süpürge var. Onu etrafta dolaşıp temizlik yaparken veya yüksek yerleri temizlerken kullanabiliyorsunuz. Bu model size temizlik için birçok yöntem sunuyor.
7: Süpürgede sevdiğim şey aynı anda iki süpürge imkanı sunması.
0: Büyük işler için 53 litrelik boyunu kullanabilirsiniz. Çok güçlü bir vakum sağlıyor ve ortamı çok kısa bir sürede temizliyor. Küçük işler içinse farklı bir seçeneğiniz var.
7: Üst kısmını çıkarıp alabiliyorsunuz. Onu arabanızı temizlemek için falan kullanabilirsiniz.
0: Bu küçük alet her yere taşınabilecek kadar hafif. Ayrıca ihtiyacınız olan her aksesuar mevcut. Yani ister büyük ister küçük olsun, kuru şeyleri temizlemek hiç sorun değil. Bu çok amaçlı bir elektrik süpürgesi. Onunla sıvı şeyleri de temizleyebiliyorsunuz.
7: Lavabodaki suyu bu kadar hızlı boşaltmasına inanamıyorum.
0: Onu boşaltmak da hızlı.
7: Çoğu modelde söküp kendiniz boşaltmanız gerekiyor ama bunun alt tarafındaki tahliye noktası işi çok kolaylaştırıyor.
0: Temizlemek istediğiniz şey ne olursa olsun bu alet size ihtiyacınız olan her yöntemi sunuyor. Aletlerinizi seviyor ama alet kutusunda dağınık şekilde durmalarından nefret mi ediyorsunuz? O zaman bu ürünü inceleyin. Bu alet düzen takıntısı olanlar için bir rüya.
8: Aletlerimin düzeni sık sık bozuluyor. Alet uçlarımın hepsi karmakarışık duruyor ve hiçbir şey bulamıyorum.
0: Alet kutunuzdaki her tornavidaya, alet ucuna, çengel anahtara ayrı birer yer var.
8: Bu benim alet kutum. Onu neredeyse tamamıyla yeniden düzenledim. Bu MagRail sistem sayesinde.
0: Gövdesi içine güçlü mıknatıslar yerleştirilmiş raylardan oluşuyor.
8: Onu kurmak çok kolay. Arka kısmı mıknatıslı. Onu metal bir yüzeye yapıştırabiliyorsunuz. Ve rayda hareket ettirip yerini değiştirebildiğiniz düğmeler sayesinde aletlerinizi düzenliyorsunuz.
0: Tek yapmanız gereken düğmeleri gevşetip istediğiniz yere kaydırarak büyük aletler için geniş, küçük aletler için dar boşluklar bırakmak.
8: Kullanılmayanları da söküp oradan alıyorum. İşte böyle.
0: Çok küçük aletler ve matkap ucu gibi ufak parçalar düğme gerektirmeden mıknatıs sayesinde yapışıyor.
8: Aletlerimi boylarına göre diziyorum. Böylece eksik olan bir şey olup olmadığını anlayabiliyorum.
0: Bu düzenleyicilerin aletleriniz için 3 farklı boyu var.
8: Aletlerimin hepsi durmalarını istediğim yerde, kolayca kullanacağım şekilde duruyor.
0: Yani bir daha asla karga burnunuzu veya yıldız tornavidanızı kaybedip bulmaya çalışmanız gerekmeyecek. İşte size atölyenizde dağınıklığa yol açabilecek küçük parçalar için bir çözüm.
1: Bu kolay görünüm sağlayan bir düzenleyici. Nerede olduğu göründüğü için bir şeyleri ararken zaman kaybetmiyorsunuz.
0: Bu sayede bundan sonra ağaç vidalarınız veya kablo yüksükleriniz için parça çekmecelerinizi aramayacaksınız.
1: Onu düzenli saklamak ve kolayca ulaşmak istediğiniz her şey için kullanabilirsiniz.
0: Zaman kazandırıyor çünkü her parçanın kendi kabı var.
1: Parçanıza ulaşmak için tek yapmanız gereken kabı söküp
0: alın. Duvara monte edildiğinde 18 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Yani içine birçok malzeme koyabilirsiniz.
1: Elektrik parçaları, çiviler, vidalar, somunlar.
0: Onu yanınıza almak ister misiniz?
1: Tamamen portatif. Onu duvardan sökebilir ve sapından tutup taşıyabilirsiniz.
0: İstediğiniz yerde, sizin yanınızda. Birazdan tüm kötü kullanımlara dayanabilen ve üstelik 68 kiloluk alet taşıyabilen sıra dışı bir alet kutusu sizi bekliyor.
9: Ağır iş aletlerinden anahtarlara, pense setlerine, zımbalara kadar her şey var.
0: Askeriye bakımlarına uygun sağlamlıkla bir alet kutusunun nasıl yapıldığına bakacağız. Az sonra. Sağlamlıkta son nokta bir alet kutusu istiyorsanız buna bakmalısınız. Bu tekerlekli alet kutusu neredeyse hiçbir şeyden zarar görmüyor. Bolca kullanım alanı var. Şuna bir bakın. Üste bolca alan var. Sonra ön tarafı açıyorsunuz ve aletlerinizi koyabileceğiniz bir sürü çekmece buluyorsunuz. Bu alet kutusunu nasıl bu kadar dayanıklı yapabildiklerini öğrenmek için Torrance, California'ya gittik. Aletlerinizin her durumda

0: Bende olmasını mı istiyorsunuz? O halde bu alet kutusunu inceleyin. Neredeyse hiç hasar almayacak şekilde üretiyorlar.
1: Alet kutularının kötü muameleye maruz kaldıklarını biliyoruz. Üretimi bunu aklımızda tutarak yapıyoruz. Tüm ürünlerimiz kötü kullanılmaya karşı dayanıklı üretilir.
0: Evet, sıra dışı şartlarda kullanılabilen tarafı açıyorsunuz ve aletlerinizi koyabileceğiniz bir sürü çekmece buluyorsunuz. Bu alet kutusunu nasıl bu kadar dayanıklı yapabildiklerini öğrenmek için Torrance, California'ya gittik. Aletlerinizin her durumda güvende olmasını mı istiyorsunuz? O halde bu alet kutusunu inceleyin. Neredeyse hiç hasar almayacak şekilde üretiyorlar.
1: Alet kutularının kötü muameleye maruz kaldıklarını biliyoruz. Üretimi bunu aklımızda tutarak yapıyoruz. Tüm ürünlerimiz kötü kullanılmaya karşı dayanıklı üretilir.
0: Evet, sıra dışı şartlarda kullanılabilen çok sağlam bir kutu bu.

0: toz parçacıklarına karşı koruması var. Toz giremiyor.
1: Askeriyenin hava taşıtı bakımlarında bu modeli kullanmasına şaşmamak gerek. 68 kilodan fazla alet taşıyabiliyor.
0: Bence bu kutunun en önemli özelliği bu kadar küçük bir alanda çok sayıda alet tutabilmesi. Ağır iş aletlerinden anahtarlara, pense setlerine, zımbalara kadar her şey var.
1: Her şey düzenli bir şekilde kendi yerinde duruyor.
0: Kayıp olan bir parça varsa bu yerleştirme düzeni sayesinde hemen fark ediliyor. Bu özelliği çok önemli.
1: Ağır işe uygun alet kutularını nasıl yaptıklarını öğrenmek için Torrance, Kaliforniya'daki merkezine gittik. İşlem 3 farklı plastik malzemenin karıştırılmasıyla başlıyor.
2: Bu bizim tarifimiz sayılır. Kutularımızın sağlamlığı buradan geliyor.
1: Geri dönüştürülmüş plastikler polipropilenle karıştırılıyor ve 200 derece civarına kadar ısıtılıyor. Ardından erimiş plastik kalıplara dökülüyor. Bu işlemde çok yüksek basınç kullanılıyor.
2: Herkül bizim 1100 tonluk presimiz, enjeksiyonlu kalıplama makinemiz.
1: 1100 ton mu? Bu acayip büyük bir kuvvet. Parçaya şekil verildikten sonra görevi bir robot devralıyor.
2: Robot geliyor, parçayı alıyor, onu taşıyor ve montaj işleminin başlayacağı noktaya bırakıyor.
1: Montaj işleminde saplar, kapaklar ve tekerlek mekanizmaları takılıyor. Ardından sıra size bolca depo alanı sağlayan çekmecelere geliyor. Her şey yerine yerleştikten sonra kutu son bir kontrolden geçiyor.
2: Bütün vidaların takılı olup olmadığına bakıyorlar. Her şeyin sağlam olup olmadığını kontrol ediyorlar.
1: Ama hepsi bu değil. Sonra onu her türlü testten geçiriyorlar. Onu evde yapamayacağınız kadar kötü kullanımlarda test ediyorlar. Düşme testinde içini doldurup onu 1.2 metreden yere bırakıyorlar.
0: Varsayılan senaryolardan biri bir helikopterin çatışma alanına inmesidir. O durumda ekipmanı aceleyle aşağı indirmeleri gerekir.
1: Okyanusta kullanılma ihtimaline karşı bu kutular su geçirmez yapılıyor.
0: Kutuda iç içe geçmeli kapak yapısı ve conta kullanıyoruz. Böylece içine su giremiyor.
1: Yarım saat suyun içinde kaldıktan sonra içinin hala kuru olduğunu kanıtlamak için kutuyu açıyoruz.
0: Bence suyun altında yarım saat kalıp su geçirmeyecek başka bir alet kutusu yoktur. Cidden ekstrem bir ürün.
1: Konu aletlerinizi korumaksa bunlar bu işi çözmüş bile. Size söylüyorum. İstediğiniz kadar kötü kullanın. Bu alet kutusu yaptığınız her şeye dayanacak. Onu internet sitemizde inceleyebilirsiniz. Orada aletlere dair hoşunuza gidebilecek bolca fikir var. Tek yapmanız gereken girip bakmak. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

bugün nasıl yapılmış da? Hareket sensörleri var. Bu minik sensörlerin dünyamızı nasıl sarstığını göreceğiz. Bantlı yükleyiciler. Buraya yükleyecek çuvallarca bilgimiz var. Sülün yetiştiriciliği. Umarım buna hazırsınızdır. Ve dalış başlıkları. Bunlarla fazla derine dalmamayı umuyoruz. Ama önce nasıl yapılmış? Akselerometre olarak bilinen bu minik hareket sensörleri günümüz teknolojisinin bel kemiğini oluşturur diyebiliriz. Örneğin akıllı telefonlardaki sensör hem hareketi hem de telefonun tutulduğu açıyı tespit eder, böylece ekran bu yöne döner. Bakalım genelde hafife alınan bu akıllı aygıtların ardında nasıl bir zeka var? Bu minyatür elektronik harikaları hayata plaka adı verilen silikon diskler olarak başlıyor. Her bir plaka binlerce hareket sensörü yapmakta kullanılacak. Her birinin yatay kısmı kullanılarak diskler bir magazine diziliyor ve düz kısımları referans olarak kullanılıyor. Yerleştirildikten sonra mekanizma bu plakaları yoğun sıcaklığa dayanıklı bir madde olan kuartstan yapılma bir taşıyıcıya kaldırıyor. Ardından plakalar bir fırına dolduruluyor. Fırının içindeki 1000 derece Celsius sıcaklık, her plakanın üstünde elektriğin yalıtılmasını sağlayacak olan oksit tabakası oluşmasına sebep oluyor. Ardından plaka, gözleyici sistem olarak bilinen yere naklediliyor. Burada inert gaz inyonları alüminyum bombardımanı yapıyor. Plakada düz bir katman oluşacak şekilde püskürtülmesini sağlıyor. Bu alüminyum katmansa elektriğin iletilmesini sağlayacak. Sonraki makine plakanın üstüne ışığa duyarlı bir kimyasal bırakıyor. Plaka dönerken kimyasal plakanın yüzeyine eşit olarak dağılmış oluyor. Sarı ışık, normalde parlak ışıkta tepki verecek kimyasalın zamanından önce harekete geçmesini önlüyor. Son adımdaysa nokta ışığı altında marifetlerini sergiliyorlar. Mor ötesi ışık hüzmeleri, ışığa duyarlı kimyasalı harekete geçirmek üzere cam plakanın üstündeki minik desenlerin içinden geçiyor. Bu desenler silikonun yüzeyine çıkıyor, binlerce hareket sensörü için çerçeve hazırlanmış oluyor. Ardından silikon plakanın üstüne başka bir kimyasal akıtılıyor. Amaç mevcut minik desenlerin netliğini sağlamak. Sonra lazerler plakanın düz yüzünü tespit edip bir düzeneyi tetikliyor. Bu da plakanın plazmalı dağlama işlemi için doğru konuma getirilmesini sağlıyor. Dağlama işlemi binlerce bağımsız hareket eden üç boyutlu yapı oluşmasını sağlıyor. Aslında bunların her biri bir hareket sensörü. Ardından bir sprey devreye giriyor ve artık hareket halinde olan sensörlere zarar vermemek amacıyla plakanın yüzeyini karbondioksitle temizliyor. Sonraki durakta bir robot kol plakayı tekrar eski konumuna getiriyor. Robotun altında hareket eden bir tabla silikon plakayı çekiyor. Sonra da kıskaçlama sistemine yerleştiriyor. Ardından ikinci bir silikon plakayı alıyor ve kıskaçtaki ilk plakanın üstüne yerleştiriyor. İkinci plaka bağımsız sensörleri koruyacak bir kapak görevi görüyor. Devreye giren bir cihaz, kıskaçta tutulan plakaları birbirine yapıştırmak amacıyla ısıtıyor. Ardından bilgisayarlı bir testere, plakanın üstünde çentikler açarken, düzenli bir şekilde fışkıran su, çıkan tozu süpürmüş oluyor. Testere en alttaki plakanın alüminyum tabakasını ortaya çıkartıyor. Böylece her bir sensörün elektrik bağlantısı yapabilmesi sağlanıyor. Ardından devreye giren bir platform, plakayı her seferinde 1 milimetre olacak şekilde hareket ettiriyor. Böylece kontrol mekanizması, her bir sensörün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyor. Bu işlem, plakadaki her sensör test edilinceye kadar sürüyor. Bütün haldeki silikon plakanın binlerce hareket sensörü içeren bir ünite haline gelmesi 3 hafta sürüyor.
Sensörler plakadan kesilerek çıkartılıp plastikle kaplandıktan sonra son bir teste hazır hale geliyor. Bir robot her bir sensörü test soketine taşıyor. Bu sokette sensörün performansı test ediliyor, müşteri talebini karşılayacak şekilde programlanıyor. Sensörler artık nakliye için paketlenmeye hazır. Telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara takıldıktan sonra bu hareket sensörleri şanslı sahiplerinin çağa ayak uydurmalarına yardımcı olacak. Nasıl yapılmış? Hareketli bantlı yükleyiciler havaalanlarında pistlerin yük beygirleri sayılır. Uçakla terminal arasında gidip gelen sabit taşıyıcı bantlar, check-in'den gelen bagajları uçağın kargo kısmına götürüp geri döner. Bandın yüksekliği ayarlanabildiğinden en yüksek uçağın kargo bölümüne bile ulaşabilir tabii kalkmamışsa. Yükseklik her iki uçtan da ayarlanabildiğinden bagaj sorumluları bandı yüklemenin en rahat olacağı şekle getirebiliyor. Ama yerinizde olsam Çin vazosunu el çantama alırdım. Ne olur ne olmaz. Araç ve taşıma bandı iki ayrı bağımsız parça. Fabrikanın bu bölümünde taşıyıcı bandın çelik çerçevesi imal ediliyor. Burada ilk iş zımparalama işleminden önce çelik parçaları birbirine kaynatmak. Kaynak kusursuz olduğunda bant iskeletin üstünde kesintisiz hareket ediyor. İskeletin ortasından biraz uzak bir noktaya çapraz atkılar yerleştiriliyor. Bu atkılar araca bağlanacak bir çift kaldırma koluyla birleştirilecek. Bu kollardan biri taşıma bandının önünü, diğeri ise arkasını kaldırıyor. Hizalama dişlileri ise kaynatılmalarından önce iskeletin üstündeki çapraz atkıları konumlandırmakta kullanılıyor. Aracın şasisi de çelikten yapılma. Hem şasi hem de taşıyıcı bandın iskeletine pasın ve diğer artıkların temizlenmesi için aşındırıcı temizlik maddesi uygulanıp yüzey boyaya hazır hale getiriliyor. Kaynatılmamış köşeler korozyana engel olmak amacıyla kalafatlanıyor. Ardından bir kat astar boya atılıyor. Bunu takip eden müşterinin talep ettiği renkteki endüstriyel tipte boya oluyor. Boya kuruduktan sonra taşıyıcının iskeletine bandın hareketini sağlayacak olan motor yerleştiriliyor. Burada iki seçenek söz konusu. Ya bunun gibi bir hidrolik motor ki bunlar aracın motoru sayesinde çalışır ya da elektrikli motor ki bunların gücü aküden gelir. Motor iki büyük metal silindirin dönmesini sağlıyor. Bunların biri iskeletin ön tarafında, diğeri arka. Taşıyıcı bant bu silindirlerin çevresine sarılıyor, silindir döndükçe bant hareket etmiş oluyor. Ardından taşıyıcı boyunca 58 adet nispeten küçük metal silindir daha yerleştiriliyor. Bunlar taşıyıcıya zemin oluşturuyor ve 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Motor bu silindirleri uçaktan yükleme mi boşaltma mı yapıldığına bağlı olarak hem ileriye hem geriye doğru hareket ettirebiliyor. Bantsa en dayanıklı türden kauçuk malzemeden yapılma ve kavramayı sağlayabilmek için yüzeyi pütürlü. 7,5 metre uzunluğundaki taşıyıcının çevresinde dönmesi gerektiğinden bu bandın boyu 15 metre. Uçlarında tıpkı bir fermuar gibi uzanan dişler var ve metal bir pimle bir arada tutuluyorlar. Fabrikanın başka bir yerinde ise aracın şasisi toplanıyor. İlk olarak ön ve arka akslar takılıyor. Sonra her aksa lastikleri havaalanı asfaltında uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış iki teker yerleştiriliyor. Şasenin arkasına bir hidrolik silindir yerleştiriliyor. Bu silindir arka taraftaki kaldırma kollarını yükseltip alçaltacak. Hemen arkasından sıra motorun takılmasına geliyor. Aracın hızı saatte azami 43 kilometre olacak ama bu kadarı uçakla terminal arasında gidip gelmeye yeter de artar bile. Direksiyon sistemi de takıldıktan sonra ışıklandırma ve diğer elektronik parçaların kablolaması yapılıyor. Kaldırma silindirleri ve hidrolik borular yerlerine takılıyor. Son olarak da taşıyıcının kontrol mekanizması yerleştiriliyor. Ön taraftaki kaldırma kollarını yükselten hidrolik silindir de takıldı ve sıvı hortumların hidrolik pompasıyla bağlantısı tamamlandı.
Şimdi ön ve arka kaldırma kolları yerleştirilecek ve bunların altında birer tane de güvenlik halkası ilave edilecek. Bu halkalar teknisyenlerin taşıyıcının altında çalışmaları gerektiğinde kullanılacak. Ardından ön ve arka silindirlere kaldırma kolları takılacak. Bunların görevi kaldırma kollarını gerektiğinde yükseltmek, gerektiğinde alçaltmak olacak. Taşıyıcı artık aracın üstüne çıkartılmaya hazır. Bu iki farklı ünite artık fabrikadan ayrılmaya, piste çıkmaya hazır tek parça bantlı yükleyici. Umarım valizleriniz de öyle kalır, zira ben buna fazla güvenemiyorum. Birazdan. Sizi bilemeyeceğim ama ben ilk bölümü hareketli buldum. Programımızın ikinci bölümünde sülün yetiştiriciliğini işleyeceğiz. Üçüncü bölümde ise dalış dünyasının simgesi sayılan gerecin nasıl yapıldığını göreceğiz. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Sülün dünyanın pek çok kırsal kesiminde sıklıkla rastlanan rengarenk bir kanatlı, rağbet gören bir av kuşu olması sebebiyle popülasyonunun sık sık arttırılması gerekiyor. Bu kuşların sayısını arttırmak isteyen çiftlikler sürü ıslahında uzmanlaşıyor. Yumurtaların döllenmesi ve yavru alma ihtimalini artırabilmek için teknolojiden faydalanıyorlar. Nasıl yapılmış programında kuşlardan ve arılardan nadiren bahsederiz. Ama gelin bir deneyelim ve nasıl olduğunu görelim. Nisan-Temmuz ayları arasında her sülün haftada aşağı yukarı 4 yumurta bırakır. Bu yumurtalar sülünlerin kuluçkaya yatmasına izin verilmeden hemen toplanır. Yetiştiricinin bu müdahalesi yavru alma ihtimalinin %40'tan %75'e çıkartıldığı anlamına gelir. Yumurtalar toplandıktan sonra kabuktan içeri sızabilecek bakteri ve pisliği yok etmek için su ve sabunla yıkanır, embriyonun zarar görmesi engellenmiş olur. Yumurtaların her biri tek tek kontrol edilir. Kabuğunda çatlak olanlar, fazla büyük olanlar ve çift sarılı olanlar bir kenara ayrılır çünkü bunlardan yavru alınamaz. Son durulamadan sonra yumurtalar bir kenarda kurumaya bırakılır. Yumurtalar kuruduktan sonra bir uzman gözetiminde dikkatlice birbirlerine vurulur. Eğer tok bir ses gelirse bu kabukta çatlak olabileceği anlamına gelir. Burada da sadece dinleyerek görsel tetkikte gözden kaçmış birkaç çatlak yumurta tespit ediliyor. Sağlam yumurtalar kuluçka makinesinin rafına alınıyor, oradan da birkaç gün serinleyecekleri soğutma odasına götürülüyor. Soğutma işleminin amacı yetiştirici yumurtaları kuluçka makinesine koymaya hazır oluncaya kadar hücre bölünmesini yavaşlatmak. Üretim haftada iki defa yavru alacak şekilde ayarlanıyor. Doğru zaman geldiğinde yumurtalar kuluçka makinesine naklediliyor. Burada sıcaklık, kuluçkaya yatan dişi kuşun vücut sıcaklığı olan 37.8 derece Celsius. Raflar uzun beşikleri yumurtaları hassas bir şekilde sağa sola döndürebilen otomatik bir sistemin üstüne yerleştirilmiş. Yumurtaların sürekli döndürülmesi kuluçkaya yatmış dişiler için önemli bir görev. Yapmadıkları takdirde gelişmekte olan embriyo kabuğa yapışabilir, büyümede anomaliye sebep olabilir. Kuluçka makinesinin sıcaklığı ve nemi günde birkaç kez kontrol ediliyor. Ve 3 hafta sonra raf yerinden çıkartılıp tülbent serilmiş bir tepsinin üstüne konuyor. Her beşik yumurtalar alttaki tepsiye düşecek şekilde dikkatlice açılıyor. Bu safhada kabuklarda minik delikler görülüyor. Bunlar kabuktan dışarı çıkmaya çalışan yavruların gagalarıyla açtığı delikler. Yumurtalar tepsiye 8 şekli oluşturacak şekilde hizalanıyor. Böylece tüm yavrular birbirlerinin hareketlerini hissedebilecek, kabuklarını sırayla kıracaklar. Şu anda makinenin raflarına su sıkılıyor. Bu suyun sıcaklığı kuluçka makinesinin sıcaklığından fazla. Daha sonra yumurtadan çıkacak yavruların üstleri tepsiden düşmemeleri için örtülüyor. Su ısındıkça nem de artıyor.
Bu da kabukların zayıflamasını, yavru sülünler tarafından

yumurtadan daha kolay kırılmalarını sağlıyor. Birkaç gün sonra yumurtalar kırılmış oluyor. Kuruduktan sonra yavrular tüylü ve hareketli hale geliyor. Havalandırma delikleri olan karton kutulara yerleştiriliyorlar. 60 saat yemek yemeden durabiliyor olmaları, yetiştiriciye onları dünyanın herhangi bir yerine gönderecek zamanı vermiş oluyor. Bu sebeple sülünleri yavruyken nakletmek çok daha kolay. Bazı müşteriler ise yetişkin sülünleri tercih ediyor. Bu talebi karşılamak amacıyla yavruların bazıları bacakları güçleninceye kadar bir hafta boyunca kümeslerde tutuluyor. Ardından dışarıda gezmeye hazır oluncaya kadar başka bir ısıtmalı binaya alınıyorlar. Bunların bazıları hayvancılıkta kullanılıyor, bazıları yaban yaşama salınıyor, bazılarının eti yiyecek olarak satılıyor. Nasıl yapılmış? Günümüz dalgıç başlıkları genellikle eskiyi sevenler ve su altında köprülerin, teknelerin ya da petrol rafinerilerinin batırılmış parçalarını kaynatmak gibi işler yapan dalgıçlar için üretiliyor. Sınırlı hava barındıran dalış tüplerinin aksine, dalgıç başlığı yüzeyde bulunan ve sınırsız hava sağlayan bir pompaya bağlı olarak kullanılıyor. Dalgıç başlığı hiçbir şekilde su geçirmediğinden, dalgıcın nefes alıp vermek için ağızlığa ihtiyacı olmuyor ve sabit haberleşme cihazı sayesinde yüzeyle konuşabiliyor. Bu başlık donanmanın 1916-1984 yılları arasında kullandığı tasarım. Başlığın kafa kısmı 1,5 milimetre kalınlığında tornadan geçirilen bakır levhanın kubbe şeklindeki kalıba oturtulmasıyla elde ediliyor. Pürüzsüz oluncaya kadar perdahlanıyor ve çeşitli parçaların takılacağı deliklerin açılmasını sağlamak için işaretleniyor. İmalathanenin bu parçaları imal edip başlığı toplaması 6 hafta sürüyor. Bakırın işaretli noktalarından çukur açmak için çekiç ve delgi kullanılıyor. Bu aksi takdirde kaygan olabilecek yüzeyde testereye dayanak noktası sağlıyor. Yağ kullanmaksa testerenin metale sürtünmesi sırasında aşırı ısınmasına engel oluyor. İlk kesim ön tarafta 15 cm çapında bir delik olarak yapılıyor. Bu delik başlık kısmının mafsallı yüz kısmı olacak. Başlığın diğer parçaları için 8 delik daha açılıyor. Bunlara 3 tane de lumboz deliği ekleniyor. Sonra kurşun kala lehimi yardımıyla başlığın alt kısmına dişli conta halkası kaynatılıyor. Bu conta baş kısmı göğüslüğe bağlıyor. Bu kısımsa dalgıcın kuru elbisesinin yakasına oturuyor. Daha sonra başlığın yüz kısmını oluşturacak boşluğa çerçeve lehimleniyor. Tıpkı başlığın diğer parçaları gibi bu da kırmızı pirinçten yapılma. Çünkü kırmızı pirinç içerdiği fazla bakır sebebiyle standart pirince göre daha dayanıklı. Ardından bir şablon yardımıyla muz şeklindeki pirinç hava egzoz parçasına delikler açılıyor. Bu delikler sayesinde dalgıcın dışarı verdiği hava başlıktan dışarı atılıyor. Egzoz başlık kısmına dalgıcın ağzının yakınına gelecek şekilde açılmış bir deliğe gözeneksiz kısmından lehimlenirken, gözenekli kısmından arka tarafa lehimleniyor. Böylece dalgıcın ağzından çıkan hava kabarcıkları arka tarafta kalıyor ve görüş kapanmıyor. Ardından elde kalan diğer parçalar, 3 lumboz da dahil olmak üzere ilgili noktalara lehimleniyor. 8 mm kalınlığındaki akrilik cama su geçirmezlik özelliği kazandırmak için hem yüz kısmına hem de camın oturacağı yere sızdırmaz malzeme uygulanıyor. Ardından lumboz kapağı vidalanıyor. Bunun amacı, başlığın içinde aşırı basınç oluştuğu takdirde camın fırlayıp gitmesini önlemek. Haberleşme cihazı da bu aşamada takılıyor. Kabloları ise bakır bir dirseğin içinde duruyor. Bu dirsek ise yüzeye kadar giden bir iletişim kablosuna bağlanacak. Baş kısmı tamamlandıktan sonra sıra göğüslüğe geliyor. Bakır levha göğüslük şeklindeki kalıbın üstüne yatırılıyor, kalıba kenetlenerek istenilen şekli alması sağlanıyor. Ardından bakır dövülebilir hale gelmesi için şaloma yardımıyla ısıtılıyor. Parçalanmasını engellemek için tuzlu suda bekletilmiş bir çekiç yardımıyla bakır şekil alacağı 45 dakika boyunca dövülüyor. Artık boyunluk kısmı keski yardımıyla çıkartılabilir. Bakır soğuduktan sonra göğüslük bir kalıba oturtuluyor ve alt kısmı pirinç çemberle güçlendiriliyor.
Çember yerine kıskaçlandıktan sonra iç ve dış kısımlarında kalan bakır kısımlar iyice dövülüyor. Kıskaçlar çıkartılıyor ve bakır bu çembere sabitlenmiş oluyor. Lehimleme işlemi bittikten sonra yüzey pürüzsüz bir hal alıyor ve el yapımı vidaların takılması için çemberde 12 adet delik açılıyor. Bu vidalar sayesinde başlık dalış elbisesinin göğüs kısmına tutturulacak. Göğüslük baş aşağı çevriliyor ve açılan deliklere takılmadan önce vidaların çevresine lehim bırakılıp sonrasında bu lehim eritilerek yerlerine sabitlenmeleri sağlanıyor. Göğüslüğün üstünde bulunan metal ve lehimlenmiş parçalar yani baş kısmının bağlantısını sağlayan dişli conta, havayı ve su altında dalgıcın görüşünü kapatmaması için tek tarafa toplanmış iletişim kablosunu tutan bir çift pirinç halka dahil her şey cilalanıyor. Ama dalgıcın burnu kaşınırsa ne olur bilmiyorum.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Doğan'ın Atölyesi, Nevada.
4: Yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
5: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
4: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
5: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
4: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
5: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
4: Biz anlayışımız bile aynı.
5: Evet, iki çatlı az işte.
4: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
4: Planımız aynı oluyor.
5: Evet.
4: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
5: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
4: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
5: tabii.
4: Diyorlar.
5: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
4: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
5: Yine de pes etmedik.
4: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
5: Evet.
4: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
4: İşte böyle.
6: Bakın altın buldum.
7: Vay, evet.
4: Eşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
3: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
4: Merhaba.
8: Nasılsınız?
4: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
4: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
1: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
9: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
5: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
4: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
9: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
4: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
5: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
4: Hem de hiçbiri.
5: Evet.
4: Bu beni ölümüne korkuturdu.
5: Evet.
4: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
1: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
9: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
4: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
10: Başlayalım.
4: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
5: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
4: Evet.
5: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
11: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
5: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

Bugün nasıl yapılmış da? Ham deri abajurlar. Seçin, takın, yakın. Çikolata parçacıklı kurabiyeler. İnanın akıl almaz lezzette. MR görüntüleme cihazları. Resminizi çekip size bu hayat kurtaran makinelerin iç yüzünü anlatacağız. Ama önce... Nasıl yapılmış? Eğer kumaş abajurlar sizi heyecanlandırmıyorsa, aradığınız şey ham deriden bir abajur olabilir. Tabaklanmamış hayvan derisinden yapılan ham deri abajurlar, sipariş üzerine özel olarak da yapılabiliyor ve evinize dekoratif bir fark katıyor. Arada bir ıslak bezle silinmek dışında bir bakım da gerektirmiyor. Ham deri abajurlar, belki aklınıza rustik bir dekor getiriyor olabilir. Ama modern dekorasyona da eklektik bir tat katıyorlar. Bu şirket 1929'dan beri aynı yöntemleri kullanarak el yapımı ham deri ürünleri yapıyor. İlk aşama 3 milimetre kalınlıkta çelik telden abajurun ana iskeletini oluşturmak. Tel her parça için gereken uzunlukta kesiliyor. Her iskeletin tepesinde ve altında birer çember var. Ve ikisini birleştiren çok sayıda ara bağlantı. Teller bir ölçüm aletine sabitlenip giyotinle kesiliyor. Teller kollu merdanelerle bükülerek çemberler oluşturuluyor. Teli tam bir çembere dönüştürmek için merdaneden birkaç kez geçirmek gerekiyor. Uçlar nokta kaynakla birbirine tutturularak çember tamamlanıyor. Kaynak suya daldırılarak soğutuluyor. Artık iskelet birleştirilmeye hazır. Parçaları hizalamak için bir kalıp kullanılıyor. Bu kalıp alt çember çapı 45 santimetre olan bir abajur için. Alt çember yerleştirildikten sonra ara bağlantılar yerleştiriliyor ve nokta kaynakla çembere tutturuluyor.

Daha sonra üst çemberin iç yapısını oluşturan ve örümcek adı verilen parça yapılıyor. Merkezde tellerin takıldığı dört deliği olan pirinç bir pul yer alıyor. Her bir teli pula sabitlemek için bir tonluk presin tek vuruşu yetiyor. Örümcek artık üst çembere puntolanabilir. Ardından çember bağlantı tellerine kaynaklanıyor. İskelet artık tamamlandı ve boyanmaya hazır. Boya hem iskeleti daha şık gösteriyor hem de ıslak ham deriyle temas ettiğinde çeliğin paslanmasını önlüyor. En iyi kalite yeni yıkanmış koyun derisi kullanılıyor. Çok az yerinde renk farkı veya leke var. İskelet ters olarak derinin üzerine yerleştiriliyor ve derinin kenar kısmı telin üstüne kıvrılarak mandallarla tutturuluyor. Ardından abajurun üst tarafı yukarı çevrilip, derinin gerginliğini biraz azaltmak için üst tarafına bir kesik atılıyor. Şimdi deri üst ve alt çemberlere ham deri şeritlerle dikiliyor. Bu şeritler sığır derisinden. Dikme işi bitince derinin fazlası kesilip alınıyor. Ham deri hala oldukça ıslak. Bu yüzden abajur ısıtmalı kabinlerde 5 saat kurutuluyor. Kuruyan ham deri önce nemlendirme kimyasalına daldırılıyor. Sonra da bir sonlama çözeltisi uygulanıyor. Bu son çözeltinin formülü bir şirket sırrı olarak çok sıkı koruma altında. Bu işlemler derinin rengini ortaya çıkarıyor ve derinin çok fazla kuruyup çatlamasını önlüyor. Abajur yeniden ısıtmalı kabine konup 24 saat bekletiliyor. Bazı abajurlar elle boyanıyor. Bu durumda sonlama solüsyonu aynı deri olduğu gibi boyayı da koruyor. Her tasarım orijinal, sanatçı tarafından imzalanıyor ve her odayı aydınlatabilecek eşsiz bir sanat ürünü oluyor. Merak etmeyin, üretim bandında sırasını bekleyen daha çok abajur var. Siz de zevkinize uygun bir tane bulabilirsiniz. Nasıl yapılmış? Derler ki çikolata parçacıklı kurabiye ilk olarak 1930'da Amerikalı bir hancı kadın tarafından bulunmuş. Elindeki kakao bitince aklına bir kalıp çikolatayı küçük küçük parçalayıp kullanmak gelmiş. Çikolata parçacıkları tamamen erimek yerine biraz yumuşayarak kurabiyelerin içinde çikolata noktaları olarak kalmışlar. Bu fabrikada yapılan kurabiyelerin görünüşü de tadı da aynen evde yapılmış gibi. Elbette bu biraz da sizin evde kurabiyeyi kimin yaptığına bağlı. Her neyse, profesyoneller bu işe beyaz ve kahverengi şeker ve tereyağını endüstriyel bir ölçekte karıştırıcıya atarak başlıyor. Karıştırıcı yağ yumuşayıp şeker de her tarafa eşit olarak dağılana kadar malzemeleri karıştırıyor. Daha sonra en önemli malzeme olan çikolata parçacıklarının sırası geliyor. Parçacıklar bitter ve sütlü çikolatadan yapılmış. Karışımı orta tatlılıkta oluyor. Daha sonra un, ardından da hamurun kabarması için karbonat ve lezzet vermesi için tuz katılıyor. Son olarak çırpılmış yumurtayla vanilya karışımı ekleniyor. Karıştırma işlemi her şey iyice karışana kadar 5 dakika daha sürüyor. Bu tarif şirketin ticari bir sırrı olarak koruma altında ama benim şahsi tavsiyem, siz de yapacaksanız çikolata parçacıklarından tasarruf etmeye kalkmayın. Şimdi kurabiye hamuru şekillendirme makinesine aktarılıyor. Makine hamuru yuvarlak kalıplardan geçirerek ardı ardına her biri 41 gram gelen yuvarlak parçalar oluşturuyor. Bu fabrikada çeşitli ölçülerde kurabiyeler yapılıyor. Bu yalnızca bir tanesi. Kurabiye hamuru daha sonra şoklamayla donduruluyor ve restoranlara satışa sunulmaya hazır hale geliyor. Alan restoranlar kurabiyeleri kendileri fırınlıyorlar. Dondurma tünelinde sıvı nitrojen kullanılıyor. Hamur tam 5 dakikada taş gibi donuyor.
Çıkan hamur parçaları metal dedektöründen geçirilerek içlerinde herhangi bir metal parçacığı kalıp kalmadığı kontrol ediliyor. Bu güvenlik önlemi yiyecek endüstrisinde standart uygulama. Paketleme sistemi ise tamamen otomatik. Birinci istasyon kutuyu oluşturuyor, ikincisi ise içine plastik geçiriyor. Donmuş, pişirilmemiş kurabiyeler yürüyen bantla otomatik tartılara getiriliyor. Tartı belli bir ağırlığa ulaşınca bant duruyor. Tartı dönerek açılıyor ve kurabiyeler aşağıdaki kutuya duruyor. Sonraki istasyonda kutular kapatılıp etiketleniyor. Sonra paletlere yükleniyorlar. Paletler donduruculu depoya alınıyor. Oradan da soğutmalı araçlarla nakledilerek çikolata parçacıklı kurabiye bekleyen müşterilere ulaştırılıyor. Ama o kadar da aç değilseniz daha küçük miktarlarda pişmiş kurabiye de alabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirmek için hamur parçacıkları 5'er santimetre aralıklarla fırın kağıdı serilmiş tepsilere yerleştiriliyor. Bu kağıt kurabiyelerin tepsiye yapışmasını önleyerek kolayca ve kırılmadan çıkarılmalarını sağlıyor. Bu hamur parçacıkları 4 santimetre genişlikte ve 2,5 santimetre kalınlıkta ama pişerken yayılıyorlar ve çapları 2 katına çıkıyor. Kurabiyeler 150 santigrat derecede 7 dakika fırınlanıyor. Fırının içindeki bir döner tabla tepsileri çevirerek bütün kurabiyelerin eşit pişmesini sağlıyor. Her partiden birkaç kurabiye kalite kontrol teknisyenine gidiyor. Bu iş tam hayalimdeki meslek gibime geliyor ama maalesef teknisyen bunları yemiyor. Sadece çap ve yüksekliklerini ölçüyor. Parçacık miktarına ve düzgün dağılıp dağılmadığına bakıyor. Sonra kurabiye paketleri hazırlanıyor. Şu anda hediyelik bir teneke kutu hazırlanıyor. İçine süslü bir selofan torba koyuluyor. Yeni pişmiş kurabiyeler teneke kutunun içerisine şaşırtmalı sıralar halinde diziliyor. Bu düzenleme yalnızca güzel bir görüntü yaratmıyor, aynı zamanda kurabiyelerin taşıma sırasında kırılmasını da önlüyor. Çok zekice, akıl eden sağ olsun. Torbanın ağzı kurabiyelerin tazeliğini korumak için metalik bantla bağlanınca kutu nakliyeye hazır. İşte bu kadar. Evde yapmanız gerekmeyen ev yapımı kurabiyeler. Şimdi ben bir kurabiyede kaç çikolata parçacığı olduğunu merak ediyorum. Birinci bölümün sonuna geldik bile. Umarım ikinci bölüme de yer ayırmışsınızdır. Birazdan tıp alanında devrim yaratan ve bu arada sayısız hayat kurtaran bir cihazın iç yüzüne bakacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. MR tarayıcı 1977 yılında icat edilmiş ve tıbbi teşhis alanında devrim yaratmıştır. Manyetik rezonans görüntüleme veya kısaca MR görüntüleme, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan insan vücudunun içine bakmayı sağlar. Sağlık sorunlarının araştırılması sürecinde etkili bir teşhis yöntemidir. MR cihazı manyetik alan ve radyo dalgası kullanarak doğrudan vücudun içine bakıp yüzeyin altında ne olup bittiğini belirler. Kullanılan mıknatıs, dünyanın manyetik alanından 30 bin kat daha güçlüdür. Üretim, mıknatısın etrafına alüminyum bir gömlek kaynaklanarak başlar. Böylece hastanın yatacağı tünel oluşturulur. Birleşim yerlerinin çok sağlam olması gerekir çünkü bu tüpün içine mıknatısın gücünü inanılmaz bir düzeye çıkarmak için süper soğuk sıvı helyum da konulacak. Kaynaklar tamamlanınca mıknatıs kapakları kapatılarak bir test kazanına alınır. Burada tüpe helyum basılır ve kazanın içindeki hava emme pompalarıyla çekilir. Bir sensör yardımıyla kaçak olup olmadığı ve kaynakların sağlamlığı test edilir. Sonra mıknatısın etrafına yalıtım zırhı olarak ikinci bir alüminyum tüp yerleştirilir. Alüminyumlanmış maylar filmden bir örtü mıknatısın çevresine sıkıca sarılır.
Başta uzay elbiselerinin yalıtımı için geliştirilmiş bir malzeme olan alüminyumlanmış maylar, burada ısıyı yansıtarak mıknatısın soğuk kalmasını sağlamakta kullanılıyor. Mıknatıs şimdi çelik bir kılıf içine yerleştiriliyor. Buna vakum kabı deniyor çünkü bu kılıfla mıknatıs arasındaki hava çekilerek içerisi boşaltılacak ve bu boşlukta bir yalıtım unsuru olarak iş görecek. MR tüneli plastikle kaplanıyor ve çeliği korozyona karşı korumak için dış yüzeyi sprey boyayla beyaza boyanıyor. Sonra soğutma kafası da denilen soğutma ünitesi monte ediliyor. Soğuk kafa ana mıknatısın etrafındaki helyumu inanılmaz düşük bir sıcaklık olan -269 derecede tutuyor. Helyum bu sıcaklıkta sıvı halde kalıyor. Soğuk kafa olmasa önemli miktarda helyum buharlaşıp giderdi. Şimdi sıvı helyum mıknatısın içine pompalanıyor. Bu gezegendeki en soğuk maddelerden biri. Bu kadar soğuğa maruz kalan mıknatıs tüm elektriksel direncini kaybediyor ve bir süper iletkene dönüşüyor. Böylece çok yoğun bir manyetik alan oluşuyor. MR mıknatısı tamamlandıktan sonra sıra gradyan sargıya geliyor. Gradyan sargı elektrik atımlarıyla görüntünün yönünü belirliyor. Üretimi gereken uzunlukta kesilmiş cam elyafından bir epoksi tüple başlıyor. Üzerine kanallar oyuluyor ve epoksi ile dolduruluyor. Sonra epoksi doldurulmuş yarıklara bakır tel sarılarak gradyan sargı oluşturuluyor. Daha sonra tüpün tamamı epoksi ile kaplanarak mühürleniyor ve çalışma sırasında sargılarda vibrasyon oluşması engelleniyor. Epoksinin üzerine yüzeyi çizilmiş bakır plakalar konuluyor. Plakalar epoksiye yapışıyor. Sargı daha sonra teflon kumaşla sıkıca sarılıyor. Kumaşın üzerine biraz daha epoksi reçine dökülüyor. Soğutma hatları olarak kullanılacak borular gradyan sargının üzerine sarılıyor ve epoksi kaplanmış kumaşa yapışıyorlar. Soğutma hatları gradyan sargının ürettiği ısıyı dağıtıyor. Sonra cihazın radyo frekans sargısının ana yapısını oluşturacak bir cam elyaf tüp hazırlanıyor. Belirli yerlere biraz daha epoksi uygulanıyor ve tüpün dışına plastik yükseltici ve yataklar yapıştırılıyor. Bunlar devre parçalarını aynı seviyede tutmaya yarıyor. Arkası yapışkanlı bakır şeritler bu yükselticilere takılıyor. Bunlar cihazın antenini oluşturuyor. Anten sinyal gönderip alarak bilgisayar yardımıyla görüntünün oluşmasını sağlıyor. Bakır yuvarlak uçlu bir aletle bastırılarak tüpe iyice yapışması sağlanıyor. Yükselticinin bölmelerine epoksi yapışkan damlatılıyor ve kapasitörler yerleştiriliyor. Kapasitörler enerji depolayarak ve sargının frekansını değiştirerek mıknatısla uyumlu hale getiriyor. Kapasitörlerin uçları bakır antene lehimleniyor ve devreler tamamlanıyor. Yüksek voltajlı endüksiyon levhaları yataklara yerleştirilip vidalanıyor. Sırada parça kablo ayırıcı ünitelerin takılması var. Biri bir endüksiyon levhasının yakınına yerleştiriliyor. Ayırıcıdan çıkan kablolar çeşitli endüktörlere çekiliyor.
ve yerlerine lehimleniyorlar. Bir plastik kablo kanalı radyo frekans sargısının yanına yerleştiriliyor. Buradan ana güç kablosu yürütülüp antene lehimleniyor. Bakır anten kompozit panellerle sabitlenerek cihaz çalışırken oluşacak vibrasyon azaltılıyor. Sonra tüm kabloların etrafına epoksi uygulanıyor. Bu onları sabitliyor ve hareket etmelerine engel oluyor. MR'ın radyo frekans sargısı böylece tamamlanmış ve test edilme aşamasına gelmiş oluyor. Tüpün iki ucu önce kubbe şeklinde metal kapaklarla kapatılıyor ve yerlerine vidalanıyorlar. Şimdi kapatılmış radyo frekans sargısının içine yüksek basınçlı hava pompalanıyor. Teknisyen sargının dışına sabunlu su püskürterek kabarcık var mı diye bakıyor. Kabarcık oluşması MR içinde düzgün hava akışını bozacak sızıntılar olduğunu gösterir. Radyo frekans sargısında sızıntı olmadığı onaylanınca sargı cam elyaf bir kılıf içine yerleştirilmiş olan gradyan sargının içine yerleştiriliyor. Dış tüp daha sonra gradyan sargının içindeki soğutma hatlarına bağlanıyor. Bağlantılar yapılınca sargılar MR mıknatısına bağlanabilir hale geliyor. İlk aşama sargıları dikkatlice mıknatısın içine yerleştirmek. Sonra bir kelepçe takılarak sargılar ortalanıyor ve mıknatısla aralarında bir boşluk kalacak şekilde sabitleniyorlar. Hastayla iletişim kurabilmek amacıyla MR görüntüleme cihazına mikrofon ve hoparlör takılıyor. Ayrıca hastaların acil bir durumda çalıştırabileceği bir alarm sistemi yerleştiriliyor. Şimdi sıra son testte. Ekip mıknatısı çalıştırıyor ve cihaza standart nesneler sokarak teste başlıyor. Her nesne görüntülenerek resmin net olup olmadığı kontrol ediliyor. Daha sonra bir metal ve plastik dış gövde ekleniyor. Böylece MR görüntüleme cihazı artık teşhis yapmaya hazır hale geliyor. Bir sonraki çektiği resim belki de bir hayat kurtaracak.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: nasıl yapılır da birazdan. Tek bir şirket yılda tam 4 milyar kocaman paketi nasıl yerine ulaştırıyor? Dünyanın en büyük balık pazarı Japonya'nın doyumsuz deniz ürünleri ihtiyacını nasıl karşılıyor? Ve devasa bir kütüğü kusursuz kriket sopalarına nasıl çeviriyorlar? Hepsini anlatmak için sizi nasıl yapılır da bir dünya turuna çıkarıyoruz. Bir firma her gün 50 milyondan fazla paketi yerine ulaştırıyor. Bunun için on binlerce kamyon, binlerce kilometrelik konveyörler ve yüzlerce uçak gerekiyor. Ve paketi tamamlamak için de ileri teknoloji her kargonun A'dan B'ye en kısa ve en hızlı yoldan gitmesini sağlıyor. Peki nasıl yapılır? Sabah saat 11, New Jersey. Kelly Watson, yarın için planladığı iş yemeğinin ana ürünlerini sipariş ediyor.
1: 1 kilogramlık istakozlar istiyorum. Tamam. Ama sorun şu, yarın kesinlikle elimde olmasını istiyorum.
0: Kelly'nin siparişi uzman bir deniz ürünleri firması tarafından hazırlanacak. 18 bin kilogram canlı istakozları var. Sorunsa firma 1000 kilometre uzakta, Louisville, Kentucky'de. Kelly'nin şansına Louisville aynı zamanda dünyanın en büyük kargo şirketlerinden birinin hava merkezi. Siparişinin yarın New Jersey'ye ulaşmasını sağlayacak şey ise barkodu, yani akıllı etiketi. İstakozları buradan Kelly'nin kapısına götürmek için gereken bütün bilgiler üzerinde. Kutular kamyona yüklenirken her birinin detayları işleniyor. Kargo şirketi artık Kelly'nin istakozlarının yarın sabah New Jersey'de olması gerektiğini biliyor ve Louisville merkezi bunun için uyarıyor. Louisville Uluslararası Havaalanı. Buraya bütün dünyadan kargolar geliyor. Uçaklar dakikalar içinde boşaltılıyor ve paketler taranıp sınıflandırılıyor. Sadece bu gece 1 milyondan fazla paket geliyor. Burada gecikmeye yer yok. Bu yüzden Corey Ingram gibi mühendisler bantların asla durmamasını sağlamak için hazırda bekliyor.
2: Bu dünyadaki en büyük otomatik tesis. Bu yüzden burada ters gidebilecek çok şey var.
0: Yukarıda kontrol merkezinde operasyon planlama ve kontrol müdürü Scott Lewis her şeyin kusursuz işlediğinden emin oluyor.
3: Bu tesiste 250 kilometre taşıyıcı bant var. Kısa zamanda çok sayıda kargo işlemek zorundayız.
0: Kelly'nin paketi geldiğinde akıllı etiket bir barkod okuyucu tarafından okunuyor ve otomatik sınıflandırma sistemi işi devralıyor. İstakozları şimdi Newark'a giden sabah 4 uçağını yakalamak için yolda. Kontrol merkezinde ise Scott ekranından paketlerin yolculuğunu izliyor.
3: İstakoz paketleri buradan girecek, bu banttan. Daha sonra buradan şu banda aktarılacaklar ve New Jersey kargosuna gidecekler. Bu ıstakoz paketleri de bütün paketler gibi sadece 13 dakikada işleniyor.
0: Dışarıda gece olabilir ama içeride trafik yoğun. Paket trafikte kendine yer bulmak için birkaç saniye bekliyor. Sonra ana banda iniyor. Bir roller coaster trenine benzeyebilir ama paketler yollarının her adımında izleniyorlar. Çıkış kapısına geldiği zaman sistem plastik iticileri kaydırarak Kelly'nin ıstakozlarının doğru kanala düşmesini sağlıyor. New York uçuşu bu gece neredeyse dolu ama Kelly'nin ıstakozlarının uçağa binememe tehlikesi yok. Özel tasarlanmış paletler uçağın gövdesindeki her boşluğun tam olarak kullanılmasını sağlıyor. Ve saat sabah 4'te Kelly'nin ıstakozları havalanıyor ve yola çıkıyor. New York Liberty Uluslararası Havaalanı. Sabahın erken saatleri. Louisville uçağı iniş yaptı. 10 bine yakın paket taşıyor ve hepsinin doğru zamanda doğru yerde olması gerekiyor. Bunu en verimli şekilde halledebilmek, Jake Lewis ve matematikçilerle mühendislerden oluşan takımı için çok büyük bir sorun.
2: Teslimat şoförleri için yaptığımız planlama işlemi daha ilk paket işlenmeden başlıyor. Yani müşteri paketi gönderirken biz de teslimat merkezi olarak bilgiyi elektronik olarak alıyoruz. Ve sürekli bilgileri güncelliyoruz. Yani ıstakozlar havadayken...
0: Louis uçağa iniş yaptı. 10 bine yakın paket taşıyor ve hepsinin doğru zamanda doğru yerde olması gerekiyor. Bunu en verimli şekilde halledebilmek, Jack Lewis ve matematikçilerle mühendislerden oluşan takımı için çok büyük bir sorun.
2: Teslimat şoförleri için yaptığımız planlama işlemi daha ilk paket işlenmeden başlıyor. Yani müşteri paketi gönderirken biz de teslimat merkezi olarak bilgiyi elektronik olarak alıyoruz. Ve sürekli bilgileri güncelliyoruz. Yani ıstakozlar havadayken...

0: kamyona değil, kamyonun tam olarak neresine koyulması gerektiğini de söylüyor. Ve bu bilgi sürücü Benny Paterossi'ye Diat denilen bir alet vasıtasıyla aktarılıyor. Bu Benny'ye paketleri hangi sırayla teslim edeceğini söylüyor.
1: Pekala. Hızlı kargo ile gelen bir ıstakoz paketim var. Bunun çok önemli bir paket olduğunu biliyorum. Istakoz çabuk bozulabilen bir şey. Bu yüzden en hızlı şekilde müşteriye teslim etmemiz gerekiyor.
0: Eskiden Benny rotasındaki bütün adreslere uğruyordu. Bir çemberi takip ediyordu. Yani çok fazla sola dönmek zorunda kalmıyordu.
2: Şunu biliyoruz ki sola dönüşler sağ dönüşler kadar güvenli değil ve daha fazla zaman alıyor. Bu yüzden rotaları düzenlerken daha az sola dönüş olmasına dikkat ediyoruz. Buna çok önem veriyoruz.
0: Jack'in Benny'nin bir günde uğraması gereken bütün adresleri toplayıp en kısa yolu üretecek bir sistem tasarlaması gerekti. Sorun fazladan her durağın farklı rota kombinasyonlarını üstsel olarak arttırmasıydı.
2: Saniyede 1 trilyon işlem yapabilen bir bilgisayara 25 farklı nokta verip, bu 25 noktaya birden giden bütün farklı yolları isterseniz, bu süper bilgisayarın bütün bu olasılıkları hesaplaması yarım milyon yıl sürer. Bizim bilgi işlem departmanımız çok iyi çalışıyor. Sanırım bunu birkaç bin yılda bitirebilirler. Ama benim bu kadar zamanım yok.
0: Çözüm algoritma denilen bir sürü zeki program. Bunlar en iyi rotayı saniyeler içinde çıkarıp detaylı sokak haritasında işliyorlar ve bütün bu bilgileri Benny'nin diadına gönderiyorlar. Benny, Kelly'nin ıstakozlarını teslim etmek üzere yoldayken kamyonun hızı, motor devri, yağ seviyesi ve hatta emniyet kemerinin takılı olup olmadığı bile takip ediliyor.
2: Benny'nin kamyonunda bulunan kara kutu motordan bilgi topluyor. Üzerinde GPS de var. Böylece Benny'nin nerede olduğunu biliyoruz. Arkasındaki kapı açık mı, kapalı mı, emniyet kemeri takılı mı, geri vitese mi taktı? Hepsini görüp günün sonunda analiz ediyoruz. Bu sayede Benny'nin yeterince güvenli ve verimli çalışıp çalışmadığını, kurallara uyup uymadığını kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda aracın düzgün çalışıp çalışmadığını da öğrenebiliyoruz.
0: Üstün teknolojinin ve Benny'nin bölge hakkındaki bilgisi sayesinde Kelly'nin ıstakozları 24 saatten kısa sürede 1000 kilometre yol kat etti.
1: Günaydın, nasılsınız?
3: İyiyim, siz?
1: İyiyim, size bir paket var. Teşekkür ederim, iyi günler.
3: Size de.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeterince hızlı bir servis, değil mi? Birazdan dünyanın en büyük balık pazarı Japonya'nın deniz ürünleri ihtiyacını nasıl karşılıyor? Ve kriket sopalarını nasıl üretiyorlar? Nasıl yapıldığını öğrenmek için aradan sonra bize katılın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık.
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Konu balık yemek olduğunda bunu kimse Japonlar kadar sevemez. Ortalama bir Japon yılda 69 kilogram balık tüketiyor. Yani dünyada tutulan her 10 balıktan biri bir Japon'un midesine giriyor. Ve söz konusu balık pazarı ise Tsukiji, dünyanın en büyük balık pazarı. Peki nasıl yapılır? Tokyo, dünyanın en büyük şehri ve en zengin metropolü. Neredeyse 36 milyon insanın ve efsanevi Tsukiji balık pazarının evi. Kökleri 17. yüzyıla dayanan pazar, dünyanın en büyük balık pazarı haline geldi. Ortalama bir kasabadan daha büyük. Burada 43 futbol sahası büyüklüğündeki bu alanda her gün 50 bin kişi 2 milyon kilo balık alıp satıyor. Burada çok fazla seçenek var. Büyük bir kısmı Japonya'nın etrafındaki denizlerden yakalansa da buraya tüm dünyadan binlerce kutu deniz mahsulü getiriliyor. Bu Kenji Ando'nun iyi bildiği bir sahne. Pazarda bir toptan satış dükkanı var ve Tokyo'nun her yerindeki restoranlara ve şeflere satış yapıyor. O bugünün mallarını kontrol ederken Kenji'nin müşterileri de siparişlerini sürekli güncelliyor.
1: Düşünecek fazla zaman yok. Dikkatlice bakmalıyım ve hızlıca dolaşmalıyım. Bilirsiniz, bazı insanlar işlerini çabuk halletmek için altıncı hislerini kullanırlar. Biz de içgüdülerimizi kullanmak zorundayız.
0: Sabah 5'te pazar binlerce şefle, müşteriyle ve tüccarla dolacak. Ama bazı pazarcılar siparişlerini hazırlarken diğerleri de paranın alabileceği en değerli balığı bekliyor. Orkinos. Japonlar her yıl 600 bin tondan fazla orkinos tüketiyor. Bu bütün dünya tüketiminin 1/4. Bu kadar yüksek talep yüzünden burada satılan bütün balıklar taze değil. Büyük bir kısmı dünyanın dört bir yanındaki denizlerde yakalanıyor, -60 derecede dondurularak Tokyo'ya geliyor. Her orkinosu mezat alanına getiriliyor, tartılıyor ve üzerine nerede yakalandığını yazan bir etiket yapıştırılıyor. Sonra kuyruğundan bir dilim kesilerek alıcıların etin kalitesini incelemesi sağlanıyor. En iyi orkinosların fiyatı şaşırtıcı bir şekilde 400 bin doları bulabiliyor. Çanlar çalıp mezat başlıyor. Bu büyük bir iş. Aynı zamanda kenardan izleyen kalabalık içinde büyük bir gizem. Satıcılar sadece üyelerin anladığı karmaşık bir el işareti dilini kullanıyor. Toichiro Aida 20 yıldan fazladır buradan orkinos alıyor.
1: Mezatçı teklif miktarını söylüyor. Biz de ellerimizi kaldırıyoruz. Buna yari deniyor. Mezatçı fiyatları okuyor. Eğer mezatçı aynı fiyatı 3 defa söylerse, bu satıldı anlamına geliyor.
0: Bu az kişinin anladığı ve saniyeler içinde biten bir işlem. Diğer birçok kişi içinse kazananı anlamanın yolu kimin elinde balıkla çıktığına bakmak. Her biri yüklenip satışa hazırlanmak için tezgahlara gidiyor. Orkinosların ağırlığı 500 kilogramı bulabiliyor. Sıradaki soru şu, bu kadar büyük bir balıktan satılabilir parçalar nasıl çıkarılıyor? Cevapsa büyük bir bıçakla. Çok büyük. Olağanüstü Maguro Bocho Orkinos bıçağı tam 1,5 metre uzunluğunda. Doğal olarak ilk parçaları kesmek için 3 kişi gerekiyor. Bu devasa bıçak esnek ve orkinosun omurgasının şeklinde eğimli. Bu sayede kemikte kalan et miktarı en aza iniyor. Tezgahın ustası olarak müşterileri için son kesimleri yapmak Toichiro'nun sorumluluğu.
1: Yüzeydeki parlaklığı gösterecek şekilde kesiyorum. Biz geleneksel şekilde balık kesmeyi öğrendik. Balık düzgünce kesilmeli. Bu sadece tecrübeyle öğrenebileceğiniz bir şey.
0: Sorun şu, orkinosların bir kısmı donmuş ve bunları kesebilecek bir bıçak yok. Çözümse şerit testere. Belki üç adam ve samuray kılıcı kadar bir bıçağın romansı olmayabilir. Ama bu modern makine işi yapıyor. Japonya'daki her şey gibi pazarda modern teknoloji ve eski geleneklerin eşsiz bir dengesi.
1: Bu sadece balık alıp satmak değil. Aynı zamanda insanlar arasındaki bağlantı. Eski usul hala önemini koruyor ve bu benim en sevdiğim şey. İnsaniyet ve sağlam ilişkiler.
0: Güneş pazarın üzerinde yükselirken Tsukiji müşterileri için hazır. 1677 tezgah, 2000 çeşit deniz mahsulü satıyor. Bazıları diğerlerinden daha iştah açıcı görünüyor. Dışarıdaysa sonu gelmeyen bir geçit halindeki kamyonlar Japonya'nın dört bir yanındaki restoranlara balık götürüyor. Dünyanın en kalabalık balık pazarında bir gün daha. Kriket her zaman İngilizliğin en üst noktalarından biri olmuştur. Ama 2 milyardan fazla takipçiyle bugünlerde artık gerçekten global bir oyun. Acemi de olsanız profesyonel de bunlardan biri olmadan çok ileri gidemezsiniz. Bir sopa. Sopa imalatı teknolojinin ve 100 yıllık işçiliğin harika bir dengesi. Peki nasıl yapılır? Futboldan sonra kriket dünyanın en popüler sporu. Ve kimileri tam bir hafta sürebilen maçlara gülüp geçse de kriketi en üst seviyede oynayabilmek inanılmaz bir yetenek istiyor. İngiliz efsane Graham Dilley bir zamanlar dünyanın en hızlı atıcısıydı. Bugünlerde ise Loughborough kasabasında elit bir kriket merkezinde koçluk yapıyor. Bu sabah saatte 150 kilometre hızla fırlatabilen fırlatma makinesini kullanarak genç bir oyuncuyu çalıştırıyor. Hız belki hızlı bir beyzbol atıcısına eşit olabilir ama burada çok önemli bir fark var.
1: Kriket ve beyzbol arasında büyük farklar var. Evet, beyzbolda da krikette de topu fırlatıyorsunuz ama kriket şu yönüyle benzersiz. Top yere vuruyor ve iki yöne de hareket edebiliyor.
0: Bu demek oluyor ki saatte 150 kilometre hızla oyuncunun topa tepki vermesi ve sektikten sonra nasıl hareket edeceğini düşünmesi için sadece saniyenin onda biri zamanı var. Kriket topu beyzbol topundan daha ağır ve daha sert. Bu yüzden sopa ömrü boyunca çok sert darbeler alıyor. Bu işteki en sert ama en iyi sopaları nasıl yaptıklarını öğrenmek için birkaç kilometre ilerideki Nottingham'a gidiyoruz. Garen Moon Fabrikası 1885'ten beri kriket sopaları yapıyor. Bugün Peter Wright'ın kontrolü altında yılda 10 bin sopa üretiyorlar.
1: En büyük zorluklardan biri doğru ağacı seçebilmek. Çünkü çok iyi bir sopa yapmak için çok iyi bir ağaca ihtiyacınız var.
0: İyi bir kriket sopası için kullanılan ağaç güzel bir söğüt kütüğü. İngiltere'de 91 çeşidi yetişiyor ama sadece bu ak söğüt kriket sopaları yapmak için yeterince hafif ve güçlü. Kütük, kama ve baltalarla parçalara ayrılıyor. İngiltere'nin havası yüzünden ağaç suyla dolu ve topa vurmak için çok ağır. Parçaları kurutmak için parçalar kesilerek fırına konuyor. 30 gün sonra kurumuş parçaların sınıflandırılması gerekiyor ve hiçbir ağaç diğerine benzemiyor.
1: Mümkün olan en iyi sopa için düzgün ve eşit büyüklükte damarlı ağaçlara bakmamız gerek. Çünkü oyun alanında en iyi performansı bunlar veriyor. Eğer damar eşit değil ya da dalgalıysa o kadar iyi performans vermiyor.
0: Sonra parçalar şekillendiriliyor. Eskiden bu tamamen elle yapılırdı. Ama artık 21. yüzyıl teknolojilerinden birine sahipler. Bu bilgisayar kontrollü CNC makinesi parçanın topu karşılayacak olan yüzünü çok hassas bir şekilde işliyor.

0: Sorun şu, yüz tekrarlanan darbeler sonucunda çatlayacak. Sertleştirmek için her bir sopa bu pres makinesine giriyor. Makine 1920'den kalma ama hala daha iyisi yok. Silindir yüzün şeklini tekrar tekrar sıkıştırarak kalınlığını 3 ila 5 milimetre azaltıyor. Şimdi sapı monte etme zamanı. Sap şeker kamışından yapılıyor. Ama İngiliz olanı en iyisi değil. Bu yüzden Malezya'dan getiriliyor. Mark sapı kolayca takıyor. Çünkü o 27 yıldır burada çalışıyor.
1: Bu sopanın ömrü için çok önemli. Çünkü sopayla binlerce defa topa vuracaksınız. Ve sopa sadece iki parçadan oluşuyor. Bu yüzden bu iki parçanın bir arada kalması ve hala esnemeye izin veriyor olması çok önemli.
0: Sap da takılıp yapıştırıldıktan sonra tekrar CNC makinesine gidiyor. Bir ananas soyucu gibi kesici ileri geri hareket ederek sopanın arka eğimini kusursuzlaştırmak için dikkatlice şekillendiriyor. Ama bugünün teknolojisi bile el işçiliğinin yerini tutmuyor. Güzel ve kusursuz bir son için sopanın elde işlenmesi gerekiyor. Bu işlem 300 yıldır çok fazla değişmedi.
2: Makineden çıkan parça burada ve işin elle yapılan ilk kısmı bu. Yaptığımız şey ise sopayı makinelerin yapamadığı incelikte temizlemek.
0: Gavin Korn'un yetenekli elleri bütün sopaya kusursuz bir son sağlayamaz. Bunun için sopanın iki tarafı da önce zımparalanıyor. Sonra silika bazlı bir cila uygulanıyor. Bu parlaklık ve koruma sağlıyor. Son olarak güzelce parlatılıyor. Ve sonuç neredeyse kusursuz. Ama çok hızlı bir kriket topu hala onu bir anda çatlatabilir. Çözümse tuhaf bir şekilde yüzleri çekişlemek. Bu işlem sopayı en hızlı atıcılara dayanabilecek kadar sertleştiriyor. Artık sopa pürüzsüz ama sap hala biraz kaba. Oyuncunun eline kıymık batmasını engellemek için her sapa parça ip sarılıyor. Sonra sopalar bitirme kısmına gidiyor. Burada her sopa sınıflandırılıyor ve etiketleri yapıştırılıyor. Son olarak sapa plastik bir kılıf geçiriliyor. Bu işlem saatte 50 sopaya yapılıyor. Son ürün 1.2 kilogram ağırlığında. Yani bir beyzbol sopasından 3'te 1 daha ağır ve çok daha sağlam olan kusursuz bir kriket sopası. Ve oyunda topa binlerce defa 2 gün aralıksız vurmanız gereken zamanlarda buna ihtiyacı var.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen. Magnum, has peşindeysen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da birazdan. Otomobillerin çoğundan daha hızlı gidebilen sürat teknelerini nasıl üretiyorlar? Kusursuz İsviçre saatlerini nasıl imal ediyorlar? Ve Buckingham Sarayı'nın duvarlarını kaplayan kaliteli duvar kağıtlarını nasıl üretiyorlar? Hepsini anlatmak için sizi nasıl yapılırlar bir dünya turuna çıkarıyoruz. Eğer hızlı bir tekne istiyorsanız bunlardan bir tanesini istiyorsunuz demektir. Saatte 200 kilometre hız yapabilen bir sürat teknesi. Denizdeki ve hatta karadaki birçok şeyden daha hızlılar. Ama bu deniz füzesini üretmek muazzam bir mühendislik gerektiriyor. Peki nasıl yapılır? Sürat tekneleri denizlerin Formula 1 araçları. Ünlülerin ve kaçakçıların favorisi olan bu deniz canavarları bir torpidodan daha hızlı. Birçoğumuz su üzerinde saatte 200 kilometre hıza ulaşmamışızdır. Ama Phil Lipschitz'in kariyeri tamamen bunun üzerine. İki defa dünya şampiyonu olmuş powerboat yarışçısı olarak bu milyon dolarlık teknelerin banka hesabınızdan başka şeylere de zarar verebileceğini biliyor.
1: Bir keresinde çok kötü bir şekilde burnumuz suya girdi. Neredeyse 140'la gidiyorduk. Resmen iç organlarım kokpite çarptı. Bu herkese göre değil. Ama çok talep var ve bir kere içine girdiniz mi o da sizin kanınıza giriyor ve artık bırakamıyorsunuz.
0: Bugünlerde fil kaza yaptığından çok daha fazla tekne satıyor. Ve bütün tekneler buradan çıkıyor. Cigarette Racing. 1960'ların sonunda powerboat efsanesi yarışçı Don Prudhomme tarafından kurulan şirket, sürat teknelerine yepyeni bir anlam kattı. Bugün şirket Enrique Iglesias'tan baba George Bush'a kadar herkese tekne yapıyor. Ve bizim gibi asla Amerikan başkanı ya da rock yıldızı olamayacak olanlar için üretim sorumlusu Val Jenkins bunun nasıl hissettirdiğini anlatıyor.
2: İnsanlar size bu teknelerden birini kullanmanın nasıl bir şey olduğunu soruyor. Bu insanların tecrübe ettikleri her şeyin ötesinde. Dünyada bunun gibi bir heyecan yok. Uzay mekikleri hariç. Pekala aşağı. Şu iki desteğin üzerine indirelim.
0: Ve roketlerin hızlarına ulaşmak için çok fazla güce ihtiyacınız var.
2: Eskiden toplam 420 beygir gücüne fazla derdik. Şimdi bu teknenin bir motoru 1350 beygir gücünde. Yani güçler sürekli olarak artıyor. Ve artış yavaşlayacak gibi de görünmüyor.
0: Bu kadar gücün sorunu şu. Bu gücü kaldırabilecek kadar sağlam bir tekneye ihtiyacınız var ama teknede yüzlerce ton ağırlığında olmamalı. Çok hafif ve çok güçlü bir yapı için jelkot taban üzerine fiberglass ve reçine katları atılıyor. Küçük cam ipliklerinden yapılan fiberglass tekne imalatı için çok uygun çünkü kolay şekillendirilebiliyor, suya dayanıklı, hafif ve sağlam. Ve öyle olması da gerekiyor.
2: Tramplenden atlayıp suya göbeğinizin üstünde girdiğinizi düşünün. Çok acır değil mi? O sırada hız saatte 6-7 kilometredir. Bu saatte 160 kilometre yapacak.
0: Kalıptan bitmiş bir fiberglass gövde çıkıyor. Ama bu sadece teknenin derisi. Bir de iskelete ihtiyacı var. Ve bu bebek maksimum hızında giderken suya çarptığında hem derinin hem de iskeletin buna dayanabilmesi gerekiyor. Bu sorunu aşmak için Val çok gizli uzay çağı bir malzeme kullanıyor. Balsa ağacı. Evet, marangozluk derslerinde kullandığınız ağaç, milyon dolarlık teknelerin dayanıklılığının anahtarı.
2: Doğa ana bu malzemeyi tasarlamak için milyonlarca yıl harcamış. Bir ağacın ömrünü bir düşünün. Milyonlarca kere eğilmek ve esnemek zorunda. Bu malzeme milyonlarca kere çalışacak ve esneyecek. Bir tekne için çok ideal bir malzeme.
0: Ama milyon dolarlık bir tekne öyle görünmezse iyi olmaz. Başkanlara layık bir şey çıkartmak için direksiyondan koltuklara kadar her şey elde üretiliyor ve dikiliyor. Teknenin dışı tereyağı kadar kayka. Ama maksimum hıza ulaşabilmesi için suyu bir bıçak gibi kesmesi yetmiyor. Su üstünde uçması gerekiyor.
2: Bu teknelerin dikkat çeken bir özelliği çok dar olmalı. Tekneye baktığınızda ince uzun bir gövde görüyorsunuz. Bu hayatın bir gerçeği. Dar teknelerle sürat yapmak kolaydı.
0: Ama dar olmaktan fazlasına ihtiyacı var. Sivri burunlu da olmalı. Her şey açılarla alakalı. Eğer bir tekne suyu çok derin keserse bu fazla sürtünme yaratır. Bu yüzden alt kısımla yanlar arasındaki keskin açı gövdenin suyla temas eden alanını azaltıyor. Ve havayla dolan bu step dalgaların üzerinde yükselmeyi sağlıyor. Bu suda yürümenin denizdeki karşılığı.
2: Hava teknenin altına giriyor. Su buradan akıyor. Bu step havayla doluyor. Bu da hem suyun, hem havanın, hem teknenin akışını kolaylaştırıyor. Tekne hava baloncuklarının üzerinde gidiyor gibi düşünün. Bu sürtünmeyi çok azaltıyor. Bu çok önemli bir yenilik. Teknenin hızı bu sayede %20 artıyor.
0: Bu hızlarda yapmak isteyeceğiniz son şey takla atmak olacaktır. Her şeyi dengede tutabilmek için teknenin kıçında trim tablaları ve kuyruk adı verilen şey var.
2: Bu kuyruk iki eksende hareket ediyor. Yukarı aşağı ve sağa sola. Trim tablaları ise yukarı aşağı hareket ederek teknenin baş kıç dengesini sağlıyorlar. Eğer maksimum hızla giderken kuyruğu yanlış bir açıyla döndürürseniz tekne takla atabilir ya da en az onun kadar kötü şeyler olabilir. Bu yüzden bu şeyleri çok yüksek hızlarda kullanmak ciddi bir yetenek ister.
0: Ve bu çok yüksek hızlar 1350 beygir gücündeki motorlar sayesinde mümkün oluyor. Hem de iki tane. Motorlar ve iç mekan monte edildi. Artık Hugh Hefner'dan daha dikkat çekici bir şeyiniz var. Bitmiş ürünü test etmenin sadece bir yolu var ve bu da denizde. Ama Miami'nin marinaları çok kalabalık. Bu yüzden tekneniz için yer bulmak çok zor. Çözümse çok katlı bir sürat teknesi otoparkı. Tek yapmanız gereken dışarı çıkarabilmek. Bunu da çok dikkatlice yapıyorsunuz.
1: Biraz gaz verelim bakalım neler yapabiliyor.
0: Phil bu sürat teknesini hiç zorlanmadan saatte 160 km hızın üzerine çıkarabiliyor. 700 bin dolarlık fiyatı için bir banka soymanız gerekebilir. Ama en azından polisler sizi yakalayamaz. Birazdan en iyi İsviçre saatlerinin bir İsviçre saati gibi kusursuz çalışmasını nasıl sağlıyorlar? Ve Buckingham Sarayı'nın duvarlarını kaplayan kaliteli duvar kağıtlarını nasıl üretiyorlar? Nasıl yapıldığını öğrenmek için aradan sonra bize katılın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Konu zaman tutmaksa en iyisi İsviçre saatidir. Her yıl 26 milyondan fazla saat ihraç ediliyor ve bunlar zarafetin ve hassas mühendisliğin birer mini başyapıtı. Ama zamanın kendisi gibi saatlerin imalatı da aceleye gelmiyor ve her birinin üretimi 14 ay sürüyor. Peki nasıl yapılır? Saat üretiminde dünya lideri olan İsviçre en iyi saatleri üretiyor. 600'e yakın İsviçreli üreticinin en tanınmışlarından biri de pilotların saati olarak meşhur olan firmanın irtifa tanımayan saati, pilotlara 37 bin feet yüksekte bile zamanı kusursuz olarak gösterebiliyor. Her saatin kalbinde makine adı verilen bir mekanizma bulunuyor. Makine yaklaşık 350 küçük parçadan oluşuyor. Makinenin tasarlanması bitince, üretim öncesi bir prototip için 2000'den fazla çizim ve plandan parçalar üretiliyor. Ve bunlar burada, mikro mekanik atölyede üretiliyor. Özel parçalar burada üretiliyor, kesiliyor, işleniyor, sonra da prototip birleştiriliyor. Her biri aşınma için bir yıl boyunca test ediliyor, sonra analiz ve daha detaylı testler için laboratuvara gönderiliyor. Daha sonra çok detaylı bir incelemeden geçiyor. Her küçük parça adli seviyede inceleniyor. Dünyadaki en iyi saatlerin üretiminde kabul edilebilir tolerans o kadar küçük ki bir mikroskop bile bu iş için yeterli olmuyor. Çözüm, elektron mikroskobu. Bu parçaları 40 bin defa büyüterek tarayabiliyor. Her prototip sıkı testlerden geçiyor. En tekniğinden en acımasızına kadar. Eğer testlerden geçerse prototip seri üretime alınıyor. Her makinenin temelinde taban plakası var. Çelik çok ağır ve alüminyum da çok yumuşak olduğu için her biri hafiflik, dayanıklılık ve işlenebilirlik arasındaki harika dengeyi sağlayan rinç alaşımdan imal ediliyor. Tamamlandıktan sonra taban plakası da diğer bütün parçalar gibi kalite kontrol laboratuvarına gidip testlerden, ölçümlerden ve incelemelerden geçiyor. Ortalama bir insan saçı 100 mikron kalınlığındadır. Ama makinenin her bir parçası üretime gidebilmek için artı eksi 5 mikron olmak zorunda. Kalite kontrolünden geçtikten sonra metal parçalar temizlenip en küçük toz kalıntılarından ve parmak izlerinden arındırılıyor. Sorun şu, kimyasal temizleyiciler malzemelerle tepkimeye girerek kalitesini etkileyebilir. Bu yüzden her şey yüksek frekanslı ses dalgaları üretip kalıntıları temizleyen su bazlı ultrasonik bir temizleyicide yıkanıyor. Makinenin 346 parçasının tamamı artık montaj için hazır. Bu küçücük bir mühendislik yapbozu. Bu yapbozu kolaylaştırmanın yolu çok çok küçük olan parçaları birleştirip 71 adet çok küçük parça elde etmek. Başkan yardımcısı Jean-Paul Girardin açıklıyor.
7: Şu anda ön birleştirme atölyesindeyiz. Burada 346 parça, 71 birleştirilmiş parçaya dönüşüp doğrudan üretim bandına gidecek.
6: Her bileşen insan yeteneği ve mikro makine mühendisliğinin bir kombinasyonuyla birleştiriliyor. Ve saatlerin Rolls-Royce'u için hiçbir masraftan kaçınılmıyor. Her makineye onlarca küçük yakut konuyor. 71 küçük parça monte edildikten sonra buraya, teknoloji harikası makine montaj atölyesine geliyor.
7: Burada 36 küçük tezgahımız var. 28'i el tezgah, yani eğer imkanımız varsa İleri teknoloji kullanıyoruz ama hala bizim bilgili saatçilerimizin işçiliği, kapasitesi ve bilgisi makinelerden çok daha iyi.
6: Makine montajını tozdan ve saatçilerin parmak izlerinden korumak için Breitling zekice bir üretim hattı tasarlamış. Adı da Otoyol. İlk olarak her bir ana plaka, mekik adı verilen plastik bir kaba dikkatlice yerleştiriliyor. Sonra da otomatik otobana gönderiliyor. Her mekik 36 tezgahtan oluşan hattan geçiyor. Her tezgahta bir saatçi, mekik otobana dönüp bir sonraki tezgaha gönderilmeden önce özel işlemleri tamamlamak zorunda. Her uzman her gün aynı tezgahta oturuyor. Ve hassas işlemler bir İsviçre saati gibi devam ediyor. Sonunda her makine gerçekten onun bir parçası olana kadar. Önce tarih göstergesi ve kadran monte ediliyor. Tarih değiştirme mekanizmasının doğruluğu ve konumu kontrol ediliyor. Sonra hassas akrep, yelkovan ve saniye ibresi yerleştiriliyor. Giydirme adı verilen bir sonraki aşamaya hazır. Tozun saat makinesine girmesini engellemek için bütün işlemler boyunca sıkıştırılmış hava kullanılıyor. Mekanik saatlerin sorunu onları kurmayı unuttuğunuz zaman durmalarıdır. Çözümse otomatik rotor adı verilen sallanan bir ağırlık koyarak saati takan kişinin doğal kol hareketiyle kurmaktır. Kendi kendine kurulan mekanizma 90 dakika boyunca test ediliyor. Daha sonra her saat bir basınç bölmesine koyularak su geçirmezliği test ediliyor. Eğer basınç düşerse bu havanın saatin içine kaçtığını, yani bir kaçağı işaret ediyor. Son olarak saatler zamanı doğru olarak gösterdiklerinden ve kolunuzun her hareketiyle kurulduklarından emin olmak için tekrar kontrol ediliyor. Her saat satışa çıkmadan önce 1000'e yakın farklı kontrolden geçiyor. İsviçre saatinin her zaman hatta 10 kilometre yukarıda bile doğru göstermesini sağlayan zaman alıcı bir işlemler zinciri. İlk olarak Orta Çağ'da duvar halılarının yerine ucuz bir çözüm olarak kullanılmaya başlanan duvar kağıtları bugün 1 milyar metrekareden fazla üretiliyor. Bu Empire State binasını 18 bin kez kaplamaya yeter. Ama kaliteli duvar kaplamaları üretmek şaşırtıcı derecede zor ve işçilik gerektiren bir iş. Peki nasıl yapılır? ...1928'de açılan Piccadilly Tiyatrosu Londra'nın en iyi batı yakası mekanlarından biri. Ama bir makyaja ihtiyacı var. Ve iç mekana yeni bir hayat vermek için yaşlanmış duvar kağıdını değiştiriyorlar. 1200 koltuklu tiyatronun duvarlarını kaplamak Jason ve takımının 4 haftasını alacak. Ama bu kolay bir yala ve yapıştır işi değil.
8: Bu gerçekten bir sanat. En büyük sorunlar eğimlerde, dönüşlerde, bunun gibi yerlerde oluyor. Bunu teorik olarak öğrenebilirsiniz. Ama yapmadan gerçekten öğrenemezsiniz.

0: eski kağıt 50 yaşından daha yaşlı. Yenisinin de 50 yıl dayanması için tiyatronun sahipleri dünyadaki en eski ve en itibarlı duvar kağıdı üreticilerinden birini seçti. Kol ve Son 135 yıldan uzun süredir duvar kağıtları üretiyor. Parlamento binalarının, Buckingham Sarayı'nın ve birçok valiliğin duvarlarını kapladılar. Ama krallara layık bir duvar kaplaması üretmek biraz zor bir iş. İlk sorun, çalışması kolay, büzülmeyen ve çarpışmalara, temaslara yıllarca dayanabilecek bir kağıt üretmek.
1: Burada kullandığımız ağır bir kağıt. Ama içinde küçük ipucukları var. Bunlar hem dayanımı arttırıyor, hem de büzülmeyi ya da yapıştırıcıyla temas ettiğinde genişlemesini önlüyor.
0: Ama kağıdın sadece dayanması gerekmiyor. Aynı zamanda güzel de görünmeli. Firmada renk üretimi Ray Goddard'ın işi. Ray gökkuşağındaki bütün renkleri yapabilir ama bugün biraz gri peşinde. Temel mürekkepleri seçtikten sonra rengi açmak için biraz beyaz ekliyor. Bu karışım sonra süzülüyor. Biraz daha beyaz ekleniyor ve iyice karıştırılıyor. Ray'in işinin zorluğu doğru rengi uzmanlığını konuşturarak sadece göz kararıyla tutturması.
2: 35 yıl oldu ama hala öğreniyorum. Ama artık oldukça iyiyim. Renkleri çok çabuk ayarlayabiliyorum. Bu pratik yapmakla ilgili.
0: Makine karıştırmayı bitirdikten sonra Ray bir örnek alıp gereken renkle karşılaştırıyor. Bunu ışık altında yapıyor. Onca pratikten sonra kusursuz bir iş çıkıyor. Ray bir teneke boya yaptıktan sonra bunun baskı makinesine gitmesi gerekiyor. O arka tarafta boyayı dökerken ön tarafta Matt makineyi hazırlıyor. En önemli parça silindir. Bu deseni Ray'in az önce yaptığı renkte basacak. Matt 10 kilogramlık topu yüklerken Ray de gelip yardım ediyor. Yardım etmeli de çünkü o Matt'in babası.
2: Neler olup bittiğini çok iyi anlayabiliyor. Yemek masasında konuşmak bizim için bazen sıkıcı olabiliyor.
3: Evet, işten bu kadar konuşmamaya çalışıyoruz.
2: İş hakkında çok konuşmamaya çalışıyoruz.
0: Matt makineyi çalıştırdıktan sonra kağıda bir kat gri astar boya atılıyor. Kağıt önce ısıtıcıdan sonra da soğutucu silindirlerden geçtikten sonra kuruyor ve üzerine baskı yapılmaya hazır hale geliyor. Bu makinenin diğer ucunda oluyor. Beyaz son kat boyada tabloya konuluyor ve özel bir yün şilte kullanılarak kağıda uygulanıyor. Silindir döndükçe üzerindeki desen kağıda işleniyor. Ve yeni gri duvar kağıdı alttan gelmeye devam ederken silindir bu işlemi tekrar tekrar yapıyor. Daha modern duvar kağıtları mürekkep püskürtmeli printerlardan çıkıyor. Ama bu tasarım Gürcü İp Kafesi neredeyse 200 yıllık. Bu makine günde 4 kilometre kağıt üretebilir. Ama yukarıda Jason çok daha yavaş. O çok fazla yetenek gerektiren bir el sanatı olan blok baskı uzmanı. Ama işe başlamadan önce bir desen seçmesi gerekiyor. Bu da mahzene gitmek demek. İçeride hepsi birbirinden farklı tasarımlarda 1500 blok bulunuyor. Armut ya da Frank inciri ağacından yapılan blokların her biri gerçekten eşsiz.
3: Bu blokları işlemek için gereken beceri inanılmaz. Tamamen el boyası. Çok kaliteli iskarpelalar var. Yani her zaman kusursuz oluyor. İnanılmaz.
0: Daha da inanılmaz olan şey bu blokların çoğunun 100 yıldan daha eski oluşu. Eskiden alt katlardaki kilerde tamamen nemi alınmış ortamlarda saklanırmış. Böylece çatlamalarının önüne geçilmiş. Ve bugün de ilk yapıldıkları günkü kadar kusursuzlar.
3: Bunları 100 yıl sonra hala kullanabilmemizin sırrı bunu tasarlayan ve işleyen adamların başarısında saklı.
0: Jason deseni seçtikten sonra alıp baskıya götürüyor. Seçtiği rengi zemine bir kat uyguluyor ve desen bloğunu dikkatlice üzerine indiriyor. Ayakla kumanda edilen bir karşı ağırlık 6 kilogramlık bloğun üzerine konuyor ve baskıyla mürekkebi kağıda geçiriyor. En sıkı tempoda bile Jason günde sadece 100 metre duvar kağıdı üretebiliyor. Ve bir rulosu size 100 pound'a mal olabilir.
3: Blok baskı çok zaman alan bir iş ama sonuç muhteşem. Çok güzel görünüyor. Sadece benim tarafımdan elde üretildi. Makine yok, elektrik de yok. Hepsini ben yaptım. Bu bir kraliyet sarayına layık.
0: Buradaki sıkıntı desenleri düzenli bir şekilde yapabilmek. Bunu doğru yapmak için Jason son bloğun kağıtta bıraktığı işaretleri bir sonraki baskıda hizalayarak kullanıyor. Ben Sesler, Başkanlar ve şimdi de kültür meraklıları için Londra Tiyatrosu için yapılan bu duvar kağıtları neredeyse 1000 yıldır aynı yöntemle üretiliyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
15: Bu bir Lotus çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: kalpler, nefes kesici manzara, kutu gibi evler. O manzara dünyanın başka neresinde var? Dağ keçileri. Ve Avrupa'nın en kötü trafiklerinden biri. Burası Brenner geçidi. Yani Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki en önemli kara ve demir yollarından biri. Gıda, kıyafet, yeni araba, çamaşır makinesi, buzdolabı, çorap, kısacası günlük hayatımızda kullandığımız çoğu şey Orta Avrupa'dan geçen bu güzergah üzerinden kara veya demir yoluyla elimize ulaşıyor. Keşmekeş bu. Çözüm mü? Devasa bir demir yolu tüneli inşa ederek dar boğazı rahatlatmak. Bu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mühendislik projelerinden biri ve yerin 2 kilometre Avrupa'nın en büyük sıra dağlarının altında gerçekleşiyor. Yapımı 20 sene sürecek. O kadar iddialı. Gerçekten çok büyük ve gerçekten de çok da tehlikeli. İşte gidiyorum. Ben Richard Hammond. Merhaba. Benim görevim devasa yapıları keşfetmek. Harika. Yaptığım en çılgın 10 şey içinde bu bir numara. Kesinlikle. Oo! Biliyorum, her şey benim gözüme büyük görünüyor. Bir motora mı tırmanıyorum? Kulaklarım tırmalanıyor gibi. Mühendislerin dünyamızı büyütmek için yaptıkları inanılmaz şeyleri keşfedeceğim. Bu kadar yakın olmam gerektiğinden emin değilim. Aa! Arkama baktım, bunu yapmamalıydım. Bazense devasa yapıları oluşturanın küçük şeyler olduğunu göstereceğim. Enerjilerini çalıyorum. Bunu meslek olarak yapamazdım. Ve tasarlayan, inşa eden ve hayatı büyük yaşayan kahramanlarla tanışacağım. Yanlış yaparsam havaya uçar mıyız?
1: Belki.

0: Günün birinde Alplerin altından yeryüzünün derinliklerine motosiklet süreceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ha, buna bayıldım. Bu yalnızca çok uzun bir tünelin değil. Aynı zamanda insanoğlunun kalkıştığı en iddialı mühendislik projelerinden birinin de hikayesi. Tabii 7 milyar sterline mal olacak ve tamamlanması 20 yıl sürecek. Ama bittiğinde geçit vermez bir yerin içinde imkansızı gerçekleştirmiş olacaklar. Bu tünelin uç kısmına ulaşmam için 15 kilometre daha yol gitmeliyim. Bilmiyorum, bunun çok ilkel bir yanı var. Ademoğlu dünyanın içine tünel yapıyor. Alp dağlarının İtalya tarafındaki bir dağa delerek ilerleyen dünyanın en büyük tünel açma makinelerinden birini görmeye gidiyorum. Tüm tünel açma makinelerine ya da kısaca TMB'lere bir isim verilir ve bunun adı Flavia. O sadece bir tünel açma makinesi değil, aynı zamanda hareket eden bir fabrika. 3000 ton ağırlığındaki devasa Flavia, 4 olimpik yüzme havuzu uzunluğunda. Bunların hepsi görebildiğim kadarıyla bir tek makine. İleride ön tarafta kafa kesme makinesi Alplerin eski kayalıklarını parçalayarak ilerliyor ve tüm bu kuyruk onu takip ediyor. Hepsi 200 metre. Ön taraftaki kafa kesme makinesi 11 metre uzunluğunda. Yani çift kanatlı bir otobüsten iki kat daha uzun. Flavia her gün 15 metrelik kayaları çiğneyerek kendine yol açıyor. Ve operasyon müdürü Giorgio Malacelli bu işin nasıl yapıldığını göstermek için beni ön tarafa götürüyor. Giorgio, yani bu kafa kesme makinesi.
1: Bu
0: yani
1: kafa kesme makinesi, doğru.
0: Yani şimdi...
1: Bunlar da kesici diskler. Her biri 48 santimetre. Kesici başlıkta 64 disk var.
0: Çocukken hayalini kurduğum büyük bir matkap gibi. Makinelerin aksine bu sondaj yapmıyor.
1: Hayır, parçalıyor.
0: 64 tane çelik kesici disk kaya yüzeyini 4 milimetre çiziyor. Sonra kaya çatlayıp dağılıyor ve düşüyor. Dönerken kesici başlık kaya yüzeyine 15-40 tonlu kamyonların gücüyle baskı yapan 6 güçlü hidrolik kol tarafından ileri doğru itiliyor. Ne makine ama. Oldukça pahalılar.
1: Evet. Bunun gibi makine için yaklaşık 20 milyondan bahsediyoruz.
0: Daima büyük şeyleri mümkün kılan küçük şeyleri ararım. Ve işte buradalar. Bunlar bir zamanlar kullanılmış kesici tekerlekler ve tüm bu proje, tüm bu çaba, tüm bu insanlar ve makineler içinde insan ve dağ arasındaki ara bağ işte bu. Tekerleğin kayaları çiğnediği kısım burası. Bu alınıp geri dönüştürülecek. Bana kalırsa küçükler. Her biri benden daha ağır ama boyutlarıyla kıyaslandığında etkileri çok ama çok büyük. Flavia'nın harika yanı aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirebiliyor olması. Dişleriyle uç kısımları öğütürken kesici başlığın hemen arkasıyla yeni kesilen kayaların üstüne

0: makinesinden biri. İnşaat tamamlandığında iki ana demiryolu tüneli İtalya'daki Forteza ve Avusturya'daki Innsbruck'u birbirine bağlayacak. Her biri 55 kilometrelik rekor uzunlukta. Tünellerden biri trenleri kuzeye, diğeri ise güneye götürecek. Yol boyunca 200 bağlantı noktası ve bakım onarım tünelleri yer alacak. Tamamlanan tüneller her gün 320 trende neredeyse milyonlarca yük taşıyacak. Ancak dünyanın en uzun tünelini inşa etmenin en iddialı tarafı bunu yapmaya çalıştıkları yer. Görmüş olduğunuz bu tünel, isimlerini duymuş olabileceğiniz iki tektonik levhanın bir araya geldiği Peri-Adriyatik tabakadan geçiyor. Arkamda Afrika var. Önümde ise Avrupa. Yani basitçe ifade edecek olursak bu tünel dünyanın hareket eden devasa iki parçasının içine inşa ediliyor. Ve bu parçalar hareket ettiğinde dünya da hareket ediyor. Bundan böyle adımlarınızı dikkatli atmalısınız. İki kıtanın çarpışması Alp Sıra dağlarını meydana getirdi. Ama ayrıca normalde yatay tabaklı olacak kayaları da yükselterek önceden kestirilemeyen dikey tabakalar oluşturdu. Bu da demektir ki insanın ve makinenin kayayı güvenli bir şekilde sondalayabilmek için kayanın yeterli sertlikte olup olmadığını onu delmeden anlayabilmesinin bir yolu yok. Neyse ki bu sorun için dahiyane bir çözüm bulmuşlar ve o da başka bir tünel inşa etmek. Kayanın kalitesi ana proje tünelinin 12 metre altında ve 20 metre ilerisinde bulunan keşif tüneli tarafından test ediliyor. Ve Flavia'nın küçük kardeşi Günter tarafından sondalanıyor. Jeolog Jeremy Dejean de Labati dağ kayalarının durumunu araştıran ekibin yanına gidiyor. Nereye gidiyoruz?
1: Güney'e, İtalya'ya.
0: Tüneli değil, bizi kastettim.
1: Oh, laboratuvarıma hoş geldin.
0: Peki burada ne yapıyorsunuz?
1: Numune alıyoruz, jeolojik yapıyı inceliyoruz ve ne tür şeyler sondajda soruna yol açabilir diye faylara ve eklemlere bakıyoruz.
0: Şimdi incelediğimiz bu bir tür kaya mı?
1: Evet, folyasyonu görüyorsun.
0: Kendim de bir jeolog olarak ben buna çizgili diyeceğim. Tünel açma makinesi için iyi mi?
1: Evet, çok iyi sondalayabilirsin.
0: Karşılaşabileceğin en kötü şey nedir acaba?
1: Bir sürü su. Eğer su varsa o zaman büyük bir sorun var demektir, değil mi?
0: Peki böyle bir durumda
1: kapatıp etrafını dolanarak geçmemiz gerekir.
0: Yani burada alınan kararlar, numuneleri almak ve az önce sondaladığınız şeyi incelemek gibi 10 milyonlarca euroya, dolara mal oluyordur herhalde.
1: Doğru, evet. Elbette.
0: Çok fazla şey risk altındayken Jeremy ve 12 tünel ustasından oluşan ekibi daha önce kimsenin ayak basmadığı bir yere gitmekle görevlendiriliyor. Yani tünel açma makinesi Günter bir çeşit yeraltı uzay gemisi oluyor ve kesici başlığın hemen arkasındaki dümende ise Kaptan Kirk'ün yerine bu sefer Lars Napstein oturuyor.
2: Tünel açma makinesi şu an ilerliyor.
0: Şu koca delik bir sorun olmaz mı?
2: Evet, biraz büyük bir delik. Ama daha büyükleri de var. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi burada güvendeyiz.
0: Pekala, az önce olan normal bir şey değil mi? Telaşlanmama
2: normal.
0: Gerek yok. Ama dağılıyor. Biz girdikçe içeri göçüyor.
2: Bu kirli ve tehlikeli bir iş. Ama çok da etkileyici.
0: Dürüst olmam gerekirse biraz korkuyorum. Ama bunu belli etmeyeceğim. Çünkü hepsi dehşet verici. Bu tünel açma makinesi şu an Alpler'in altında daha önce hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde kayaları parçalayarak yol açıyor. Bunların hepsi çoktan düşmüş. Çünkü baksanıza, tabaka halinde dökülüyorlar. İşte bunu sondalıyorlar. Burada durmayacağım. Bu makine ne yapıyor?
2: Şu anda çelik cıvatayı itiyor. Üzerimize düşmesinler diye bu kayayı ve çelik yuvaları destekliyor.
0: Evet.
2: Bu şu anda bizi un ufak olmaktan koruyan tek şey. Bunun sayesinde güvendeyiz.
0: Ayaklarımın altında hissedebiliyorum. Akıl almaz. Şu ana kadar dahil olduğum en heyecan verici şeylerden biri bu. Bunlar daha çok bu çelik kemeri sabitlemek ve parçaların düşmesini engellemek için kullanılan sabitlemek.

0: sabitleme çubuklarıymış. Tabii bunlar bir dağın üstümüze yıkılmasını engellemeyecek. Şu anda başımın üstünde bir kilometreden fazla bir kaya olduğunun farkındayım. Bu inanılmaz derecede gürültülü. Su! Su! Bu hiç hoşuma gitmedi. Suyu görüp bunun sondaj aletini kayganlaştırmak için olduğunu fark etmeye ve ana boruya çarptık diye düşünen bir tek ben miydim? Paniğe kapıldım da içimden bir yeraltı nehrine çarptık. Hepimiz öleceğiz dedim. Birazdan.
1: Hızlı hızlı hızlı hızlı.
0: Kendimi biraz tehlikeli bir durumun içinde buluyorum. Yanlış yaparsam havaya uçar mıyız?
1: Belki. Çevir, çevir.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Avrupa'nın tam kalbinde en büyük ve en uzun sıra dağlar olan Alpler yer alıyor. Bense onun altında dünyanın en büyük ve en pahalı mühendislik projelerinden birini keşfediyorum. Brenner Tüneli. Ayrıca en tehlikelilerinden de biri. Ateş, kaya düşmesi, sel. Eğer yerin 2 kilometre aşağısında milyonlarca kayanın altında çalışıyorsanız acil bir durumda ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Ve mühendis Giacomo Zamola bana kullanmak zorunda kalmayacağımızı umduğu bir kural gösteriyor. Aa vay canına. Yani her şey ters giderse geleceğiniz.
1: Evet, burası bizim kurtarma odamız.
0: Anladım. Buraya geliyoruz.
1: Evet, eğer bir kaza veya yangın gibi bir şey olursa.
0: Burası sağlamlaştırılmış mı? Göçük olursa dayanır mı?
1: Evet, bu çelikten yapılmadır. Bir denizaltı gibi.
0: Yani göçük olursa apar topar buraya geliyoruz. Burada işimize yarayacak ne var? Oksijenimiz var mı?
1: Evet, burada oksijen tanklarımız var ve ayrıca dışarıdan gelen bir hava hattımız da var. Direkt bağlı buraya.
0: Şunun yarısını içecekle doldurup şurada kart oynardım. Şurada da büyük bir televizyon olurdu. Bir haftalık oksijeni alıp sizi kapı dışarı ederdim. Hepsini kendime saklardım. Mutlu mesut yaşardım yani.
1: Oksijen 32 kişi ve sadece 24 saat için yeterli. Yani...
0: Dua et yani.
1: Bir şeyler ters giderse bu iyi bir fikir değil.
0: Doğru. 24 saat ve yüzeyden çok uzaktayız.
1: Evet.
0: İnsan birdenbire bunun ne kadar gerçek ve tehlikeli olduğunu fark ediyor.
1: Evet.
0: Şu anda tünelin tamamı birleştirilmemiş. Bir İtalyan ekip ve bir Avustralyalı ekip tünelin dağ silsilesinin kendi bölümlerinin altındaki kısımları kazıyor. Amaç tünel boyunca farklı bölümler oluşturmak ve bunları kalan 8 yıl boyunca tüneli tamamlayacak şekilde kademe kademe birleştirmek. Tünelin her bir bölümünün de kendine ait bakım, onarım ve erişim tünelleri var. Tünel arasında tüneller ve bir tünelden diğerine geçiş sağlayan tüneller var. Hepsi aynı göründüğü için şu an bir tünelin içinde İtalya'nın altında bir yerlerde olduğumuzu saymazsak nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Aklıma geldi. Bir dağ silsilesinin binlerce kilometre altındayım. Karanlıkta bir tünelde yeryüzünün derinliklerine doğru yol alıyorum. Eğer diğer taraftan Gandalf ve bir sürü hobbit çıka gelirse hiç şaşırmam. Scooter'a binmiş canavarlar tarafından takip edilirlerse çok sinirlenirim. Şu an yapmam gereken şey Alplerin Avusturya tarafında kazılmakta olan bakım tüneline gitmek. Diğer bölüme geçmek için bu tünelden ayrılıyorum ve güneşi gördüm. Aha! Ah! Bacaklarım ısındı. Bu harika. Dünyanın bu tarafı daha iyiymiş. Her yıl yaklaşık 80 milyon yük Alp dağları boyunca seyahat ediyor. Bunun neredeyse yarısı İtalya ve Avusturya arasındaki yoğun hatlı bir tek geçitten geçiyor. Avrupa Alpler'in 2 kilometre altındaki bu yeni demiryolu tünelinin yolların binlerce kamyon yükünü hafifletip Avrupa kıtası boyunca malların taşınma şeklini dönüştürerek yılda milyonlarca yük taşıyacağını umuyor. Bu program Alpler'in en yoğun noktasındaki korkunç trafik sıkışıklığını kaldıracak bir tünel hakkında. Ve ben trafiğe sıkıştım. Çok manidar değil mi? Gerçekten de... Aa, bir saniye. Geri kalamam. Hayır. Gitmeliyim. Flavia'nın deldiği ana demiryolu tünelinin aksine bunun gibi bakım, onarım ve erişim tünelleri eski usul oluşturuluyormuş. Yani bu bir şeyi havaya uçuracağım anlamına geliyor. Ama önce patlayıcı mühendisi Hubert Hoffmann bana patlayıcıları yerleştirebilmek için kayalardaki deliklerin nasıl sondalandığını gösterecek. Arkadaşım denemem için bana yardım edecek. Bu yüzü patlatmam için sondalamam gereken 100 tane delik var veya tam arkasında... Aman tanrım. Hubert'e göre patlatma işi şansa bırakılamaz. Mükemmel bir kemer oluşturmak için patlayıcıların kusursuz bir biçimde yerleştirilmesi ve kusursuz aralıklarla patlatılması gerekiyor. Şu gördüğünüz bu yüzün patlatması için konulacak patlayıcıların bir planı ve hepsinin doğru yerde ve doğru bir açıda olması gerekiyor. Bu uzun çizgiler onun için. Nereye gidiyorum? Hangisine? Buraya mı? Şu mu? Şu değil mi? Sondajı başlatacağım. Tek dokunuş. Tam isabet. Şu an sondalanıyor. Ne kadar derine gittiğini görebiliriz. Geri çekildi. Yani bu bitti. Ve şimdi giriyoruz.
2: Dümdüz.
0: Dümdüz mü? Ha, tamam. Bu işi kaptı mı? İşte giriyor. Fikir şu. Her bir patlayıcı yanındaki patlayıcıdan önce başka bir patlayıcıyı havaya uçuracak. Böylece patlatılmış kaya bir önceki patlamadan geriye kalan boşluğa kayacak. Ve bu delikli desenler mükemmel bir kemer oluşturacak. Proje müdürü Michael Crontier, benim patlayıcılarla uğraşacak olmamı hiç sorun etmemişe benziyor. Programlarından birini hiç izledim acaba? Elinde bir avuç patlayıcı olan bir adamın yanında duruyorum. Bu ne tür bir patlayıcı?
3: Bu bir bulamaç patlayıcı, 800 gram ağırlığında. O yüzden sondaj deliği başına yaklaşık 2000 yüklüyoruz. Şimdi bunu yapma sırası sende. Hadi bakalım.
0: Neyi? Elektriği mi?
3: Gerçekten o patlayıcıyı koyacak ve sen de deliğe yükleme yapacaksın.
0: Bu ne?
3: Bulamaç adı veriliyor. Bir jel gibi, çok özeldir.
0: Bunu benden alır mısın? Çünkü patlayıcı.
3: Sana onunla vurabilirim. İçine
0: bence
3: koy
0: vurmamalısın.
3: Evet, işte böyle.
0: Yüksek teknolojili. Evet. Bunu nereye koyuyorum? Bununla ne yapıyorum?
3: Şimdi çubuğu al ve içeri ittir.
0: Tamam.
3: Hadi.
0: Yanlış yaparsam havaya uçar mıyız peki?
3: Belki.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Ama gerçekten bu bir kovboy filminde olmak gibi değil mi?
3: Yap şunu. İçeri ittir gitsin.
0: Ne zaman duracağımı nasıl bileceğim?
3: İttir, ittir, ittir.
0: Çok mu narin davranıyorum?
3: İttir, ittir.
0: İttirdim. Kesinlikle içeride.
2: İttir. Bir taşa çarptı.
0: Saçmalama. Bu patlayıcı. Şu anda kaya yüzeyine iyice yerleştirilmiş 100 tane çubuk var. Bu 2000 kilogramlık patlayıcı, yani 1. Dünya Savaşı sırasında savaş gemilerini batırmak için madenlere sıkıştırılan patlayıcılarla aynı miktarda. Patlayıcılar yüklendi ve patlamaya hazır. Fünye'nin yanından güvenli bir yere çekilme vakti geldi. Çünkü hemen köşede duruyor. Daha da endişe verici olan şey ise 1. Dünya Savaşı'ndan kurtarılan bir şeye benziyor bu.
3: Pekala, kırmızı ışığı görene kadar çevir. Sonra 2-3 defa daha çevir ve o sana bu kadar yeter diyecek.
0: Bu sanki bir çizgi filmden çıkmış gibi. Ama ters giderse gülen olmayacak. Evet, biraz korkuyorum.
3: Bu patlatma makinesi, tamam mı?
0: Tamam. Ve bunu yapmama izin mi vereceksin?
3: Buraya gel. İlk önce makineyi şarj etmen gerekecek, tamam mı? Yani buradaki kırmızı ışığı görene kadar şu kolu çevireceksin, anladın mı?
0: Tamam.
3: Eğer kırmızı ışığı görürsen 2-3 defa daha çevirdikten sonra makine tamamen şarj edilmiş demektir.
0: Tamam.
3: Ve şu da sihirli düğme işte.
0: Tamam. Ve bunu gerçekten yapma iznin var mı? Bu sahte değil mi? Gerçek. Tamam. Şurada bir kol var. Bunun sorun olmadığına inanamıyorum. Bu çok eski. Çeviriyor muyum?
3: Tamam.
0: Çok korktum.
3: Çevir. Hızlı.
0: Bu
3: biraz
0: çok...
3: Biraz daha. Tamam.
0: Tamam mı? Düğmeye basıyorum. Ağzımı açmamı söyledin.

0: harika. Glück
1: auf. Teşekkür ederim.
0: Glück
1: auf. Evet, teşekkür ederim.
0: Glück auf
2: ne? Glück auf.
0: Bu madenci dili.
1: Glück Öyle mi?
0: Auf. Aferin.
1: Bu çok efsaneydi iyi. Gerçekten.
0: Evet.
1: Ha, evet, evet,
0: çok
1: evet.
0: İyi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hissettin değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Titriyorsun dostum.
1: Evet, hayır. Gerçekten bunu evet. Hissediyorsun. Gerçekten çok heyecanlandım. Evet. Soğukkanlı davranırım sanmıştım ama.
0: Öyle mi?
1: Vay canına. Bu bambaşka evet. Bir şeydi. Yani yaptığımız şey bu.
0: Kesinlikle.
1: Buraya girebilir miyiz?
0: Tabii. Bu gerçekten mükemmel. Evet.
1: Ah, şuna bak.
0: En önemli şey profil. Buradakiler çok doğru. Kırılmalar yok. Evet. Çok iyi. Evet.
1: Çoktan kavisli evet. Yuvarlak olmuş.
0: Kesinlikle. En önemli şey yüzey. Mükemmel bir şekilde dikey ve dışarıda kırılmalar yok. Hiçbir şey yok. Mükemmel bir yüzey.
1: Böyle bir şey gördüğünde sorun olmadığını anlıyorsun.
0: Richard Bunu Simmons buradaydı.
1: Yani birazını ben yaptım. Düğmeye
0: senin adına
1: işte.
0: Çok mutlu oldum. Harika bir iş. Eğer şimdiki işini bırakırsan buraya
1: gel. Ben de senin adına
0: gel.
1: Çok mutlu oldum.
0: Bekleriz.
1: Kendi el fenerim evet. Olacaksa yaparım. Henüz ayak tamam. Basıldı değil mi? Daha önce hiç kimse bizim durduğumuz yerde durmadı yani. Birazdan. İçinde tünel açtığımız şeyin tadına bakıyorum. Tadı güzelmiş.
0: Aa.
1: Ve başım yine belaya giriyor. Hammond, sen ne yaptın? Olamaz. Bir kez daha bu projeye imzamı bırakıyorum. Bir şey ters giderse benden bilin.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Avrupa'nın en büyük dağlarından birkaçının altında dünyanın en uzun demiryolu tünellerinden birinin nasıl inşa edildiğini keşfetmeye dair çıktığım yolculukta şu ana kadar bir tünel duvarını patlattım. Devasa boyutta tünel açma makinesi olan Flavia'yı gördüm. Bu devasa! Ve onun korkunç kardeşi Günter'le tanıştım. Dağılıyor, biz girdikçe içeri çöküyor. Buradaki mühendislik boyutu ve azmi alışılmışın dışında. O patlamadan beri hala son derece heyecan ve adrenalin doluyum. Bilin diye söyledim. Bunun gibi el değmemiş, güzel bir Alpin köyünde, yerin az önce bulunduğum binlerce metre aşağısında devasa makinelerin sert kayaları parçalayarak ilerlediğini düşünmek çok garip geliyor. Aşağıda çıkan gürültü patırtıyı düşünseniz ha. O görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum ben. Avusturya'nın tünellerinde keyifli vakit geçirdikten sonra şimdi İtalya'ya, yani tünelin yüzeye çıkacağı ve İtalya'nın mevcut demiryolu ağıyla bağlanacağı yere dönüyorum. Orada mühendislerin karşı karşıya olduğu devasa bir sorun hakkında daha fazlasını öğreneceğim. Su. Tünel yapımının bir numaralı düşmanı. 216 milyar metreküp su her gün Alp dağlarının içinden akıyor. Ve mühendislerin bunu körfezde tutabilmesi için çok çalışması gerekiyor. Burası tünelin başladığı yer. Yani şu anki demir yollarının tünele giden yeni yollarla kesişmesi gereken yer. Bu çok zor bir şey. Ve mühendisler bu işi çok kolay bulup sıkılmasınlar diye işin içine bir de nehir girmiş. Çünkü bunların hepsi onun tam altında gerçekleşiyor. Ne güzel değil mi? İtalya'nın Escaro Nehri'nin her iki yakasında da mühendislerin nehrin altındaki ana tünelin inşasına yardım etmesi için 4 devasa dikey kontrol delikleri inşa etmeleri gerekmiş. Çünkü tamamlanan tünel nehir yatağının sadece 4 metre altında olacakmış. Karlar eridiği zaman bu nehir hırçın bir sele dönüşebilirmiş ve bu 4 kontrol bacasındaki sular düşebilirmiş. Bu durum burayı tüm projedeki en tehlikeli alanlardan biri yapıyor. Tünel duvarlarının herhangi bir yerindeki su, göçüklerin en muhtemel nedeni olacak. O yüzden bir hırçın nehre bu kadar yakın olduğunuzda suyu uzak tutmak için büyük oynamalısınız. Baylar! Güvenli. Bu Marino, bu da Vincenzo. Ve birlikte basit gibi görünen çok ama çok önemli bir işi gerçekleştirmek için bu tünelin tepesine çıkıyoruz. En iyi tarafı ne mi peki? Söyleyeyim. Ben yapıyorum. Evet. Bir kez daha bu projeye imzamı bırakıyorum. Bir şey ters giderse benden bilin. Bu suyu tünelden uzak tutan PVC kaplama. Bunu kullanılmasının nedeni rahatlık veya kolaylıktan öte zorunluluktan. Tüm bu teknoloji, tüm bu olağanüstü mühendislik ve buradaki bu PVC kaplama başarı ve facia arasındaki farkı oluşturuyor. Ve bu olmadan bu proje hiçbir işe yaramaz. Tüm bu teknoloji, tüm bu harika mühendislik ve bu kaplama insanı gerçekten hayretler içinde bırakıyor. Havası boşaltılmış şişme bir oyun parkına benziyor olabilir. Ancak bu takviyeli plastiğin her bir metrekaresi yaklaşık 12 tane Afrika filinin ağırlığını taşıyabilir. Neyse ki fillerin buraya gelme ihtimali oldukça az. İmkansız değil ama yine de az. Plastik bir kaynak makinesi kullanarak kusursuz su geçirmez bir tabak oluşturmak için her 3 metrede bir şeritin diğeriyle birleştirilmesi gerekiyor. Bu minicik kaynak makinesi bu tünelin devasa duvarlarını su geçirmez hale getirmede büyük rol üstleniyor. Kendi kendine hareket ediyor ama düz tutmamız gerekiyor. Sonra bunlara rast geliyorsunuz. Bu kolay bir işmiş gibi duruyor ki öyle. Ama bunu yanlış yaparsam bir sızıntı olabilir ve bu tünel tehlikeye girebilir. Kesinlikle çok korkunç. Eğer burada küçük bir boşluk olursa içeri su girer. Üstüne üstlük duvarda iz bırakır. Sonra da biri gelip şöyle "Hammond, sen ne yaptın?" der. Tünelin bu bölümü nehir yatağına çok yakın olacağından kazacakları şey som kayaç değil, pislikle dolu su olacak. Yani diğer bir ifadeyle çamur ve çamurdan bir tünel kazamazsınız. Öyle değil mi? Mauricio, bu korkunç görünüyor.
3: O kadar korkunç değil.
11: Öyle.
3: Oldukça kolay. Lütfen içeri gir.
11: Güvenli mi? Aa, bu iyiymiş. Jeoteknik mühendisi Mauricio Ferraro tünel açmanın en zor tarafını gösteriyor. Asansörün harika değil.
3: Bence evet, harika. Değil işte. Çok güzel. Birkaç saniye içinde hissedeceksin sen de.
11: Tamam. Yavaş bir
3: çok yavaşça.
11: Evet, tabii.
3: Çok
11: ya.
3: Yavaş.
11: Mauricio'nun görevi su unsuruyla savaşmak. Çamuru kazabilecekleri bir şeye dönüştürmek bir nevi onun sorumluluğuymuş. Herkes tünel inşa ediyor. Sense bir amfiteyatro inşa etmişsin. Çok güzel, çok hoş ama şey değil yani.
3: Beğenmedin mi? Nehir seviyesinin aşağısında çok sayıda ön çalışma gerçekleştirmeliyiz. Nehrin altında yapay toprak dondurma yapmamız gerekiyor.
11: Toprak dondurma mı dedin?
3: Evet. Toprakta biraz su vardır. Yerin içine bazı özel proplar yolluyoruz. Bu proptan çıkması gereken doğru sıvı, sıvı nitrojendir.
11: Peki dondurma?
3: Toprağı donduracağız. Toprağın içindeki suyu da donduracağız. Böylece donmuş toprağın içinde de kazı yapabileceğiz. Daha kolay bir şekilde.
11: Yani toprağı donduruyorsun ve böylece hala katıyken evet, çabucak kazabiliyorsun.
3: Çabucak kazıp son kaplamayı yapıyoruz. Ve sonra tünel tamamlanmış oluyor.
11: Anladım.
3: Evet.
11: Bu gerçekten zekice. Eğer işe yarıyorsa yani kulağa şey gibi geliyor.
3: Tabii zekice. Elbette işe yarıyor.
11: Evet, evet.
3: Elbette.
11: Eminim yarıyordur.
3: Evet.
11: Tamam, kulağa çok çılgınca geliyor da.
3: Bu bir tür çevresel çözüm. Aksi halde nehri kaydırmamız gerekebilirdi. Ve bu
11: tabii
3: bir felaket olurdu.
11: Başka bir işi değil de neden bu işi kabul ettin ki?
3: Bu işi mi?
11: Evet, bu işi.
3: Çünkü ben şanslı bir adamım.
11: Evet.
3: Ben bir teknik mühendisim. Yani burası benim işimi yapan biri için bir nevi cennet. Kesinlikle öyle. Çok memnunum.
11: Bu büyüklükte mi?
3: Evet.
11: Ne sıklıkla kariyerinde böyle işler
3: yapıyorsun? İnanılmaz büyük bir şey.
11: Evet, evet. Sadece 1 metreküplük toprağı dondurabilmek için 2000 litrelik sıvı nitrojen gerekiyor. Bu da bunu devasa ve pahalı bir projeye dönüştürüyor. Ve nasıl işe yarayacağını hayal etmek de güç. Erimiş İtalyan dondurmasını getirin. Bu toprak dondurma işine biraz daha yakından bakmak istiyorum. Buranın toprağı biraz böyle çamurlu ve vıcık vıcıkmış. İçinde parçalar ve topaklar var. Matkapla delmeyi deniyorlar ama işe yaramıyor. Ne kadar hızlı yaparsanız yapın delik oluşmuyor. Ama bu çamuru alıp benim burada yaptığım ve onların da sıvı nitrojenle yapacağı gibi dondurursanız birdenbire matkabınızı uygulayabilirsiniz. İçine giriyorum ve tünel açıyorum. Evet, bir saniyede. Evet, kendime bir tünel açtım. Bu arada, tadı güzelmiş. Eyvah. Yalnızca İtalya'da devasa bir mühendislik çözümünün ilham kaynağı dondurma olabilirdi. Şimdi ise dün Günter'le açmış olduğumuz keşif tüneline geri dönüyorum. Çünkü görünüşe göre yarım kalmış bir işim var. Aman tanrım. Yanlış gitti.
12: Dur.
11: Yanlış yere gitti.
12: Dur,
11: yardım
12: bir saniye.
11: Yardım et. Yanlış yöne gitti. Tamam, yardım
12: dur.
11: Et.
12: Bir saniye.
11: O tarafa daha ileri gidemez ki. Keşif tüneline beton levha dizmiyorlar. Bunun yerine tünel duvarını püskürtme betonla kaplıyorlarmış. Buradan bir yangın püskürtme hortumunun 4 katı hızında küçük metal parçaları ve beton bir karışım çıkıyor. Bu küçük parçalar betonu sağlamlaştırıyor. Kazılmış tüneli hızlıca sabitliyor ve üstünde çalışılması güvenli bir hale getiriyor. Ancak bu hiç kolay bir iş değil. Parçacıklar sıkışıp sert bir yüzey yarattıkça duvara çarparken gördüğümüz etki inanılmaz. Aman tanrım! Sıvamak veya püskürtmeyle boyamak gibi. 3 boyutlu bir püskürtme. Çok sert. Betonu kapatabilir misin? Yanlış bir şey yapmış olabilirim de. Bazen deneyip hemen yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Ama görünüşe göre bir tünelin yeni kazılmış duvarlarını püskürtme betonla kaplamak onlardan biri değilmiş. Bundan kurtulmam gerekiyor. Yaptığım mükemmel işin bir ödülü olarak bana servis araçlarından birini emanet edecekler. Bunu tekrar sürebileceğimi söylediler. Geriye çok zor döneceğim çünkü her iki tarafta da 20 santimetrem var. Ama bana güvenmelerine sevindim. Bu kontrol düğmesi. Sadece şunu yapacağım. Bir saniye. Demek bu. Tabii anladım. Komikmiş. Bir saniye. Ben sürmüyorum bile değil mi? Komik. Evet, eğlenceli bulduğun yere götür hadi. Yerin 1 kilometre altına.
13: Birazdan. Hoş geldiniz. Yeraltı kamyoncuları ile birliktesiniz. Çok küçük bir tünelin içinde nihayet çok büyük bir kamyon sürüyorum.
11: Aa, burası darmış. Çalışıyor. Büyük bir kamyon sürüyorum ben.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
16: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yaratan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
2: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Avrupa'nın şu ana kadar gördüğü en büyük ve en iddialı mühendislik projelerinden birini keşfediyorum. Aslında göremediğim, çünkü Alplerin 2 kilometre altında gerçekleşiyor. Dünyadaki en büyük demiryolu tünelini sondalamak, devasa makineler kullanılan devasa endüstriyel mühendislik işlerini içeriyor. Ayrıca devasa ve biraz çetin bir sorun da yaratıyor tabii. Bu projenin 21 milyon metreküp moloz üreteceği tahmin ediliyor. Yani bunu hayalinizde canlandırmanız çok zor. Şöyle açıklayayım, bu büyük Londra büyüklüğünde bir alanın tamamını ve New York'un yarısını 1 santimetre kalınlığında taş döşemeli bir garaj yoluna çevirmek için yeterli. Peki bu kadar molozla ne yapıyorlar? Yanıtı şu. Kayadan büyük bir oyuk çıkarıyorlar ve dünyanın en büyük yeraltı çimento fabrikasını inşa ediyorlar. Burası devasa bir yer. Her gün binlerce ton moloz çimentoya dönüştürülebilmek için 40 kilometrelik taşıma bantları boyunca buraya taşınıyor. Tünel yapmak için kayaları kazmak, o kayaları yer altındaki bir işleme tesisine getirmek ve o tünelleri düzleştirmek için betona çevirmek. Harika bir geri dönüştürme yolu. Herkes kazançlı çıkıyor. Ancak çimento tüm molozun yalnızca %25'ini kullanıyor. Peki kalanı nereye gidiyor? Öğrenmem için bana bir sürü moloz, kocaman bir kamyonet ve yüzeye geri çıkıp ondan kurtulma görevini verdiler. Bu işi tek başıma yapıyorum ben. Burada kamyonetine çarpacağımdan endişe eden bir sürücü yok. Hayır, var var. Pekala, çalıştıralım. Çalışıyor. Büyük bir kamyon sürüyorum ben. Oo, burası darmış. Böyle iyi mi? Tamam mı? Emin misin? Her gün bunun gibi devasa kamyonlar toplamda 3500 ton tünel çöpünü taşıyarak yüzeye 140 defa yolculuk yapıyor. Bu molozlar özgürlük anıtı kadar ağır. Bunun televizyon dizisi yapılabilir ha. Hoş geldiniz. Yeraltı kamyoncuları ile birliktesiniz. Alplerin binlerce metre altındayım. Buradaki tünellerin etrafında bu büyük plastik tüpleri görüyorsunuz. Bunlar havalandırma içinmiş. Bir de tünellere yüksek volümlü hava vermek için konumlandırılmış pompalar var. Pompaların olması iyi. Çünkü o hava olmadan bizi burada hayatta tutacak yeteri kadar oksijenimiz olmazdı. Ha, işte orada. Tünelin ucunu görebiliyorum. Yeni günün şafağı ve bu programda yeni bir bölümün başlangıcı. Sola mı sağa mı? Burası Avusturya'daki Pedestal Vadisi. Ve şu anda harika durumda görünmüyor. Çünkü burası şimdi tüm Avrupa'nın çöplüğü olarak kullanılıyor. Bu tünelden çıkarılan yarıdan fazla moloz buraya dökülüyor. Ve şuraya bakın. Mary Poppins sihirli dadı buna ne derdi acaba? Kesin diyeceği bir şey vardı. Umarım arkadaşım Michael'ın bir takım yanıtları vardır. Bütün molozların geldiği yer burası mı?
1: Evet, tünellerden çıkarılan bütün malzeme burada depolanıyor.
0: Ve çok fazla.
1: Toplamda 7 milyon metreküpten fazla malzeme var burada.
0: Öylece vadiye de atamazsınız değil mi?
1: Kesinlikle. Buraya malzeme atmak yasak.
0: Eğer buraya atılamıyorsa 7 tane Empire State binası yapılmasına yetecek kadar tünel molozuyla ne yapılıyor? Michael büyük planı olan bir adam. Bu V şeklindeki doğal vadi yavaşça U şekline dönüştürülüyor. Mühendisler molozları vadi zeminine 60 santimetrelik sıkıştırılmış ince tabakalar halinde döküyor. İnşa etmesi, düzenlenmesi, nehirlerin rotasının yeniden oluşturulması ve yerli bitki ve vahşi yaşamın yeniden tanıtılması 10 yıl alacakmış. Yani şu an tarihteki en büyük bahçe yapımına şahit oluyorsunuz. Yani bu jeografik büyüklükteki bir bahçe yapımı. Ne kadar yüksek olacak? Bittiğinde nerede olacağız?
1: Şu an gördüğünden 140 metre kadar daha yüksekte.
0: Aa, yani devasa, evet. Değil mi? Yani oralarda.
1: Kesinlikle.
0: Bir yerde.
1: En büyük sorunlardan biri suyun filtrelenmesi. Çünkü şehre yakın bir yerde büyük bir heyelana sebep olabilirsiniz. Çok küçük bir şehir.
0: Yani evet. Çok yakında olacaklar. Peki bunun olması nasıl engelliyor?
1: Filtreleyerek. Yüzeyden gelen tüm suyu içeren kocaman bir drenaj sistemimiz var. Oldukça iyi çalışıyor.
0: Mühendisler suyu dışarı yönlendirmek ve dünyanın en büyük moloz çöplüğünden uzak tutmak için beton drenaj tünel ağını yeni sıkıştırılmış vadi zemininin içine inşa etmişler. Yani vadiyi inşa etmeyi bitirdiğinizde burayı bir heyelana sürükleyip faciaya yol açmasını engellemek için suyun girişini kontrol etmelisiniz.
1: Doğru.
0: Bu devasa zorluklarla başa çıkmanın yanı sıra Michael'ın küçük detaylara da dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki orkideleri taşıman mı gerekiyor?
1: Tabii.
0: Yani orkideler ve yarasalar sorun oluşturuyordu.
1: Doğru.
0: Bekle bir saniye. Aşağıda tünel açmak, kayaları havaya uçurmak ve daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitmek gibi kahramanca işler yapan bir ekibim var. Ve yukarıdakiler de şöyle mi diyor? Aa, bahçe işlerini yapmak istemiyorum. Yer altında kahramanca Doğru. işleri yapmak istiyorum. Hangisini tercih ederlerdi? Aşağıyı mı koyayım?
1: Aşağıyı. Huylu oyundan vazgeçmez. Evet.
0: Aşağı yani.
1: Bu bahçe yapımı. Anlarsın ya.
0: Neden burada olduğunuz ve bu işi neden yaptığınız çok belli. Yol tam orada. Bu güzel Alplerin yollardaki trafik sıkışıklığını önlemek için hepiniz aşağı inmiş, bir şeyleri havaya uçuruyor, tünel açıp çalışıyorsunuz. Buradaysa aşağıda yaptığınız işleri araziye nasıl yansıtacağınıza dikkat ediyorsunuz.
1: 10 yıl içinde tıpkı doğal bir vadi gibi görünecek.
0: Yani araziye kaynayıp
1: Kesinlikle.
0: Gidecek.
1: Kesinlikle.
0: Yolculuğumun neredeyse sonuna geldim. Dağları delmek ve daha önce kimsenin ayak basmadığı yerlere gitmek için nelerin gerektiğini öğrendim. Bu gerçekten çok ilkel seviyede bir sondajlama. Motosikletimi orta dünyaya sürdüm. Aa, buna bayıldım. Gerçekten çok cesur mühendislerle tanıştım.
1: Tünel huylu oyundan vazgeçmez.
0: Ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.
1: Evet.
0: Ağzımı açtığımı söyledin.
1: Titriyorsun dostum.
0: Evet, gerçekten çok heyecanlandım.
1: Evet.
0: İşte bütün hikayemiz bununla başlayıp bununla sona eriyor. Çünkü devasa boyuttaki bir yeraltı dünyasını oluşturan kazılmış büyük mağaraların, tünel açma makinelerinin, usta işçilerin, kilometrelerce uzunluktaki bir yeraltı tünelinin bir araya geldiği inanılmaz arazi işte bu. Ve bunların hepsi şu an ayaklarımın altında gerçekleşiyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin

0: lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hiç böyle doğal havuzlar görmediniz. En gizli suları keşfetmek için yollara düştük. Belki gelip siz de bir atlayış yaparsınız. Avustralya'da okyanusun kenarında köpük köpük bir havuzdan, Kaliforniya'daki gizli dalış kulesine kadar. Bali'nin yeşil ağaçlarla kaplı sahilinde bir dalga yakalayın. Ve Samoa'daki derin çukura kendinizi bırakın. Hazırlanın. Kumlar, karlar ve pırıl pırıl deniz sizi bekliyor. Birazdan dünyanın bizlere sunduğu en güzel yerlerdeki gizli suları keşfedeceksiniz.
1: Bugün harika bir gündü.
0: Yolculuğumuza Avustralya'dan başlıyoruz. Fraser Adası'nın vahşi ve bozulmamış kıyılarını göreceğiz. Burada unutulmayacak bir okyanus manzarasına bakarak girebileceğiniz gizli yüzme havuzları var. Fraser eşsiz bir ada. Çünkü tamamen kumdan oluşuyor. Bu kumların birikmesi 800 bin yıl almış. Aslına bakarsanız burası 120 kilometre uzunluğu ve 24 kilometre genişliğiyle dünyadaki en geniş kum adası. Eğer nereye bakacağınızı bilirseniz, adada kumlarla kaplı olmayan bir yer bulabilirsiniz. Okyanusun kıyısında şaşırtıcı bir sıra volkanik kaya göreceksiniz. Burada cennet gibi bir ortamda denize girebilirsiniz. Burası büyüleyici şampanya havuzları.
2: Bugün aracı kumda süreceğiz ve bir süredir yağmur da yağmıyor. Lastik basıncı çok önemli. Biraz havasını indiriyorum, o zaman daha rahat gidecek ve yolda kalmayız.
0: Bugün park korucusu Pete, kardeşleri George, Amy ve Emma ile arkadaşlarını şampanya havuzlarına götürüyor. Bu ada kumlarla kaplı olduğu için sadece kum yollar var.
3: Yolu beğendin mi George?
4: Evet. Roller coaster'a gerek yok.
0: Adanın doğu kıyısına ulaşmak için önce bir yağmur ormanından geçeceksiniz. Çok geniş bir sahile çıkıyorsunuz ve buradan sonra yol düzeliyor. Buranın adı 120 kilometre sahili. Doğru bildiniz, uzunluğu 120 kilometre. Gerçekten de çok uzun bir sahil. O kadar uzun ki buraya gelen uçaklar burayı pist olarak kullanabiliyor. 32 kilometre gittikten sonra bu uzun sahil büyük bir kaya topluluğuyla son buluyor. Burada sola dönüp park edin. Tahta yoldan ilerleyip aşağı inin ve Fraser Adası'nın en büyüleyici görüntüsüne kendinizi hazırlayın.
4: Çok güzel.
3: Şuradaki kumlara bakın.
0: Champagne havuzları Fraser Adası'nın en gözde bölgesi. Burada havuz gibi volkanik kraterler oluşmuş. Okyanus dalgaları kıyıya vurup kraterleri suyla doldurduğunda köpükler oluşuyor. Havuzlar da adını bu köpüklerden almış.
4: Dünyanın en güzel yeri. Burası harika.
5: Gerçekten
4: su çok
5: güzel.
4: Sıcaklığı da çok iyi. Etrafta ayağımızı kesecek sivri bir kaya yok. Burada oturup rahatlıyoruz. Çok güzel.
0: Ve tabii ki son bir dokunuş olmadan şampanya havuzlarına yapılan gezi tamamlanmış sayılmaz.
6: Sağlığınıza kızlar.
7: Burası harika. Çok eğleniyoruz. Suyun içinde oturup bir şeyler içmek çok güzel.
6: Bugün harika bir gün geçirdik. Burayı keşfettik. Gerçekten güzel bir macera yaşadık.
4: Hiç bilinmeyen yerleri keşfetmeyi seviyorum. Burası muhteşemdi. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Havuzları!
0: Şimdi bir Kuzey Atlantik takım adası olan Bermuda'ya gidiyoruz. Burada görülmeye değer bir sahil ve ayrıca sahilin içinde gizlenmiş doğal bir spa var. Bermuda 181 adadan oluşuyor. Toplam yüz ölçümü 54 kilometre kare. Adalar adını buraya 1503 yılında gelen İspanyol kaşif Juan de Bermudez'den almış. Bermuda nüfus yoğunluğu açısından dünyada 9. sırada olsa da burada öyle bir yer var ki kendinizi dokunulmamış bir yer bulan bir kaşif gibi hissedeceksiniz. Ana adanın güney tarafına doğru gidildiğinde ülkenin en az ziyaret edilen sahilini bulabilirsiniz. Burası gözlerden uzak Warwick Long Bay.
7: Ben Candice.
8: Ben Brandon.
9: Merhaba, ben Rihanna.
8: Memnun oldum.
5: Merhaba.
0: Candace, Rihanna ve Tech'le kendilerine güney sahilindeki gizli kumsalı göstermesi için rehber Brandon'ı tuttular. Bugün oraya atla gidecekler.
8: Hazır mısınız arkadaşlar?
9: Sahile gitmek için sabırsızlanıyorum.
0: Bu patikanın uzunluğu 2,5 kilometre. Otların arasındaki yol daralmaya başladığında sahile çok az kaldı demektir. Sahile vuran dalgaların sesini duyduklarında ise gelmiş olacaklar.
7: Çok güzel, ne kadar da berrak görünüyor. Bayıldım.
0: Warwick Long Bay 800 metre uzunluğunda pembe kumlu bir sahil. Rengini ufalanmış mercanlardan almış. Batısında yüksek kayalar var.
7: Esinti insana büyük bir mutluluk veriyor. Denizin tuzlu kokusu, pembe bir kumsal. Burası çok güzel bir sahil.
0: Bu sahil eğlenceli bir gün geçirmek için yeterince güzel. Ama kayalıklara doğru gidip oradaki gizli patikadan geçerseniz daha güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.
9: Burası inanılmaz.
7: Gerçekten çok güzel.
0: Bu huzur dolu yerin adı Jobson's Koyu. Etrafındaki lav kayaları bu sahili koruyor. Deniz suyunun içeriye girdiği çok küçük bir aralık var. Gelgite göre suyun derinliği 1 veya 2 metre arasında değişiyor.
7: Atlayın!
9: Bermuda'yı bu kadar eşsiz yapan bence denizin mavi suyu. Deniz suyu bütün yıl boyunca ılıktır. Su gerçekten harika.
7: Evet.
5: Su çok güzel, insanı ferahlatıyor.
9: Hadi!
0: Jobson's Koyu'nda yüzdükten sonra kıyıda yürümeye devam ederseniz başka saklı plajlarda bulabilirsiniz.
9: Bu tarafa bakalım çocuklar. Kıyı boyunca bir sürü küçük plaj var.
7: Biz de burayı bulduk. Adı ne bilmiyorum ama burası bizim saklı
9: plajımız.
0: Buradan ayrılmadan önce kayalara tırmanıp Warwick Long Bay'in gizli...
9: Harika.
7: Evet.
5: Su çok güzel, insanı ferahlatıyor.
9: Hadi!
0: Jobson's Koyu'nda yüzdükten sonra kıyıda yürümeye devam ederseniz başka saklı plajlarda bulabilirsiniz.
9: Bu tarafa bakalım çocuklar. Kıyı boyunca bir sürü küçük plaj var.
7: Biz de burayı bulduk. Adı ne bilmiyorum ama burası bizim saklı
9: plajımız.
0: Buradan ayrılmadan önce kayalara tırmanıp Warwick Long Bay'in gizli...

0: Şimdi Kaliforniya'ya gidiyoruz. Sacramento'nun bir saat kuzeydoğusunda Tahoe Milli Ormanı var. Burada ülkenin en çok adrenalin pompalatan doğal havuzunu bulacaksınız. Tahoe Milli Ormanı'nın 3526 kilometre karelik alanı çok yaşlı ağaçlarla kaplı. Sierra Nevada sıra dağları da bu ormanın içinden geçiyor. Yüksekliği 2865 metreye ulaşan zirveler görebilirsiniz. Bu ormanın içinden geçen başka bir şey daha var. Amerikan Nehri. Gizli bir patikanın sonuna kadar yürüdüğünüzde nehrin havuz haline getirdiği inanılmaz yeri görürsünüz. Eğer burayı bulabilirseniz, büyüleyici Norfolk Şelalesi'nde heyecan dolu bir gün geçirebilirsiniz. Bugün yüksekten atlamayı seven Shane, arkadaşları Dylan, Ellie, Kelsey ve Walter'ı Norfolk Şelalesi'ne dalış yapmaya götürecek.
1: Kayalardan atlayacağız.
0: Yolculuk Emigrant Gap kamp alanından başlıyor. Daha önce bir ağaç kesme alanı olan bu bölgeden aşağı doğru iniliyor.
2: Ağaçların arasında bir yoldan ilerliyoruz. Burası çok güzel.
0: Ama bu yol onları yüzecekleri yere götürmeyecek. Orayı bulmak için belli belirsiz bir patikadan gitmek zorundalar. Eğer yanınızda rehber yoksa yolu bulmak için suyun sesini dinlemelisiniz.
3: Suyun sesi buradan duyuluyor. Demek ki çok yaklaştık.
0: Ağaçların kenarındaki yolu takip ederek aşağı inince geniş bir düzlüğe çıkacaksınız. Norfolk Şelalesi'ne
1: burası
0: hoş geldiniz.
1: Burası harika.
3: Güzel bir yer değil mi?
0: Şelale Amerikan Nehri'nin kuzeye ayrılan kolunun üstünde olduğu için buraya Norfolk adı verilmiş. Burada 9 metre yükseklikten akarak birkaç derin havuz oluşturuyor. Etrafında çok yüksek kayalar var.
2: Burası kesinlikle nefes kesici bir yer. Çok güzel.
1: Buradan atlayacağız.
0: Şelalenin aktığı yerdeki en büyük havuz 7 metre derinliğinde. Ama genişliği sadece 6 metre. O nedenle bu taraf sadece deneyimli atlayıcılar için.
4: Burası çok dar ve çok derin. Yüksekten atlamak için oldukça tehlikeli. Deneyimli değilseniz bu kadar yüksek bir yerden atlayamazsınız.
0: Ama suya atlamak isteyenler için diğer kayaların üstünde 7 metre yükseklikten başlayan doğal atlama platformları var.
4: Şu atlayışa bakın. Evet.
3: Çok güzel.
4: Buradan baktığınız zaman çok yüksek görünmüyor. Ama atladıktan sonra ne kadar yüksek olduğunu anlıyorsunuz.
1: Atlamak harikaydı. Atlayacağınız yer çok küçük. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadığım için yüksekliği tam olarak algılayamadım. Ama gerçekten güzeldi.
0: Eğer gerçekten sınırlarınızı öğrenmek istiyorsanız daha yeni başlıyorsunuz. Çünkü kayanın tepesine çıktığınızda bu dalışların iki katı yüksekten atlamanız gerekecek.
5: Evet çocuklar, hazır mısınız?
3: Ben hazırım.
1: Hemen mi atlıyorsunuz?
3: Kayadan atladıktan sonra geri dönüşü yok.

0: Beni buraya getiren adrenalin tutkusu.
1: Atladıktan sonra hemen yukarıya çıkıp yeniden atlamak istiyorsunuz. Burası saklı bir cennet gibi. Böyle güzel bir yer olduğunu tahmin etmemiştim.
2: Müthiş bir yer. İyi ki gelmişiz. Biz bugün çok eğlendik.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Schwarzkopf Liss.

0: En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Şimdi Samoa'ya gidiyoruz. Burası Ekvator'un güneyinde bir Pasifik adası. Samoa'nın Upolu adasında fotoğraflarda gördüğünüz kadar güzel parklar ve gizli bir yüzme çukuru var. Samoa'yı volkanik patlamalar 2 milyon yıl önce oluşturmuş. Burada toplam 10 ada var. Hepsi de yağmur ormanları ve yemyeşil bitkilerle kaplı. Başkent Apia, Upolu adasında yer alıyor. Burada elde edilmemiş bir sürü sahil var. Volkanik faaliyet halen devam ediyor. Ama en güzel yer adanın altında saklanmış. İşte size sarmaşıkların altında yüzebileceğiniz çok güzel bir yer. Burası Tosua Okyanus Endeği.
6: Endeğe gitmek için sabırsızlanıyoruz.
7: Evet.
5: Bugün Avustralyalı turistler Gemma, Carly ve Maddie Tosua'ya gidiyor. Yanlarında rehberleri Manema var.
8: Samoa'nın gizemli bir yanı var. Biraz sonra inanılmaz bir yere gideceğiz. Görmek için sabırsızlanıyorum.
5: Yüzecekleri yer Lotofaga adında küçük bir köyün hemen yanında. Oraya giderken büyüleyici bir sahil parkından geçiyorsunuz.
8: Bu bahsettikleri doğal havuz nerede bilmiyoruz. Okyanusun yakınında çok güzel bitkilerin içindeymiş.
5: Nereye bakacağınızı bilmiyorsanız bu doğal havuzu bulmanız mümkün olmayabilir. Çünkü Lotofaga'nın en büyük hazinesi yer altında saklı.
7: Gördünüz mü?
6: Aa, harika. Şu bitkilere bakın.
7: Evet.
8: Evet.
5: Parkın içinde iki farklı çukur var. Volkanik patlamadan sonra burası dibe doğru çökmüş. İlk çukurun adı Tolesua. Bu çukurun içi kuru ama ikinci çukur belki de şimdiye kadar gördüğünüz en büyüleyici yer.
6: Şuraya
8: vay
6: bakın.
8: Canına. Burası inanılmaz.
6: Harika. Çok güzel. Şuraya bakın. Su ne kadar berrak.
7: Evet.
5: Tosua Okyanus Endeği'nin derinliği 30 metre ve Güney Pasifik Okyanusu'yla bağlantılı. İçi okyanusun büyüleyici suyuyla dolu.
8: Etrafta yüzecek herhangi bir yer yokken birdenbire bu çukur karşınıza çıkıyor. Suyu kristal gibi. Bütün bu sarmaşıklar ve ağaçlar suya doğru sarkıyor ve muhteşem görünüyor.
6: Bu kadar ıssız olduğuna inanamıyorum.
9: Biliyorum. Öyle bir şey hiçbir yerde bulamazsınız.
8: Biliyorum.
5: Yerli halk havuza inen 10 metrelik bir merdiven yapmış. Bu merdivenden aşağıdaki platforma ulaşabiliyorsunuz.
8: Evet, çok sağlam bir merdiven arkadaşlar.
5: İndiğinizde büyülü atmosferi daha iyi görebilirsiniz. Bu yeraltı gölünün bir benzeri daha yok.
8: Şuraya bak. Burası inanılmaz.
5: Şimdi sıra bu gezinin en iyi tarafına geldi. Artık bu güzel havuza dalabilirsiniz.
7: Oh!
5: Havuzun en derin yeri 4,5 metre. Ama su o kadar berrak ki dipteki beyaz kumlar görülebiliyor.
6: Sanki su nefes alıyor. Çünkü içindeyken sizi yukarıya doğru ittiğini hissediyorsunuz. Sanırım okyanustan gelen akıntının etkisiyle böyle oluyor.
8: Evet.
6: Evet.
8: Suyun içinde yüzmek çok eğlenceliydi. Okyanusun akıntısı sizi bir o tarafa bir bu tarafa doğru çekiyor. Suyun üzerinde yatıp huzur dolu dakikalar geçirebilirsiniz. Her yer bitkilerle kaplı. Gerçekten çok güzel.
5: Eğer iyi bir yüzücüyseniz, karşı taraftaki tünel size yeteneklerinizi ölçme fırsatı verebilir. Bu tünel, doğal havuzu okyanusla birleştiren yer. Eğer geçmeyi deneyecekseniz dikkatli olun. Kanal 5 metre uzunluğunda ve nefes almak için sadece bir yer var.
8: Rehberimizin yaptığı gibi buradan girip okyanustan çıkmak muhteşem bir duygu.
5: Bu kadarını yapamazsanız, diğer tarafa ulaşmanın kolay bir yolu da var. Az ilerideki merdivenli yoldan inince okyanus manzaralı mükemmel bir yerde suyun tadını çıkarabilirsiniz.
8: Küçük kraterlerin içine girmek çok güzel. Oradan okyanusu izliyorsunuz.
9: Palmiye ağaçlarının altında tropik bir cennet.
8: Burada ılık sularda harika bir zaman geçirebilirsiniz. Şimdiye kadar gördüğüm her yerden farklı.
5: Şimdi Endonezya'ya, dünyanın en büyük takım adasına gidiyoruz. Burada 17 binden çok ada var. Bu kadar çok kıyı şeridi olunca güzel sahil bulmak hiç de zor değil. Bunlardan biri de Bali Adası'nda. Oradaki sahile epeyce yüksek bir merdivenden iniliyor. Endonezya'yı ziyaret edenlerin %80'i Bali'ye mutlaka uğruyor. Buranın takma adı Tanrıların Adası. Neden bu adı taktıklarını anlamak zor değil. Burada volkanik dağlar, yemyeşil tropik ormanlar ve tabii ki lüks plajlar var. Ama bu kadar tanınmış olmasına karşın turistlerin hala uğramadığı yerler de var. Güney ucundaki sahile gidip güzel bir kumsal ararsanız biraz önceki hareketli sahillerden bambaşka bir dünyaya gelirsiniz. Bu sessiz dinlenme yerinin adı Green Ball Plajı.
6: Ağzını iyice doldur. İşte.
7: Birazdan plaja gideceğiz. Hava düzeliyor. Deniz şu tarafta mavi. Fırtına şu tarafta. Biz şu tarafa gideceğiz.
6: Umarım öyle olur.
7: Umarım öyle olur.
5: Bugün Bali'ye tatile gelen Tim, Shelby ve Bex yerlilerin yaptığı gibi yamaçtan aşağı inip Green Ball plajına gidecekler.
7: Adı Valentin.
8: Tamam, hadi gidelim.
5: Yolculuk Uluvatu Tapınağı'ndan başlıyor. Burası adadaki en kutsal altı yerden biri. Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Buraya geldiğinizde herhangi bir plaj tabelası göremezsiniz. Ama kesinlikle orada. Tek yapmanız gereken aşağı bakmak.
7: 700 basamak. Plajı görmek için. Hazır mısın?
6: Hayır.
5: Ağaçlarla kaplı bir yamacın sakladığı sahil tapınağın 70 metre aşağısında. Bilmeyen biri bu merdivenleri bulamaz.
7: 10 basamak indik. 690 tane kaldı. Valentin gel.
5: Tabii ki bu kadar yorgunluğun karşılığını aşağı iner inmez en iyi şekilde alacaksınız.
9: Şuraya bakın.
5: Bu çabayı harcayarak Green Ball plajına inen çok az turist var. Sadece adanın yerlilerinin gittiği 30 metre uzunluğundaki güzel sahili arkasındaki yemyeşil yamaç koruyor. Sahile adını veren de bu yeşil koru.
7: Muhteşem. Beyaz kumlar, güzel deniz. Burada biraz yüzeceğiz.
6: Deniz kristal kadar berrak. Çok ılık.
7: Deniz muhteşem. Aklımı başımdan aldı. Green Ball sahili.
5: Ama Green Ball sahiline sadece yüzmek için gelmediler. Buraya gelmek için daha çok heyecan verici nedenleri de var.
9: Şu dalgaları görüyor musunuz? Ben onları yakalayacağım.
5: Birazdan İzlanda'da sıra dışı bir deneyim yaşayacağız. Sonra Singapur'a gidip denizin üstünde biraz havalanacağız.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatım favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba, nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
10: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Bali'nin Greenbow sahili, yemyeşil bir dağın yamacında gizli bir tatil cenneti. Eğer bu dik merdivenler sizi korkutmuyorsa, denizde yapabileceğiniz başka şeyler de var.
15: Şu dalgaları görüyor musunuz? Ben onları yakalayacağım.
14: Ekim ayından Mart'a kadar Bali'de sörf için gereken koşullar oluşmuyor. Ama sezon dışında da iyi dalgalar bulunabileceğini sadece Greenbow plajına gelen yerliler biliyor.
15: Deniz çok güzel. Bakın sadece sörf şortumu giyip geliyorum, hepsi bu. Avrupa'dan geldim. Orada sörf yaparken dalgıç kıyafeti giyiyoruz. Burası harika.
14: Güneşin altında sörf yaparak zaman geçirdikten sonra arkanıza bakın. Burada yamacın altında saklı iki doğal mağara var. Sahilde geçirdiğiniz büyülü günden sonra burada rahatlayıp serinleyebilirsiniz.
16: Şu manzaraya bak. Bugün efsaneydi. Bundan daha güzel olamazdı.
15: Benim için mükemmel bir Bali günüydü. Hava güzel, su ılıktı. Kumlar da mükemmeldi. Hayat hep böyle olmalı.
14: Şimdi İzlanda'ya uzanıyoruz. Ülkenin orta kısmında insanların yaşamadığı engebeli bir bölge var. Dünyada açık alanda yüzülebilecek yerler arasında en sıra dışı olanı burada. Kerlingarfjöll sıra dağlarında bulunan bu bölgeye Highlands diyorlar. Burası buz devrinde meydana gelen volkanik patlamalar sırasında oluşmuş. Yüksekliği 1524 metreyi buluyor. Yaz günlerinde aktif volkanik hareketlerin olduğu jeotermal bölgeler turistlerin ilgisini çekiyor. Ama kış geldikten sonra yanınızda ciddi ekipman olmadan bu yüksek bölgeye çıkmak imkansız hale geliyor. Eğer doğru araçla yola çıkarsanız ve buzul koşullarını göze aldıysanız, Kerlingarfjöll kaplıcasında ömrünüzde bir kez yaşayacağınız bir yüzme deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.
17: Aman tanrım, ne kadar çok kar var. Yolun nerede olduğunu gösteren hiçbir levha yok. Baksanıza şuraya.
16: Evet.
14: Carlos, Ana, Felix ve Mario İzlanda'ya İspanya'dan geldiler. Bugün Highlands'a gidebilmek için rehber Arni'yi tuttular. Güney İzlanda'da turistlerin geldiği bölgelerden 3 saat ileride her şeyden uzaklaşıp yalnız kalabileceğiniz bir yer var.
17: Burası harika. Etrafta kimse yok.
18: Kardan başka bir şey yok. İzlanda'dan beklediğimiz buydu.
19: Beklediğimizden biraz fazla.
14: Kaplıcaya doğru giden 600 metrelik yürüyüş yolu yıl boyunca açık olan bir otelden başlıyor. Normalde sıcak suya yürüyerek yarım saatte gidilebiliyor. Ama kötü hava koşulları bu zamanı ikiye hatta üçe katlayabilir.
18: Sadece beyaz görüyorum.
17: Orası İzlanda. Sanırım ondan.
14: Burada açık bir yol olsaydı bile kar hemen kapatırdı. Yolu kaybetmemek için en iyi çare Asgardur Nehri'ni takip etmek.
18: Macera zamanı.
17: Bunun için gelmemiş miydik zaten? Ha?
15: Evet arkadaşlar, sadece birkaç adım daha.
14: Sağınızda siyah obsidyen kayalarını gördüğünüz zaman yaklaştığınız demektir. Sadece 350 metrelik yolunuz kalmış oluyor.
18: Başardık.
15: Başardık.
18: Sıcak mı?
14: Kerlingar Göl kaplıcasına bir havuz yaptırılmış. Ama sıcak su bölgenin jeotermal kaynaklarından doğal olarak çıkıyor.
18: Oh, evet sıcak. Aynı evdeki küvet gibi. Saunadakiler ya da yüzme havuzundaki gibi değil.
15: Hadi.
14: Bu havuz 50 yıl önce yapılmış. O zamanlar burada bir kayak okulu varmış.
17: Aman tanrım, şükürler olsun.
14: Uzun ve karlı yollardan sonra 37 derecelik su onlar için bir hoş geldin hediyesi gibi.
18: Su çok ılıktı, buhar çıkıyordu. Oraya gidene kadar çok üşümüştük. Suya girince ısındık.
17: Gerçekten çok komik. Yüzüm donuyor ama vücudum sıcak.
14: Bu inanılmaz kaplıcanın keyfini kendi başınıza çıkarırken, dünyadaki ulaşılması en zor havuzlardan birine gelebildiğiniz için kendinizle gurur duyabilirsiniz.
17: Aslında buraya gelmemize şaşırıyorum. Burada bembeyaz karların ortasında sıcak suya giriyoruz. Bu bence inanılmaz ve gerçekten sıra dışı bir macera. Kesinlikle.
18: İzlanda! Karların ortasında, kaplıca suyunun içinde sadece siz ve arkadaşlarınız. Dünyanın başka neresinde böyle bir yer olabilir bilmiyorum.
14: Şimdi Costa Rica'ya gidiyoruz. San Jose'nin 160 kilometre güneyinde saklı kalmış bir şelalede tamamen yalnız başınıza macera dolu bir gün geçirebilirsiniz. Costa Rica topraklarını koruma konusunda dünyaya öncülük eden bir ülke. 186 milli koruma bölgesi var. Bu da ülke topraklarının %25'i anlamına geliyor. Bu bozulmamış doğa ülkeye bol miktarda ziyaretçi çekiyor. Ama Güney Pasifik bölgesinde yoğun yağmur ormanlarının bulunduğu bir bölgede henüz turistlerin keşfetmediği gizli bir vaha var. Dar bir kanyonun içine gömülü olan muhteşem Nauyaka Şelalesi'nde harika bir gün geçirebilirsiniz.
15: Merhaba.
20: Merhaba.
15: Seni görmek ne güzel. Ne haber?
20: Seni görmek de güzel.
15: Amacımız şuraya gitmek.
14: Matthew, Costa Rica'da tur rehberi olarak çalışıyor. Bugün arkadaşları Brittany, Ian ve Nika'ya rehberlik yapacak. Onları pek bilinmeyen bir yere götürecek.
15: Burası tırmanmak için çok iyi bir bölge. Epeyce tırmanacağız. Suya atlayabileceğimiz çok yer var.
20: Burası dünyanın en güzel şelalelerinden biri. Oraya atla gideceğiz ve sonra da mümkün olursa şelaleye atlamayı düşünüyoruz.
14: Turistlerin oraya çok gitmemesinin nedeni 5,5 kilometrelik yürüyüş yolunun olması. Araba girmesine izin verilmiyor. O nedenle ya yürüyerek ya da atla gitmeniz gerekiyor.
21: Yol güzel. En güvenilir atımız bize yolu gösteriyor.
14: Patika sizi Barusito Nehri'ne götürüyor. Ağaçların arasında yokuş çıkıyorsunuz. Yol 1,5 saat sürecek.
20: Suyun sesini duyabiliyorum.
14: Ama oraya ulaştığınız zaman yaşadığınız zorluklara değecek.
15: Aman tanrım.
20: Burası çok güzel.
15: Harika.
20: Harika.
15: Muhteşem.
14: Nauyaka Şelalesi 2 katlı çok yüksek bir çağlayan. İkisi birleştiğinde 65 metre yüksekten akıyor. Etrafı kayalar ve yağmur ormanlarıyla çevrili.
15: Şuraya bakar mısın?
17: İnanılmaz. İnanılmaz. Harika.
15: Vay canına.
20: Buradan aşağıdaki her şeyi görebiliyorsunuz. Çağlayanlar, kristal gibi sular, kayalar, her şey çok güzel. Burada inanılmaz güzellikte kayalar var. Sular havuz gibi toplanıyor ve ilerideki şelaleden akıyor.
14: Şelalenin suyunu aşağı doğru takip ederseniz saklı bir hazine bulacaksınız. Burada 280 metrekare genişliğinde bir doğal havuz var.
15: Tırmanacak ve atlanacak çok yer var. Suyun derinliği 12 metre ve korkulacak bir kaya yok.
14: En iyi atlama platformlarına ulaşabilmek için şelalenin içinden geçmeniz gerekiyor.
0: Serbest tırmanma oldukça zor. Görmeden tırmanıyorsunuz. Şelalenin suları yüzünüze geliyor. Daha önce böyle bir şey yapmadıysanız nasıl çıkacağınızı bilemezsiniz.
20: Tırmanırken hiçbir şey görmüyordum. Sadece suyun sesini dinliyordum. Arkadaşımın sesini duyup onun söylediği şekilde tırmanmaya çalıştım. İnanılmaz bir şeydi.
14: Ama şelalenin içindeki kayalara çıktıktan sonra aşağı inmek çok kolay. Yükseklikleri 3 metreden 11 metreye kadar değişen kayalardan 3 saniyelik serbest düşüş yapılıyor.
0: Burası harika bir yer.
20: Bu şelalenin iki bölümden oluşması çok güzel. Şelalenin üst kısmına çıktığınızda manzara çok daha güzel görünüyor. Oradan ormana yukarıdan bakabiliyorsunuz. Aşağıdaki şelaleden yüzeceğiniz yere atlayabiliyorsunuz. Suyun tadını çıkarmak için bundan daha güzel bir yer olamaz herhalde. Evet, beklentilerimizin ötesindeydi. Çok güzeldi, bayıldım.
14: Şimdi Amerika'nın tropik hazinesine gidiyoruz, Hawaii'ye. Buradaki büyük adaya gidip ülkenin en renkli sahillerini arayacağız. Hawaii'nin büyük adasını 5 volkan oluşturmuş. Bu volkanların patlaması 10.432 kilometre karelik bir alan ortaya çıkarmış. Bu alan diğer Hawaii adaları birleştiğinde oluşacak yüz ölçümünden daha büyük. Volkanlardan iki tanesi Kilauea ve Mauna Loa günümüzde hala aktif ve her patlamadan sonra adalar büyümeye devam ediyor. Bütün bu volkanik patlamalar muhteşem doğa eserleri oluşturuyor. Bunlardan biri diğerlerinden daha inanılmaz. Saklı kalmış bir sahil şeridi ve inanmayacaksınız ama buranın yeşil kumları var. Burası büyüleyici Papakolea plajı.
20: Geldik. Buraya geldiğimize inanamıyorum.
14: Yerel halktan Alex ve Leah günlerine Kalaide başlıyor. Burası Güney Uç diye de biliniyor. Büyük adanın en ucu olan bu bölge Amerika'nın 50 eyaletinin en uzak bölgesi. Ve burası ülkenin ucundan denize atlamak için mükemmel bir yer.
15: Atlayacak mısın? Ne diyorsun?
20: Su güzel görünüyor. Neden atlamayayım ki?
15: Evet.
14: Yamaç atlayışçılığının Hawaii adasında uzun bir geçmişi var. Woo! Bunun için 12 metrelik kalaya atlayışları bir başlangıç noktası.
20: Hadi atla! İnanılmaz, çok heyecanlı.
14: Suyun derinliği 7,5 metre ama okyanus akıntılarından etkilenmemek için kıyıya yakın atlamak gerekiyor.
20: Harikaydı.
14: Bugünün macerası daha yeni başlıyor. Çünkü Kalaide eşsiz bir sahil hazinesinin sadece giriş kapısı.
20: Yeşil kumlu sahil, yeşil biz geliyoruz.
15: Yeşil kumlu sahile gidiyoruz. Her şey gittikçe güzelleşiyor.
14: Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir sahile kendinizi hazırlayın.
20: Aa, şuraya bak.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
23: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Arkadaşlar!
25: Azma!
24: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
26: Azma!
27: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
24: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
28: Geceliği 4200 lira.
29: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
30: Trivago.
31: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
30: Trivago'da da var.
32: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
30: Trivago'da o da var.
33: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
34: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
30: Tekrar söylememe gerek var mı?
33: Otel mi? Trivago.
35: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
36: Hesap basit, hesap basit.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
37: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
38: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
39: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Hawaii'nin büyük adası doğal mucizelerle dolu. Güney uç denen en uzaktaki uçtan 12 metrelik atlayışlar yapılabiliyor. Ama buradaki sahilden ileri doğru devam ettiğinizde keşfedilecek daha özel bir yer var.
40: Geliyoruz. Yeşil kumlu sahil.
15: Yeşil
40: biz geliyoruz.
15: Yeşil kumlu sahile gidiyoruz. Her şey gittikçe güzelleşiyor.
14: Güney uçtan ileride araba yolu yok. Papakolea sahilinin yeşil kumlarına ulaşmak için biraz off-road yapmaya hazır olun.
40: Bu yol biraz engebeli.
15: Oh! Şu lav kayalarına bak.
14: Bu engebeli yolda 4 kilometre gitmek gerekiyor. Yapacağınız en iyi şey sahili takip etmek.
15: Bence buna yolla boğuşmak diyebiliriz. Evet. Başardık.
40: Aa, şuraya bak.
14: Kayaların üstünden 38 metre aşağıdaki kumlara inmek biraz zor. Ama indikten sonra ödülünüz dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bir plaj olacak.
40: Vay canına. Şu sahile bak.
14: Papakolea plajı 49 metre uzunluğunda. Yan tarafındaki lavlardan oluşan koni çökünce içeride kumlar birikmiş. Böylece çember şeklinde bir sahil oluşmuş.
15: Burada gerçekten de hiç kimse yok. İnanılmaz.
14: Ama buranın en inanılmaz kısmını görmek için yere bakın.
40: Bu kumlar yeşil. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Sanki elimde bir avuç zümrüt varmış gibi hissediyorum.
14: Papakolea plajı dünyadaki 4 yeşil kumlu plajdan biri. Bunu sağlayansa olivin adındaki bir mineral. Olivin lavdan ve deniz kabuğu parçalarından daha ağır. Böylece diğerleri denize gittiğinde yeşil kristaller burada kalıyor.
40: Kumlar harika.
14: Bütün övgüyü kumlar aldı ama denizin turkuaz rengi de fena değil. Burada 26 derecelik ideal bir deniz suyu sıcaklığı var.
40: Deniz çok güzel, masmavi, pırıl pırıl. Buraya iyi ki gelmişiz. Harika bir macera.
15: Güney uçtaki 10 metrelik kayalardan atladık.
40: Şimdi okyanusun sularında yüzüp bu güzel koyu keşfediyoruz. Burası büyük adadaki yeşil kumlu sahil.
15: Harika bir gün geçirdik.
14: Şimdi Porto Rico'ya gidiyoruz. Burası San Juan'ın 40 kilometre batısında doğa ananın korumak için elinden geleni yaptığı saklı bir sahil. Porto Rico bir adadan oluşmuyor. 13 bin kilometre karelik alanın üstünde 143 ada var. Ana adanın adı da Porto Rico. En uzaktaki ve en ünlü ada burası. Ziyaretçilerin çoğu başkent San Juan'a geliyor. Burası tarihi anıtlarla dolu bir metropol. Harika bir mutfağı ve canlı bir kültürü var. Ama batıya doğru gidildiğinde atmosfer hızla değişiyor. Burada yan yana birkaç tane deniz kasabası ve görülmeye değer plajlar var. Bu plajlardan biri o kadar gizli bir yerde ki yanından geçerken bile onu görmeniz mümkün değil. Çünkü çevresi tamamen kaplanmış. Burası doğal olarak koruma altında olan Mar Chiquita.
0: Hazır mısınız?
1: Evet, sahile gidiyoruz.
3: Planımız
0: çok,
3: ne?
0: Çok güzel bir sahil var.
14: Matt sahil güvenliğin helikopter pilotu. Bu saklı plajı havadan görmüş. Bugün Jamie, Ricardo ve Rosalie'yi yukarıdan gördüğü plaja götürüyor.
0: Helikopterden kuş bakışı bakınca sahildeki gizli hazinelerin yerini tespit edebiliyorsunuz. Bugün orayı bulmaya gidiyoruz.
14: Sahile kısa bir yürüyüşten sonra ulaşılabiliyor ama etrafındaki sık ağaçlar yüzünden gelinceye kadar burayı göremiyorsunuz. Oraya ulaştığınız zaman gözlerinize inanamayacaksınız.
1: Vay canına, gerçekten çok güzel.
14: Mar Chiquita altın renkli kumları olan oval bir plaj. Bir tarafı ağaçlarla çevrelenmiş, diğer tarafta da yüksek kalker kayalıklar var. Kayalar güçlü okyanus dalgalarını engelliyor. Ama küçük açıklık burayı özel bir havuz yapmaya yetecek kadar su girmesini sağlıyor.
0: Gerçekten çok
3: harika.
0: Güzel.
1: Deniz suyu mükemmel, pırıl pırıl.
3: Bu sahilde hiç kimse yok. İnanılmaz bir yer, harika.
1: Karayip Denizi'ni görüyorsunuz. Rengi gökyüzü kadar mavi. En iyi tarafı da suyun ılık olması. Denize girince içinde kalmak istiyorsunuz. İnsana büyük bir ferahlık hissi veriyor.
14: Adanın bu tarafındaki yumuşak kumları ve suyun ılıklığını diğer yerlerde bulamazsınız. Bütün Karayipler'de bunun kadar muhteşem başka bir doğal koy yok. Suların çekildiği zamanlarda Mar Chiquita'nın kayalıkları tamamen gözlerden uzak bir yerde başka bir deneyim daha yaşamanızı sağlayabilir.
1: Hey, burada küçük bir havuz var.
3: Burası küçük bir göl gibi. Hiç dalga yok. Bugün geldiğimiz yerleri hiç unutmayacağım. Çünkü gördüğümüz bu saklı plajlar doğanın bir mucizesi.
1: Bu küçük doğal havuzlar insanların bilmediği olağanüstü yerler.
14: Şu ana kadar saklı yüzme alanları bulmak için dünyanın diğer ucuna kadar gittik. Şimdi onlar kadar inanılmaz başka bir yere daha gidiyoruz. Buraya ulaşmak çok daha kolay. Singapur'dayız. Güneydoğu Asya'daki en büyük şehirlerden biri olan Singapur doğal güzelliklerle dolu. Burada insan eliyle yapılmış 3 inanılmaz plaj var. Singapur küçük bir ülke. Yüz ölçümü sadece 721 kilometre kare. Ama bu onların büyümelerine engel değil. Yüz ölçümü çok geniş olmadığı için Singapur 1965'ten bu yana denizden alan kazanarak yüz ölçümünü %23 genişletmiş. Mühendisler okyanusun altından toprak çıkararak ülkenin topraklarına ekliyor. Denizden alan kazanmaları muhteşem yerler yapılmasını sağlamış. Bunlardan biri her yıl ülkeye 20 milyon turist gelmesini sağlıyor. Burası insan yapımı bir cennet. Sadece bir değil, 3 büyüleyici plajı var. Burası Sentosa Adası.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Çok heyecanlıyım.
4: Teleferiğe nereden binebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor.
5: Hadi gidelim.
3: Harika.
14: Paul, Emilia, Morgan ve Lindsay Sentosa'da bir gün geçirecek. Önce manzarayı görmek için teleferiğe biniyorlar.
5: Burası harika.
4: Müthiş bir görüntü.
0: İnanılmaz bir manzara.
5: Çok
0: yağmur
5: güzel.
0: Ormanına bakın.
5: Burası inanılmaz bir yer.
14: Teleferik Faber Dağı'ndan kalkıyor. Deniz seviyesinden 100 metre yukarıya kadar çıkıyor. Keppel Limanı'nın üstünden geçip Sentosa Adası'na geliyorlar. Teleferik sizi büyüleyici plajların birincisinde bırakıyor.
4: Vay canına.
5: Şuraya bakın.
14: Burası Tanjung Plajı. Sentosa'nın 3 plajından biri. Kenarı palmiye ağaçlarıyla çevrilmiş olan bu sahil en tenha olanı.
0: Harika.
14: (Gülüyor)
5: Evet, çok iyi.
0: Burası müthiş.
5: Bu plajın en garip yanı kumların Singapur'un kendi kumu olmaması. Buraya gemilerle getirilmiş. Harika.
14: Bu kumların geldiği yerde daha yeteri kadar kum var. Plajlar 3 kilometrelik sahil boyunca yan yana uzanıyor ve her birinin kendine göre bir özelliği var. İkincisi Palawan plajı.
40: Hadi koşun. Sentosa Adası'nda insan yapımı bir sahil daha. Burası da bir önceki gibi çok güzel.
14: Palawan'da küçük bir asma köprü var. Bu köprü sizi Asya'nın en güneydeki ucuna götürüyor. Burası Ekvator'un 136 kilometre kuzeyinde.
0: Harika.
14: Son olarak da hemen bitişikteki plaja geçiyoruz. Burası Sentosa'nın en eğlenceli ve en hareketli yeri. Siloso Plajı. Siloso Plajı su sporlarıyla tanınıyor. Burada kürekli sörf, kano ve jet blading yapılıyor. Jet blading tazikli suyla sizi 12 metreye kadar yükseltebiliyor.
0: Havaya çıktığınız zaman dünyanın en güzel duygusunu yaşıyorsunuz.
4: Bugün harika bir gündü. Plajların üçüne de gittik. Her plaj diğerinden farklı. Sentosa'da harika bir zaman geçirebilirsiniz. Burası muhteşem bir yer.
2: Sentosa'da
0: harika.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
37: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
40: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş mimisini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
40: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Böyle gizli suları daha önce hiç görmediniz.
1: Vay canına, muhteşem.
0: Sizi adeta suya dalmaya davet eden gizli yüzme mekanlarını keşfe çıkıyoruz.
2: Hiç bu kadar havalı bir şey yapmamıştım.
0: Bahamalarda şaşırtıcı bir karşılaşmadan...
3: Baksana daha bebek.
0: Paskalya Adası'nın antik gizemlerine dek her şey. Samoa'da ıssız gölcüklere dalın. İzlanda'nın hiçbir yere benzemeyen kumlarında motor sürün. Atları eğerleyin, kayıkları hazırlayın, kürekleri unutmayın. Çünkü dünyanın en güzel ve en bilinmedik sularını ziyaret etmek üzeresiniz. Şili sahilindeki adaların sayısı 2000'in üstünde. 3500 kilometre açıktaysa Şili'ye bağlı bir ada daha var. Gizemlerle dolu Paskalya Adası. Saklı plajlarımızın ilki işte bu adada. Paskalya Adası adını Hollandalıların 1722'de adaya ayak bastığı günden alıyor. Orada burada görebileceğiniz 900 civarı Moai heykeli ile meşhur. Dünyadaki en ıssız ve ücra adalardan biri. 6000 sakini olan adanın en yakın yerleşim yerine uzaklığı 5 saat. Yani bu yolculuğu sağ salim atlatırsanız huzur içinde Paskalya Adası'nın harika sahillerinde yüzebilirsiniz. Karşınızda Anakena Koyu. İki kafadar Sam ile Raquel, arkadaşları Alex'le buluşmak için dünyanın öbür ucuna 30 saatlik bir yolculuk yapıyor.
4: Yeni Zelanda'da Tahiti'ye gidiyoruz. Sonra ver elini Paskalya Adası. Son derece heyecanlıyız.
0: Tahiti'ye indiyseniz kendinize uzanacak bir köşe bulun. Çünkü adaya giden tek uçak sabaha karşı 2'de.
5: Gece yarısı.
4: Uçağımızı bekliyoruz. Upuzun bir sıra var. Kimse uçağı kaçırmak istemiyor çünkü haftada bir kez geliyor.
0: Paskalya Adası'na doğrudan uçuş yapan sadece 2 yer var. Tahiti'den sadece bir uçuş, Şili'den her hafta birkaç uçuş.
4: Başardık.
5: Mahvoldum. Gelene kadar 3 gün yol geldik. Ama başardık.
4: Nihayet. Başardığımıza inanamıyorum.
3: Merhaba.
4: Gerçekten.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
0: Bir kez indiniz mi ada hayatına başlamanın en iyi yolu bisiklet kiralamak. Size yerel yemekleri ve kültürü tanıtmak isteyen birçok insan olacak. Belki adadaki 3 volkandan birini dolaşmak istersiniz. Ama Paskalya Adası'na yapılan hiçbir yolculuk ilk akşam kendinizi sahile atmadan tamam sayılmaz.
5: Arabadayız. Anakena plajına gidiyoruz. Biraz yağmur yağıyor ama olsun, sorun değil.
0: Yolculuk en büyük kent olan Angaroa'dan 20 dakika sürüyor. Vardığınızda heykeller sizi selamlıyor olacak.
4: Vay, şunlara bakar mısın?
5: Bunlardan dünyanın başka yerinde yok.
4: Burada gerçekten kimse yok.
3: Tamamen boş.
0: Kumlarda sizi karşılayan 7 Moai heykeli oluyor. Ada sakinlerinin bunları 600 yıl kadar önce yaptığı tahmin ediliyor.
5: Kum yumuşacık. Şuraya bak, un gibi.
0: Anakena'nın beyaz kumlu plajı 250 metre uzunluğunda. Kralın Koyu olarak da biliniyor çünkü adanın ilk hükümdarı ilk olarak buraya ayak basıp evini buraya yapmış.
5: Hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden biri.
4: Çok hafif dalga var. Ortama biraz hareket katacak kadar. Şnorkelle dalmak müthiş olacak. Heyecan duyuyorum.
0: Su sıcaklığı burada 20 derecenin altına düşmüyor. Yani kışın bile yüzebilir ya da kürek çekebilirsiniz.
5: Bu su her şeyi taşıyabiliyor. Harika.
3: Çok hoş, ruhuma iyi geldi. Son derece berrak.
5: Bu dev dalgaların arasında Raquel'i ayaklarımda kaldıracağım.
4: Su çok güzel. Yüzmek için gerçekten mükemmel.
0: Dalgaları fethettikten sonra kumlarda gevşeyebilirsiniz. Ama gün bitti demeyin. Koyun diğer tarafındaki palmiye ağaçlarının arasında bazen yabani atlar bulabilirsiniz.
3: Yaklaşmayı deneyeceğim, beni boş verin. Her gün atlarla takılır gibi yapayım. Buraya gelmek epey zor ama etrafa baksanıza. Sonunda gerçekten değiyor.
4: Paskalya Adası'nı herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya gelmek bile gerçekten bir macera. Gelince de gördüğünüz her kare size vay dedirtecek.
5: Zaten insanların bugünlerde arayıp da bulamadığı şey, her şeyden uzaklaşabilecekleri bir yer. Bu ada bunun için mükemmel bir yer.
0: Birleşik Krallık'ın 800 kilometre kuzeybatısında Atlantik Okyanusu'yla Kuzey Kutbu'nun arasında İzlanda topraklarında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran eşsiz bir plaj var. İzlanda çarpıcı yer şekilleriyle ve kuzey ışıklarıyla ünlüdür. Buzulların çevrelediği ve 130 volkanın süslediği bu ülke jeotermal mucizelerle dolu. Örneğin geyserler ve kaplıcalar. Ama Vik kasabasına yönelirseniz bütün bu manzaralara rağmen plaja gitmek isteyeceksiniz. Orada başka yerde bulamayacağınız kuzguni bir mucizeyle karşılaşacaksınız. Yılın 340 günü yağış alan Vik adlı kasaba İzlanda'nın en nemli yerlerinden biri. Ama Steven, Damien, Mike ve Evin duyduğuna göre yağmur Vik

0: Dahilinin güzelliğine güzellik katıyormuş. Bugün rehberleri eşliğinde oraya gidiyorlar.
1: Merhaba.
2: Geldiniz mi? Merhaba.
1: Nasılsın? Mike.
2: Sağ ol, pekala. ATV turu için geldiniz.
3: Evet.
2: Tamam,
3: evet.
2: Harika.
0: Belli ki bu plaj başka plajlara benzemiyor. Yola çıkmadan önce sıcak ve kuru kalmak için ekstra önlem almalısınız.
2: Şuradaki tulumları giyeceksiniz.
4: Geyik görecek miyiz?
2: Hayır, geyik görmeyeceğiz.
4: Ah, üzgünüm. Sormasam çatlardım, bir dahakine.
5: Bunu New York'ta giysem trafik polisi sanırlar. İzlanda bikinisi gibi.
1: Astronot gibi oldum.
3: Çok iyi, soğuk bize işleyemez. Bunlar bizi sıcak tutar. Top Gun'daki Maverick gibi oldum.
4: Maverick benim, sen Goose'sun.
3: Hayır, ben Maverick'im.
0: Kamptan çıkınca birkaç dere geçeceksiniz. Birazdan başka bir dünyaya gelmiş gibi olacaksınız. Önünüzde kıyı boyunca kilometrelerce siyah kum olacak.
5: Yolculuk müthişti. Dalgaların gelişini duyabiliyordum. Hepsi bir aradayken siyah kum, sesler, okyanus. Bence yağmur sayesinde çok daha ilginç bir deneyim yaşadık. Gerçekten New Jersey sahili gibi değil. Onu söyleyeyim.
0: Kum aslında yakınlardaki Katla Volkanı'ndan çıkmış bazalt içerikli kül. Açık gri gökyüzüyle olan zıtlık buraya aya benzer bir hava veriyor. Su içine giremeyeceğiniz kadar soğuk. Ama sahile gidecek olursanız suya girmeden de su altındaki yaşama tanık olabilirsiniz.
4: Bu ne balinasıymış?
2: Galiba katil balina.
4: Vay canına, katil balina.
3: Vay canına.
5: Bayıldım.
0: Bu balina sahile 30 yıl önce vurmuş. Soğuk hava yüzünden çürümesi çok yavaş. Wick sahilinin sürprizleri burada da bitmiyor. Biraz daha ileride filmlerden çıkmış gibi görünen bir yer daha var.
1: Yok artık. Müthiş. Şuraya bak.
0: 1973 yılında bu Amerikan kargo uçağı buraya acil iniş yapmış. Birkaç saat içinde motorları kum ve su yüzünden mahvolmuş. Böylece askeriye onu bu inanılmaz diyarda terk etmiş.
4: Çok havalıymış. Demek burası kokpit.
1: Daha önce uçak enkazı görmemiştim. Umarım ileride de görmem.
4: Görmek
1: umarım.
4: İstemez de zaten. Şurada bir poz vereyim.
3: Hayatımda böyle bir şey görmemiştim.
4: İzlanda'ya gelmek verebileceğimiz en iyi karardı herhalde. Siz de gelin. Bir farkınız olsun.
3: Kalıpların dışına çıkın. Evet, evet. Enleminizi değiştirin diyorum.
0: Michigan Gölü, Amerika'nın en büyük 5 gölünden tamamen ülke sınırları içinde olan tek yer. Görebileceğiniz en geniş kumlu alanlardan biri işte burada. Michigan Gölü aynı zamanda dünyanın 5. büyük gölü. Michigan'ın kıyı şeridi Amerika'daki bütün eyaletler içinde en uzunu. Sahillerden 55 kilometrelik olan bir tanesi var ki türünün Amerika'daki ve dünyadaki tek örneği. Okyanusa tepeden bakan Sleeping Bear kumulları.
5: Hazır mısınız?
0: Eric, Alan ve Mark, Sleeping Bear plajlarının metini duymuş ama bugüne dek oraya hiç gidememiş.
6: İşte Dune Climb'a geldik.
7: Tamam.
5: Yaşasın.
6: Park edeyim de tırmanmaya başlayalım.
0: Sleeping Bear kumulları 130 kilometre karelik bir sahil şeridi ve Milli Park Hizmetleri'nin koruması altında.
6: Henüz sadece ısınıyoruz.
0: Yüzlerce kum tepesi arasında yürüyüp keşif yapabileceğiniz muhteşem bir bölge.
8: Tepelik alanın en geniş cephesi. Burası kocaman bir alan. Buradan Michigan Gölü'ne 2,5 kilometre.
0: Ne var ki çoğu insan bu parkta inanılmaz bir plaj olduğunun farkında bile değil. 9. seyir terasının altında. Çünkü oraya inmek çetin bir mücadele istiyor.
5: Gergin misin?
6: Birazcık.
0: Bu kumul 140 metre yüksekliğinde. İniş yolculuğu tehlikeli olabilir. Unutmayın, Bu inişin aynı derecede zorlu bir çıkışı olacak. Ama bu riski ve yorulmayı göze alıyorsanız aşağıda sizi bir hazine bekliyor.
8: Park hizmetleri bu faaliyeti önermiyor ama insanların pek umrunda değil.
7: Bu kadar yeter, tamam. Hazır mıyız?
6: Evet.
0: Bu kumul 140 metre yüksekliğinde. İniş yolculuğu tehlikeli olabilir. Unutmayın, bu inişin aynı derecede zorlu bir çıkışı olacak. Ama bu riski ve yorulmayı göze alıyorsanız aşağıda sizi bir hazine bekliyor.
8: Park hizmetleri bu faaliyeti önermiyor ama insanların pek umrunda değil.
7: Bu kadar yeter, tamam. Hazır mıyız?
6: Evet.

0: Su sıcaklığı yazın ortalama 21 derece civarında. Tepeden aşağı koştuktan sonra gölde serinleyebilirsiniz.
1: Koştuktan sonra çok iyi geldi. Kalbim gümbür gümbür. Hemen suya atladım.
2: Buraya inince ne o tarafta ne de bu tarafta kimse görünmüyor. Muhteşem.
0: Sahilin tadını çıkarmaya bakın çünkü dönüş yolu inişe benzemeyecek ve yorulacaksınız.
1: Hazır mısın?
2: Evet, elbette hazırım.
1: Evet, yarış başlasın.
0: Dönüş yolculuğu verdiğiniz molalara göre 45 dakika ile 2 saat arasında sürebilir.
2: Ölüyoruz ama pes etmedik. Yolun 1/4'ünü çıktık
3: galiba.
0: Her yıl 70 civarı kişi geri tırmanamıyor ve park bekçileri tarafından kurtarılıyor.
2: Geldik sayılır. Geldik.
3: Güzel.
0: Devasa kumulları aştıktan sonra parkın diğer tarafında sakince takılabilirsiniz.
2: Tamam, müthiş olacak.
0: Kiralık bordlarla kürek sörfünü deneyebilir, gününüzü Michigan Gölü'nün berrak sularında bitirebilirsiniz.
3: Çok iyiydi.
2: Biraz rüzgarlı, sıkılmıyoruz.
1: Bu kumullarda kürek sörfü yapmak gibisi yok. Su çok temiz. Gelir gelmez huzur doluyorsunuz ama bir de sörf tahtanız olup da suya bakınca gerçekten keyfinize diyecek olmuyor. Harika.
3: Ne tarafa dönerseniz dönün manzara harika. Çok eğlenceli.

0: always, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Bugün Şamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
5: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Florida'nın 290 kilometre açığındaki Bahamalar 700 küçük adadan oluşuyor. Çoğu da ıssız. Ama bir sonraki saklı plajımızın sizi çok şaşırtacak sakinleri var. Bahamaların başkenti Nassau'dan gemiye binip 2 saatlik yol giderseniz Exuma Adası'na varırsınız. Yüzmek, balık tutmak ve dalış buranın popüler etkinlikleri. Yılda 3000 saat güneş görüyor ve ortalama sıcaklık 26 derecenin üstünde. Yani burayı beğenmemek mümkün değil. Bu plajlardan biri benzersiz bir nüfusa sahip. Nüfusunu oluşturanlar insanlar değil. Bu küçük domuzlar. Tabii yerliler de buraya domuz plajı demişler.
6: Kalkıyoruz. Hem de şimdi.
5: Ryan, Heidi ve Molly Stan Hill Adası'na doğru kısa bir uçuş yapıyor. Orası yakınlarda uçak pisti olan tek ada.
7: İşte kalkıyoruz.
6: Çok güzelmiş, fazla güzel.
5: Ama Stan Hill Adası sadece ilk adım. İkinci adım Big Major Adası'na 20 dakikalık müthiş bir tekne yolculuğu.
6: Saldırın!
5: Vardığınızda adanın yerlileri sizi ilgiyle karşılayacak.
6: Çok heyecanlandı.
8: Şuna bak, sarılmak istiyorum.
5: Bu plaj dünyadaki en güzel sahillerden biri. Ayrıca çok da gizemli. Bu hayvanların buraya nasıl geldiği bilinmiyor. Kimilerine göre onları buraya denizciler bırakmış, sonradan gelip almamış. Kimileri batan bir gemiden kurtulup kıyıya dek yüzdüklerini söylüyor.
6: Selam Şirin Şey. Sağ ol. Öpüldüm. Bu adada yaşadıklarına inanmak biraz zor.
8: Henüz sindiremedim.
5: Ama plajda takılıp kalmayın. Tekneyle 5 dakika ötede eşsiz bir deneyim daha sizi bekliyor. Ve bu seferki cesaret istiyor.
8: Çok korkunç. Bakınca midem takla attı.
5: İşte yerin 9 metre altındaki Thunderbolt mağarası. Bölgenin yerlilerinin cesaretlerini sınadığı müthiş bir su altı mağara sistemi.
6: Bu deliğe atlayacaktık ama atlamak istemiyorum artık. Bu iş birazcık tuhaf.
5: Atlamayı seçerseniz buradan çıkmanızın tek yolu mağarayı yüzerek geçip okyanusa çıkmak ve teknenize ulaşmak.
9: Oh my gosh. Yüce Tanrım, sizi seviyorum.
10: Evet.
8: Aman Tanrım, rüya gibi bir yer. Mağaraya gitmemiz çok iyi oldu.
6: Çok yakınımızdaydı. Gidilmesi şart. Dünyanın başka hiçbir yerinde boş bir plajda bu hayvanlarla oynayabileceğimi sanmıyorum. Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ederim. Bu herkesin yaşaması gereken bir deneyim.
5: İnsanlar yaşasın ya da yaşamasın, 13 bin kilometre karelik Bahamalarda gidebileceğiniz birçok hayat dolu plaj var. Şimdi kuzeydeki Abaco Adalar zincirindeki bir noktada dalgaların altındaki hayatı keşfedeceksiniz. Abaco Adaları 200 kilometrelik bir zincir oluşturuyor. Pırıl pırıl kumlara vuran sakin sularıyla dikkat çekiyor. Suyun durgunluğunun nedeni adaların çevresindeki resif sistemi. Bu resifler suda yaşayan sayısız türede ev sahipliği yapıyor. Ama en iyi kum ve en heyecanlı sualtı hayatı adanın rezervasyonsuz gidemeyeceğiniz bir bölgesinde kalıyor. cennetin tapulu bir köşesi gibi görünen Treasure Burnu'nda.
9: Otelden yeni çıktık, taksideyiz. Big Papa'nın teknesine binip limanın diğer tarafına gideceğiz.
5: Treasure Burnu Büyük Abakov Adası'nda. Marsh Limanı'ndan Treasure Burnu plajına gitmek taksiyle 40 dakika sürüyor. Ama manzarayı yakından görmek ve tadını çıkarmak için taksi yerine tekne kiralayabilirsiniz.
8: Buralarda vatozlar ve kaplumbağalar varmış.
10: Evet,
6: Yunus
10: doğru.
6: Da var mı?
10: Evet. Yunuslar şansınıza kalmış. Yunus görmek için dikkatli bakmak lazım.
8: Tamam.
5: Yolculuk 25 dakika sürüyor. Turkuaz suların üstünden küçücük adaların yanından süzülüyorsunuz.
6: Gelebildik.
5: Treasure Burnu'na gelip bembeyaz kumlara ayak bastığınızda yerlilerin burayı neden kendilerine sakladığını anlıyorsunuz.
6: Vay canına.
8: Çok güzel.
6: Harika.
8: Geldiğimiz yere bakın, muhteşem. Aman tanrım, suyun güzelliğine bakın.
5: Treasure Burnu'nda yalnızca 1200 kişi yaşıyor. Bu insanların çoğu sahilin 5,5 kilometresinin sahibi olan küçük tesiste çalışıyor. Misafir sayısı kısıtlı. Yani Bahamaların en güzel plajında olmanıza karşın kendi başınıza sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.
6: Aa, çok huzurlu. İlk kez kuma uzandık.
8: Uzanmak da güzelmiş. İnsanlar normalde böyle yapıyor.
6: Evet. Doğru.
5: Ama biraz hareket ya da arkadaş aramaya başladığınızda otele dönmeyin. Bunun yerine okyanusa girin.
6: Doğrusu şu an biraz korkuyorum.
5: Bu bölge kalabalık bir vatoz popülasyonuyla ünlü. Yemek ararken yanınıza sokulacaklar.
8: Aman tanrım.
6: Dişleri yok gerçi.
9: Var ama küçük. Ağzı vakumlu gibi. Aşağı indir, yakına gelsin, hemen yiyor.
6: Hayatım boyunca yaptığım en havalı şey. Muhteşem.
5: Burada karşılaşacağınız tek hayvan vatoz değil. Bu sularda büyük yırtıcılar da yaşıyor.
8: Çabuk gel. Aa, olamaz.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
19: Çok iyi.
20: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
21: Geceliği 4.200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
23: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
23: Tekrar söylememe gerek.

0: Ekvani. Hotel mi? Trivago.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Connection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
2: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bahamalardaki özel bir adada Treasure Burnu plajını bulmuştuk. Masmavi sularda hayat cıvıl cıvıl. Yeşil kaplumbağalar ve vatozlar var. Ama dikkat edin, burada yırtıcılarla da karşılaşabilirsiniz.
8: Dur, gel.
9: Birazcık ödüm koptu doğrusu.
10: Çok sinsiler, sinsice yaklaşıyorlar. Biraz korkunç.
7: Köpek balıklarını beslemek istiyorsanız büyük et parçaları kullanmalısınız. Ve tedbiri elden bırakmayın. İnsanlara alışık olsalar bile köpek balıklarının vahşi hayvanlar olduğunu unutmayın.
9: Benim için harika bir gündü. Herhalde hayatımın en iyi günlerinden biriydi. Plaj tam anlamıyla mükemmel.
11: Treasure Burnu kesinlikle mükemmel. Buraya gelmek biraz zorlu olabilir ama kesinlikle buna değer.
7: Hawaii ile Yeni Zelanda'nın ortasındaki Samoa Adaları'nın yüz ölçümü 2900 km². Şimdi kimselerin varlığını hatırlamadığı gizli bir lagünü ve tertemiz bir plajı ziyaret edeceğiz. Samoa'nın 9 adasında toplam 200 bin kişi yaşıyor. Burada havalar yıl boyunca ılık. Ama bu iklimin kendince tehlikeleri de var. 2009'da Samoa'yı tsunami vurdu ve Vavau yakınlarındaki tatil tesislerini yerle bir etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Ama Vavau plajı temiz ve unutulmuş halde. Yalnız kalıp kafanızı dinleyebileceğiniz ender bir plaj.
12: Vavau plajına gittiğimiz için çok heyecanlıyım.
13: Ben de.
7: Bugün ada sakinlerinden Sebastian, Michael ve Priscilla birlikte arabaya atlıyor ve Upolu adasının öbür ucundaki saklı hazineyi aramak için yola çıkıyor.
13: Hindistan cevizi sütü yüzmeye giderken içebileceğiniz en güzel şey. Muz, Hindistan cevizi, Vavau plajı.
14: Güzel bir gün.
13: Evet.
7: Adanın öbür ucunda yol güney sahiline paralel gitmeye başlıyor. Doğru yerden dönerseniz eskiden tesisin yeri olan boş bir arsaya çıkarsınız. Şimdi arabadan inip dertlerinizi unutma vakti.
13: Şuraya bak, muhteşem bir yer.
14: Muhteşem görünüyor.
13: Evet, plaja bak.
7: Ağaçların gizlediği Vavau plajı açık renk kumların okyanusa karıştığı bir yer. Bu plaj resif adacıklarıyla korunan billur gibi bir lagüne açılıyor.
13: Sizi bilmem, ben gidiyorum.
7: Bu lagünün sıcaklığı yıl boyunca 25 derece civarında. Derinliği ise 1 ila 3 metre.
14: Şu ağaçtan ne biçim atlanır var ya.
13: Hey, atlayacak mısın?
14: Baba odasında bu iş böyle yapılır işte.
7: 50 metre kadar açılırsanız ağaçlarla dolu büyük kaya çıkıntılarını keşfe çıkabilirsiniz.
14: Biraz da orman gezelim. Bakalım nereye çıkacağız. Paha biçilemez bir manzara bu. Başka yerde bulamazsınız ha.
7: Plaj boyunca görebileceğiniz kayaların arasında bir gelgit havuzu bulunuyor. Burası size Samoa'daki en huzurlu yüzme deneyimini vaat ediyor.
14: Küçük bir havuz gibi. Doğal kaplıca gibi. Ayaklarım burada bak. Burası cennet.
7: Sular yükseldiğinde lagünün ana kısmına dönersiniz.
13: Dalgalar taşlara vurmaya başladı. Şnorkeli alıp geleyim.
7: S Samoa ziyaretçilerine dünyanın en iyi şnorkel deneyimini sunmasıyla ünlü. Burada bir sürü tropik balık ve mercan görebilirsiniz. Vavao sahilini yeniden geliştirme projeleri şimdilik yavaş olsa da tesisler buraya bir gün geri gelecek. Şimdilik burada kimse yokken gününüzü huzur içinde geçirip buranın tadını çıkarın.
14: Vavao plajını herkese öneririm. Etrafta kimse yok. Güneşin ve kumun tadını çıkarın. Keyfinizi bozacak kimse yok. Samoa'nın gizli hazinesi burası.
7: Kaliforniya'nın Laguna Beach şehri 12 kilometrelik kumsalıyla adını duyurmuş. Burada ayrıca bir gizem de var. Göremediğiniz bir plaj mevcut. Burayı bulmak için zamanı iyi ayarlamalısınız. Los Angeles'ın 70 kilometre güneyindeki Laguna Beach, Kaliforniya'daki sahil kenarı yerleşiminin en yoğun olduğu yer. 30'u aşkın plajı, koyu ve parkı var. Bu yüzden buranın yerlileri ufak bir plajı gözden uzak tutmaya çalışıyor. Burası taşlarla çevrili, kıyıdan görmek imkansız. Adı da bundan ötürü Gizli Koy. Buranın yerlisi Karina adetlere karşı gelip bu gizli noktayı arkadaşları Josh, Melissa ve Chris'e gösteriyor.
8: Güzel. Gizli Koy'u görmek için sabırsızlanıyorum.
7: Gizli Koy'a gitmek için 1000 basamaklı plajdan geçmek gerekiyor. Ama endişelenmeyin. Kuma inmek sadece 230 basamak sürüyor.
15: Bu plaja hiç gelmedim. Evim yakında olmasına rağmen yeni bir tecrübe. Gizli yerler ve kalabalıktan uzaklaşmak hoşuma gidiyor.
7: 1000 basamak Laguna'nın en büyük plajlarından biri. Voleybol kortlarında oynayabilir ya da dalgalarda sörf yapabilirsiniz. Uç tarafında büyük ve dik bir kaya var. Gizli Koy'u gözden uzak tutan şey bu.
16: En kolay yöntem taşların üstünden geçmek. Çok dikkat edin, dalgalar dengenizi bozmasın.
15: Gidelim.
8: Biraz zor gibi.
15: Bilemiyorum, göreceğiz.
8: Adının anlamını anladım galiba.
7: Dalgalara dikkat edin. Kıyıya çarparken tehlikeli olabilirler.
8: Güzel, başardım.
7: Ama yolculuk henüz bitmedi. Önünüze başka bir kaya duvar çıkana kadar yürüyün. Gizli Koy'a giden geçit burada. Ama geçitten geçebilmek için buraya doğru zamanda gelmelisiniz.
8: Biraz erken gelmişiz. Gelgit henüz çekilmemiş. Şu an o aralıktan geçmemiz mümkün değil. İstakoz yakalayarak vakit öldüreceğiz. Bu tarafta kalıp yarım saat takılacağız. Gelgit çekilince de yan tarafa geçeceğiz.
7: Burada yüzerseniz rengarenk bir resif, küçük balıklar ve ıstakozlar görebilirsiniz. Ama suda çok oyalanmayın. Gizli Koy'a girebileceğiniz zaman aralığı çok dar. Sular çekilir çekilmez geçide yönelmeniz iyi olur.
8: Bence artık yavaş yavaş gidelim. Su seviyesi iyi. Haksız mıyım?
17: Evet,
8: vakti geldi.
15: Gidelim.
8: Hoş bir yolmuş. Başkaları da geçmiş.
7: Sular çekildiğinde uçurumda yürünecek bir yol beliriyor. Diğer tarafta nihayet gizli ve cennet gibi bir yere çıkıyorsunuz.
15: Gizli Koy.
18: Ne haber Gizli Koy?
7: Bölgedeki diğer plajların aksine Gizli Koy'a gölge düşüren herhangi bir tesis yok. Her tarafındaki taştan duvarları ve el değmemiş yumuşacık kumlarıyla burası Laguna'da gerçekten yalnız kalabileceğiniz tek yer.
15: Buraya ancak geldik. Başka kimse yok. Çok güzel bir yer. Bayıldım. Çok huzurlu. Gerçekten.
7: Sular yükselmeden önce yaklaşık 2 saatiniz var. Ya da geceyi burada geçirip ertesi akşam da dönebilirsiniz.
15: Çok güzel, çok huzurlu. Bütün gün kalabilirim burada. Gizli Koy gerçekten el değmemiş bir hazine gibi. Gelmek için yorulduğunuza değiyor. Böyle gizli yerleri keşfedip kafa dinlemek için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Gelince rahatlayıp tadını çıkarıyorsunuz. Tadını çıkarın.
7: Florida'daki açık ara en ünlü adalar Key Adaları. Ama hiç duymadığınız bir ada grubu var ve eyaletin en iyi plajı belki de buradaki bir adada. Florida'nın batı sahilindeki Tampa şehri civarında Meksika körfezi üstünde bir grup bariyer ada var. Bazıları turizm nedeniyle gelişmiş ama onlarcası el değmemiş halde. Çoğunda ağaçtan başka bir şey yok. Bir tanesinde ise kendine has bir plaj var. Eğer yolunu bulabilirseniz Caladesi Adası'nda sakin bir gün geçirebilirsiniz.
17: Hazır mısınız millet?
14: Gidelim.
16: Güzel. Sabırsızlanıyorum.
7: Florida'nın yerlisi Alex, Victoria ve JB hayatları boyunca Amerika'da yaşamalarına karşın Caladesi plajına gitmemiş. Caladesi'ye arabayla gidilmediği için yolculuğun ilk adımı bir tekne bulmak.
16: Masmavi gök, masmavi deniz, bir de beyaz kumsal için hazırız.
7: 20 dakika süren yolculuk boyunca etrafı seyredin. Meksika körfezinde birçok canlı yaşıyor. Şanslıysanız bir grup neşeli yunus teknenize eşlik etmek isteyebilir. Yunuslar doğaları gereği meraklı hayvanlardır. Durup vitesi boşa alarak onları yakından izleyebilirsiniz.
16: Bir sürüler, çıldırırsın. Bak daha da var.
14: Yunus partisi var, herkes davetli.
7: Karaya yaklaşınca plaja gitmenin birkaç yöntemi var. En güzelleri ise kano ya da kürekli sörf.
16: Gitmeye hazırım, artık gidebiliriz. Hadi, hadi. Çok güzel bir yer. Su çok sakin. Rüzgar yok. Huzurlu ve dingin.
14: Güzel bir gün. Kayığımızda tahtamız var. Daha iyi olamazdı.
7: Plaja giden geçit mangrove ağaçlarının arasında saklı.
16: Gidiyorum. Görüşürüz.
7: En az 800 metre yol gideceksiniz ama karşılığını alacaksınız.
14: Hemen şurada. Başardık.

0: Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
17: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: Florida'nın plajları genelde güneşlenen turistlerle tıka basa doludur. Ama Tampa'nın batısında Caladesi adında ücra bir bariyer adası bulacaksınız. Plaja dek kürek çekmeyi göze alırsanız büyük olasılıkla orada yalnız olacaksınız.
22: Gidiyorum. Görüşürüz.
23: Hemen şurada. Başardık.
22: Aman tanrım, çok güzelmiş. Burada gerçekten tek başımıza mıyız? Vay canına.
21: Caladesi'nin beyaz kumlu plajı 5 kilometre uzunluğunda. Kıyıya vuran yeşilimsi suysa pırıl pırıl parlıyor. Karayiplere taş çıkartır. Hem de burada bütün plaj tamamen size kalıyor.
22: Ah!
21: Körfez'in sularından sıkılırsanız adadaki patikalarda yürüyüp keşfe çıkabilir ve etraftaki Hindistan cevizlerinin sütünü içebilirsiniz.
22: Adaya yakışan bir tat. Muhteşem bir tadı var. Çok güzel bir gündü. Çok eğlenceliydi. Burada kendi başımıza kalıp istediğimizi yapabilmek eğlenceliydi. Muhteşemdi. Daha iyi bir gün olamaz.
21: Sıra Georgia açıklarındaki Jekyll Adası'nda. Burası anakaradan arabayla gidebileceğiniz 4 bariyer adasından biri. Ama en güzel yerine arabayla gidemezsiniz. Burası muhteşem bir plaj. Jacksonville, Florida'nın 100 kilometre kuzeyinde yaban hayatı ve bisiklet yollarıyla dolu olan Jekyll Adası, turistlerin uğrak yerlerinden biri. Ama burada turistlerin uğramadığı bir yer var. Çünkü buraya gelmek çok daha zor. Adanın kalabalıktan uzak olan güneydoğu köşesinde kendinizle baş başa kalabilir, hazır gelmişken ülkenin eşi benzeri bulunmayan kumsallarından birini ziyaret edebilirsiniz. Burası Driftwood Plajı.
22: Aa, şu ağaçlara bak.
0: Çok güzelmiş.
21: Driftwood Plajı, Amerika'da kumların üstünde at binebileceğiniz sayılı yerlerden biri. Jason, Kayla, Caitlin ve Will buradaki ahırlardan birinden sabah turu için yer ayırtmış.
22: Atlara bak.
3: Jekyll Adası'na hoş geldiniz. Buraya bayılacaksınız. Çok eğleneceksiniz. Şu tarafa geçelim. Size en uygun atları bulalım.
21: Jekyll Adası 23 kilometre karelik yüz ölçümüyle Georgia'daki bariyer adalarının en küçüğü. Genelde nereye baksanız cüce palmiyeler ve bodur meşeler görüyorsunuz.
22: Burası müthiş bir yer.
3: Jekyll Adası'nın tarihi son derece ilginçtir. 1800'lerin sonlarında zenginler ve ünlüler için tatil merkezine dönüştü. Bugün kendi başının çaresine bakabilen bir ada. Georgia'nın göz bebeği haline geldi.
21: Eğer doğru yerlerden döndüyseniz 15 dakika gittikten sonra Driftwood plajına varırsınız. Ama ne plaj!
22: Evet, muhteşem. Böyle güzel bir yere ilk kez geliyorum. Bir sürü plaj gördüm, dünyayı dolaştım ama burası inanılmaz. Sahiden bilinmeyen bir plajmış.
21: Plajın adını nereden aldığını kolayca anlıyorsunuz. Driftwood, suyun sürüklediği kütük demek. Burada suyun sürüklediği bir sürü kütük, hatta koca koca ağaçlar var. Buraya gizemli bir hava veriyorlar.
3: Buraların eşi benzeri sahiden yok. Önce tuzlu su ağaçlardaki tatlı suyu çekip götürüyor. Daha sonra güneş tatlı suyu ağaçların üzerinde kurutuyor. Böylece ağaçlar ölüyor ve öylece kalıyor.
22: Burası çok güzelmiş. Bayıldım.
21: Etrafınızdaki ölü ağaçları bir yana bırakırsanız bu plaj aslında hayat dolu. Uzunluğu 2,5 kilometre. Deniz dümdüz, yani kürek sörfü ve su kayağı gibi durgun su sporları için ideal.
0: Atın arkasında su kayağı yapmak hüner istiyor. Daha önce denememiştim. Muhteşemdi.
21: Atlar dinlenirken bu çarpıcı ağaçları inceleyebilir ya da kumlarda sere serpe yatabilirsiniz.
0: Buraya gelip hiç görmediğim yerlerde gezmek harika bir deneyim oldu. Georgia'da gezmek isteyen herkese gelip bu plajı görmelerini tavsiye ederim.
21: ATV turları, yürüyüşler ve at gezilerinden sonra gitmesi çok daha kolay bir plaj görmek ister misiniz? Bu seferki plaj gizli değil. Gözden kaçmayacak derecede çarpıcı. Çünkü bir adanın kıyısında değil, içinde yer alıyor. Meksika'nın Puerto Vallarta şehrinde Banderas Körfezi'nin karşısında Isla Redonda adlı adacığın köşesinde bir delik bulunuyor. Tam bu noktada eşsiz bir plaj var. Puerto Vallarta, Meksika'nın Büyük Okyanus'a bakan kıyısındaki en ünlü turistik bölge olabilir. 250 kilometrelik sahil şeridi yılda 4 milyon turisti ağırlıyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü sıcaklık ortalaması 20 derece civarında ve su sıcaklığı da buna paralel. ama maceracı ruhlu ziyaretçiler 35 kilometre açılıyor, herkeste fotoğraf çekme isteği uyandıran insan yapımı sayılabilecek bir yere varıyor. Adı gibi gizli olan Saklı Plaja.
1: Bence bir tatil sabahında bu kadar erken uyanmak çok ayıp bir şey. Ama bugün için büyük planlar yaptık.
21: İnternette gördükleri bir fotoğraf üstüne gezginlerimiz Trevor ve Chelsea yanlarına Trevor'ın annesini de alarak Saklı Plaj'ı kendi gözleriyle görmeye karar vermiş.
1: Çok eğlenceli olacak. Yerimde duramıyorum.
21: Saklı Plaj yolu Puerto Vallarta'dan bir saatlik tekne yolculuğuyla başlıyor. Civardaki resifleri koruma adına bölgeyi ziyaret etme izni olan yalnızca birkaç şirket var. Okyanus akıntıları yüzünden tekneler kıyıya yanaşamıyor. 150 metre önceden can yeleğinizi giyip adaya dek yüzmeniz gerekiyor.
1: İyi gidiyoruz. Gerçekten yorucuymuş.
21: Plajın girişini tam önüne gelene kadar görmeyeceksiniz. Bu kocaman kayaların altında 35 metrelik bir tünel. Sular çekildiğinde ortaya çıkıyor.
1: Güçlü bir yüzücü olmanız gerek. Tavsiyeler bu yönde.
21: Bütün o yüzmenin ardından göz kamaştıran bir ödüle kavuşacaksınız. Saklı Plaj ya da Playa del Amor 35 metrelik bir oyuğun altında yer alıyor.
1: Tam anlamıyla çılgınca.
21: Oluşumunun hikayesi de neredeyse bir o kadar çılgınca. 1900'lerin başında Meksika hükümeti bu adalarda bombalarla hedef talimi yapıyormuş. Adada bu deliği açan şeyin bu bombalardan biri olduğu söyleniyor. Bu eşsiz plaj böyle oluşmuş.
2: Dalgalar kocamandı.
1: Dalgalar kocamandı. Yanlarında iki mağara vardı. Dünyanın en güzel yerlerinden biri.
21: Adayı çevreleyen berrak sular koruma altında. Görüş mesafesi 9 metreye kadar çıkıyor.
1: Sanırım şimdi şnorkelleri takabileceğimiz bir yere gidiyoruz.
2: Görüşürüz.
21: Burada benekli kartal vatozu ve zargana gibi birçok canlı türünü görebilirsiniz. Puerto Vallarta'ya dönmek üzere yola çıkarken hayatınızın bu en destansı gününü anılarınıza kazıyabilirsiniz.
1: Nasıl buldun?
2: Eğlenceli, efsaneydi.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok daha fazla ödemek mi? Asla!

0: Çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam net.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: 3-6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sörf şehri biz geldik.
1: Hermosa sahili.
2: 5 birime düştük.
0: Bu kötüye işaret. Bu adam kim?
1: Vinny.
0: Niye burada herkes Tom'a benziyor?
2: $25 açıyorum.
3: 350.
2: 450 var mı?
0: Evet.
2: 450'ye gidiyor. 1, 2 satıldı.
4: Bakalım hızlanabilecek mi?
0: Ona zarar verme.
4: Vay canına. Olamaz. Yaşasın.
0: Saldır. Fırlat.
3: Hadi gidelim çocuklar.
2: Vay canına. Bunlar kuşatma silahlarında son nokta.
1: 2200.
2: Nereden geliyor?
0: Bilmiyorum. İzlesen iyi edersin.
4: Bu harika.
2: $50 satıyorum. Satıyorum.
0: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmalarda satılıyor.
3: Satıldı. $1,150.
4: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük para anlamına gelebilir.
3: $50,000.
0: Anlaştık. Ben Alan Huff.
4: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
4: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Müzayede başladığında değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
4: Teklif ver.
0: 7 ve müzayedeyi kazanırız.
3: Satıldı. $2,100.
0: Onu tam buraya getirdin. Şuna bak. Buna inanamayacaksınız.
4: Bulduğumuz şeylere.
0: Ve sattıklarımıza. 5,100'e senin.
3: Anlaştık.
4: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Sörf şehri biz geldik.
1: Hermosa sahili. Bugün sörf yapmak yok çocuklar. Müzayede zamanı.
0: Bugün Hermosa sahilinde büyük bir depo müzayedesine doğru yol alıyoruz ve bir kez daha bize yardım etmesi için Carol'ün de yanımızda getirdik.
4: İşimizin gelişmesiyle onu takımımızın devamlı bir elemanı olarak yanımızda getirmeye karar verdik. Ama önce bakalım işe yarayacak mı?
0: O ne?
1: 25 birimden 15 birime düştüler.
0: Oo, bu kötüye işaret. Kiralayanların depolama birimlerinin faturalarını son dakikada ödemeleri oldukça sık rastlanan bir durum. Bu yüzden her zaman reklamdakinden daha az birim olur.
4: Fazla miktar fazla kalabalık demektir. Ve bu müzayedede ne kadar az sayıda birim olursa mücadele o kadar sert geçer.
0: Bir tane birim de olsa umurumda değil. Sadece bir birim tutar ve 3 çift göz. Bunu alacağız. Kim benimle?
1: Ben.
4: Hadi şu işi halledelim.
0: Evet. Neyle uğraştığımıza bir bakalım. İyi, hala 15 mi?
2: Ne oldu biliyor musun? Daha da aza indik.
0: Ne kadar az?
2: 5 birime indik.
1: 5 birim için çok fazla insan var.
2: Yine de iyi bir müzayede olacak.
0: Doğru müzayedeyi seçmek hangi birime teklif verilmesi gerektiğini bilmek kadar büyük bir kumar. Çünkü reklamdaki rakam bir tahminden ibaret sadece.
4: Ve bizim gittiğimiz kadar çok müzayedeye gidersen böyle günlere rastlaman muhtemel. Bir tanesi daha ödendi.
0: Kaç tane kaldı?
4: Sanırım 3.
0: 3 mü? Bu rezalet.
4: Evet.
0: Bu senin alanın değil mi? Yani bugün kimi izlememiz gerekiyor?
1: Şapkalı adam Büyük Tony, at kuyruğu olan, yaklaşık 8 yıldır bu birimlerden alıyor.
0: Bilmem iyi oldu. Bu adam kim?
1: Vinny. Yenileyebileceği bir şeylere bakar, bir bakıma zanaatçı.
0: Niye burada herkes Tom'a benziyor?
2: Herkes bana bakabilir mi? Öncelikle bugünkü müzayedeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada sadece nakit geçer. Evet, başlıyoruz.
0: Kalan sadece 3 birimde. Bu yazıldığımız o büyük müzayede değil.
4: Ve aksi müzayede alıcılarından oluşan bu koca kalabalıkla bugün işler kötüye gidebilir.
0: İşte başlıyoruz.
4: Lanet olsun.
0: Ucuz yatak başı.
4: Bu iyi bir başlangıç değil.
1: Katılıyorum.
0: Şuna bak. Bu çocuk oyuncağı. İlk birim oldukça kötü ama görünüşe bakılırsa bu alıcılardan bazıları bunlar hakkında ciddi şeyler düşünüyor.
1: Şunu dikkatle inceliyor.
4: Eğer insanlar böyle bir birime para harcamaya isteklilerse, eğer gerçekten iyi bir şey bulursak işimiz zor olabilir.
2: Peki bu birimi burada satacağız. Bu birimi $10 açmak isteyen var mı? $10.
3: $10.
2: $20 var mı? $20. Evet, $30 var mı? $30 da var. $40.
0: Kanka geçiyoruz.
2: $30 satıyorum. 1. 40 mu duydum? 40 var. $50 veren var mı? Artıran var mı? $50 satıyorum. Satıyorum. Sattım.
0: Kötü ikizin ne için teklif verdi bilmiyorum ama $50 ancak onun masrafını karşılar.
4: Ve Vinny teklif veren tek kişi değildi. Bu kadar aç bir kalabalıkta içinde ne olursa olsun bu son iki birim bir savaş olacak.
2: Bunun içinde bir sürü ev aleti var. Bu olabilir.
0: Burada 100 yılın ortasından kalma dikiş makineleri var.
4: Bu ne? Bu da başka bir bomba.
0: Hayır, 50'lerden kalma bir araç kutusuna benziyor. Bir dakika. Smith & Wesson kutusu var.
1: Güzel. Bu iyi bir parça.
0: Bunu almalıyız. 800 dolar diyelim mi?
4: Yüzyılın ortasından kalma koleksiyonlar ve hatta bir de eski bir silah kılıfıyla bu birim tam bize göre.
0: Evet ama onarım gerektiren dikiş makinelerinin biraz ilgiye ihtiyacı var. Vinny'nin bunu da isteyeceğini garanti ederim.
2: Pekala, bu birimi istiyorsanız dikkatinizi bana verin. 25 dolarla başlatan var mı? 25 dolarla başlatan var diye sordum. Evet, 25 dolar. 50 veren var mı? 50 verildi. 75 var mı? 75 de verildi. 100 dolar. Evet, 100 dolar verildi. 125 var mı? 350. 350 var. 375 oldu. Evet, 400 var mı? 400. 400 var mı?
0: Şuna bak, rahat
2: bak. Evet, 400'ü istiyorum. 400 var mı? 400. 425 oldu. 425. 450 var mı? 450 var mı? Evet, 450'yi bekliyorum. 500 var mı? 525 var mı? 500 verildi. 525 var mı? Evet, 525 istiyorum. Satıyorum, satıyorum, 500 dolara satıldı.
4: Tahmin ettiğimiz gibi Vinny bizi uğraştırdı. Teklif veren daha fazla insan olmaması beni şaşırttı.
0: Bence Ton'un düellosundan dolayı biraz şaşkınlığa uğradılar ama yine de bu kalabalığın bu kadar uzun süre sessiz kalmasını beklemiyordum.
2: Evet, bu sonuncusu. Yani bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. İşte burada.
0: Bu eski bir mikser. Şuraya bakın. 40'lardan. Bunlar yemek koltukları. Ayrıca yüzyılın ortalarından kalmalar. Bak, döşemeleri iyiyse tanesi başına birkaç yüz dolar ederler.
4: Bisiklet.
0: Eski bir sahil bisikletine benziyor. 50'lerden ya da 60'lardan kalma.
1: İyi birim.
0: Harika.
4: Arkada bir şey daha var. Tahtaya bak.
0: Çama benziyor.
4: Bu hoşuma gitti.
0: Buna ne kadar verirsin?
4: 800.
0: Tamam, al.
4: Bu bir başka esaslı birim. Ama bilirsiniz bu yemek koltukları Vinny'nin yenilemek isteyeceği türden şeyler.
0: Bir şeyler almak için çabalayan aç alıcılarla dolu bu kalabalıkla bugün bu son müzayede bir destan olabilir.
2: Bu bizim son birimimiz. Bu yüzden bunu iyi değerlendirin. Pekala, 100 dolarla açan var mı? 100 var. 125 var mı? 100 dolar var. 125 var mı? 150 var mı? Evet, 125 verildi. 150 var mı? 150. 175 oldu. Evet, 175 var mı?
0: Evet.
2: 175. 200 oldu. 200 var mı? Evet, 200 veren çok var mı? 225 oldu. 225. 250 verildi. Evet, 250 verildi. 275 oldu. 300 verildi. Evet, 300. 300 verildi. 400 var mı? 400 var mı? Evet, 400. 400 var. 425 var mı? Evet, 450.
0: Evet.
2: 450 var mı? Evet, 475. 475 bekliyorum. Var mı 475? 475 yok mu? Evet, 450'ye satıyorum.
0: Vinny sana benzeyebilir Ton ama o sendeki mücadeleci ruhtan yoksun. Limitimizin altında iki harika birim aldık.
4: Şimdi tozutma zamanı.
1: 249.
0: İşte bu bizim. Hadi bakalım Ton.
4: Oh evet. İlki, ilk. Koş, koş, koş, koş, koş, koş.
0: Evet, tamam. Koş. Teşekkür ederim. Ağır ol.
4: Gerçek bir tabancaya giden yol temizleme kitidir. Bir koleksiyoncu bunun için sana muhtemelen 40 dolar daha verir. Ama 850 dolar olabilirdi. Alan, tam bir kutu kayıt.
0: Harika. Bunlar 78'lerden. Bunun üzerinde 53'te yapıldığı yazıyor. Yaklaşık 100 dolar. Neye bakıyorsun? Ne var orada?
4: Hayır, bu resmin arkasını bantlamışlar. Bir nedeni var mı diye bakmaya çalışıyordum.
0: İlginç. Niye bantlarsın ki?
4: Bantlamış olmak için. Çünkü her resim bantlanır. Oh vay canına dostum.
0: Bu da ne?
4: Vay canına.
0: Yaklaşık 28 gram altın. Altın ne kadar şimdi? 1600 mü?
4: Bu sabah 1700'den başlıyordu.
0: Buradan çıkarmayalım. Bunlardan kaç tane var?
4: 9.
0: 9 mu?
4: Şimdi bunu test etmem gerekiyor.
0: Görünüşe bakılırsa bunu biraz aşındırman gerekecek.
4: Sadece bir köşesi.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bu bir altın test etme asidi. Eğer asit bunu bozamazsa bu gerçek altın demektir. Eğer köpüklenmeye başlarsa sorun vardır, değil mi Tom?
4: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Şimdiye kadar dayandı.
4: Yaşasın. Bu harika. Köpüklenmedi. Rengi değişmedi. Çözülmedi. Bu tamamen doğal altın.
1: Gerçekten dalga mı geçiyorsunuz?
0: Hayır. Bu 15 bin doların üzerinde.
1: Aman tanrım.
4: Birkaç yıl önce 28 gramı 1500'dü. Şimdi 1700 ve yükseliyor.
1: Yani şimdiden birkaç yıl sonra ne kadar olacağını kim bilebilir?
4: Doğrudan bankada kiralık kasaya gidiyor ve orada kilitli kalıyor.
0: Saklanacak bu altınlar şimdiye kadarki başarılarımızın en iyisi.
4: Ve bunun gibi günler bizi tekrardan daha fazlası için gelmeye teşvik ediyor. Sanırım paramızı geri aldık.
0: Bu harika. Bunu saracak kadar çok sevmişler. Bunlar teşhir kutuları. Bir tane boks eldiveni buldum. Sende ne var? Bunlar biraz eski. Bu Spalding eldivenlerinin büyüklüğüne bak. Bakalım sende ne var?
4: Oh, vay canına.
0: Öyleler, çünkü eskiler. Derinin yumuşaklığına bak, neredeyse elinde parçalanabilir. Bunlar muhtemelen 30'lardan, 50'lerden olabilir çünkü daha modern duruyorlar. Bir koleksiyoncuyla elinde ne olduğunu iyi bilen biriyle karşı karşıyayız. Bu pahalı teşhir kutularını almış.
4: Bu iyi olacak.
0: Para kazanıyoruz. Sanırım bu eski eldivenleri elden çıkarmak için çok uğraşmayacağız.
4: Carolyn bir alıcı ararken bizim hala araştırmamız gereken bir birim daha var. Bahçe satışı.
0: Şu bisikleti görmelisin. 50'lerden gibi duruyor.
5: Vay şanına.
4: Bu şey harika.
0: 50'lerden dostum. Bir Western Flyer. Muhtemelen 70'lerde biri bu kırmızı bisikletin şampanya rengi olması gerektiğine karar verdi. Bu üzücü çünkü olduğu gibi bıraksalar da 600-700 dolar edebilirdi. Ama böyle de bit pazarında ya da Craigslist'te 200 dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Carolyn, yapabileceğini yap. Bunu Craigslist'te satabiliriz.
1: Evet.
0: Tekerleklere bir şey olmaz. Yani bunu dert etme. İşte böyle. Dikkat et. Zarar verme. Oo, yemek koltukları. Baksana ne kadar küçükler. Muhtemelen restoranda kullanılmıyordu. Normal bir yemek koltuğu yaklaşık 1 metre boyundadır ve 120 santim genişliğindedir. Baktığımız zaman eski olmadığını söyleyebilirim. Ama yine de rahat 300 dolar ederler.
4: Pekala Alan. Bu ne?
1: Ben bunun çocuk merdiveni olduğunu düşündüm.
0: Bir çeşit salıncak ya da...
4: Birinin arka bahçesi için ilginç sanatsal bir kreasyonu.
0: İlginç bir şey.
4: Neden mandallı?
0: Evet.
4: Bu buraya uyuyor.
0: Mancınık diye düşünüyorsun değil mi?
4: Kesinlikle. Sallanan kol, denge ağırlığı için kaya kepçesi ve heybe. Bu ne demek biliyor musun? Bal kabağı parçalayıcısı.
0: Bal kabağı parçalayıcısı mı?
4: Bu bir mancınık.
0: Bu eğer 15. yüzyıldan kalma olsaydı kesinlikle standart 2x4 kullanmazlardı ve tahta seçimi çamdan olmazdı. Bu yalnızca bir Hollywood aracı olabilir. Hadi.
4: Buraya gel.
0: Olamaz. Dostum şuna bak. Aniden burada bir alandayız. Biri bağırıyor. Saldır! Fırlat!
1: Bir şey eder mi?
4: Bu çok iyi bir soru. Adamına belki birkaç yüzlük. Carolyn mancınık için bir alıcı bulmaya çalışırken Steve adında eski bir ödüllü dövüşçüyle tanışacağız.
0: Bugünlerde boks hakkında hatırlanmaya değer şeyler topluyor ve koleksiyonda bizim eski eldivenleri de eklemek isteyeceğini umuyoruz.
6: Bunlar eski Spalding'ler. Spalding artık eldiven yapmıyor. Baş parmaklarına bakarak söyleyebilirim ki bunlar 30'lardan kalma gibi. Bunların asıl olayı sapasağlam olmaları. Olay şu ki eldivenler dövüşten ve kullanmadan dolayı terliyor ve nemleniyor. Bu yüzden deri çatlıyor, tıpkı yağmur altında bıraktığında olduğu gibi. Ama bunlar iyi durumda.
0: Bunlar yumuşak değil mi?
6: Eğer bunlarla vurursan düşündüğün kadar yumuşak olmazlar. Bakayım elinizde daha neler var. Vay canına, bunlar harika. Muhteşem. 100 yaşında.
0: Dalga geçiyoruz.
6: Evet, şunlardaki baş parmaklara bak. Şuradaki genişlemeye bak. Bu baş parmaklar sıra dışı. Bunlarla göze çok fazla zarar verebilirsin. Bazı dövüşçüler eldivenlerini açarak bunu yaparlar. Bu yüzden şimdiki eldivenler daha sert.
0: Birini gözünden yakalamak senin baş parmağını da kırar mı?
6: Aslında parmağa zarar verebilirsin. Kolundan yakala ya da bunun gibi. Çünkü yapmak istediğin uygun sıkı yumruğu yapamayabilirsin. Çünkü baş parmağın dışarıda. Bu yüzden eldiveni iyileştirdiler. Eğer bugün yeni eldivenlere bakarsan baş parmaklar hep içeridedir.
0: Yani 100 yıllık parmaksız bir boks eldiveni ne kadar eder?
6: Bunlar 800 dolar edebilirler. Çünkü bunlar gerçek, orijinal.
0: İşte şimdi konuya girdik.
4: Eğer bunlar 800 ederse, bu demek oluyor ki Spalding'ler çok fazla etmez.
6: Onlar bu kadar etmez ama yine de çok nadir eldivenler. 300-500 dolar arasında değişebilir.
0: Bu oldukça iyi.
4: Evet.
0: 8 ve 5. 1200 olsa fena olmazdı.
6: Hayır, hayır, hayır. Ne kadar ediyorlarsa onu söylüyorum. Bunu ödeyeceğimi sanmıyorum. Hadi gidelim çocuklar.
0: Kısa bir süredir satıyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Ben de.
1: 2200.
2: O nereden çıktı? Hadi yükleyelim.
1: Patlayacak.

0: this with me.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güne kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
10: uyar. Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmişe yıkız
14: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Hah. Maydanoz. Hayret.

0: %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: ...1200 olsa fena olmazdı.
6: Hayır hayır hayır. Ne kadar ediyorlarsa size onu söylüyorum. Bunu ödeyeceğimi zannetmiyorum. Bunu başka bir şekilde halledebiliriz ama.
5: Ne düşünüyorsun?
6: Bilmiyorum. Belki mali açıdan anlaşırız. Ve size biraz antrenman yaptırırım. Ne dersiniz?
5: Eğer nakitle birlikte biraz da vaktini sunuyorsan... ...ki biliyorum değerli... ...bir iki ders bana uyar.
6: O zaman şöyle yapalım. $800... Ve ben size hayatınızın idmanını vereceğim.
5: Yani $1000 yapacağız ha?
6: Anlaştık.
5: Anlaştık.
6: Anlaştık. Harika, harika. Pekala. Boksun kilit noktası yumruktur. Yumruk attığınızda sol eliniz gider ve gelir. Hazır mısınız?
7: Evet.
6: Pekala, başlayalım çalışma zamanı. Ayaklarının üzerine in. Çarpma sesi duymak istemiyorum. 8, 9, hadi başlayalım. Evet, 10.
8: Vay canına, bana ter bastı.
6: Çalışma zamanı, hadi başlayalım çocuklar.
5: Öyle mi? Ver bakayım. İyi misin?
8: Evet.
5: Görünüşe bakılırsa çalışmamın karşılığını gerçekten aldım.
8: İkinci raunda kadar bekle.
5: Caroline bizim için Dave'le buluşma ayarladı. Dave büyük ekranda ve canlı olarak yeniden sahnelendirmede kullanılan tarihi silahları çoğaltıp satıyor.
8: Umuyoruz ki Dave ev yapımı mancınığımızı değerli bulacak.
9: Vay canına. Bu başka bir şey. Bir mancınık. İyi durumda gibi görünüyor. Bunlar baruttan önce 1200'lerde kuşatma silahlarında son noktaydı. Bu olabildiğince büyük. Yani bunlar 10 kat uzunluğunda. Gerçekten tam olarak teknolojinin temeli. Dayanakta denge ağırlığıyla birlikte uzun bir kol var. Sapan var. Daha büyük bir şey mi atmak istiyorsun? Sopaya sapanı koy. Daha büyük bir şey mi atmak istiyorsun? Sopayı dengeye koy. Daha büyük bir şey mi atmak istiyorsun? Önüne biraz ağırlık koy. Bu silah sisteminin evrimi. Ama tam boyutta bir şey daha iyi fırlar. 125 kilogramlık bir kaya yaklaşık 275 metre yapar. Bu muhtemelen bunun gibi en küçük savaş alanı biriminin çeyreği kadar bir şey olurdu.
5: Oldukça iyi.
8: Genelde bir tane yapmak sana ne kadara mal oluyor?
9: 4000, 5000.
5: Sana bir önerimiz var.
9: Peki, hala soru şu. Çalışıyor mu?
8: Biz bir bakıma ateşleyecek kadar güvenli olup olmadığını söylemen için sana güveniyoruz.
9: Bunu anlamanın tek yolu var. Hadi yükleyelim. Şu kolu çek. Evet, işte başlıyoruz. Pekala, bal kaba.
5: Bal kaba geliyor.
9: Teşekkür ederim. Pekala, yükledik. Tom, bunu güzel sert bir şekilde çekeceksin. Yukarı ve uzağa gitmeli.
8: Hazır mısınız gençler?
10: Patlayacak.
9: Üç. İki. 1

0: Bu harika.
1: Bu patlayan bir bal kabağıydı. Yaşlı kızımız hala savaşabiliyor mu?
2: Hala fırlatabiliyor.
1: Bana bir teklif yapmak ister misin?
2: 1850. Böyle bir şeye yatırım yapabilmek için bundan bir şeyler elde etmeli ve para kazanmalıyım ki bu onu kiralık stoğuma koymamı gerektiriyor ve bu da onu iş için kiraladıklarımın kalitesine yükseltmem anlamına geliyor.
1: $5,000 dedim.
2: Hayır, o eğer
1: rakamları abartıyor musun?
2: Tam boyutta bir şey inşa edersem ki bu onun kolunun iki katı uzunluğuna denk geliyor. Bunun iki katı alan kaplar, tamam mı?
3: Bu onun yarısı, o halde 2500 uygundur.
2: Bu nereden çıktı?
1: Bilemiyorum ama dinlesen iyi olur.
2: 2000'e ne dersiniz?
1: Onunla konuş.
3: 2200.
2: 2100, buraya kadar. 2100.
1: Kısa bir süredir satıyorsun değil mi? Ben de, evet. Bence evet diyeceğin rakam 2175.
2: Anlaştık.
1: Teşekkür ederim. Aman tanrım. İyi iş arkadaşlar değil mi? Küçük bir müzayedeydi ama Hermosa sahilinde büyük ödeme günü. Bulduğumuz altınlar $15,000'ın üzerinde.
0: Bu harika.
1: Ve zamanı gelince değerinin daha da artacağını umut ediyoruz. Kopya mancınığımızı $2,175'a sattık. Eski boks eldivenlerimiz $1,000'a gitti. Ve yemek koltuklarıyla bulduğumuz diğer aletler ayrıca $2,343'a satıldı. İki birimimiz için toplam $950 ödedik ve içindekileri $5,518'a sattık ki bu bize toplamda $4,568 kar sağladı. Evet, şunu söylemek zorundayım. Rocky Balboa gayet iyi hissediyor, değil mi?
0: Sana bir borcum var.
1: Öyle mi? Ver bakayım.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde. Budur.

0: Tasty. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: A101'de piliç bonfilenin kilosu 229 lira.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
6: Antika avcılarında biraz da.
7: Ben ve Alan bu galeride oldukça yatırım yapmışızdır.
6: Tom ve benim bir rehin dükkanımız var. Ve yeni bir çalışanımız.
8: Vixis size oyun oynamaz.
9: 1300 diyen, 1300 sattım.
6: 1300.
9: Evet.
6: Büyük bir açık arttırmaysa ve iyi bir şeyler varsa.
7: Bu para demektir.
6: Dikkate almayın.
7: Bu da ne böyle?
6: İşin dışında şeyler de yapabiliriz.
7: Çalışırsa 5000.
9: Hayır, olmaz.
7: Pekala, yumurtanızı nasıl seversiniz?
6: Yapılmış. Evet.
9: 550 geldi. Var mı 600 diyen?
6: Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan depo ünitesi halkın önünde açık arttırmayla satılıyor.
9: Sattım. 1850 dolara satın aldın.
7: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
9: 250 bin dolar.
6: Oo, ben Alan Huff.
7: Ve ben Tom Jones.
6: Bizler antika avcılarıyız. İnanamayacaksınız.
7: İşte bu.
6: Ve tabii sattığımız şeylere.
7: 17 bin dolar.
9: Anlaştık.
7: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
6: Aman tanrım. Evet.
7: İşe geri döndük kardeşim.
6: Açık arttırma işinde geçirdiğimiz onca yıla rağmen Tom ve ben hala en büyük kumarımızı oynamamıştık.
7: Kendi rehin dükkanımızı açmıştık.
6: Şimdi ilk sefer için alıcılar bize gelecek. Fakat dükkanımızın olması bütün giderlerin buradan karşılandığı anlamına gelmiyor. Yani kar elde edebilmek için her açık arttırma daha da önem kazandı.
7: Bu tamamen farklı bir açık arttırma avcılığı olacak.
6: Pekala, burada müzik kutusuna ne dersin?
7: Oraya başka bir şey koysak.
6: Niye dostum?
7: Olur mu sence?
6: Evet.
7: Dostum, başka şeyler de alacağız.
6: Evet, bu doğru. Zaten bugün açık arttırma yapmamızın sebebi de bu. Nasıl olacak da buranın yüksek kirasını ödeyeceğiz? İşe başladığınızda birinci günden para kazanmayı beklememelisiniz. Aslında başlarda böyle olacaktır. Ancak zamanla randıman alacağız. Vixis gelene kadar buraya envanterleri getireceğiz.
7: Gitmemiz gerek.
8: Bunun ofiste ne işi var ki? Bu rafa kaldırılmalı.
6: Şuna bak. Gayet iyi. Ayın elemanı sen seçildin.
7: O bizim tek çalışanımız.
6: Evet. Vixis bizim yeni dükkan müdürümüz. Elektronik ve ticaret konusunda kendisi tam bir uzman.
7: Daha önce bu işi yapan bir alıcının dükkanında çalışmış. Ve bizim dükkan açtığımızı duyunca bunun onun için uygun olabileceğini düşünmüş.
6: Bunun için hazır mısın?
8: Bunun için hazırım.
6: Bu kendine güvendiğini gösteriyor Tom.
8: Tom ve Alan çalıştığım yere sürekli çılgınca şeyler getiriyorlardı. Orası kapandığında hep Tom Pound çalışmak için bana göre bir numaralı yerdi.
6: Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
7: Bunu berbat etme.
8: Endişelenme, kontrol bende. Bu işte yeniymişim gibi davranıyorlar. 15 yıldır ticaret yapıyorum. Bu Van Kriske'ye kar kayağı biliyor musun diye sormak gibi bir şey. Ben profesyonelim.
6: Hadi Kovino'ya gidelim bebeğim. Hadi gidelim koca adam, evet. Kim benimle? Hadi ama.
7: Bir sonrakinde. Kafeinsiz kahve.
8: Kesinlikle. Tamam.
7: Ben geliyorum.
6: Bugün Kovina'daki 15 üniteli bir açık arttırmaya gidiyoruz ve bu 15 ünite bizim için rehin dükkanımız için para kazanmak adına 15 adet şans demek. Para kazanmalıyız. Fakat her geçen gün bu işe giren insan sayısının çoğalması rekabeti de oldukça güçlü kılıyor.
7: Eğer en tepeye çıkmak istiyorsak şansımızı iyi kullanmalıyız.
6: Şu Rogue'un galerisine bak Tom.
7: Vay canına. Bu eğlenceli bir kalabalık.
6: Şunlara bak.
7: Bence bugün indirimci kovboyu seçmek daha iyi olur. Hermosa çocukları geri dönmüş.
6: Hı hı. Şuna bak.
7: Onlar burada ne arıyorlar merak ettim.
6: Mario Lopez Jr. ve Bonnie Tail McGee buradaki en kötü rakiplerdi. Onlar burada genelde kar etmektense dikkat çekmeye çalışırlar.
7: Onlar koltuğunuzun üstündeki raptiye gibidir. Küçük olabilirler ama kalçanızda ciddi bir acı bırakabilirler.
10: Nasıl gidiyor Alan? Tom, dükkan açtığınızı duydum.
7: Evet.
10: Gerçekten mi? Bu kötü ekonomide.
6: Bir yenilik yapıp bugün bütün gün ağzını hiç açmasan nasıl olur? Tamam mı? Eğer bunu yaparsan en sonunda seni destekleyeceğim.
11: Açık arttırmaya
10: bu lanet olası herifi sevmiyorum. Gerçekten.
11: Pekala, biliyorsunuz ki bugün 15 adet ünite vardı. Ancak 3 tanesi satılacak.
6: 3 ünite mi? Buraya gelmemizin sebebi 15 ünite olmasıydı ve şimdi sadece 3 mü? Bu çok kötü oldu.
12: Tamam, birinciyle başlıyoruz.
6: Pekala, bunun ne olduğunu biliyorum.
7: Boya tüpü.
6: Hı-hı.
7: Çimento karıştırıcısı.
6: Şuna bak, ağır şeyler. Mekanik aletleri taşıyabileceğiniz bir ağır alet kutusu.
7: Evet, bu para eder.
6: 1200 dolar eder mi dersin?
7: Bence eder.
6: Bu ünitedeki şeyler hemen satılabilecek şeyler. Doğru fiyatı bulabilirsek tabii.
7: Nakit para bizim şu an ihtiyacımız olan şey. Durumlar ne olacak göreceğiz.
12: Pekala, başlıyoruz. Başlangıç fiyatı 200 dolar. Var mı 200 diyen? 200. 250. 300. 550. 600. 600 geldi. Var mı 650 diyen? 750. 750. Teklif 800 oldu.
6: Evet.
12: 800'ü artırmak isteyen var mı? 850 oluyor. 850'deyiz ve 900 oldu. Artırmak isteyen var mı? 1000 dolar diyen? Evet, 1000 dolar. 1000 dolardayız. Yeni teklif 1100 dolar.
6: Evet.
12: 1100 dolar ve 1200 oldu. Var mı 1300 diyen? 1300 diyen? Evet, 1300. 1400'ü bekliyorum.
7: Biraz para harcasınlar.
12: 1400 diyen var mı? 1400. 1300 dolara satıyorum. Satıyorum ve sattım.
7: Dostum, fiyat istediğimiz gibi. Ancak 3 şansımızdan biri gitti. Para harcarken eğlenin çocuklar.
13: Tamamdır, merak etme.
12: Dostum, bol şans.
6: Geriye 2 ünite kaldı ve dükkan için biraz para kazanmalıyız. Eğer beğendiğimiz bir şey görürsek agresif olmamız gerekebilir. Vay canına.
7: Burada neler var?
6: Eski bir dikiş makinesi kabini var. Eski bir tür antika sandık var. Orada da pirinçten yapılma bir espresso makinesi var.
7: Bu iyi olabilir.
6: Evet. İtalyan yapımı espresso makinesini 5000 dolara satmıştık.
7: Eğer bu pirinçten yapılma da satılırsa...
6: Ne diyorsun? 2200 falan mı?
7: 2200.
6: 2200.
12: 200 dolar diyen var mı? 200. 200 dolar. 200'e başladık. 250. 250'deyiz. Var mı artıran? 300. 300 oldu. 350. Şimdi 350'deyiz ve 400 geldi. 400 dolar. Artırmak isteyen var mı?
7: 2000.
12: 400. Ve 2000 dolar geldi.
6: 2000 mi? Bu hızlı bir atlama oldu.
7: Doldurmamız gereken bir dükkanımız var.
12: 2000 dolar geldi. 2000 dolara satıyorum. 2000 dolarlık teklif hala geçerli. Satıyorum. Sattım.
6: Vay canına. Bir tanesini aldığımız için mutluyum. Agresif davranmak işe yaradı fakat bu ünitenin içinde ne var bilmiyorum.
7: Umarım karşılığını alırız. Yoksa 2000 dolar içerideyiz.
6: Ne oldu?
7: Bu benim.
8: Bugünlük böyle, yani fiyatı 40 dolar.
10: Teşekkür ederim.
8: Pekala dostum, açılalı daha bir saat oldu ve Bixi satışı yaptı bile. Nasıl gidiyor? Bir süre sonra geri geldiler. Ben de o sırada kasanın işlerini yapıyordum. Tıpkı öyle. Adınız nedir efendim?
10: Merhaba, ben Rick.
8: Merhaba Rick. Buradaki güzel makineyle mi ilgileniyorsun?
10: Bu kesinlikle ilginç görünüyor.
8: Nasıl ses verdiğini mi duymak istiyorum?
10: Evet.
8: Tamam, burada en çok beğendiğin şeylerden biri bu. Hmm, dostum. Evet, bana güvendiler ve ben de onları yanıltmak istemiyorum. Ah, herkes duysun. Çıkış bu taraftan. Bu Bixis için kötü bir görüntü.
12: Pekala çocuklar, bir sonraki ünite. Hadi, gösteri devam etsin.
7: Sıra bugünkü açık arttırmanın sonuncu ünitesine geldi. Eğer parayı bastırırsak Hermosolar bizim yolumuzda duramazlar.
6: Bu bizim son şansımız Stone. Hadi bakalım.
7: Bu bir ATV.
6: Bisiklet gidiyor.
7: Gayet iyi olabilir.

0: Senin bir ATV aracın yok muydu? En ucuz ATV'nin maliyeti nedir? $1,500.
1: $1,500 civarı.
0: Dükkanımızda böyle bir şeyin olması harika olurdu. Yani başka şeyler olmasına rağmen güzel olurdu.
1: Ayrıca dostum, ATV dövme gibidir. Bunlardan asla yeteri kadar olmaz.
2: İyi mi? Pekala, başlıyoruz. $100 diyen var mı? $100.
0: Alttan alacaksın yani, öyle mi?
2: $100'dayız. $500 geldi. $500'dayız. 525. 550. 600.
1: 1200.
2: $1,200 geliyor. 1200.
0: Bu berbat bir zil sesi. Bunu düzeltmeliyiz.
1: Ne oldu? Açık arttırmadı.
3: Işıklar gitti. Ben dışarıda bir devre kesiciye bakıyordum. Fakat bunu nasıl yapılacağını bilmiyordum.
2: 1200 geldi. 1300 diyen var mı?
3: Dükkanı kapadı çünkü elektrikler gitti.
1: Olamaz.
3: En son alet çantasıyla vakit geçiriyordum. Ve sonra birden elektrikler gitti ve öylece kaldım. Bunu nasıl gerek yapacağımı bilmiyorum.
2: Ben de $1,300 satıyorum. Bu açık artırmanın sonuydu. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Gerçekten mi? Şaka yapıyor olmalısın. Bu böyle olmamalıydı.
1: Bingo. Acele et. Lanet olsun.
4: Bu tam bir koleksiyoncu işi.
1: 5000.
4: Hayır, olmaz.
0: Peki oranı nedir sence?
4: %50-50.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
10: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
11: Muradım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceketle tam sana uydu Murat'ım.
10: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence. Size Fuzul uyar.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: $1,300 satıyorum.
6: Bilmiyorum. Düzelt onu. Gitmem gerek.
7: Nasıl düzelteceğini sattım. Bilmiyorum.
5: Bu açık artırmanın sonuydu. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
8: Bir ATV gördünüz ve heyecanlısınız.
9: Bunu her zaman size yani dükkanınıza satabiliriz. İyi fiyata.
8: Bu gerçek olamaz. Dükkandan gelen bir telefondan dolayı son üniteyi kaybettik. Yani orası bize para kaybettirme değil, para kazandırma yeri.
6: Neyse, bir üniteye odaklanalım. Buna $2,000 harcadık. Half ton pound için her doların ayrı önemi var. Bence bu üniteyi iyi fiyata aldık.
8: Ha evet. Bilgisayarı elimizden çıkaralım.
6: Burada başka ne var? Bu hala çalışıyor. Bütün bunları temizlemek lazım.
8: Hey!
6: Ne oldu?
8: Burada duruyorum ama onu görmedim bile.
6: Bu kötü.
8: Al onu. Şimdi bu bir şeyler bulduk anlamına geliyor.
6: Overland yol haritası.
8: Belki de demiryolu kargo şirketidir. Bu yaklaşık 1800 eder gibi. Belki çamdan yapılmıştır. Bence bu şey $400-500 eder.
6: Cıvata kesicileri dükkanda bıraktım.
8: Bunu burada halledelim ve dükkana götürelim.
6: Bizim öğrenmemiz gereken şey bu ünitenin arkasında yatan sebep nedir?
8: Onu buraya koy.
6: Lanet olsun. Dostum, bu da ne böyle?
8: O zamanlarda yaşamış zeki insanlar bunun ne denli kullanışlı olduğunu, yani suyu ne kadar hızlı ısıttığını ve kahveyi iki katı hızlı yapabildiğini bulmuşlar. Yavaş çalışan makinedense bununla bayağı eğlenebiliriz.
6: Evet, belki de hala bir şeyler olabilir.
8: Hayır.
6: Hiç eğlenceli değilsin.
8: Pekala dostum.
6: Bingo. Para. Bu para demek.
8: Dostum, bunlar eski Amerikan futbol başlıkları, aman tanrım. Tuttuğun şey diğerlerinden daha eski görünüyor.
6: Bu oldukça güzel görünüyor.
8: Bu sanki eski Romalı gladyatörlerin giydiği şeylere benziyor. Gayet iyi görünüyor. Bunlardan biri nasıl oluyor da $100 aşağı ediyor, söyler misin?
6: Bu gerçekten...
8: Beni içeri al koç. 25, 18, hadi, hadi. Bir zamanlar oynardık.
6: Sana bir kahve içirmek lazım.
8: Bugün planladığımız gibi gitmedi. Dükkan için birkaç şey bulduk fakat ortada garanti bir para yok.
6: Bu kutunun içinde altın barlar olmalı. Aksi takdirde başımız belada demektir.
8: Burada neler oluyor ha?
7: Korkmayın. Ama o senin müzik kutunu ne yaptı biliyor musun? Sigortayı attırdı ve ben ne yapacağımı bilemedim.
8: Dükkan ne zamandır kapalı?
7: 3 saattir.
8: 3 saattir satış yok mu yani?
7: Bir satış yaptık, $40 kazandık.
8: Koca gündem.
6: Size bu müzik kutusunu buradan çıkarmamız gerektiğini söyledim.
8: Hayır, bu müzik kutusundan değil, eski bir elektrik devresi. Göz atacağım.
6: Benim şanslı maymuncuğum.
8: Bu kutu muhtemelen 150 yıllık. Muhtemelen içinde posta, başka notlar ya da altın
6: belki
8: vardır.
6: De. Acele et.
8: Bu da ne? Burada cephane var. Eski cephane. Kutulara bak.
6: Evet, eski zamandan kalma cephaneler. Oh dostum.
8: Eğer cephane varsa silah da vardır, değil mi?
6: İşte kötü olan şey de silahın olmaması. İyi olan şey ise insanların bu kutuları koleksiyonuna katması. Bu kağıt 100 yıldır burada duruyor. Şu anda en az $100 bir kutuya bakıyorsun. Bu ciddi bir nakit para demek.
8: Bu cephaneyi parça parça satmak maymunlara futbolu sevdirmeye benziyor.
6: Ne?
8: Bu biraz süre alabilir yani. Neyse ki Blaze gibi biri var. Antika silahları seviyor.
6: Blaze ile birlikte ihtiyacımız olan parayı kazanma şansımız var. Yani bu mümkün.
9: Bugün bana ne getirdiniz? Wells Fargo kutusunu mu satıyorsunuz?
8: Aslında bunu saklamak istiyorduk. Yani senin için getirdiğimiz şey kutunun içinde.
9: Vay canına. Bunlar antika. Harika. Bunun gibi kutular bulamazsınız. Her şey orijinal gibi. Buna mermi demelerinin nedeni yuvarlak olması. Çok isabetli değil ama bunlar gayet güzel görünüyor. Yeter ki çalışsın.
8: Vay canına.
9: Olayı farklılaştıran şey bu küçük mermi oldu. Bu bir pinfire. Bir Fransız 1826 yılında bir fikir üretmişti. Altına küçük bir astar koymuş ve pini de içine koymuştu. Ucuna da bir kurşun. Aslında Amerika'da iç savaş sırasında bu kullanılmıştı. Susturucu takmak yerine silah açıp bir mermi düşürüyordunuz. Bu tarihte ilk kendi başına yapılan kartuştur. Bu şeye sahip olduğunuza inanamıyorum. Elinizde şu an bir tarih tutuyorsunuz.
8: Reis bu cephane hakkında konuştukça gözlerimdeki paranın yeşili daha da belirginleşiyordu.
9: Ne düşünüyorsunuz?
8: 5000.
9: Hayır olmaz, bu çok fazla. Bunlar kullanılabilir bir halde mi?
8: Bilmiyoruz.
9: Aracımın içinde bunun için bir silah var. Eğer atış yapabilirsek 4000 veririm. Atış yapabilirsek.
8: Neden bu mermi?
9: Bu küçük şey dağılmaya en meyilli şeydir. Atış yaptığınızda mühimmatın çoğundan tasarruf etmiş olursunuz.
8: Peki atış yapamazsan değeri ne olur?
9: Yarısı.
8: Yarısı mı?
6: Sana cimri olduğunu söylemiş miydin?
9: Atış yapabilirsek bütün bu şeyi 4000'e alacağım. Kutu da dahil.
6: Eğer kutu da dahilse ve atış yapabilirsek 5000. Eğer ateş edemezse 2500.
9: Anlaştık.
8: Bu bizim için karlı bir anlaşma oldu. $2,500 bile bizim için oldukça iyi.
6: Biliyorum dostum. Bu şey umarım çalışır. Hey Alan, yumurtanı nasıl seversin?
8: Çırpılmış. Oh, hayır. Hadi canım.
6: Hayır.
9: Oraya gidip hala yumurtaları kırıp omlet yapabilirsiniz.
8: $2,500 kaybettiğimize inanamıyorum. Buna ihtiyacımız vardı.
6: Pekala. Blaze mutlu görünüyor.
9: İşte $2,500.
8: Aracın içinde o yumurtaları vurmak için bir şeyler olduğunu söyle bana. Zaten $2,500 kaybettik. Bari biraz eğlenelim.
9: Ben eğleniyorum.
6: Mazur, 9 milimetrelik.
9: Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma.
6: Peki şimdi yumurtanı nasıl istersin?
8: Blaze'in arabasını da isterim.

0: Kahvaltınız hazır.
1: Evet, öyle oldu.
0: $2,500 bizim ünite için harcadığımız parayı karşılıyor. Ama dükkanın giderleri için hala içerideyiz.
1: Şimdi dükkana bulduğumuz başlıklarla ilgili anlaşma yapmak için geri döndük. TJ adında bir müşteriyle buluşacağız. Bu tarz şeylerle ilgileniyormuş. Umarım iyi bir teklif yapar.
0: Umarım öyle olur. Aksi takdirde dükkan maceramız çok uzun sürmeyecek.
1: TJ,
2: nasılsın dostum?
1: Buraya geldiğin için teşekkür ederiz.
2: Vay canına. Bu şeyler bir harika. Çok iyiymiş. Bunlar sanki 1880'den kalma gibi. Eski futbol başlıkları.
1: Bunlar 1880 yılından.
2: Evet, başlarda yani geçmişe gittiğinizde bu tarz gövdenin yukarısına bir başlık giymeye izin vermiyorlardı. İnsanlara bir şeyler giymelerini izin verdiklerinde bu sefer kafalarına darbeler aldılar. Burunları kırıldı. Bu yüzden bunları onlara yardımı dokunsun diye verdiler. Aslında bu cezalandırıcı tip olandan. Şimdi bunlar oldukça nadir bulunuyor. Bu Jason gibi duruyor. Yani 13. Cuma ya da Tom'un giyebileceği türden bir şey. Sorunsa satın almak için oldukça pahalı olmalı. Çoğu kişinin bunlara yetecek parası yoktur. Bunları gündeminden çıkarırlar.
1: Bunun için kitaba bakamazsın değil mi?
2: Kitabın kendisi benim. Bunların her biri binlik eder. Yani 8.000 ila 12.000 arası bir şey. Bu en değerli olanı. Muhtemelen en kolay bu.
1: Her biri için 8 ila 12.000 arası mı?
2: Bu size ödeyebileceğim bir şey değil. Şu an bir rehine dükkanındayız. Ne düşünüyorsunuz?
0: 20.000 kulağa hoş geliyor.
2: $20,000. Benim için neyin iyi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyelim ki 2500, 2500, 2500 ve 3000.
1: Bunları satmak için motivasyonumuz ne olacak bilmiyorum. Bunun olacağını düşünmüyorum.
2: Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bilmiyorum.
2: Diğerini de iyi bir paraya satabilirsiniz. Size $15,000 veriyorum.
1: Dostum, bu agresif, güçlü bir
2: an. Size 15.000 Amerikan doları teklif ettim.
0: 17.000.
2: 16.500.
1: Sattım. Senindir.
2: Bu benim için zevkli çocuklar.
1: Pekala dostum. Bir dükkan sahibi olmak sandığımızdan daha zormuş.
0: Blaze antika cephaneyi $2,500 sattı. Ama bu klasik başlıklar bizim için harika bir rakama. Yani $16,500 satıldı.
1: Bir ünite için $2,000 ödedik ve bütün her şeyi $19,000 sattık. Bu $17,000 kar ettik demektir. Eğer bu şeyler yolunda gitmeseydi barmen olacaktım. Hadi tarihe içelim. Şerefe.
3: Şerefe.
1: Bu harika bir an. Fakat müzik kutusundan bir müzik çalsak daha iyi olabilir.
3: Hayır, hayır, olmaz.
0: Aa, olamaz. Dostum, bu müzik kutusunu buradan çıkarmalıyız.
3: İşe yaramaz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot, Ice
1: Break. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı işçi gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Her yıl Erin Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu araştırıp atılmış hazineleri alıyor. Bunlar onların en ender ve en değerli keşiflerin hikayeleri.
4: Birazdan. Kuzey Tepeleri, biz geliyoruz. Yeni rehincimiz banka hesaplarımızı iflas ettiriyor. Bir şey
5: 500 veren 500.
4: Ve şiddetli müzayede.
6: Ben.
5: $1,000.
4: Bizi kırtlak kırtlığa getiriyor.
7: Ben her şeyin kralıyım.
4: Ama nadir bir çizgi roman.
8: Bunlar yakında müzayedede neredeyse $100,000'a gitti.
4: Ve bir şeref denemesi.
9: Eğer beni devirebilirseniz size 3,000'i vereceğim.
4: Umarım günü kurtaracak. Hadi yapalım. Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık müzayedelerde satılıyor.
8: Satıldı.
5: Sattım 500'e. Senindir $1,850.
10: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
5: $250,000.
4: Ben Alan Huff.
10: Ve ben Tom Jones.
4: Bizler antika avcılarıyız. Sattıklarımıza...
10: İnanmayacaksınız. Bulduklarımıza...
4: İnanamayacaksınız.
10: 17,000.
8: Anlaştık.
10: Ve ne kadar eskiyse... o kadar pahalı.
4: Aman tanrım! Evet. Kuzey tepelerinde bir müzayedeye gitmeye kim hazır?
6: Ben.
4: Sen gelmiyorsun. Biri dükkana bakmalı. Ne yapacaksın biliyor musun? Bizi aramayacaksın. Canımızı sıkma. Sana sorun çözmen için para ödüyoruz.
10: Mixis'i en son dükkanda bıraktığımızda bize harika bir depoya mal olmuştu. Ne? Müzayededeyiz.
6: Elektrikler kesildi ama nasıl geri açacağımı bilmiyorum.
10: Çözersin.
4: Ne olur.
6: Nasıl açacağımı bilmiyorum.
10: Kapatmalıyım.
4: Ne oldu?
8: 1300 satıldı.
5: Evet.
6: Bu işe başladığımda çocuklara tüm müzayede işini öğrenmek istediğimi söyledim. Eğer sürekli hata yaparsam bu olmayacak.
4: Bir şey sat, lütfen.
10: Hey, sen kendine yardım etmeden biz sana edemeyiz.
4: Yeni bir dükkanız ve ne yazık ki müşteri portföyümüzü oluşturmak vakit alıyor. Bu arada faturalar da birikiyor.
10: Evet, o yüzden bugün bir görev üstündeyiz. Para gerekiyor ve hemen gerekiyor.
4: Bizi arama.
10: Yaz bunu.
4: Kuzey Tepeleri, biz geliyoruz. Kuzey Tepeleri, kumsal şehirleri ve beton ormanı arasındaki ayrıcı çizgide. Bugün pahalı antikalar bulma şansımız oldukça fazla.
10: Ya da terk edilmiş bir laboratuvar. Bir avuç taze yüzlü çaylak gibisi yok.
4: Pekala, hadi şunları havaya uçuralım. Çekilin yoldan. Evet, ciddi alıcılar geliyor. Oyun ifadenizi takınmamışsanız buradaki yerliler sizi kahvaltı niyetine yerler.
10: Sanırım ilk ısırı alsak iyi olur.
4: Tanrım, ucube gösterisi gibi.
10: Şu ikisine bir bak.
4: Sanırım kimse bunlara işçi bayramından sonra beyaz giyilmez dememiş. Bunlara daha önce rastlamıştık. Müzayede işinde oldukça yeniler ama para harcıyorlar. Gerçekten gününüzü mahvedebilirler.
10: Bir bakıma Trump gibiler. Her şey onların sanıyorlar.
4: Evet ama kafalarında kunduz yok. Nasıl gidiyor çocuklar?
5: Ne haber?
4: Seni tanıyamadım. O tenis ayakkabılarını hatırlardım.
5: Öyle mi?
4: Temizler. Eşyalarını almaya mı geldin?
8: Seninkileri almaya geldik. Sanki burası onların gibi geldiler. Bunu gördün mü?
5: Hadi burası bizim bölgemiz. Nasıl bir anne oğluna tan adını verir? Öğrenecekler.
8: İşimizi bitireceğiz.
5: Bunu sevmedim dostum. Adamın çöplüğüne saygı göstermelisin. Demek istediğimi anladın
8: evet.
5: mısın?
11: Müzayedeye hoş geldiniz. Şartlar kesinlikle nakit. Odaya gidip bir şeye dokunmayın. Sadece eşikten bakın. Hadi başlayalım. Hadi çocuklar. Tamam. Şuna bir bakın.
8: Şurada bak, bir bıçak seti ya da alet seti.
5: Kesinlikle bunu alıyoruz.
4: Tanrım, bu adamlar burada ne görüyor bilmiyorum. Hepsi çer çöp.
10: Aslında şu kitaplara benziyor. Çekmeceler boş.
4: Yani gerçekten bize göre bir şey yok. Diğer alıcılar bunu pahalı bir alet seti sanabilir ama olmadığını plastik kalıftan anlayabiliyoruz.
11: Pekala, hadi satalım. 200 dolardan açıyorum. 200 dolar veren var mı? 200 verdiler. 250 istiyorum. 250 geldi. 300 de geldi. 350.
10: Dost, herkes bunu atlıyor.
4: Herkes bu depoya yöneliyor ve bu alarm veriyor. Çünkü bu çöplüğe teklif verirlerse, bugün iyi bir şey görürlerse ne olur hayal edin.
10: Ben bu depoyu artıralım derim. Rakiplerimizi korkutalım, cüzdanlarını boşaltalım ve sıradaki iki depo için kendimizi ayarlayalım.
11: 300'de 350 istiyorum. 350 geldi. 400 istiyorum. Geldi. 450. Yok mu artıran? 500. Yok mu artıran?
4: Lütfen bu çöplük
11: 550, başımıza 550, kalmasın. 550, 550 istiyorum. 550 geldi. Teşekkür ederim. 600 de geldi. Yok mu artıran? 650. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 700. 700 geldi. 750 istiyorum. 750, 750 yoksa 700'e gidiyor. Yoksa 700'e gidiyor. Son defa soruyorum. 750 var mı?
8: 750.
11: 750 geldi. 800. 800 yoksa 750 satıyorum. Satıyorum, sattım. Senindir dostum.
4: Bu rahatlamaya biraz fazla yakın.
10: Neredeyse arttırdığım için kötü hissedeceğim.
11: Şuna bir bakın.
4: Bisikletler tanesi 30 dolar eder.
10: Ve şu masa antik olmalı.
4: Bahse girerim, bu 1800'lük bir oda. Çok bir şey görünmüyor ama o antika masa birkaç haftalığına dükkanı döndürebilirdi.
10: Bu tam da ihtiyacımız olan skor. Ama bu kalabalıkla ucuz olmayacak.
11: Evet, hadi satalım. 500 dolardan açıyorum. 500, 550 istiyorum. 550, 550, 550, 550 geldi. 600.
5: 1000 dolar.
11: 600 geldi. 1000 geldi. 1000 geldi. Yok mu artıran? Yok mu artıran?
4: 1400.
11: 1400 geldi. Teşekkür ederim. Yok mu artıran? 1500, 1500, 1500 geldi, evet. 1600, 1600, 1650, evet. 1650 geldi, 1700 de geldi. 1750 istiyorum, 1750 evet. Yok mu? 1750 geldi, teşekkür ederim, 1800 de geldi. Yok mu artıran?
4: Artırmayı
11: yok mu artıran?
4: Kesmesin.
11: Yok mu artıran? Yoksa 1800'e satıyorum. 1850 teşekkür ederim, 1900. 1850'ye sen aldın o zaman.
6: Evet.
10: Bu saçmalık.
6: Evet, evet.
4: Herkes aklını kaybetmiş. Neden paralarını çöplüğe savuruyorlar?
10: İşin özü, hala elimiz boş ve bir depo olabilmek için sadece bir şansımız daha var.
11: Bu sonuncusu.
10: Burada bir şey göremiyorum dostum.
4: Bu güzel. Mızrak dövüşü silahları, Hollywood malzemesi olabilir.
10: Orada ne görüyorsun bilmiyorum dostum ama bu depo berbat.
4: Bu depo ideal değil ama dükkana eli boş dönemeyiz. 800 dolarda hala içinde para var. Umarım o çaylaklar teklifleriyle yine saçmalamazlar.
10: Garip kokuyor.
4: Para kokusu alıyorum.
11: Pekala, hadi şunu satalım. 200 dolardan açıyoruz. 200, 200 geldi. 250 geldi. 300, 300 de geldi. Hızlı gidiyoruz. 350, yok mu artıran? Yok mu artıran? 400 oldu. 450 geldi, 500 geldi. Çok teşekkür ederim. Yok mu artıran? 550, 550, 550. Güzel, 600. 600 geldi, 650, 650 de geldi. 700 istiyorum. 700, 700, 700, 700, 700, 700. Yoksa 650'ye satıyorum.
5: Evet.
11: 700 geldi, 750, 750, 750. 750 de geldi, 800. Yok mu artıran? 1000 dolar, çok güzel. Pekala, 1050, 1050, 1050, 1050.
10: Limitimize ulaştık.
11: Yoksa
10: hadi eve gidelim.
11: Satıyorum.
4: Başarısızlık bugün bir seçenek değildi ama şimdi ne yapabiliriz ki?
10: Şapkalarımızı çıkarıp eve gidelim. Bitti.
11: 1050 için son çağrı.
8: Gerçekten 30 bin, 40 bin arıyorum.
4: Burada ne yapmaya çalışıyorsun?
5: Törensel intihar için kullanılmış.
4: Evet, hadi yapalım.
11: $800 son çağrı.
8: 1000.
11: 1000 dolar. 1000 dolar geldi, 1050. 1050 istiyorum. 1050, 1050, 1050, 1050.
10: Limitimize geldik. Hadi
11: 1050, 1050, 1050 için son çağrı, yoksa 1000 dolara satıyorum.
4: Bugünkü müzayede dükkan için para kazanabileceğimiz tek fırsatımız, limitimiz 800'dü biliyorum ama şu an büyük bir şey yapmalıyız.
11: 1050, 1050 geldi, teşekkür ederim. 1100. 1100, 1100, 1100, şanslı. Pekala, 1050'ye sattım o zaman. Senindir dostum. Aldığınıza sevindim.
10: Limitimizin 200 dolar üstünde harcadın.
4: Rahatla, iyi bir hissim var.
10: Umarım orada o ortaçağ geyik çubuklarından daha fazlası vardır.
6: Pekala, teşekkür ederim bayım, işiniz için. Minnettarım. Pekala, nasılsınız bayım?
8: Nasılsınız? Bugün bunu satmaya çalışacağım. Bu bir Avengers sayı 4.
6: Bu çizgi romanı özel yapan nedir?
8: Bu Avengers çizgi romanlarında Kaptan Amerika'nın ilk çıkışıydı. Bunlardan biri yakınlarda bir müzayedede neredeyse 100 bine gitti.
6: 100 bine mi? Bixis çizgi romanlardan pek anlamaz ama Benjaminlerden anlar. Ve bu dükkan için çok büyük olabilir. Patronların burada olmadığı için bu çizgi romanı alma iznim yok. Onlar gelene kadar burada bekleyebilir misiniz acaba? Bunu alırsam işim riske girer. Sadece oyalanın. Şurada tabancalarımız var, silahlar var. Her çeşit süper kahraman ıvır zıvır. Hadi gelin.
8: Şuraya bir bakacağım. Evet.
6: Burada harika şeyler var. Şuna bak. Şu tabancayı görüyor musun?
8: Sadece çizgi roman satmaya çalışıyorum.
6: Şu fırlatma koltuğuna bak. Bu muhteşem.
8: Sadece çizgi romanı satmakla ilgileniyorum.
6: Elton John sever misin?
8: Seviyorum diyemem.
6: Albüm kapakları çizgi romanlar gibiymiş.
10: Dostum, bu depoya fazla ödedik. Eğer işe yaramazsa buraya geldiğimizden daha kötü durumda olacağız.
4: Bu kadar mızmız olmayı kesin. Buyur bakalım amirim.
10: Döşek doğrudan çöpe gidiyor. Bir şey kokuyor.
4: Biraz ağırmış. Ne o?
10: Yüce tanrım Alan. Bu at pisliği.
4: İnek olmadığına emin misin? Ben şeyde büyüdüm de. Oh!
10: At pisliğine $1000 harcadığımıza çok mutluyum. Hiçbir şey beni büyük, dumanı tüten bir torba pislikten daha mutlu edemez.
4: Bu bir pratik mızrağı gibi. Sen dışarıda bir şeyleri parçalarken arkadaşlarımla oynadığım oyun neydi?
10: Dungeons and Dragons.
4: Dungeons and Dragons, evet.
10: Haklısın.
4: Sonra oturur o karakterlerle oynardık. Şövalyeler ya da kahramanlar gibi. Bu şeylerden biraz anlarım. Aslında mızrak dövüşü 14. yüzyılda popüler bir spor olmadan önce askeri bir taktik olarak kullanılmış.
10: Bu çok ilginç profesör. Hadi şunu yapalım.
4: Hadi yapalım şunu.
7: Ben herkesin kralıyım.
4: Bunları araştırıp gerçekten eski olup olmadıklarına emin olmalıyız. Tahminimce bir tiyatro yapımı ya da ortaçağ tipi bir şey için yapılmış olabilirler. Al direğimi tut.
6: Bekle. Bekle.
8: Evet evet pekala.
6: Alo.
4: Telefonu böyle mi açıyorsun?
6: Evet, burada bir adam var. 4. sayı bir Avengers çizgi romanı var. Dediğine göre $100,000 civarı edermiş.
4: Neden bizi aramadın bilmiyorum.
6: Çünkü bana arama dediniz.
4: Dine, muhtemelen 20 dakikaya kamyoneti yükleriz.
6: Adamı bir saattir oyalıyorum. Acele edebilir ve lütfen gelip şuna bakabilir misiniz?
10: Sonunda şansımız döndü. Eğer şu çizgi roman işi olursa bu çöp için endişelenmemize bile gerek kalmayacak.
4: Sana söylemiştim. Daha fazlasını da kazanacağız.
6: Birkaç dakika daha. Zaten gidemeyecek kadar uzun süre oldu.
8: Gelecekler mi peki?
6: Gerçekten hemen geliyorlar. Söz verin.
4: Hey, nasılsınız?
8: Memnun oldum.
4: Alan F. bu mu? Aa, bu Avengers'ta Kaptan Amerika'yı tanıttıkları sayı. Eski olduğu belli. Şuradaki renklere bak. Peki bunu nereden aldın?
8: Yerel bir çizgi romancıdan aldım. Klasik gümüş çağdan. Stanley, Jack Kirby... Gerçekten 30-40 bin istiyorum. Sanırım bu çok adil bir fiyat.
4: Burada ne yapmaya çalışıyorsun?
8: Siz neden söz ediyorsunuz?
4: Bu bir yeniden basım. Ve yeniden basıldığı belli oluyor çünkü üzerinde fiyat yok.
8: Bana ne kadar vermek istiyorsunuz bunu sormaya çalışıyorum.
4: Bunun fiyatı nerede?
8: Özgünlük belgem var. Sizi uzman yapan nedir bilmiyorum. Yani sen bir sörfçüsün. Sen de şişman bir motorcuya benziyorsun. Sanırım bunu başka bir yere götürüp ikinci bir görüş alacağım.
4: Hippi almama politikası koymalıyız. Ne yazık ki artık kendi dükkanımız olduğundan dolandırıcılıkta endişelenmemiz gereken nerede?
6: Ne oldu? Ne yaptınız? Onu kaçırdınız.
4: Bu bir yeniden basım. Açıp baksaydın bunu görürdün.
6: Evet bayım. Eğer Tom ve Alan'ın bana müzayedede şans vermesini istiyorsam elimi iyi oynamalıyım.
4: Müşterilerle iyisin ama gerçekten antikadan hiç anlamıyorsun.
6: İyi bir şey buldum sanmıştım. Çok üzgünüm.
4: Hala ayın elemanısın. Bixis elektronik söz konusu olduğunda profesyonel ama bu işte başarılı olmak için çok bilgi gerekiyor. Görünüşe göre öğrenecek çok şey var.
10: O çizgi roman boş çıktığına göre o depoda kalan bir şeyler olsa iyi olur.
4: Korkma yarasa çocuk. Kazın mağarasına.
10: Bu da ne?
4: Oo, orta çağ zamanları tam burada. Ben ejderha avcısıyım. İşte burada dostum.
10: Evet.
4: Bu bir Rönesans fuarında ya da şu gerçekten birbirlerine vurdukları tiyatrolu restoranlarda görebileceğiniz bir şey. 15 yaşında bununla neler yapardım. Bir kez kız kardeşim bana tahtadan kılıcım Alexio ile ok atıyordu, tamam mı?
10: Kılıcının adı mı var?
4: Alexio.
10: Alexio.
4: Evet, ay ışığıyla güçleniyordu.
10: Dostum, keşke bu saçmalığı kendine saklasaydın.
4: Tamam, kabulleniyorum. Ben bir ineyim.
10: Dakika dakika daha da artıyor. Zırh eldivenleri ve kostümler. Bak, zincir zırh buldum. Vay canına.
4: O da ne?
10: Dostum, bu çok fena. Şuna bak, altın işlemeli. Bu deponun parasını çıkarır.
4: Bunun tüm bunlardan daha değerli olduğunu düşündüğünü söylüyorsun.
10: Bu oldukça havalı. Sanırım bunu alabilecek birini tanıyorum.
4: Eski dostumuz Ernest Emerson bize bu kılıç hakkında bilgi sağlayabilir.
10: Bunu gördüğümüzde aklıma hemen sen geldin.
5: Şu an sadece bakarak anlayabiliyorum.
10: Eldivenler takılıyor.
5: Bu gerçekten nazik muameleyi hak ediyor. Bu bir Japon tanto kılıcı. Bunu açmalıyım. Aman tanrım.
4: Bu bıçağın fonksiyonu nedir?
5: Eskiden seppuku için kullanılırmış. Ritüel intiharı. Eğer bir samuray onurunu kaybederse, adını ve ailesinin adını temizlemek için yapabileceği tek şey buymuş. İntihar etmek. İki kişinin katıldığı bir ritüelmiş. Onurunu kaybeden samuray ve hizmetkarı. Samuray bunu karnına saplar ve yukarı doğru kesermiş. Kesik ne kadar uzunsa o kadar onur ve cesareti olurmuş. Ve daha sonra da hizmetkarı işi tamamlayıp kafasını kesermiş.
4: Peki bıçaklara fısıldayan adam, bu yeniden satış için değil, bu koleksiyonun için.
10: Fiyat olarak ne diyorsun?
5: Bu şartlarda bir koleksiyoncu için bu 5000 eder.
4: Peki ne düşünüyorsun?
5: 2800 veririm.
4: O rakamla benim, bu kurumun, kılıcın ve kendi onurunu sarsıyorsun. Farkı bölüşelim. $3,500.
5: Biliyor musun? Burada gerçekten güzel bir şey bulmuşsunuz. Ben ciddi bir koleksiyoncuyum. Buna 3500 vereceğim.
4: Vereceğini biliyordum, teşekkür ederim.
10: Jackpot. Paramızı 3'e katladık.
4: Sana söylemiştim. Muhtemelen mızrak ekipmanlarıyla daha fazlasını da kazanacağız.
10: Bunu göreceğiz.
4: Yıldızların mızrak eğitmeni James'le buluşmak için Hollywood'a doğru yola çıkıyoruz. Sanırım doğru yerdeyiz. James, sen misin?
12: Evet. Şuna bakıp bakabilir miyim?
4: Nasılsın?
12: Aman tanrım.
4: Bilmem gereken bir tür unvanın var mı? Mesela Lord James, Sir James gibi. Çünkü merakım
12: İstersen
4: var.
12: İstersen bana Sir diyebilirsin.
4: Öyle diyeceğim.
12: Ortaçağ stili mızrak dövüşü ekipmanları bulunması zordur. İnsanlar genelde yapmazlar. Değerli olmasının sebebi el yapımı olması. Yani bunun makine işi olmadığını anlayabilirsiniz. El aletleriyle tamamen el yapımı. Yani yapımında çok vakit harcanmış. Böyle bir şeyi savaşçının kullanması göz korkutucu. Adamın tekinin rüzgarla birlikte size geldiğini görüyorsunuz.
10: Bu kötü olurdu.
12: Ve yüzünü seçemiyorsunuz.
4: Ben metal dükkanındayken kendi zırhlarımızı yapardık. Tahta kılıçlar yapardık. Alexio adında bir tahta kılıcım vardı. Herkesin kılıcını parçalardı.
12: Kılıcına isim mi ver?
4: Evet, tabii ki.
12: Bu tam bir savaşçı işi.
4: Evet. Gördün mü Ton? En azından Sir James beni anlıyor.
12: Bunun için ne istiyorsunuz?
10: Bunun için 3000-3500 civarı düşünüyoruz.
12: Birkaç bine ne dersin?
4: 2000 adil bir fiyat ama $3,000 hayalimdeki fiyat.
12: Size şunu söyleyeceğim. Eğer beni devirebilirseniz size 3000 vereceğim.
4: Benim için uygun. Bunun için doğdum. Hayatım boyunca hazırdım.
10: Bir mızrak rekabetinde $1,000 mı riske edeceksin? Adam senin içindeki iğneye oynuyor. Zayıf noktanı buldu.
4: Bu hayatımın deneyimi. Lütfen bozma.
10: Pekala.
12: Tamam mı?
4: Evet.
12: Anlaştık.
4: Evet.
12: Hadi yapalım. Pekala, iyi anlaşma.
4: Neyin varmış görmek isterim moruk.
10: Bunu yapılacaklar listesinden silebilirsin. Tabii sen listeden silinmezsin.
4: Bu da ne? Bu at 1,5 metreden yüksek.
10: O senin Kadir Lakın bayım.
4: Hastanenin yerini hatırlıyorsun değil mi? 40 kilometre önce geçtik. İşte geliyor.
10: Dikkat et dostum.
4: Ton.
10: Dikkat et.
4: Gözlerimi görebiliyor musun?
10: Zar zor.
4: Çünkü ben seninkileri göremiyorum.
10: Sıkı tutun. Oturaklı dur. Aşağı hedef al.
12: Hazır mısın?
4: Hadi yap.

0: Dostum!
1: 1000 dolar kaybettiğine bu kadar sevinen birini görmemiştim.
0: Yine de dükkana kar sağladık ve o tecrübeye tamamen değer.
1: Önemli olan bu.
2: İyi misin?
0: Çok korkmuştum ama şimdi harikayım.
2: İşte 2000 doların. Oraya çıkabilmem büyük cesaretti.
0: Teşekkür ederim. Bu muhteşemdi.
1: Hey, zevkli yapılacaklar listenden sil.
0: Aslında bayım, sen sil. Alexio! Günümüz berbattan mutluya dönüştü. Tanto kılıcını 3500'e sattık ve mızrak ekipmanı da bize 2000 getirdi. Depo için 1050 dolar ödedik ve malzemeleri 5500'e satarak toplamda 4450 dolar kar ettik.
1: Big Sis.
0: Artık samuray yolunu bildiğinize göre onur yolunu Big Sis'le paylaşmaya karar verdik.
1: Olur da dükkanda işler onun için iyi gitmez diye.
0: Sana bir eğitim sözü verdik genç bayan. İşte zamanı. Bu karpuz insanlarına saygısızlık etti ve şimdi en büyük sonucu seppuku'yla karşılaşacak. Beni iğrendiriyorsun karpuz.
1: Bıçağı böyle tut.
0: Kendin için ne söylemek istersin?
1: Yaptıklarım için beni bağışlayın.
0: Aa, olamaz.
1: Şu noktada ölüme yaklaştın.
0: İşte burada dostun devreye girer. Üzgünüm.
1: Kafam kesildi. Artık onurum var. Hey, şunu temizle. Yapacak işlerimiz
3: var. Şaka yapıyor olmalısın. Big Sis bu pisliği temizlemez.

0: tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kredit.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank kartım Hadi.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Alan Huff ve Tom Jones her yıl terk edilmiş hazinelerin peşinde yüzlerce sahipsiz depoyu inceliyor. Bunlar onların en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
17: Antika avcılarında biraz da satış yapmaya başlayamazsanız önümüzdeki ay bundan bahsedemeyeceğiz. İhtiyacımız olan mallar için Hollywood'a gidiyoruz. Işık, kamera, lensa. Bu yarış sırasında...
18: Bir savaş mı başlatmak istiyorsunuz?
17: Yolumuza pek çok engel çıkacak. Evet.
19: 23.
18: Sattım. 23'e senindir.
17: Arkadaşlarımızı riske atacağız.
19: Evet var.
17: Evet.
3: Dostum gerçekten.
17: Ve hayatlarımızı. Olamaz. Her şey Hafton adındaki dükkanımız için.
7: 550 dendi, 600 geldi.
17: Amerika'da her gün binlerce depo aşı arttırmaya çıkarılıyor.
19: Sattım.
18: 500'e sattım.
7: 1800'e senindir.
17: Evet.
3: Bu aşı arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
19: 250.000 dolar.
17: Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones.
17: Biz antika avcılarımız. Neler bulduğumuza...
3: Ve neler sattığımıza...
17: İnanamayacaksınız.
3: 17 bin dolar.
19: Anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
17: Aman tanrım. Evet. Bu hiç iyi değil. Çok giderimiz var ama satış yapamıyoruz.
14: Deniyorum patron. Buraya müşteri çekmeye çalışıyorum.
17: Buraya müşteri çekemezsek önümüzdeki ay kepenkleri kapatırız. Dükkan sahibi olmanın kolay olmadığı doğru ama müşteri bulamamak bizi bitirecek.
3: Haklısın dostum. Bir şeyler yapmalıyız.
17: O zaman Riverside'deki 20 depoluk mezatla başlayalım. Raflarımızda güzel ürünler bulundurmalıyız. O zaman müşteri çekebiliriz. T-Bone, hadi gidelim.
3: Önümüzdeki ay olabilir. Bizi haberdar edin. Olabilir. Tamam. Hoşçakalın.
17: Hazır mısın?
3: Kötü haber. Riverside iptal olmuş.
17: Peki ya Hollywood'daki Hayward mezadı?
3: İki depoluk olan mezat mı?
17: Başka seçeneğimiz var mı? Bir şey bulmalıyız. Tek bir depo yeterli olacaktır. Bir düşünsene. Hadi ellerinizi koyun. Bugün ne yapacağız? Para kazanacağız.
14: Para kazanacağız. Gülümse dostum. O kadar da kötü değil. İyi şanslar.
17: Işık, kamera, mezat.
3: Hollywood zorlu bir yerdir. Acemi alıcılar burada tecrübe kazanırlar.
17: Bu mezatta iki depo olacak. Dükkanımıza mal lazım. Dostum, bütün kozlarımızı oynamalıyız. Beni anladın mı?
3: Evet. Ama önce gidip kahvaltı yapmalıyız.
17: Hayır, olmaz. Şaka mı bu? Kahvaltı yapmadın mı?
3: Kahvaltı için zamanım olmadı.
17: Eğer yemek yemezsen gün boyu çekilmez biri olursun dostum.

0: şekerler ne zamandır burada?
1: 3 haftadır orada güneşleniyorlar. Şuraya bak.
0: Yine mi şu adamlar?
2: Geçen sefer hiç fena değildik ama bu kez para kazanacağız.
3: Çok yakında.
2: Hadi parti başlasın.
3: Evet.
2: Ah. Savaş mı başlatmak istiyorsunuz? Burası bizim bölgemiz. İzinsiz girdiniz.
1: Ne istiyorsunuz? Saygı mı?
2: Hadi onları açıklayalım.
3: Artık iş yapma zamanı gençlere geldi. Tamam mı?
1: Burası sizin bölgenizse alın sizi.
2: Biz saygı istiyoruz.
1: Size saygı göstermeyiz. Önce saygımızı kazanmalısınız.
2: Tamam, göreceğiz.
1: Bol şans.
2: Göreceğiz.
1: Şu zamane gençleri. Biz susalım, tekliflerimiz konuşsun.
2: Pekala. Hollywood mezatına hoş geldiniz. Bugün 2 depomuz var. İşlerinde güzel şeyler olabilir. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hadi içeri bakın ama hiçbir şeye dokunmayın.
1: Geçen defa böyle bir kutunun içinden patlayıcılar çıkmıştı. Köşedeki şu şeye bak. Parayla çalışıyor.
0: Nedir o?
1: Şeker makinesi olabilir.
0: Ona $1000'dan fazla vermez. Bu gereksiz olur. Bu depo $1000'dan fazla etmez.
1: Onu almak için daha fazla vermemiz gerekebilir. Şu kalabalığa bak. Bence 2000 eder.
0: Buraya dükkan için mal bulmaya geldik, öyle değil mi? Ama ben mal göremiyorum.
1: Bence parayla çalışan o makine değerli bir buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. O bir şeker makinesi, oyun makinesi ya da ankesörlü telefon olabilir.
0: Ya da değersiz bir çöp. Bence bu depoya $1000'dan fazla vermemeliyiz.
2: Pekala, hazır mısınız? $100'la başlıyoruz. 100 var mı?
1: Evet. Onu $1000'a asla alamayız.
2: 300 geldi. 400 var mı? 400 dendi. $400'dayız.
0: Paramızı çöpe mi atacağız?
2: 400.
1: Bence çöpe atmayacağız.
2: Artıran var mı?
3: Evet.
1: Orada dükkanda satılabilecek bir sürü şey var. Tamam.
2: Evet, 600 evet. Dendi. 700 var mı?
1: Evet.
2: Evet, 800 geldi. 900
3: var.
2: Diyen yok mu? Evet, 900. Evet. $1000 diyen evet, 1000. 1100 var mı? 1100 diyen?
3: Var.
2: 1100 dendi. 1200 veren?
0: Bu kadar evet. Yeter.
2: 1200 yok mu?
1: Hadi son bu depoyu almalıyız.
0: Bazen kazansan da kaybedersin.
2: Evet, 1400. 1400 geldi. 1400. 1500 diyen. 1500 geldi. 1600 diyen. 1600. Evet, 1600.
0: Dostum, 1700. Gerçekten mi?
2: Evet, 1600'deyiz. 1700 yok mu?
0: Sen ne yapıyorsun?
2: 1700 yok mu? Satıyorum. Satıyorum, sattım. $1600 sattım.
1: Üzgünüm.
0: Vay canına. Biz aldık. $1600'ımızı kurtarmak bir mucize olacak.
1: Bu işte para kazanmak için para harcamalısın. Güven bana, bence para kazanacağız.
0: Güven bana, faturalar ödemiyor.
2: Son depodayız.
0: Kırık, paramparça olmuş. Arkadaki fena değil. Ama öndekinin durumu kötü.
1: Pahalı olabilir. Bu enayiler ne gördüklerini biliyor mu?
0: Sanmıyorum. Arkadaki sağlam. Onu çalıştırabilirsin. Motoru örtünün altından görünüyor. Gördün mü? Buna 800 verelim. Ne dersin?
1: Bu az olabilir.
0: 800'den fazla verirsek parayı çöpe atarız.
1: Şu jet skiyi dükkanda hemen satabiliriz.
0: Limitimiz $800. Üstüne çıkma.
1: Hey patron, hala benim.
2: Hazır mısınız? Kim başlamak ister? Hadi biri $500 versin. $500 dendi, 600 geldi. Evet, 700 diyen?
3: Var.
2: 900 diyen? Evet, 900 geldi. 1000 dendi, 1100 oldu. 1300
0: bu çok hızlıydı.
1: İnternette 1500'e sağlam 1400, bir jet skiyi bulabiliriz.
2: 1600 dendi.
1: Paralarını çöpe evet, atacak.
2: 1700, 1800 geldi, 1900 yok mu?
3: Evet.
2: 1900 dendi, 2000 veren yok mu? 2000 diyen? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Sizindir. İşte bu kadar, işte bu kadar.
3: Evet, işte bu kadar.
2: Evet, işte böyle.
1: Para kaybettiği için sevinen birini hiç görmemiştim.
0: Evet, bu tanıdığım birini hatırlatıyor.
1: Anladım.
2: İki jet ski.
3: Evet.
2: Bu da ne böyle dostum? Tanrım, bu ayvayı yemiş. Bundan kurtulmalıyız.
1: O enayiler jet skiler için üzülürken biz de kendi depomuza bakalım. Belki iyi bir şeyler çıkar.
0: Unutma dostum, bu depoya $1600 verdin.
1: Şimdi görecek. Bakalım burada ne varmış. Önce şu kutuların içine bakalım. Aa, hiç de küçük değilmiş, bayağı büyükler. Bu kutulardan 2 tane var. Aa, bu parçalanıyor, tahtası çürümüş.
0: Çok eski olmalı.
1: Kamp malzemeleri.
0: Plastik poşette su, kurutulmuş fasulye ve pirinç. Burada 3 günlük su var. Bu hayatta kalma takımı bile değil. Daha çok bir deprem kutusuna benziyor. Kutuda 3 gün hayatta kalmanı sağlayacak şeyler var. Tıpkı bu meyve kokteyli gibi. Biraz açım da.
1: İşte başlıyoruz.

0: Bak ne diyeceğim. Hayatta kalmak abartılıyor olabilir. Meyve kokteyli.
1: Satamayacağın $50 malzeme.
0: Bu da beni çok üzüyor. Bu da işe yaramaz.
1: Çöp.
0: Çöp.
1: Biraz daha.
0: Gerçekten çok şaşırdım. Şimdiye dek bir şey bulamadım. Şuna bak. Bu iyi bir marka mı? Bilmiyorum.
1: Değil. Bu da çöp.
0: Belki de depo hakkında sen haklıydın. Anlayamıyorum. Burası çer çöp dolu. Lütfen iyi bir şey bulduğunu söyle.
1: Alan.
0: Evet.
1: Bam.
0: Benimle dalga geçme. O gerçek mi?
1: Hayır.
0: Bana bunu yapma. Bundan hoşlanmadım. Nedir o?
1: Havalı tabanca.
0: En azından rafa koyacak bir şeyimiz oldu.
1: Senden şimdi arkaya gidip şu makine gerçek mi diye bakmanı istiyorum.
0: Tamam, gidiyorum. Dur biraz. Aman tanrım. Aman tanrım! Birazdan.
2: Sizin ne iş yapmak istiyoruz?
0: Beklenmedik misafirlerimiz geliyor.
3: Bizimle anlaşma yapmaya yetkin yok mu?
0: Ve kötü haberler alıyoruz. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
4: Bence $500 eder.
0: Ve daireler çizerek uçuyorum. Olamaz! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim an...

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
12: dondurma Golf. Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Dur bir dakika. Aman tanrım. Aman tanrım.
4: Vay canına.
3: Bu bir kumar makinesi. Gerçek gibi görünüyor. Hadi bebeğim. Harika görünüyor. Art Deco tarzı süslemeleri var. Mills tarafından üretilmiş, sonradan boyanmış ama sorun değil. Eğer bu da dükkanda ilgi görmezse başka ne görür bilmiyorum.
4: Umarım gerçektir.
3: Neden bahsediyorduk? Ha evet, aldığım depo bir harika.
4: Henüz bilmiyoruz. Eğer o makine gerçek değilse elimizde bir ton çöp var demektir.
5: Ben Big Sis dostum. Nasılsınız?
6: İyi, ben JD.
5: Merhaba JD.
7: Merhaba, nasılsın?
5: İşler zayıf. Sonra birileri geliyor, bana bir şeyler satmak istediğini söylüyor.
6: Bunları buraya getirmenizi söylediler, bu harika jet skileri.
5: Evet.
6: Sizin dükkanınıza.
5: Onları getirmenizi kim söyledi?
7: Tom ve Alan.
5: Gerçekten
7: evet.
5: mi?
7: Evet.
5: Onları nerede
6: Onlarla
5: gördünüz?
6: Onlarla mezatta karşılaştık.
7: Evet, mezatta.
5: Aa, gerçekten
7: evet.
5: mi? Bunları da o mezatta mı satın aldınız?
6: Kesinlikle.
7: Evet.
5: Burada yolunda gitmeyen bir şey var. Ben Milwaukee'nin sokaklarında büyüdüm. Ne istiyorsunuz?
7: Birkaç bin.
6: Komedyene benzer bir halimiz var.
5: Evet. Bunda motor olmadığını fark ettin mi? İşe yaramaz. Sadece plastik ve suni köpüğü.
7: Ama bu iyi durumda. Yani yeni gibi.
5: Üzerinde 93 yılında yapılmıştır yazan bir etiket var. Size bir şey söyleyeyim. Bu iş olmaz.
7: Bizimle iş yapmaya yetkin yok mu?
5: Onlar burada yokken patron Big Sis'tir.
7: Merhaba, işte Tom ve Alan.
5: Neyse ki çabuk geldiler. Onlarla birkaç dakika daha geçirseydim keçileri kaçıracaktım.
6: Dostum, biz geldik. Sizinle iş yapmaya hazırız. Nasılsın dostum?
3: İyi, bir şey almaya mı geldiniz? Çöpleri orada bıraktık baylar.
6: Hadi yapma böyle.
3: Bizden bir şeyler alacaksınız sanıyordum.
7: Bu jet skileri satmaya geldik.
3: Onları neden alalım? Hiçbir şey anlamadım.
6: Eğer bize yardım ederseniz sonra biz de size yardım ederiz.
3: Size yardım etmeyi çok isterdim gerçekten. Bana gençliğimizi hatırlatıyorsunuz ama ne yazık ki elimizde hiç para kalmadı. Durum herkes için kötü. Bu bizim için para kazanmak ya da onları eğitmek için iyi bir fırsat olabilir.
4: Yine mi çöp alacaksın?
3: O jet skiyi 800 dolara öyle çabuk satarım ki başın döner. Aklınızda ne var çocuklar? Onlara ne istiyorsunuz?
7: 1000 dolara. 1000 dolara olur.
5: Onlara dükkanda kredi açalım.
3: Bunu sevdim.
5: İstediklerini alabilirler.
3: Olurunu söyleyin baylar, tamam mı?
7: Ne diyorsun?
6: 600.
7: 600.
3: Size 600 veremem çünkü o kadarım yok. Üstelik bu jet skiler sorunlu. Bir tanesi para etmez. İki için size 400 dolar verebilirim.
6: Bu kadar mı?
3: Daha sonra para kazanabilirsiniz ama bugün değil. Bunu bir eğitim olarak görün. Anladınız mı? Bir eğitim.
6: 400 dolara. Bakın ne diyeceğim.
4: 400 dolara bir jet ski fena sayılmaz. Ama bugün sadece para harcadın.
3: En azından raflara koyacak bir şeylerimiz oldu. Hadi bunlardan bir kısmını raflara yerleştirelim.
4: Dostum.
5: Bir bebek bisküvisi.
4: Bir tane denemeliyim.
3: Bunun içine çıkar. İsterseniz bunları bağışlayabiliriz. Ne dersiniz?
5: Olur. Son kullanma tarihi 2019'muş.
3: Eğer o günü çıkaramayacaksan hayatta kalma takımın ne işe yarar?
4: Dostum, açlıktan ölüyorum. O da işte bunun için var. Bir mide ilacına ihtiyacım var. Midem çok kötü.
3: Eğer kötüysen yan odaya git. Buraya olmaz. Öncelikle Jim'i aramalıyız. En azından o.
4: Az kalsın çıkarıyordum.
3: Burayı bakım evi mi sandın? Kumar makinesi için Jim'i ara, tamam mı? Belki biraz para midene iyi gelebilir. Jimmy buraya çağırdı. O bir kumar makinesi uzmanı. Umarım büyük ikramiyeyi bulduğumuzu söyler.
8: Merhaba John.
3: Nasılsın Jim? Geldiğin için sağ ol.
8: Bir kumar makinen mi var?
3: Evet, onu görebilirsin.
8: Bu bir Miz. Diğer adı ise War Eagle. Nadir bir makine değil ama çok popülerdir. Süslemeleri çok güzeldir. Makinenin ön kısmındaki süslemeler ne kadar güzelse makine o kadar çok ilgi görür. Bu makinenin taklitleri de üretilmiştir ama bu orijinale benziyor.
3: Sanırım bununla kumar oynamak yasal çünkü antika bir makine bu.
8: Bir Kaliforniyalının bir kumar makinesine sahip olabilmesi için o makinenin en az 25 yıllık olması lazım.
3: Birinin bir saat mekanizması alıp bu kumar makinesini yaratmış olması beni gerçekten de çok etkiliyor.
8: Bu bir mekanik mucizedir.
3: Sen iyi müşterilerimizdensin. Bu yüzden teşekkür ederim. Önce seni aradık.
8: Gerçekten teşekkür ederim.
3: Peki sence böyle bir kumar makinesinin değeri nedir?
8: Geçenlerde Chicago'da bir kumar makinesi fuarındaydım. Orada değeri 20 ila 30 bin eden makineler gördüm. Ama bu onlardan biri değil. Bunun bazı yerleri aşınmış.
3: Makinemizi kötüleme. O güzel.
8: Ama çok iyi durumda değil. Ona $500 veririm.
3: Yapma. Son görüştüğümüzden beri bazı şeyler değişti. Artık perakendecilik yapıyoruz. Onu rafa koyup iyi bir paraya satabilirim. Eğer bu kumar makinesini bizden almak istiyorsan ona $2,500 vermelisin.
8: $2,500 mü? Yani ilişkimizi sürdürmek isterim ama...
3: Hadi durumu işte fena değil. Neden onu incelemiyorsun?
8: Bu çok ilginç. Sanırım bu makine... Hileli.
3: Hepsi hilelidir. Öyle değil mi? Hileli de ne demek?
8: Yani her zaman parayı kasa kazanır. Ama bu kasa fazla para kazanıyormuş. Bu üç çubuk aynı hizaya geldiği zaman büyük ödülü kazanırsın. Ama bu makinede öyle bir şey olmuyor. Burada gördüğünüz bu yayların üç deliğe birden girmesi gerekiyor. Ancak son çark diğerleriyle aynı hizaya gelmiyor. Bu da makineden ödül kazanmayı imkansız hale getiriyor. Yani aslında bu daha çok bir soygun makinesi. Bu makineleri barların arka odalarına koyarlar ve parayı bar sahibiyle bölüşürlerdi. Kumar oynayan dışında herkes mutlu olurdu. Bu tarihi bir özellik. Değerini biraz arttırıyor. Bu hikaye onun satışını hızlandırır.
3: Eğer bu bir emlak satışı olsaydı paranı ikiye katlardın. Şimdi bunu bizden alacaksın. Biz de bir daha böyle bir şey bulduğumuzda yine seni arayacağız. Bu makine değerli bir şey olmalı.
8: Pekala baylar. $2,500.
4: Evet.
3: Kasa, her zaman kasa.
8: Pekala.
4: Teşekkür ederim dostum. Nihayet bugün biraz para kazandık.
3: Gün daha bitmedi. Elimizde bir jet ski var. Onu da dostum Dean O'Malley'e götüreceğiz. O jet ski teknolojilerinde bir dahidir. Dean, sana bir şey göstermek için sabırsızlanıyorum.
7: Pekala, bana bunu mu getirdiniz?
3: Evet.
7: Bu oldukça eski bir jet ski. Bakalım elimizde ne var? Aslında düşündüğümden çok daha iyi görünüyor. Elektronik parçaları yenilenmiş ve kontroller de oldukça iyi görünüyor. Bunun 20 yıllık bir jet ski olduğunu düşünürsek son derece iyi durumda. Bu 93 model bir jet ski. Yeni modellerin performansı daha iyidir. Teknoloji daha da gelişti. Artık su basıncını kullanarak uçabiliyoruz.
3: O da ne demek?
7: Bu tıpkı bir jet motoruna benziyor. İticinin içine önden su giriyor ve bu su basınçlı bir şekilde arka taraftan dışarı çıkıyor. Jet motoru da aynı şekilde suyu emiyor ve bu suyu 10 metrelik hortumundan arka kısma doğru itiyor ve su arka taraftan dışarı çıkıyor. Bu jet motoru daha çok bir aracı ele geçirmek gibi askeri operasyonlarda kullanılıyor. Diyelim tekneniz çalındı. İşte bu iş için jet motorlu iki asker görevlendiriyorlar. Onlar da teknenizi geri alıyorlar.
4: Yani gerçek Karayip korsanlarıyla mücadele etmek için.
7: Amaç bu. Evet.
3: Sen bu işte uzmansın. Böyle bir şey ilgini çeker miydi?
7: Suyla çalışan jet de bu bombardilerin motorlarına sahiptir. Bunu yedek parça olarak kullanabilirim. Evet, bu işe yarayabilir.
4: Peki bu jet ski'ye ne kadar verirsin?
7: Ona birkaç yüz dolar verebilirim sanırım. Evet.
3: Bu çok az. Sen iyi bir adamdın. O iyi adama ne oldu?
4: $800.
7: $800 mı?
4: Evet.
7: Peki şuna ne dersiniz? $600 artı jet motoruyla bir tur.
4: Sanırım daha iyi bir teklif alamayacağız. Tamam o zaman, anlaştık.
3: Öyle mi?
4: Evet.
3: Teşekkür ederim.

0: Hey Tom, şuna bak. Suyun üzerinde yürüyorum. Oh! Ha? Buradan kamyonu görebiliyorum. Hayır. Oh! Aklımdaki şey bu değildi. Daireler çizerek uçuyorum. Hayır! Evet dostum, aklımdaki Hollywood finali bu değildi.
1: Hakkını vermeliyim. Beni sabahki mezata sürüklemeseydin her şey daha kötü olurdu.
0: Hep şunu derim, az para hiç para olmamasından iyidir. War Eagle kumar makinesini 2500 dolara, jet skileri ise 600 dolara sattık. 2000 dolar harcadık ve 1100 dolar kar ettik. Hollywood bizi suyun üzerinde tuttu. Yani sayılır. Evet.
2: Ağırlığını öne doğru ver.
0: Öne.
1: İyi geceler Gracie.
0: İşte böyle. Hayır öne in. Evet. İşte böyle. Ona bakın. Doğuştan yetenekli.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkar bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası. Ya bir kredi hep bir adım önde.
7: Hadi sen de bir adım var. Ya bir krediyle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Döneri gördüğün an bir de staj ayran. Gelsin.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteli

Sunan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: İkinci El Krallarının önceki bölümlerinde.
1: İnternetten sattığımız bir ürün vardı ve az önce bize o ürünün kaybolmuş olabileceğine dair bir e-posta geldi.
2: Ürün neydi?
1: Talisman.
2: Şaka mı bu? Meşaleyi geri getir, çünkü bunu yapmazsan babamla birlikte seninle bir konuşma yapacağız.
0: Bu bölümde...
2: İnanılmazdı. Eğer bunu iyi bir fiyata alabilirsem kâr edeceğimizden eminim.
3: Muhammed Ali'nin oğluyum.
4: Ciddi misin?
3: Evet.
4: Muhammed Ali'nin oğluymuş. Dalga mı geçiyorsun?
3: Hayır.
4: Hem de benim mağazamda.
3: Nüfus kağıdımı görmek ister misin?
4: Hem de nasıl?

0: Günaydın.
1: Merhaba.
2: Tamam. Şimdi bulacağız. Bugün olursa güzel olur.
3: Eğer.
2: Ölçüler sizde var yani. Tamam. Evet, numaram Ash. Sizde var. Evet, adım Ashley. Teşekkür ederim, hoşça kalın. Ne var?
3: Meşalede son durum nedir?
2: Bugün saat 6 gibi arayacaklar.
3: Aramazlarsa babamla konuşmamız gerekecek. Bana bir iyilik yap. Ofisimden başka hiçbir şeyi çıkarma.
4: Dokuz buçuk.
5: Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
6: Yardımcı olabilir misiniz?
7: Tabii.
6: Şu gördüğünüz antika kolyemi iyi bir fiyata size satmak için geldim.
7: Ne demek? Açıklayın lütfen.
6: Nesilden nesile geçmiş ve o zamanlardan bana miras kalmış bir kolye. Bu kristal antik kolyemi size satmak istiyorum.
7: Peki.
6: Ne kadar verebilirsin?
7: Eline nasıl geçti?
6: Bunu bana dedem verdi.
7: Sonra?
6: Ona da dedesinin dedesinden kalmış. Anlayacağın, epeydir ailemizde olan bir şey bu dostum. Peki ne kadar verirsin?
7: Para veremem. Çünkü elmas ya da altın değil. Sadece kristal var.
6: Peki ama neden almıyorsun?
7: Çünkü kristal almıyoruz. Yüzüklerini alabilirim.
6: Yüzüklerim satılık değil.
7: Satın almayacaktım, rehin alacaktım.
6: Ne kadara rehin alırsın?
7: Onu rehin alamam çünkü sadece değerli taşları alırız.
6: Ama bu da değerli.
7: Sana göre.
6: Bana göre. Ayrıca sana göre de değerli olmalı.
7: Bana göre niye değerli
6: çünkü
7: olsun ki?
6: Çünkü bu antika. Anladın mı? Antika.
7: Gayet iyi.

0: Anladım.
1: Bir fiyat ver hadi adamım.
0: Hayır, veremem, üzgünüm.
1: Bence artık bir fiyat vermelisin, tamam mı? Bu neden orada duruyor?
0: Antika uzmanı.
1: Antika uzmanı mı? Buraya bak. Sen antika gördüğünde anlayacak kadar zeki birine benziyorsun, tamam mı? Söyle bakalım. Ona da söyle. Antika olduğunu söyle.
2: Hayır, antika değil dostum.
1: Seninle konuşmak istemiyorum. Sen ve ben.
0: Anlaşamayacağız.
1: Anlaşacağız.
0: Anlaşamayız.
2: Anlaştık.
1: Ne kadar vereceksin?
2: Gel şöyle seninle kapının önünde konuşalım.
1: Bir dakika dostum. Hey dur. Dur
2: hadi
1: bekle bir dakika.
2: Dışarıda konuşalım.
1: Bir dakika, bir saniye.
2: Dostum.
1: Kendi başıma çıkabilirim.
2: Yürü hadi yürü.
1: Yapma. Hey. Siz neye bakıyorsunuz ha? Neye bakıyorsunuz öyle? Komik bir şey mi var? Yapacak başka işiniz yok mu? Ne var? Koca adam.
2: İyi günler.
1: Dandik kuyumcular sizi. Canınız cehenneme. Bir fiyat verebilirdin bana.
0: Yüzüğü ver. Yüzüğü rehin alabilirim.
1: Hadi oradan.
3: Detroit seni sever bebeğim.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim. Siz nasılsınız?
4: Nedir bu?
5: 4 metrelik bir yarış hovercraft'ım var. 160 beygir gücü olan motora sahip. Plastik petekten yapıldı. Bu yüzden çürümez. Cam elyafı, kompozit ve kevlar. Bu araç kurşun geçirmez. Çok hızlı gitmek ve eğlence amacıyla tasarlanmış.
4: Bunu yapmanız ne kadar sürdü?
5: Ara sıra çalışmak suretiyle yaklaşık 12 ayda tamamladım.
4: Vay canına, çalışıyor
5: evet,
4: mu?
5: Evet, North American Indy'de bulunan dünya yarışına katıldım. Tam anlamıyla yarışmak için tasarladım.
6: Nasıl frenliyorsun?
5: Kalçanı kullanarak.
6: Gerçekten mi?
4: Asfaltta sürülebilir mi?
5: İstediğin yüzeyde sürebilirsin. Karada, suda ya da karlı yolda.
6: Gerçekten de her
5: evet,
6: yerde mi?
5: Kalkış motorunu başlatınca altından bir hava boşluğu oluyor ve yüzey önemsiz. Bu aracı Michigan'ın bütün su yollarında kullanabilirsiniz. Büyük göllerde dahil.
6: Gerçekten de her
4: vay
6: yerde.
4: Be, vay inanılmaz.
6: Be, inanılmaz.
4: Peki nerede sürebilirim?
5: Şurayı
4: arkada bir yer var.
6: Gidelim hadi.
4: Hadi gidelim.

0: Harikaymış.
1: Teşekkürler dostum.
2: Uzaylıymış gibi hissettiriyor.
0: En az ne kadara satarsınız? Evet.
1: 12 bin dolar uygundur.
0: Nerede olduğumuzun farkındasınız değil mi? Burası rehin dükkanı. Yani fiyatı epey indirmeniz gerekecek.
1: En fazla 7 bine inebilirim.
0: Bunun harika bir araç olduğu konusunda hemfikiriz. Ama ne yazık ki böyle bir fiyatta anlaşamam.
1: Peki, anlıyorum.
0: Yine de getirdiğiniz için sağ olun. Sürmesi hatta bakması bile harikaydı. Ama insanlar işlerine gitmek için farklı araçlar almak istiyor. Bir oyuncağa kimse 12 bin dolar vermez.
2: Bu harika bir şeydi.

0: İnternet ne durumda? İyi.
1: Evet, az önce 1200 dolarlık bir satış yaptık.
0: Kız kardeşini yanına koyduğum için mutlu olman gerekiyor. Herkes çıkardın eşi.
2: Teşekkür ederim.
0: Şey bence
2: teşekkür
0: iyi.
2: Ederim.
0: Sen sence de iyi karar vermedin mi?
1: Şu işi düzeltsene.
2: Düzelteceğim.
1: Yoksa babamla konuşmak zorunda kalacağım.
2: Düzelteceğim dedim.
0: Değeri 110 civarı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Taksitli rehin olarak verdiğim yüzüğümü almaya
1: Pekala.
0: Geldim.
1: Pekala. Biletiniz yanınızda mı acaba?
0: Hayır. İsmimle baksanız olur mu acaba?
1: Tabii. Kimliğinizi alabilir miyim?
0: Ah. Çok heyecanlıyım. Bu hafta sonu evleniyorum çünkü.
1: Aa, sizin adınıza
0: evet,
1: sevindim.
0: Evet. Yüzüğümden kalan $1000'lık borcu ödemeye geldim.
1: Ne zaman rehin verdiniz?
0: Yaklaşık 2 veya 1,5 ay önce falandı.
1: Pekala. Taksitli rehinlerde ödemeler her 30 günde bir yapılmak zorunda. Bir eşyayı taksitli olarak rehin bırakırsanız faiz uygulamıyoruz. Borç kalmayana kadar herkes 30 günde bir taksidini ödemek zorunda.
0: Peki geç kalma cezası ödesem de mi olmaz?
1: Eğer taksitli ödemenizi geciktirirseniz eşyanızı alıp stoğa koyuyoruz beyefendi. Mağaza kredisi verebilirim. Sonra yüzüğünüz camlı dolapta duruyor mu? Bir bakarız isterseniz.
0: $1000'lık mağaza kredimin hepsini alacak mıyım?
1: Hayır, %10'unu alıyoruz efendim.
0: Bu hiç hoş olmadı. Resmen $100 kaybediyorum.
1: Yalnızca %10.
0: Tamam, o halde bana $1000'ımın hepsini verin ve ben de gidip
1: maalesef
0: kendime yeni bir yüzük alayım.
1: Maalesef böyle bir şey yapamıyoruz. Hayır, yapamıyoruz, çok üzgünüm.
0: Pekala, ilk olarak yüzüğüme bakabilir miyim?
1: Elbette.
0: Bari o kadarını yapalım.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? Affedersin, nereye gidiyor bu? Bakar mısın? Affedersin.
1: Merhaba. Size yüzüğü koyduğumuz camlı dolaba götüreyim şimdi. Beni takip edin lütfen.
0: Burada değil.
1: Ne kadar da hızlı anladınız.
0: Hızlıyımdır. Gerçekten de eşsiz bir yüzüktü.
1: Dikkatli bakmadınız bile.
0: Hayır, gerek yok.
1: Göstermeye çalışıyorum.
0: Acaba ben yüzüğümü istiyorum. Ben kendi yüzüğümü istiyorum. Tek istediğim bu.
1: Olabileceği bir yeri göstereyim mi?
0: Olur.
1: Bunlardan biri olabilir mi acaba?
0: Bak, çok eşsiz bir yüzüktü. Görsem hemen tanırdım, lanet kadın. Burada olsa
1: tamam.
0: Çoktan bulmuştum.
1: Bak, ilk olarak...
0: Ne ilk
1: bana
0: olarak?
1: Bana lanet kadın deme. Gerçekten istiyor olsaydın zamanında buraya gelirdin.
0: Hayır,
1: tamam mı?
0: Hayır lanet kadın, ben yüzüğümü istiyorum. Paranla aldığım yüzüğümü geri istiyorum.
1: Mağazamda bana
0: yüzüğümü
1: lanet okuyamazsın
0: istiyorum.
1: Sen.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Gitme.
1: Mağazamdan
0: defol. Elini çeker
1: defol.
0: Misin üzerimden? Ah! Lanet kadını
1: çekilsin. Mağazamda hiç kimse
0: bir
1: bana lanet kadın diyemez.
0: Asla bu lanet
1: diyemez.
0: Mağazaya gelmem. Hepinizin canı cehenneme. Aman ne yardımcı oldun.
1: İyi günler dileriz.
0: Sağ ol. Sana da iyi günler.
2: Milyoner gibi giyinen biri yaklaşıyor. Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba, adım Muhammed Ali.
2: Muhammed Ali misiniz?
3: Oğluyum.
2: Gerçekten
3: evet.
2: Mi?
3: Evet.
2: Muhammed Ali'nin oğlu. Hem de benim mağazamda.
3: Bunları satmaya geldim.
2: Dalga mı geçiyorsun?
3: Hayır. Joe Frazier'la dövüşürken kullandığı boks eldivenleri de var burada. Ve bu elbisesi de fotoğrafta giydiği elbisenin ta kendi.
2: Vay canına. Yani soyadınız aynı mı?
3: Evet. Nüfus cüzdanımı görmek ister misiniz?
2: Hem de nasıl? Heyecandan titriyorum. Gerçekten de öyle. Çünkü dövüştükleri günü çok iyi hatırlıyorum. Bunun hikayesi nedir?
3: Ah, elbise bir kadına verilmişti. Babası da Al Davis'ten almıştı. Sonra da... Al Davis de bunu emeklilik hediyesi olarak babamdan almıştı.
2: Yani babanız bunu hediye olarak bir başkasına
3: evet.
2: Verdi. Yani
3: fotoğrafı
2: bu...
3: çekerken giydiği elbise bu.
2: Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
3: $2500.
2: Peki ya bu eldivenler? Ona ait olduğunu nereden bileceğim?
3: Annem bana öyle demişti. O da oradaydı.
2: O öyle dedi, bu böyle dedi.
3: Evet.
2: Müşteriye bunu inandırmak çok zor olur.
3: Tamam.
2: En az ne kadar kabul edersin?
3: $700.
2: Eğer imzalamış olsa, bir de imzaladığına dair bir fotoğrafın olsa... Fiyatı kabul ederdim. Eğer bir fiyatta anlaşacaksak verebileceğim en yüksek fiyat...
3: $600 bırakırım.
2: $400.
3: Hayır, olmaz. Üzgünüm.
2: $450. 460. 470. 500.
3: Kabul.
2: Anlaştık. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Bu beyefendiyi izleyin Bay Ali. Şu tarafa gidin.
3: Tamam.
2: Doğum belgesi ve kimliği burada. Onun oğlu bu.
4: Öyle dediği için
2: belgesi ve pasaportunu da gösterdi.
4: İmza kimin adına atılmış? Ali mi? Clay mı?
2: Ali. Ali. Gerçekten de o.
5: Birazdan.
6: Kargoladığınız olimpik meşale konusunda bu sabah konuşmuştuk.
1: Evet.
6: Bu konuda bir gelişme yaşadık.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah. Silver
14: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Islık gibi. O zaman Obseso.
16: Arkadaşlar!
17: Azma!
16: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
18: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
16: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
19: Budur.
20: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
21: Budur.
20: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: tuz değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
4: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
3: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Golf. Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü, makbulü.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit köpekleri. Hmm. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben Ashley.
1: Merhaba. Ben de Nicole. Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum Nicole.
1: Porselen altın at figürlerim var.
0: At figürü koleksiyonu mu yaptınız?
1: Kızım için yaptım. Evet, o 5 yaşındayken odasını bunlarla donattım ve artık bunlar için çok büyüdü.
0: Hepsine dair belgeleriniz var mı?
1: Orijinal olarak aldıklarımın var. Fakat bazılarını başka koleksiyonculardan aldım. Yani hepsinin belgesi yok. Ama dikkatli bakarsanız şurada markasının damgaları var. %100 porselen yapımdır ve her birinde de 4.8 gram altın var.
0: Yani altın kaplamalı.
1: Evet.
0: Şurası çıkmış. Bunun da yayı yerinde yok.
1: Aa evet. Uzun süredir pakette duruyordu.
0: Bu da elbette değerini düşürür.
1: Evet anlıyorum.
0: Ben de bunun gibi atlı karınca figürü koleksiyonu yapmıştım ve değerini biliyorum. İnsanlar hediye bakmak için geliyor ve bazen bunlardan kâr edebiliyoruz. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
1: Kocama $300 altına satmam diye söz verdi.
0: Hepsine dair belgeniz olmadığından ve bazılarının kırık olmasından dolayı 190'dan fazlasını ne yazık ki veremem.
1: Sanırım $190 kabul edemem.
0: $25 daha artırabilirim.
1: $250 alır mıydınız?
0: $215.
1: Söz verdiğimden çok daha az.
0: Yine de hiç yoktan iyidir bence.
1: Doğru.
0: Anlaştık mı?
1: Eve götürmek istemiyorum.
0: Anlaştık mı?
1: Anlaşalım o zaman.
0: Pekala, tamam. Teşekkür ederiz, o sana yardımcı olacaktır. Tamam.
2: Teşekkür ederim genç adam.
3: Ashley, kargo şirketi seni arıyor.
0: Umarım iyi haberler alırız. Hangi hat?
3: 5. hat, hoparlörü aldım.
0: Alo?
4: Alo, Ashley ile mi görüşüyorum?
0: Evet, benim.
4: Kargoladığınız olimpik meşale hakkında konuşmuştuk.
0: Evet.
4: Şey, bu konuda bir gelişme yaşadık. Bakın, çok üzgünüz ama meşale tahrip edilmiş.
0: Ne demek tahrip edilmiş?
4: Üzgünüz fakat şirketimizin kuralları dahilinde yanıcı herhangi bir eşya taşımamız yasak. Bunun gibi risk taşıyan maddeleri tahrip etmek zorundayız. Bu yaşandığı için çok özür diliyoruz.
0: Tabii. Elbette. İnanamıyorum.

0: Elektronik kısmı ne tarafta dostum?
1: Buyurun.
0: Merhaba dostum. Bir konsol ve iki oyun satacağım.
1: Bakalım ne varmış?
0: Park alanında benzinim bitti.
1: Depoyu doldurmak ne kadar tutacak?
0: Dostum, ne kadar tutacağı önemsiz. 150 dolara ihtiyacım var.
1: 30 dolar.
0: Lütfen bana 150 dolarımı verin ve böylece olmaz.
1: 40 dolar.
0: Bak.
1: En fazla bu.
0: 100 dolar istiyorum.
1: En fazla 40 veririm.
0: Kabul etmiyorum.
1: O zaman anlaşamayız.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Mağazanızdan çıkmıyorum. Güvenlikleri çağırsan iyi olacak.
2: Başkasına gerek yok. Ben seni çıkartırım.
0: Hey,
2: hadi.
0: Hayır, hayır. Çekinle. Hey. Hey, lanet olsun.
1: İyi günler dileriz.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Çek elini. Ah. Hadi dostum. Oyunumu ver bana. Dalga mı geçiyorsunuz? Ne var?
1: Ah. Boşal.
2: Hadi biraz daha.
0: Hadi oradan be.
1: İyi günler dileriz.
2: Kapıdan ittirip arabaya bin.
0: Bağırmak yerine yardım etseniz.
1: Ediyoruz zaten. Benzin istasyonu hemen ileride. Sağa dön.
2: Direğe çarpma.
1: Bu adamla uğraşacak benzinciye şimdiden sabır diliyorum.
2: Vay canına.
3: Denemek ister misin? Tamam.

0: Meşale.
1: Evet, anlat bakalım.
0: Az önce kargo şirketiyle konuştum.
1: Ve ne olmuş meşaleye?
0: Meşaleyi alamayacağız.
1: Ne demek alamayacağız?
0: Tahrip etmişler.
1: Ofisimden alıp internet departmanına verdiğin, onların da kargoya verdiği meşaleye ne olmuş tekrar söyler misin?
0: Tahrip etmişler.
1: Yollamamamız gereken bir meşalenin eline ulaşmasını bekleyen bir müşterimiz var. Bence bunu babamın bilmesi gerek. Çünkü sen Amerikan tarihine ait nadide bir eşyayı yok ettin.
0: Belki de internet departmanını iyi eğitmiş olsan bunların hiçbiri yaşanmayacaktı.
1: Artık orada çalışmanı istemiyorum.
0: Zaten orada olmak istemiyorum.
1: Mükemmel.
0: Ama hepsi senin suçun.
1: Onu birkaç günlüğüne oraya koydum ve ne oldu tahmin et.
2: Tahmin bile
1: her şeyi mahvetti. Ofisime girip orada duran olimpiyat meşalesini almış, internette satışa koymuş, ülke dışına kargoya vermiş. Alıcıya bile ulaşamadan kargo meşaleyi tahrip etmiş.
2: Yani ödeme alamayacak mıyız?
1: Ödeme alamayacağız, evet.
0: Bu onun suçu.
2: Hayır işte, aslında bu senin suçun.
0: Benim suçum mu? Görevi bana sen verdin.
2: Evet, senin suçun. Berbat ettin. Sen de berbat ettin.
1: Ben ne yaptım ki?
0: Elbette.
2: Çalışanları idare edemiyorsun.
1: Çalışanlar mı? Onu eş yönetici yapan sendin. O insanlardan ikimiz de sorumluyuz.
2: Tamam yeter. Daha fazla konuşmayın. İnternet bölümünü ikiniz de idare edemiyorsunuz. Artık ben yönetiyorum.
1: Ne?
2: İnternet bölümü artık benim kontrolümde. Artık kar edebilir bir yer haline gelecek.
0: Harika.
2: Yapalım şimdi.
0: Mutlu musun şimdi?
2: Görüşürüz. İnternet ya da mağaza satışı ne fark eder ki? Bütün bunlar şunu kanıtlıyor ki burada herhangi bir şeyi yönetebilecek bir ben varım.
1: Çok saçma bir karar.
2: Saçma değil. Sürüyle para kazanacağız.

0: stays, it stays with me.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Milo Check, Milo See, Milo Poof, Milo Poof Poof.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikbalde.
15: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
16: Hepsi burada, hepsi.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında birazdan.
1: Babamı satışta haftanın her günü geçebilirim.
2: Saçmalama Ashley, imkansız.
3: Satış yarışması yapacağız.
4: Tanrım, sakın düşürme, tamam mı? Lanet olası kask, dur.
5: Kask, hayır. Üzgünüm.
4: Bu kan.
6: Çantamı ver.
1: O senin değil.
6: Ona bakacağım.
1: Tamam, bak öncelikle...
6: Benimle ahmakmışım gibi konuşma, yoksa tezgahın arkasına gelirim.
1: Aman tamam. Tanrım. Olamaz. 5.30 dolar tutuyor.
2: 75 dolar.
3: Satışları getirin.
2: 50 dolarlık bilezik.
1: Tahnit kalemi 125 dolar.
2: 825 dolar tuttu.
1: İki gümüş zincir 63.60.
3: Görünüşe göre kazanan

0: Daha önce işlem yaptın mı?
1: Hadi devam edin.
0: Tamam, oldu.
2: Merhaba.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: İyiyim, sizin nasıl gidiyor?
3: Aa, şuradaki başakla çok ilgileniyorum.
2: Kuşu yakalayışı harika değil mi?
3: Merak ettim, buna ne istiyorsunuz?
2: Bu $300.
3: Biraz pahalı. Ben 150 verebilirim.
2: Oo, bu çok düşük bir rakam.
3: 200'e çıkabilirim.
2: 250'ye ne dersin?
3: Yine de bana biraz fazla gelecek.
4: Neye bakıyor, vaşağı mı? Çok güzel.
2: Halledebilirim.
4: Çok güzel bir parça. Yani onları kuş yakalarken göremezsin.
2: Evet, hiç öyle gerekmez.
4: Tamam. Ben sadece kenarda duracağım.
2: Gidebilir misin?
4: Gerekmez mi?
2: Lütfen gider misin?
4: Kuşun cinsi ne? Ölü bir kuş. Ölü bir kuş, ölü bir kuş.
2: Tamam, şimdi...
3: Pekala o
2: 250'ye
3: zaman...
2: 250'ye ne dersin?
3: 200. Buna 200 verebilirim.
2: Olabilir.
3: Harika.
2: Taksitle alışveriş gişesinde buluşalım mı?
4: Satışı kapatır
2: birine
4: mısın?
2: Birine onu arabana koymasını söyleyeyim mi? İster misin?
3: Evet, kesinlikle
4: benim
3: harika.
4: Yardım istemiyor musun?
2: Hayır, istemiyorum.
4: Emin misin?
2: Gitmeni istedim.
4: Yani?
2: Ne yaptığının farkındayım. Beni rahat bırak. Gerçekten beni rahat bırak.
1: Evet.
0: Konu neydi?
4: Eşli tahnit parçaları üzerine bir şey biliyor mu? Bilmiyor. Yardım
0: etmeye çalışıyor. Hiçbir şeyden anlamıyor. Anlıyorum ama şimdi kızacağını biliyorsun.
4: Ha, yine başladı.
2: Pazarlığıma neden karıştın? Her şey kontrolüm altında.
0: Hiçbir şey kontrolün altında
2: değil. Kapa çeneni. Babamı satışta haftanın her günü geçebilirim.
4: Saçmalama Eşli, imkansız.
0: Satışta onu geçer misin?
2: Bunu
0: yani
2: biliyorum.
4: Geçemez.
0: Pekala, şöyle olacak. Satış yarışması yapacağız.
4: Pekala, iddia ne?
0: Her satışınızda bana faturayı getirin. Onları toplayacağım. Kazanan böbürlenme hakkı kazanır. Kaybeden günün son bir saatini dayanıklı mal tezgahında geçirir. Bugün çok yoğun bir gün. Dayanıklı mallar mağazamızın en kalabalık bölümüdür. Herhalde mağazanın en zor işleyen tezgahı. Orada kiminle ya da neyle uğraşacağınızı bilemezsiniz. Hadi başlayın.
2: Daha bilgisayar açmayı bile bilmiyor.
4: Bilgisayar kullanmayı öğrenmem gerekmiyor. Çünkü seni her durumda yeneceğim.
2: Dereyi görmeden paçaları sıvama.
4: Paçadan söz etmişken Vaşak'taki güvercindi. Bilgin olsun.
2: Başla.
4: Bahse girdik. İlk satış başlıyoruz. Ne bakmıştınız?
1: Bu $400.
0: Nasılsınız?
5: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: İyi, nasılsın?
0: Bize ne getirdiniz?
3: Size özel yapım bir motosiklet getirdik. Motoru biraz geliştirdik. Üzerine yukarı kıvrık egzoz borusu taktık. Alçalttık, ona $18,000 kadar harcamışım.
6: Vay be!
0: Bobby J'yi gezdirir misiniz?
3: Tabii.
0: Harika. Motosikletlerden korktuğunu biliyorum. Bu yüzden Bobby J'yi çocuk gibi titrerken görünce sıra binmesine geldi. O kaskı takabilir mi?
3: Evet.
0: Harika.
5: Çok doğal.
0: Hadi bin.
5: Hadi bin.
6: Tanrım.
5: Başarabilirsin, hayır, yapabilirsin.
6: Hayır. Sakın bırakma, tamam mı? Sakın düşünme beni.

0: Aa, olamaz, bu en kötü günüm.
1: Aa, evet, gerçekten öyle.
0: Yavaş ol, sakın önünü kaldırma. Aa, lanet olası kask, dur.
1: Aa, kask kafasından çıktı.
0: Dur, şu motoru yeter. Aa! İndir beni. İndir, tamam, yeter. Yeter, tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam, sağ ol dostum, sağ ol. Hayır, tamam, yeter.
2: Güzel mi?
0: Sağ ol.
2: Alacak
0: sağ ol.
2: Mısın?
1: Aa, iyi gittin, tamam, gittin ama, iyiydin.
0: Evet, kask fırladı gitti. Bu kan. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Kafamı yardım. Ve benim için bu kadar motosiklet yetti. Artık Amerikan mücevherat için kendi kanımı akıtıyorum. Sağ ol Seth.
2: Ne kadar istiyorsunuz?
3: Buna 10.000 dolar istiyoruz.
2: 3.000'e ne dersiniz?
1: Ne?
3: Hayır.
1: 3.000 mi? Bu hakaret. Evet.
2: En son ne kadar olur?
3: 9.500 olur.
2: 9.500 dolar mı? Bundan para kazanamam. Fazla kişiselleştirilmiş. Yine de teşekkür ederim. Getirdiğiniz için sağ olun. Değil.
0: Teşekkür ederim. Beni gezdirdiğin için sağ ol.
1: Umarım
0: sağ
1: iyisindir.
0: Olun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi gidelim.
4: İkinci kişiye götürün. Oradan nakde çevireceğiz.
2: Hadi çocuklar, sabah yoğunluğu, başlayalım.
5: Hangisini istersiniz? Bunlar çok güzel. Bu da
3: 75.
5: 75 dolar. Rengi asla atmaz. Hadi bakalım. Oldu. Anlaştık. Makbuzu kesin.
2: Satışları getirin.
5: Al bakalım. Yaz şunu. Paslanmaz bilezik. 79.50. Tamam.
6: Bu önemli bir marka. Böyle bir şey bulamazsınız. Diğerine bakmak ister misiniz?
3: Hayır, hayır.
6: Bunu beğendik. 530 dolar tutuyor.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
6: Taksitli satış kişisine. Bunu kaybetmem imkansız. Altın bilezik 530 dolar.
7: Affedersiniz.
6: Merhaba.
7: Merhaba, bir şey soracağım.
6: Elbette.
7: Tamam. Çantamı geri almak istiyorum. Ödemem için. Süresinin geçtiğini söyledi. Şuradaki benim çantam. Şurada siyah olan. Neden orada olduğunu söyler misin?
6: O sizin çantanız mı?
7: Şuradaki benim çantam.
6: Bunu nereden biliyorsunuz?
7: Çünkü o benim çantam. İşte para. Çantamı istiyorum.
6: O çanta hiç rehin verilmedi ve o hanıma ait değil.
7: Çantayı vermezseniz tezgaha geçip kendim alırım.
8: Nasılsınız?
7: Şuraya geçip çantamı bana verir misiniz?
6: Tamam. Öncelikle o senin değil.
7: Olmadığını nereden biliyorsun?
6: Çünkü o çanta uzun zamandır...
7: Ona bakayım. Ver de bir bakayım.
6: Satın alacaksın.
7: Benim olmadığından emin olmak istiyorum.
6: Tamam, dinle. Öncelikle sana
7: değil,
6: bağırmıyor.
7: Benimle ahmakmışım gibi konuşma.
6: Tamam mı?
7: Lanet olası çantamı ver, yoksa tezgahın arkasına gelirim ve kendim alırım. Tamam.
6: Aman tanrım.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus oldun?
11: Bonus kıllı.
10: Ne?
11: Dede, sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
11: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Hepsi Bro'da Premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
19: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
2: makbul, makbul. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
20: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Dinle, öncelikle o senin değil.
6: Lanet olası, çantamı ver yoksa tezgahın arkasına gelirim ve kendim alırım. Nasıl olacak? Tamam.
5: Aman Tanrım.
6: Çek ellerini üzerimden.
4: Hadi iyi günler.
6: Pislik. Gidelim. Ellerini çek dedim.
4: Dinle, kapıyı biliyorsun.
6: Ellerini
4: hadi.
6: Üzerimden
4: yolu
6: çek.
4: Yolu biliyorsun. Bana o çubukla vurdun değil mi? Hadi git artık buradan, git.
6: Pislik, sana gününü
4: yürü.
6: Göstereceğim.
4: Yürü.
6: Bekle ve gör.
7: Hadi çocuklar, biraz satış yapalım.
8: Bunlar çok hoş. $50.
9: Evet, güzel.
8: Peki, anlaştık. Size makbuz yazayım. Al bakalım set $50'lık.
10: Tahnit kalem $125.
7: Vay canına.
8: 10 karat kolye ve $825.
7: Güzel.
10: Yardım ister misiniz? Size ne vereyim?
8: Elimde şu var ve hemen bir bileziğe çevirebilirim. Size özel fiyat vereceğim.
10: 175 artı vergi ödeyecekseniz bunu size verebilirim.
11: Tamam, eşliği alıyorum.
8: Bileziğin yarısı için sizden yarısından azını alıyorum. Pekala, tamam.
10: Bu $130. Almak ister misin?
12: Evet.
10: Tamam. İkisi de 31.80. İki gümüş zincir, 63.60.
7: Ne getirdiniz?
10: Tamam.
7: $70.
13: Neden buradan aldın ki?
7: Nasılsınız baylar?
13: Sana alma dedim. Nasılsın? Benim adım Kate.
7: Kate, memnun
13: oldum.
7: Bu da
13: kardeşim Marcus.
7: Marcus, memnun oldum.
14: Tamam, işim için bana çalışmayan bir alet getirmişsin.
13: Bu işe yaramaz.
7: Ne?
13: Bunu bu sabah aldık ama açılmıyor.
14: Bize bunun iadesi yok demiştin.
7: Evet, iadesiz.
14: Bu iadesiz mi?
7: Evet, öyle, iadesiz.
14: İadesi olmayan bir şey neden almayayım ki ben?
7: Siz mi aldınız, kardeşiniz mi aldı?
14: Lanet şey, o aldı.
7: Peki siz kimsiniz?
14: Ben odunu kesen kişiyim.
7: Evet, siz odunu kesen kişisiniz.
14: Burada senin odunun da mı var ha?
7: Ne var dedin, gerçekten mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum.
14: Burada müdür falan var mı, bana
7: evet,
14: söyleyeyim.
7: Evet, şu an müdürle konuşuyorsun.
14: Sen misin? Benim bu pislikten büyük torunlarım var.
13: Evet, kaç yaşındasın? 19 mu?
7: Belki, yaklaştım.
13: Anca o kadar
14: bunu
13: varsın.
14: Bunu kullanmayı biliyor musun sen?
7: Hayır.
14: Bence de öyle.
13: Geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Başka testere istiyorum ve buradan başka testere almadan gitmeyeceğim.
7: Hemen. Hayır, size başka testere veremem.
14: Ne demek istiyorsun sen ha? Ne istiyorsun sen, seni koca şişko?
13: Ne diye
7: tamam.
13: Bekliyorsun?
4: Peki, hadi bakalım, hadi.
13: Hayır.
4: Hadi yaylanın buradan.
14: Hayır, hiçbir yere gitmiyorum ben, hiçbir yere gitmiyorum.
13: Sanmıyorum.
4: Çık dışarı.
13: Hayır, bırak beni.
14: Hayır, itme beni. Yürü. Ne itiyorsun sen ha?
4: Bunlar taşralı, çobanlık bırak yapıyorum beni, ve onları def ediyorum.
13: Koca.
4: Hadi yaylan buradan,
13: bırak
4: yürü.
13: Bırak.
4: Tek eksik bir kement ve sığırdı.
14: Beş para etmezsiniz siz.
9: Geldiğiniz için teşekkürler, ikinci gişeye lütfen.
7: Hadi çocuklar, çabuk olun hadi. Eşin ya da babamın dayanıklı mal tezgahına geçmesi için sabırsızlanıyorum.
8: Merhaba, nasılsınız?
15: Nasılsınız?
8: Nasıl yardım edebilirim?
15: Şu rengeyine bakıyorum.
8: Harika değil mi?
15: Evet öyle. Ne kadar istiyorsun?
8: $1000.
15: Onu $400 verir misin?
8: 400'e veremem. 900'e ne dersin?
15: Hayır, o kadar veremem. 450 belki.
8: Bu gerçekten
15: ama en çok 500 çok düşünüyorum.
8: İnternete gireyim. Tam ne olduğunu göreyim.
15: Tamam.
8: Hemen döneceğim.
15: Tamam, görüşürüz.
8: Bakalım anlaşabilecek miyiz?
10: Merhaba. Neye bakıyorsunuz?
15: Merhaba. Şu rengeyine bakıyorum.
10: Tamam.
15: Ne dersiniz?
10: Bence onu almalısın kesinlikle.
15: Ne kadar istiyorsun?
5: $800.
15: Tam boyutlu bir tane değil, o yüzden size 200 veremem.
5: Bugün onu almanı istiyorum.
15: Tamam.
5: Tamam, $700 ne dersin?
15: 7. Pekala, şu işe bak. $700 alacağım.
5: Teşekkür ederim. Pekala. Nasıl ödeyeceksin?
15: Nakit ödeyeceğim.
5: Pekala.
8: Pekala. Komik olan ne?
5: Bir şey yok, ödeme yapıyor.
8: Benim müşterimdi. Böyle mi kazanacaksın? Sanırım aşkta ve savaşta her şey mi var?
5: Yerinde olsam acele ederdim. Çünkü $700 sattım. Yani acele et.
8: Kazanınca eşlerin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum ve kazanacağım.
12: Duştan yeni çıktım bebeğim. Ne olur bilirsin. Nasılsınız?
16: Nasıl gidiyor?
12: İyiyim. Ne getirdiniz?
16: Elimde sınırlı sayıda üretilmiş 100 tane Hodder heykelinin 68.'si var.
12: Kane Hodder 13. Cuma filmlerinde Jason oynadı ve çocukken ona bayılırdım. Kane'i sever
16: evet,
12: misiniz?
16: Evet, çok severim. Mobile Michigan'da onunla birkaç
12: öyle
16: kere görüştüm.
12: Peki neden satıyorsunuz?
16: 3 kızım var ve
12: anladım.
16: Ondan korkuyorlar.
12: Peki onu kutudan çıkaralım ve bir göz atalım. Bu sınırlı sayıda üretilmiş bir Jason Voorhees maskesi. Onu doğru fiyattan alırsam kâr edebileceğimi biliyorum. Ne kadar istiyorsunuz?
16: Bunu $400 vermeyi umuyorum.
12: Neden?
16: Bizzat Kane tarafından imzalandı. Az bulunur. Bulunması çok zor ve bunun piyasası var.
12: Pekala, birini arayıp bu parçayı doğrulatabilir miyim?
16: Tabii, hiç durmam.
12: Merhaba Kane.
16: Bu harika.
12: Şu işe bakın ki Kane Hodder'la arkadaşım. Bu yüzden Kane'den başka arayacağım biri yok. Burada bir beyefendi var. Bana bir Jason Voorhees reçine heykeli getirdi. Üstünde senin imzan var.
17: Tamam.
12: Peki imzaladığını hatırlıyor musun?
17: Evet, hatırlıyorum.
12: Sence değeri ne kadardır?
17: Bence koleksiyon için oldukça uygun. Ama değerinden gerçekten emin değilim.
12: Tamam, ama bunun senin imzan olduğunu doğrulayabilirim, değil mi?
17: Kesinlikle evet.
12: Pekala Kane, teşekkür ederim.
17: Sorun değil.
12: Sağ ol ahbap.
16: Görüşürüz.
12: Hoşça kal.
16: Seni seviyorum.
12: Pekala, bunu imzalamış, imza onunmuş. Şimdi, $400 biraz tamam. Fazla. Bu çok özel bir pazar, bu yüzden bunu satmakta zorlanabilirim. $75?
16: Aa, bunu yapamam. 350.
12: Hayır, o kadar etmez, o kadar etmez. $100?
16: 200.
12: Aa, yapma ahbap, ancak $100 olur.
16: Pekala, anlaşalım.
12: Harika, o zaman onu kutulayalım.
16: Pekala.
12: Bu şeyi büyük olasılıkla $200'a satarım. Satamazsam da Kane'in kendine satarım.
8: $40 ne dersin?
5: Bu artık çantada keklik.
12: O kadar emin olma.
8: Merhaba, nasılsınız?
18: Merhaba.
8: Ne arıyorsunuz?
18: Güzel mücevherler.
8: Tabii, hiç sorun değil. Ne fiyatta mücevher arıyorsunuz?
18: Sen söyle.
19: $10,000 ve üzeri.
8: Siz beğendiğinizi seçin. Ben de size zevkle fiyat
18: buraya
8: çıkarayım.
18: Buraya gel bebeğim.
19: Şunu beğendin mi?
5: Bu $75, bugün yarı fiyatına. Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim.
5: Pembe seramik bilezik.
8: Bu normalde $10,000. Size 3500'e vereceğim.
19: 100'e 500 veririm.
8: 500 ne?
19: $500.
8: İlgilenmiyorum.
19: Peki buna uygun küpeler ve bilezik verebilir misin?
8: Tabii.
19: Mesela
8: bunun gibi bir kolye yaklaşık 2800.
19: Peki 800'e indirebilir misin?
8: Hayır, 2800.
19: $1,000 yapar mısın?
8: Hayır.
5: Bunları bugün $120 verebilirim. 10 karat.
18: 10 karat mı? Biraz daha indirim yapabilirsin.
8: Tamam, yüzükle başlayalım. Şu anda $2500.
18: Hayır. Şaka mı bu?
19: 500 veririm. 500 o kadar.
8: Onu size bana önerdiğiniz miktarda paraya satamam.
5: Bunlar $175. Alıyor musun?
18: Evet.
5: Tamam. İki pazarlık kapattım. Babam hala biriyle uğraşıyor şu anda.
8: Yüzük için 2000 verecek
18: Hayır,
8: misiniz?
18: Hayır, yüzük için 2000 vermeyeceğiz.
19: Tamam, o zaman sağ ol, başka bir yere bakacağız.
8: Teşekkür ederim.
5: Elmaslar 250.
8: Son 20 dakikadır Eşli'nin üst üste pazarlık kapattığını gördüm. Şu anda sağlam bir atış lazım.
5: ...360.40. Borç mu kredi mi olacak?
8: Kim bir şey almakta ilgileniyor? Gelip beni görün. Merhaba, nasılsın?
15: Merhaba Les. Dışarıda gördüğüm itfaiye aracıyla ilgili görüşmeye geldim.
8: Yerini
15: evet,
8: biliyorum.
15: Evet, otoparktaki itfaiye, ona bakıyorum. Evet. Hadi gidip bakalım. Hadi gel.
8: Hey Bobby J, gidip itfaiye aracını getir. O itfaiye aracı birkaç aydır otoparkta. Ve bu adam birkaç kez bakmak için geldi. Belki sonunda tetiği çekebilir.
15: Hep bir itfaiye aracım olmasını hayal ettim. Belki inanamazsın
8: işte
15: ama...
8: İşte karşında.
15: Şuna bir yakından bakayım ha. Işıkları yanıyor. Oo, harika.
8: İlgileniyorsan sana reddedemeyeceğim bir teklif sunacağım.
15: Buna ne kadar istiyorsun?
8: Fiyatını indirimde 6000'e düşürdük.
15: Bunun için sana 6000 vermem Les.
8: Pazarlık edelim. 5500'e ne dersin?
15: Şuraya bakıp başka neler varmış
8: evet,
15: görelim.
8: Evet tabii.
15: Aa, burada hortum falan yok. Hortum yok. Ağızlık yok. Bütün tahtalar değişmeli.
8: Yaşına göre gayet iyi durumda. Anlaşmaya hazırım. 5500
15: dolar. 5500
8: dolar
15: veremem Les. En çok ne kadar inebilirsin? Bana son bir fiyat ver.
16: 40'a istiyorum.
5: 40'a veremem.
16: Başkasıyla konuşayım.
12: Pekala, bu kadar. Hadi toplayalım.
8: Bam.
5: Ne?
8: İtfaiye aracı için 4800.
12: Görünüşe göre kazanan...
5: Kaygılanmıyorum.
12: Babam kazandı.
8: İyi denemeydi.
5: İtfaiye aracı olmasa kazanıyor muydun?
8: Kimin umurunda? Onsuz olması bir fark yaratmaz.
12: Gelip yazmaya başlasan iyi olur.
8: İtfaiye.
12: Mağlup.
5: Peki bunu yazıyor muyuz?
12: Bu tam Ashley'e göre.
5: Ben bir şey görmüyorum.
12: Bugün zorlanıyor. Vay canına.
5: Baksana. Bunlar eski değil mi?
8: Bunlar eski
12: ne
8: değil
12: yani?
8: Mi?
12: Onları alıyor muyuz?
8: Ona nedir, ne o?
12: Nedir o?
5: Bu bir...
8: Kuyrukta birçok insan bekliyor Eş.
12: Sabrınızı takdir ediyoruz. Ön tezgahta yeni biri çalışıyor da.
8: Evet, sadece 20 yıldır çalışıyor. İyi akşamlar.
5: Sıradaki.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
21: Kredi? L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
22: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
23: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
24: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
25: Benim iyi uyumam lazım.
26: Benim iyi uyumam lazım.
0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Hah! Maalesef.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci el krallarında şimdi.
1: Fiyat ne?
2: $6,000. Açık artırma 5 dakikaya bitecek.
1: Teklif yapacağım.
2: Önce Les'le konuşmak ister misin?
1: Satın al Les'i, sonra hallederim.
0: Ve sonra...
3: Aklımı kaçırdın sen. Bu ödemeyi görmeyeceğimi mi düşünüyordun?

0: Günaydın. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bugün nasılsın?
2: İyiyim, sen?
1: Ne getirdin?
2: Aa, size getirdiğim eşya bu. Bunu getirdim. Çinli bohem saçı.
1: Kim?
2: Bohem, bohem.
1: Çinli boylan mı?
2: Bohem, Çinli bohem saçı. Evet.
1: Bohem, Çinli
2: bohem.
1: Bu saça
2: $1000 ödedim. 800 dolar istiyorum ama 300 dolara kadar düşerim. Boyanmış halde ve isterseniz tekrar boyayabilirsiniz.
1: Gerçek saç mı?
2: Evet öyle. Faturasını gösterebilir misin?
1: Beyoncé'nki ile
2: evet,
1: aynı.
2: Gösteririm tabii. Kaç para verebilirsiniz?
1: Çok havalı bir parça. Bu
2: evet.
1: Çok...
2: Bakın, fırça da getirdim. Sizin için fırçalayabilirim. Bununla bir sürü şey yapabilirsiniz.
1: Gerçekten bu çok güzel. Çok saç. Güzel.
2: Takmamı ister misiniz?
1: Tabii.
2: Şimdiki halime bakın. Bakın nasıl değişiyorum.
1: Üzgünüm. Sağlık Bakanlığı'na göre kullanılmış saç satmak yasak.
2: Ama yıkarsanız bir sakıncası kalmaz değil mi?
1: Pek sayılmaz.
2: Sattığınız her şeyi buraya koymadan önce yıkıyor musunuz peki?
1: Hayır, bu sadece...
2: Tamam işte. O paltolarda da DNA var.
1: Var.
2: O zaman bu saçın nesi var söyler misiniz?
1: Çünkü kişisel hijyenle
2: ilgili. Hayır, kişisel hijyen.

0: Yani sana o paltoların sana içinde şey terliyorlar sürekli. En son sürekli ne terliyorlar zaman? Ve leş gibi oluyorlar. Hadi kadın kostümü giyenler için falan bu. Kadınlar için, bu tür şeyler
1: kadın
0: için.
1: Kadın kılığında değilsin değil mi?
0: Bir şeyler teklif etsene. Bak tamamen kadınım ben, tamam mı? Kadınım ben, tamamen kadınım. Saçım için biraz para istiyorum. Her şeyi sadece siliyorsunuz.
1: Doğru ama onu alamam.
0: O zaman saçı da silebilirsiniz.
1: Üzgünüm, yardım edebilmek isterdim. Tekrar gel.
0: Saçma
1: ne zaman satın
0: tekrar
1: alabileceğim?
0: Gelemem. Bunu şimdi satmam gerekiyor. Tam şimdi.
1: Hanımefendiye kuaför bölümünü alalım.
2: Buyurun
0: burada
2: hanımefendi.
0: Burada kuaför bölümü var mı?
2: Saç kurutucu.
0: Nerede bu kuaför?
2: Saç
0: nerede
2: kurutucu
0: bu? Nerede?
2: Şurada.
1: Buyurun sana
0: hadi gösterelim. Nerede bu kuaför? Bayrın gösterir efendim. Misin? Bakın nasıl taranıyor. Bak. Sonra da twerk yapıyorsun bak.
3: Muhteşem.
4: Ne haber Joe?
5: Seninle bir şey konuşacaktım.
4: Söyle.
5: İnternetteyim. Beyzbol kartlarına, basketbol kartlarına bakıyordum. Satışta bu kart koleksiyonunu buldum.
4: Tamam.
5: Çok pahalı bir kart koleksiyonu. Yaklaşık 900 karttan bahsediyoruz.
4: Peki.
5: Aralarında imzalı bir Michael Jordan kartı var. Magic Johnson'ın teke tekli bir kartı var. Babe Ruth'un çift koleksiyon parçalı 5 kartından biri.
4: Babe Ruth koleksiyon parçası ne? Forma parçası
5: bu formasının üst kısmından bir parça. Bu da pantolonundan bir parça.
4: Adamın koleksiyonuna bir göz attım da çok büyük paralara satılabilir.
5: Biliyorsun yaklaşık 900 karttan bahsediyoruz ama burada baktıklarımız sadece 7'si.
4: Şöyle olur. Bir şirket iflas etmek üzere olduğunda her karta ayrı ayrı fiyat biçmek yerine bütün koleksiyona tek fiyat söylerler. Resmen toptan alışveriş yapıyorsun. Her karta ayrı ayrı satacak vaktin varsa iyi para kazandırır. Fiyatı nedir?
5: Şu an için fiyatı 6000 dolar.
4: 6000 dolar ve hala teklif yapıyorlar.
5: Evet, teklif yapanlar var.
4: Peki ne kadar kazanabiliriz?
5: Bence paramızı ikiye katlama şansımız var. Diğer sorunsa açık artırma 5 dakikaya bitiyor.
4: Teklif yapacağım. Şu an için 6000 dolar ver, 8000'e kadar çık. Satın alınca haber ver.
5: Tamam. Önce Les'le konuşmak ister misin?
4: Sadece 5 dakika var dedin. Satın al, Les'i sonra hallederim.
5: Tamam, karar senin. Alacağım
4: set. Teşekkür ederim.
6: İyi günler beyler.
5: Seth,
4: efendim
5: açık artırmayı kazandık, tamam mı?
4: Aa, ciddi misin?
5: 7000 dolar aldık, yarın gelecek.
4: Harika, müthiş.

0: Nasılsınız?
1: İyiyiz siz?
0: Ben Seth.
1: Merhaba Seth,
0: Lisa,
1: ben Lisa.
0: Memnun oldum.
1: Bu Ethan.
0: Ne haber uzun adam? Bunlar nasılsın için geldiniz sanırım, değil mi?
2: Ya evet, bugün bunları satmak istiyorum. Kaza geçirmemden korkuyordu.
1: Reklamlarda gösterdikleri o taklaları atmasını istemiyorum.
0: Annen mi? Evet. Tamam. Peki bunu neden aldın?
2: Bir programda izlemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Beni görenler sirk göstericisi falan olduğumu zannediyorlar. Çok iyi.
0: Ne yapıyorsun bunlarla?
2: Hızlı koşuyor ve yükseğe sıçrıyor.
0: Hoş.
2: Hazır mısınız?
0: Ben hazırım. Wow, yavaş ol. Eğlenceli göründüğünü kabul etmem gerek. Ama tazminat davasıyla karşılaşmadan Ethan'ı o şehirden indirmeliyiz. Buna ne kadar istiyorsun?
2: 200.
0: Yenisi ne kadar?
2: 300.
0: Tamam bak. Müşterilerim genelde tuhaf eşya peşinde olmuyor.
2: Tamam.
0: İşlerine yarayacak şeyler bakıyorlar. Son fiyatın nedir bunun için?
2: Şey desem 150.
0: 50 dolar.
2: Hayır, daha çok çıkmalısın. 125 dolara ne dersin?
0: 50 dolar.
2: Ya 100 dolar?
0: 55.
2: Hayır.
0: 60 olur mu?
1: Hayır Ethan, bu fiyata satma. Çok istiyorsan bunları bir süre daha kullanmana izin verebilirim.
0: 70.
2: Olmaz.
0: Nakit ödeme yapacağım.
2: Hayır, teşekkürler.
0: Yine de geldiğiniz için sağ olun.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Hadi şampiyon, düşme.
3: Profesyonelliği elden bırakma.
4: Seth.
0: Efendim Joe.
4: Kartlar geldi.
0: Nasıl görünüyorlar?
4: Gayet iyi, iyi görünüyorlar. Önce bunları göstereyim. Mickey Mantle imzalı kartpostal, PSA sertifikalı.
0: Vay be, bunun da olduğunu bilmiyordum. Başka ne var?
4: Babe Ruth imzalı 5 karttan biri.
0: İşte bu parça.
4: Setteki 1 numaralı kart. Yani piyasaya sürülen ilk kart.
0: Formasının ve pantolonunun birer parçası. Gerçekten harika, değil mi? Harika. Bu kart koleksiyonuyla turneyi gözünden vurduk ama babam spordan hiç anlamaz. O yüzden böyle bir alışverişe yeltenmezdi bile.
4: Sadece o kart bile rahatlıkla 500 dolar eder.
0: Online alışveriş bölümümüz ona bağlı ama ona haber vermeden önce kartları satmaya başlamalıyım. Yani toplamda epey para kazanacağız.
4: Toplamda para kazanacağız.
0: Harika. Yapmanı istediğim şey şu. İnternetten ilan girmeye başla. Bu kartların her biri kaça satılabilecek bilmek istiyorum.
4: Tamam, sorun değil.
0: Sağ ol Joe.
4: Sen sağ ol.
5: Hala öksürüyorum.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Ben Ashley. Nasılsın?
7: İyiyim ya sen?
6: İyiyim. Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Bunu satmak istiyorum. Bu türünün tek örneği. Erkek arkadaşım beni Afrika'da safariye götürdü.
6: Ne eğlenceli. Gitmeyi çok isterdim.
7: Çok eğlenceliydi. Bilezik benim için yapıldı. Platin ve damarlı akikten üretildi.
6: Demek platin. Bakabilir
7: evet.
6: miyim?
7: Evet.
6: Kaça satmak istiyorsun?
7: Biz buna 4000 dolar ödedik. En azından 500 dolar almak istiyorum.
6: Çok güzel bir bilezik.
7: Teşekkür ederim.
6: Ama platin değil.
7: Anlamadım.
6: Bir takı platinse zaten çok ağır olur.
7: Emin misin?
6: Evet.
7: Bakayım. Bana göre ağır. Bak.
6: Evet.
7: Ağır. Bak.
6: Tamam.
7: Bak. Bir daha bunun ne gibisini bu? Göremeyeceksin. Bana platin dediler ve buna inanıyorum.
6: Ayrıca damarlı akik demiştin.
7: Siyah akik.
6: Siyah akik.
7: Evet.
6: Evet. Damarlı akik taştır. Damarlı akik olsaydı bunda taş olması gerekirdi. Ve
7: bence
6: ben bunun
7: gerçek,
6: boyalı olduğunu görüyorum.
7: Gerçek platin.
6: Evet.
7: Gerçek platinden.
6: Ama benim gördüğüm sahte.
7: Sen buna sahte mi diyorsun?
6: Maalesef öyle diyorum, evet.
7: Kesinlikle yanılıyorsun. Belki de işi bilmiyorsun. Kesinlikle bilmiyorsun. Çünkü yanılıyorsun. Bu gerçek. Tamam mı?
6: Tamam. Bir saniye bakabilir
7: miyim? Bakabilirsin.
6: Tamam. Sana bir şey söylemek istiyorum. Biri dükkanıma gelecek ve bana andaval diyecek, öyle mi? Lütfen dükkanımı terk et.
7: Sana bir
6: dükkanımı
7: şey söyleyeyim mi kızım?
6: Et.
7: Dokunma bana.
6: Hadi.
7: Çekip gitsen iyi olur.
6: Yoksa ne olur?
7: Hadi. Ne yapacaksan yap. Çok da umurumda.
6: Hadi.
7: Hadi
6: sana
7: yap
6: kapıyı
7: bakalım.
6: Gösterdim.
7: Yapsana hadi.
6: Hadi.
7: Kim oluyorsun sen? Yıldırdın
6: beni. Yürümeye devam et. Yürümeye devam
7: et. Yapma dedim. Ne yapacağımı bana söyleyemezsin. Bu benim gerçek platin siyah akik bileziğim.
6: Oh.
7: Ashley. Akılsız Ashley.
6: Aman tanrım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Hesap.
13: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. Geçtikçe iyi
2: hissedeceksin. Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci...

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
0: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
1: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
1: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
0: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümü Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nasılsın Ben Les?
1: Ben Koca Steve.
0: Koca Steve. Ne getirdin?
1: Avrupa'da yapılmış bu süvari kılıçları. Bunlar hakkında pek bir bilgim yok çünkü ek iş olarak ahır depo falan boşaltıyor.
0: Tamam.
1: Bunlardan biri Rus kılıcı. Kabzasında damga var. Rus damgası.
0: Tamam.
1: Bununsa kabzası kemikten. Günümüzde çok az görülen bir şey. En kötü durumda bile parçaları değerli olur diye düşündüm.
0: Kılıç tutan biri için iyi parça.
1: Evet.
0: Peki bunlar için ne kadar istiyorsun?
1: İkisi için toplam $500 isteyeceğim.
0: Neden?
1: Çünkü burada bu kılıçtan gördüm. Buna benziyordu. Etiketi 500'ün çok üzerindeydi. İkisi birlikte eder dedim ben.
0: Benzer olması aynı demek değil. Son fiyatın ne?
1: $100 indirebilirim.
0: 400 mi diyorsun?
1: Evet.
0: Yani $200 teklif etsem şey Hayır. demezsin. Tamam, biraz araştırma yapayım. Bir dakika bekle.
1: Tamam.
0: Kılıç tutan. Şuna git. Şunu göster.
2: Bundan. Aynında.
0: Vay canına. Şimdi...
2: Ama şeyi eksik.
0: Süngüsü olması gerekirken yok.
2: Ne kadar istiyorlar?
0: İkisine $400 istiyor. İnternette başka kılıçlar bulduk. Tanesi $1000 üstünde satılıyordu ama bu kılıcın en önemli parçası kayıp. Kusura bakma, üstünde biraz kan var. Tamamını yutmayı başaramadı ama denedi. Bunlar için gerçek son fiyatını söyle.
1: Ortada buluşalım. 300.
0: Süngüsü kayıp. 200 olsun.
1: 250. Tamam.
0: 200 mü? Anlaştık. Mükemmel. Hook, kılıçlara $200 öde.
3: Seni pinti.
4: $100.
5: Joe?
6: Efendim?
5: Söyle bakalım, kartlarda ne durumdayız?
6: $1000'ın biraz üzerinde satış yaptık. Şeyi sattım, Isaac Smith'in sopa parçalı kartını. İmzalı Jordan'ı, imzalı Buster Posey kartı.
5: Şu anda her şey ilanda mı?
6: Hala yüklemeye devam
5: tamam,
6: ediyorum.
5: Tamam, güzel. Çünkü Les koleksiyona $7000 harcadığımızı öğrenmeden önce daha çok satmalıyım.
6: Tamam, en kısa sürede yaparım.
5: Teşekkür ederim.

0: Bu da ne böyle? Merhaba.
1: Merhaba.
0: Vay canına. Bize biraz bundan bahset.
1: Bir dans stüdyosu işletiyorum ve 2 yıl önce Bangkok'ta bir gece temalı dans yarışması yaptık. Tüm veliler para topladı ve bunu Japonya'da bulduk. Elle boyanmış, oradaki bir geçit töreninde kullandıkları ejderha kostümü.
2: Kostüm ışıklı mı?
1: Hayır.
2: Kendi başına yürüyebiliyor mu peki?
1: Hayır. Yaklaşan gösterimize dekor yapmak için para toplamaya çalışıyoruz. Amerika'nın hiçbir yerinde bulamazsınız. Her yeri aradım.
2: Gidip kafanı içine sokar mısın?
0: Neden?
2: Çünkü nasıl göründüğünü merak ediyorum.
0: Ne yapmam gerektiğini söyle.
3: Benim tuttuğum yerden tutacaksınız ve gözlerini kırpmak için de bu kolu itiyorsunuz.
0: Tamamdır.
2: Dans etmelisin. Hadi bu tarafa dön. İçi nasıl görünüyor?
0: Yapısal açıdan pek bir numarası yok.
2: Buna ne kadar istiyorsun?
1: 350'ye satmak istiyoruz.
2: 50'ye olmaz mı?
1: 200.
2: ...75.
1: 150.
2: Bence 75 gayet adil. Bu parayla bir sonraki yarışmayı düzenleyebilirsiniz.
1: Yüz etmez mi yani?
3: Ejderha çocuklar için kabul edin diyor.
1: Duydunuz mu? Çocuklar için olsun.
2: $85. $85.
1: Tamam, 85 olsun.
0: Mükemmel. Tamam. Denememe izin verdiğin için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Çocuklar mı olacak?
1: Olacak. Para çocuklara gidecek.
0: Mu?
3: Ejderha çocuklar mutlu diyorum.
2: Yarışmada bol şans, tamam mı?
4: ...90 günlük borç değil mi?
5: Set ofisime gel. Set ofisime gel lütfen. Bana bir iyilik yap. Otur. Nedir bu ödeme? İnternetten $7,000 ödemişsin.
6: Beyzbol kartları.
5: $7,000'lık beyzbol
6: evet.
5: Kartı mı aldın? Aklını mı kaçırdın? Gerçekten $7,000'lık beyzbol kartı mı aldın?
6: Koleksiyonda 800'den çok kart var, tamam mı? Çok para. Kaygını anlıyorum. Ama aralarında gerçekten çok nadir kartlar var. En son ne zaman bir Babe Ruth formasına dokundun?
5: Asla.
6: Kartlarımızdan birinde var.
5: Harika.
6: Pantolonu da. Koleksiyonda gerçekten çok özel kartlar var.
5: Bunu anlayabiliyorum ama bu ödemeyi görmeyeceğimi mi düşünüyordun?
6: Hayır ama hızlıca karar vermem gerekiyordu ve verdim. İçindeki sese kulak ver dersin hep. Ben de bunu yaptım. Şimdiden $1,000'ın üstünde satış yaptık.
5: Vay be, yani sadece 6,000 içeride.
6: Paramızı 2'ye katlayacağız. Hatta belki 3'e.
5: İnternet bölümü senin kişisel alışveriş aracın
6: değil. Tamam. Bu bir risk, anlıyorum.
5: Seth internetten alım yapmış. Hem de bana danışmadan. İnternet bölümümüzün yöneticisi benim. Madem ki bir karar verdin, sonucuna katlan. İyi bir yatırım olduğunu söyledin. Bu kartları almak isteyenler var diyorsun. Göster bana. Bir haftada satacaksın.
6: Bir haftada mı?
5: Aksi halde o para cebinden çıkar. Teşekkürler.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci el kurallarında bugün.
1: İnternetten bir şeye 7.000 dolar ödemişsin. Ne yaptın?
2: Beyzbol kartları.
1: Sen aklını mı kaçırdın? Onları satmak için bir haftan var. Yoksa parası senin cebinden çıkar.
3: Ben sizden çinçilla kürklü atkı istemiştim. Tavşan kürklü satmışsınız. Tavşancık.
4: Bilgi fişiniz var mı?
3: Bilgi fişin falan yok. Başlatmayın bilgi fişinize.
4: Başlarsam ne olur?
3: Dene de gör.
0: Ve daha fazlası.
5: Bunlar gerçekten güzel.
2: Bunlara 18.000 dolar istiyorum.
5: Ben 4.000 dolar falan harcamayı düşünüyordum. Bu konuda biraz fikir ayrılığı yaşıyoruz sanırım.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Bunu internete 400 dolara koy. Bunun ilanına da 500 dolar yaz. Bunda daha çok para kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bunu 600 dolara sat. Bunları hızlıca satabiliriz. Hemen elden çıkarmaya bak.
2: Tamam.
3: Kart işi nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi baba.
3: Ne kadar kazandın?
1: 2500 dolar.
3: Onlara ne kadar para yatırmıştın? 7000 dolar mı?
1: Evet baba.
3: Peki bugün satışların son günü değil miydi?
1: Çalışıyoruz işte.
3: Gün sonuna kadar bana 4500 dolar borcum var. Çek defterini hazırlasan iyi edersin.
1: Anlaşmamız bu.
3: Anlaşmamız var, tamam. Hadi satışa devam.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Bu zombi öldüren kafatası kılıcı.
5: Ne kadar keskin olduğunu görebiliyorum. Bu belli oluyor.
6: Bununla bir insan bile öldürebilirsin.
4: Evet, öyle sanıyorum.
5: Bence de. Peki bu neden
4: sizde? Geçen sene Cadılar Bayramı'ndan sonra adamın teki eşyalarını elden çıkarıyordu. Ben de ona bir teklif verdim ve elindeki her şeyi aldım. Eşim bunu evden atmamı istiyor.
6: Peki.
4: Gerçekten çok ağır.
6: Tamam, sana. Merak etmeyin, tutabilirim. Oo!
5: Kılıcı tutmak nasıl hissettiriyor?
6: Çok serseri hissettiriyor.
5: Evet, serseri gibi görünüyorsun.
4: Artık zombilerden korkmanıza gerek yok.
5: Ben biraz geri çekileyim.
6: Buraya sürekli gidip gelen koleksiyoncular bu sanat eserini almak için epey bir ödeme yapabilirler diye düşünüyorum. Peki bunun için ne kadar istiyorsunuz?
4: 250 dolar istiyorum.
6: Neden?
4: Bakın çünkü bu 250 dolar edecek bir şey.
6: 50 dolar.
4: 50 mi?
5: 250 dolardan aşağı inemez.
4: 200'e ne dersiniz?
6: 60 dolar olabilir.
5: 60 dolar bence iyi bir teklif.
4: 150 dolar verin anlaşalım.
6: 65'ten yukarı çıkmam.
5: İyi teklif.
4: İyi teklif mi? Yapma. Bunu eve götüremeyeceğimi biliyorsunuz.
6: Eve götüremeyeceğinize göre.
4: Tamam peki 75 dolara anlaşalım.
6: Yapamam.
4: Bana kötü hissettirmeyin işte 70 olsun.
6: Olmaz.
5: Ama bunu almışsınız ve şimdi de kurtulmak istiyorsunuz.
4: Çetin ceviz çıktınız. Peki 65 dolara
6: yeni
4: kabul.
6: Yeni başlangıçlara.
4: Pek
5: hadi
4: hala,
5: Mike ön tarafa gidelim.
4: Şuraya mı?
6: Dikkat et de ayağın takılmasın.
3: Bana bir şarkı söyle Elvis.
1: Satışlarda ne durumdayız?
2: Birkaç tane daha sattık.
1: Yine de elimizde daha çok kart var.
2: Evet.
1: Tamam. Şimdi senden veri tabanımızdaki bütün kart koleksiyoncularına bir mail atmanı istiyorum. Elimizde bu kartların olduğunu ve hemen satmamız gerektiğini açıklayan bir yazı yaz. Sen bu işi yap, ben de telefon görüşmelerine başlayayım. Yoksa başım büyük derde girecek.
2: Elimden geleni yapacağım Seth.
1: Teşekkür ederim.

0: Bunu test etmiş miydin?
1: Evet.
0: Test etmediğini söylüyor.
2: Test ettiğini söylüyor.
1: Ben her şeyi test ederim.
2: Şimdi çalışıyor mu bir bak bakalım.
1: Ben bıraktığımda çalışıyordu.
2: Saçmalığın daniskası.
0: Erik test ettiğini söylüyor.
3: Tamam. Buyurun bayım.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, nasılsınız? Memnun oldum.
2: Bunu 10.000'de almıştım. Şimdi kompresörü bozuldu.
3: Sizin için denemiş miyim?
2: Hayır, denemedi. Fişe taktı ama ışığı yanmadı. Bu kadar. Kompresörü bozuldu işte.
3: Tamam. Siz bunu alırken sizin için denemiş. Direkt alın, sizin eşyanız burada dememiş ki.
2: O zaman kompresör neden 6 günde bozuldu? Bir müşteriye böyle hizmet
3: biz size
2: veremezsiniz.
3: Bakın sorun şurada.
2: Burada benzini koyduğun zaman...
3: Olduğu gibi yazıyor. Faturada olduğu gibi yazması eşyanın garantisi olmadığı anlamına gelir. Adama bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: 2 günde bozulan bir şey için benden $90 almasını
3: bayım,
2: biliyorsunuz.
3: Bayım kullanılmış mı? Bir ürün satın aldınız.
2: Kullanılmış demek bir kere kullan sonra da at anlamına gelmez. Bana defolu mal sattınız. Şimdi faturada olduğu gibi yazıyor diye bunu kabul etmemi beklemeyin lütfen.
3: Belki de kötü benzin koymuşsunuz.
2: İçine bakın. Hiçbir şeyini değiştirmedim. Açın bakın. Benzin orada duruyor işte. Size yalan borcum mu var? Orada duruyor.
1: Bir dakika. Saf bayım, benzin var.
3: Saf benzin koymuşsunuz. 2 zamanlı motorlara motor yağı koymalısınız.
1: Rengi kırmızı olmalı. Siz yağ koymadan saf benzin koymuşsunuz.
2: Bunu düzeltebilir misiniz?
1: Onların yağlantısını sağlar.
3: Yapamayız. Hayır, bunu motoru düzeltemezsiniz.
2: Ben içindekini değiştirmedim.
3: İçine saf benzin koymuşsunuz. Buna hiç şüphe yok. Motorlu aletlerimizin hepsini içinde benzin olmadan satarız. Bu kadar. Bu yüzden bu adamın beni kandırmaya çalışmasına çok sinir oldum.
2: Öyle bir şey olmadı.
3: Biz hiçbir zaman bu şekilde satmayız.
2: Ben oraya benzin falan koymadım.
3: Bana doğruyu söyleyin. Oraya benzin koymadınız mı?
2: Bak ben hiçbir
3: saçmalık
2: şeyle oynamadım.
3: Bu. Biz oraya yağ koymamız gerektiğini
2: ben
3: biliyoruz.
2: Ben benzin koymadım diyorum.
3: Tek yapmanız gereken bana dürüst olmaktı. Eğer bana dürüst olmuş olsaydınız size yardımcı olmaya çalışırdım. İyi günler bayım.
4: Detroit doları bebeğim.

0: Merhaba, ben Seth. Elimde bir sürü beyzbol, basketbol ve futbol kartı var. Hayır, bugün satmam gerek. Şimdilik ilgilenmiyor musun? Peki, ilgilendiğinde haber verirsin. Hay aksi.
1: $150 ne dersin? Harika.
2: Merhaba. Ne getirdiniz böyle?
3: Bu elindeki maskot kostümü.
4: Bu ne? Gerçekten bilmiyorum.
3: Siz çocuk filmleri izlemiyor musunuz?
2: Bilmiyor musun?
3: Bu gerçek bir minyon kostümü.
2: Evet, o ünlü filmden biliyorum.
3: İç çamaşırları ve ayakkabısı var.
2: İç çamaşırı mı? Nerede?
3: Evet, pervanesi de var. 8 kilometrelik bir koşuda giymiştim.
2: Epey sıcak olmuştur. Bobby'ciye bir denesene. Tam senin bedenine uygun görünüyor.
4: Bu ne?
2: Tamam. Ben sana yardım ederim. Tamam. Hazır mısın? Ağır mı? Çok hafifmiş bu, hadi.
4: Peki, peki, tamam.
2: Gördünüz mü tam onun bedeni?
4: Çok büyük bir sorunum var.
2: Neymiş o sorun?
4: Şuradan görmem gerekiyor, değil mi? Ama şu anda gözlerim tam burada. Yani göremiyorum.
2: Buraya gel.
4: Şu anda ben
2: bakalım bununla koşabilecek mi? Çünkü siz koştuğunuzu söylediniz.
4: Kimse göremiyor olmamı umursamıyor mu şu an?
2: Elinden tutup da koşun. Hadi başla.
3: Hadi koş. Hadi.
4: Hiçbir şey göremiyorum.
3: Hadi,
4: her yer karanlık.
3: Hadi hadi bu tarafa.
4: Lanet olsun, bir şey görünmüyor.
3: Hadi bu tarafa hadi.
2: Aman tanrım.
3: Hadi koş.
4: Koşuyorum zaten.
3: Hızlan biraz.
4: Koşuyorum ya işte.
3: Kaplumbağa gibisin.
4: Göremiyorum. Tasarımda ciddi bir hata var. Kesinlikle hata var.
2: Siz de koşarken bir şey göremiyor muydunuz acaba?
3: Biz sert bir şapka takmıştık. Öyle olunca daha yüksekte duruyordu. İçinde yaklaşık 3 saat kaldı.
2: Peki ne kadar istiyorsunuz?
3: $400 satmayı düşünüyorum.
2: $400. Bu şekilde hiç kar elde edemem, hayır.
3: Tamam, siz ne kadar düşünüyorsunuz?
2: $50 işinizi görür mü?
3: Hayır, olmaz. Değeri o kadar değil. 275.
2: Olmaz. Kâr edemem.
3: $400 satmayı düşünüyorum.
2: $400. Bu şekilde hiç kâr elde edemem, hayır.
3: Tamam, siz ne kadar düşünüyorsunuz?
2: $50 işinizi görür mü?
3: Hayır, olmaz. Değeri o kadar değil. 275.
2: Olmaz. Kâr edemem. Olmaz.

0: son teklif bu mu? 100 dolar mı? Anlaştık.
1: İşte oldu.
2: Güzel. Ön tarafa ederim. Götürür müsün?
0: İkiz gibiler.
2: Kesinlikle.
1: Benden daha çok saçı var.
3: Biliyorum ama şu an satmam gerek. İlgilenmiyor musun? Peki, sağ ol. Merhaba Steven Seth. Elimde birkaç kart var. Tamam, ilgilendiğinde bana haber ver. Elimdeki kartları anladın değil mi? Evet, gerçekten çok değerli parçalar olduğu için fiyatı böyle. Tamam, ilgilendiğinde haber verirsin.
4: Nasıl gidiyor Seth?
3: İyi gidiyor.
4: Tik tak.
3: Evet.

0: Aman tanrım. Bu ne böyle?
1: Bu araç 62 model. Üstü açılıp kapanabiliyor. Bunu satmaya geldim. Dünyada bundan sadece 115 tane kaldı. Ve elimdeki en iyilerden biri.
0: Bu ne zamandır sizde?
1: Sanırım yaklaşık 12 yıl oldu.
0: Vay canına.
1: 12 yıl içinde motorunu falan yeniledim. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum.
0: Orijinal mi?
1: Evet, orijinal. Üzerindeki bütün somuna ve civataya kadar orijinal.
0: Orijinal bir şey daha var.
1: Tahmin edeyim.
0: Lafı ağzımdan aldın. Hadi bu bebeği satmak istiyorsun. Bir de çalışırken görelim şunu.
1: Hiç teklemez. Biraz gürültü çıkarıyor ama sürüşü modern bir arabadan daha iyidir. Yeni egzoz susturucusu, radyatör ve hız göstergesi var.
0: Bunun için ne kadar istiyorsun?
1: 38 bin dolar.
0: Peki neden?
1: Çünkü bu arabanın değeri bundan bile fazla.
0: Ne kadar mesela?
1: 10 ya da 20 bin dolar daha isteyebilirdim.
0: Yani bu 50 bin dolar eder
1: evet.
0: mi? Kimi kandırıyorsun?
1: Kimseyi.
0: Palavra.
1: Ben sana da kar payı bırakıyorum. Alışveriş yapmayı
0: hadi indirim yap.
1: 32 bin.
0: Yani bak.
1: Bundan kurtulmam gerekiyor. Bunu satmalıyım.
0: Satman gerektiğini anlıyorum ama benim satabileceğimden daha çok para istiyorsun.
1: Dünyada bundan yaklaşık 100 tane kaldı.
0: Tamam ama...
1: Şu anda Rusya'dan bir adam bunu 100 bin dolara bile alır.
0: Alacağına eminim. Bu şey için istediğin gerçek fiyatı söyle. İkimizin de zamanımızı harcamayalım.
1: 28 bin.
0: İmkansız.
1: Yani şu arabanın kullanma kılavuzuna baksana. Üzerindeki insanların mutluluğuna bak.
0: Bu kadın
1: şuradaki
0: senin eşin
1: kızı
0: mi?
1: Gördün mü? Hayır, o kız şu an 80 yaşındadır.
0: Tanrım.
1: O da arabayla birlikte geliyor.
0: Tanrım. Bana bir dakika ver, hemen döneceğim. Hadi bakalım.
1: Bu adamda para olduğunu pek sanmıyorum.
0: Ah, tanrım.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 100

0: Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
1: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
0: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
0: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
1: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence. Sizi Fuzul
2: uyar. Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hadi bakalım.
1: Bu adamda para olduğunu pek sanmıyorum.
0: Ah tanrım. Peki. Bak şöyle bir şey öğrendim. Bu güzel bir araba. Ama bundan çok var.
1: Evet, yaklaşık 100 tane falan.
0: Şu anda piyasada çok fazla satılık ilanı var. 20 bin dolardan daha az veririm.
1: O kadar inemem.
0: Getirdiğin için teşekkürler. Üzgünüm.
1: Sen iyi bir adamsın.
0: Florida yolunda dikkatli ol. Güle güle dostum. Tamam dostum. Hadi bakalım.
1: Heh. Tamam öyleyse. Yine benimlesin.
2: Eğer isterseniz boyutunu hemen ayarlayabiliriz. Fiyatı da 2000 dolar yaparız.
3: Benjo. Evet, bütün kartlar burada. Eğer istersen bugün gelip inceleyebilirsin. Tamam, harika o zaman. Teşekkür ederim.
0: Bugün cumartesi.
4: Hayır, bugün cuma.
0: Bilmiyordum, ben cumartesi sanıyordum.
4: Değil.
0: Haklı olabilirsin.
4: Haklı olduğumu biliyorum. Ne haber Joe?
3: Birkaç e-mail attım. Birkaç kişiyle telefonda görüştüm. Daha önce çok alışveriş yaptığım biri. Hepsini almak istediğini söyledi. İncelemek istiyor. Bugün buraya gelecek.
0: Buralı mı?
3: Evet, buralı.
0: Harika, güzel. Setin parasını almak istemiyorum ama bu alıcıyla anlaşamazsa o zaman hiç şansı yok. 4500 dolar çok iyi olacak.
4: Geldiğinde bana haber ver.
3: Tamam, söylerim.
5: Buyurun bayım, iyi günler.
2: Merhaba.
6: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
6: Ben çinçilla köklü atkı istemiştim.
2: Evet.
6: Siz bana tavşan köklü satmışsınız. Tavşancık.
2: Tavşan kürk mü satmışım?
6: Çinçilla gibi görünüyor mu hiç?
2: Ne kadar vermiştiniz, hatırlıyor musunuz?
6: Kallavi bir ücret vermiştim.
2: Kallavi mi? Nasıl yani, ne demek o?
7: Kallavi çok para, yüklü miktar.
2: Peki tavşan olduğunu nereden anladınız?
6: Kızım söyledi. Eve götürdüm ve bunu suratıma atıp çinçilla kürkü değil, tavşan kürklü olduğunu söyledi.
2: Bunu size ben sattım.
6: Bunu bana sen Hayır. sattın.
2: Bilgi fişiniz var mı?
6: Bilgi fişim falan yok. Başlatmayın bilgi fişinize.
2: Başlarsam ne olur?
6: Dene de gör. Dostum, bu aptal şeyi sen sattın işte. Ciddiyim. Lanet paramı almadan buradan hiçbir yere gitmiyorum. Tavşan kürkü sattınız bana.
2: Keşke bu tavşancık zıplayıp defolsa.
6: Şunu görüyor musun? Şuna bak. Havada süzülüyor bak. Çinçilla'ya benzer bir yanı var mı hiç? Paramı geri istiyorum.
7: Gitme vakti tatlım.
6: Tamam. Bunu istersen evine götürebilirsin ama ben paramı geri istiyorum.
7: Hadi iyi günler.
2: Çok yakıştı.
6: Pislikler.
7: Boynuna
6: sar. Bu pis şeyi sen takabilirsin. Ben hayatta takmam.
7: Vay be, güzel bir atıştı. Basketbol oynuyor
6: musun? Bu aptal şeyi asla takmam.
2: İyi günler.
6: Lanet olsun. Paramı istiyorum. Bu pis şeye dünyanın parasını ödedim.
7: Neden bu kadar hırçınsın tatlım? Hadi git buradan.
2: Bize mi bırakacaksınız?
6: Alın siz takın.
3: Les, Seth. Bugün arayıp kartları görmek isteyen adam geldi. İncelemek istiyorum.
4: Ah, harika. Hadi gidip gösterelim.
3: Seth, tanıştırayım. Matt.
4: Matt, ben Seth. Merhaba. Oldum. Bak, sana garanti veriyorum. Daha önce hiçbir yerde görmediğin kartlar Peki. göreceksin. Burada tam 800 kart var.
8: Tamam.
4: Çoğu sınırlı üretim. Genellikle tek ya da 5 tane falan üretilmiş. İşte bir numara. Babe Ruth. Sınırlı üretim. Kazağının ve pantolonunun bir parçası da var.
8: Evet, güzel bir kart.
4: Resmen hazine. Magic Johnson, sadece bir tane var.
8: Tamam.
4: Böyle bir tane daha arasan da bulamazsın. Wilt Chamberlain, sadece bir tane var. Kobe Bryant, bir tane daha yok.
8: Gerçekten güzel kartlarmış. Peki, bütün bu kartlar için nasıl
4: tamam,
8: bir fiyat
4: ben
8: düşünüyorsun?
4: Ben bunlara yaklaşık $18,000 istiyorum.
8: $18,000. Ben $4,000 falan harcamayı düşünüyordum. Ne dersin?
4: $4,000 gerçekten çok düşük bir fiyat. Yani tek başına bu kart bile $500 ile $700 arasına satılır.
8: Peki.
4: Cool House birkaç yüz dolar eder. Sadece bu 5 kart bile $4,500 eder. Kutuda duran diğer kartlardan hiç söz etmiyorum bile.
8: Bu konuda biraz fikir ayrılığı yaşıyoruz sanırım. Ortada bir yerde buluşamaz mıyız?
4: 18 bin demiştim, 16 olur.
8: 16 bin. 16'dan daha aşağı inemez misin? Mesela $7,000
4: falan. Ah. $14,000.
8: 14 bin.
4: Burada 800 tane kart var.
8: $12,000 iyi bir teklif diye düşünüyorum. Ne dersin? $12,000'ı kabul eder misin?
4: Anlaştık.
8: Tamam.
4: $12,000.
8: Harika. Çok teşekkür
4: ederim. Hemen paketi hazırla.
3: Tamam.
0: Teşekkürler. Günü kurtardınız.
8: Güzel. Teşekkür ederim.
0: Onu siz öyle kurtardınız.
8: Mi? Sevindim o zaman.
0: Bu kadar ucuza almanızın nedeni buydu. Kar elde etmesi için setin üzerinde biraz baskı kurdum. Ve işe yaradı diyebiliriz. Karlı bir satış oldu. Seninle gurur duyuyorum.
4: Bunlar $14,000'dan fazla eder.
8: Harika.
4: Fazla para kazandığıma göre fark benim cebime mi girecek?
0: Merak etme, alacaksın. Sadece kar, hepsini değil.
4: Hiç fark etmez.
0: Tamam.
3: Vezneye eşlik edeyim.
8: Tamam.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
20: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
21: Buyur Hasan.
22: Hadi oğlum.
20: Anne, bir şeye bakıyorum.
22: Olmadı mı Hasan'ım?
20: Oluyor, oluyor anne.
21: Seni koydu.
22: Hasan, uyku vakti.
20: Daha işim var anne.
22: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
20: Bu beni mi? Ahmet abi bak.
23: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Brian.
1: Evet.
0: Vaktim kalmadı. Şimdi lazım.
1: Hemen geliyorum. Neredeyse hazır.
0: Hadi acele et. Sınırlarımı zorluyorum. Dikkat. Doğayla savaşıyorum. Yağmur geliyor. Büyük engellere ve karşıma çıkan zorluklara meydan okuyorum. Her görevde nereye gittiğimi ve mücadelenin ne olacağını biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki kolay olmayacak. Hiçbir şey imkansız değildir.

0: Şu an çölün ortasındayım. Nereye gittiğimi de hiç bilmiyorum.
1: İlk soldan dönün.
0: Arkamda başka bir araçta iki şef daha beni takip ediyor. Brian ve Shane yıllardır birlikte çalıştığım yönetici şefler. En zorlu işlerimde bana yardımcı oldular. Bugün onları bu yüzden çağırdım. Evet, durum böyle. Bir de bıçak setim var. O da benimle geliyor.
1: Yolun sonuna ulaşana kadar devam edin.
0: Oraya girince bizi bekleyen zorluklar şöyle dursun. Bu dağların etrafından dolanmak da başlı başına zor. Yaklaşık 15-20 dakikadır bu yolda araba sürüyorum. Ne zaman bir ağacın veya dağın yanından geçsem etrafa bakıyorum. Ve hiç dükkan yok. Mekan neresi? Burası mı? Bilmiyorum. Gördüğünüz yol o kadar daralıyor ki tekerlekler yamacın neredeyse kenarına dayandı. Cerro Gordo madenleri. Şuraya bakın. Sanki zamanda yolculuk ettim.

0: Ne yolculuktu ama.
1: Evet.
0: Issız bir yerdeyiz. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş geldiniz.
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben Robert. Bunlar da Shane ve Brian.
4: Memnunum.
1: Çok memnunum.
3: Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Brent. Sierra Gordo'nun sahibiyim.
0: Nedir bu Sierra Gordo?
3: Burası eskiden Kaliforniya'nın en büyük gümüş üreticisi olan bir maden kasabası. 1865'te kuruldu. 4000 sakini var ve 500 bina falan vardı. Ama şimdi 20 tane kaldı. Geçtiğimiz yüzyılda kasaba giderek tenhalaştı. Onu yeniden hayata döndürmek istiyoruz. Amy ve Adam'ı da doğaüstü konularda yardım etmesi için çağırdım.
0: Hayaletler mi?
1: Evet.
2: Ben Amy.
5: Ben de Adam.
2: Doğaüstü temalı belgesel yayınlayan kanaldaki programdan geliyoruz.
5: 10 yıldan fazla bir süredir dünyanın en korkunç yerlerinde hayaletleri arıyoruz.
2: Burası da çok korkunç.
5: Evet. Evet. Brent'in söylediğine göre burada çok fazla doğaüstü olay oluyormuş. İtişip kakışmışlar, bağırışmışlar, sesler duyuyor.
0: Neymiş şu doğaüstü olaylar? Bana da biraz anlatır mısın?
3: Tabii, anlatayım hemen. En güzel gün batımları şu yukarıdan seyrediliyor. Genelde her akşam buraya gelip gün batımını buradan izlerim. Bir gün yine buraya gelmiştim. Şu kulübenin ilk penceresindeki perdenin aralandığını gördüm. Biri dışarı baktı, sonra perdeyi kapattı. Sonra da ışıklar yandı. Başta korkmadım çünkü buraya gelip çalışan müteahhitler oluyor. Tepeye çıkıp gün batımını izledim. Sonra aşağı indim ve evime gittim. Ertesi gün müteahhitlerden birini gördüm ve dün akşam ışığı açık bırakmışsınız dedim. O da yavaşça döndü ve dedi ki, biz 2 hafta önce ayrıldık. Ben rasyonel bir adamım. Eminim bunun da mantıklı bir açıklaması vardır. Geri geldim, pencerelerle ışığı kapattım. Kapıya da bir asma kilit vurdum. Kilidin anahtarı sadece bende var. Kapıyı kilitledim. Aradan bir gün geçti. Yine gün batımını izlemeye geldim. Işıkları açık buldum ve şalter açıktı. Ben de sizin gibi rasyonel biriyim. Eskiden ben de hayaletlerin varlığına inanmazdım. Ama şalterin kapalı olduğundan eminim. Ertesi günse açıktı ve o kapının anahtarı sadece bende vardı. Bu yüzden bu nasıl oldu hiç bilmiyorum. Birinin dolaptan fırlayıp beni korkuttuğu o olaydan biri değildi bu. Ama gizemli bir tarafı vardı. Henüz tam olarak açıklayamadığım bazı yanları da var. Burada gizemli şeyler döndüğünü düşünüyorum. Eşyayı oynatmadığımı biliyorum. Burada kasabada yalnız olduğumu da biliyorum. Yani bu sorunun yanıtını size bırakıyorum.
2: Evet.
0: Görevimiz nedir peki? Hayaletlere yemek yapmam ona göre.
2: Öğleden sonra saat 5'te 25 hayalet meraklısı arkadaşımız yemeğe gelecek. Onlara madencilik deneyimini yaşatan şatafatlı bir ortam hazırlamak istiyoruz. Genelde deney yapıp müzik çaldığımız partiler veriyoruz. Fakat madencilik dönemi temalı bir yemek vermek burayı canlandırabilir bence. İşe yararsa ileride buna yatırım yapabiliriz.
5: Evet, bunun gibi bir deney yapmak istedik. Sen de aradığımız kişisin.
0: Yemek ölüleri diriltecek kadar iyi olmalı. Başarılı olup olmadığımızı görmek için de hayalet avına çıkacakmışız. İşe yarayıp yaramadığını nasıl bileceğiz peki?
5: Bugün kullanmak için çeşitli ekipmanlar getirdik.
2: Evet.
5: Gün boyunca bir hareketlilik var mı diye kontrol edeceğiz. Bir şey olur veya bir değişiklik yaşanırsa sizi bilgilendireceğiz.
0: Üçünüze de söylüyorum, bu işi hayatınız boyunca yapmış olun olmayın, ben hayaletlere inanmam.
2: Biliyor musun, sana bu dediğini hatırlatacağız.
0: Tamam, olur. Issız bir yerde 25 kişilik yemek yapacağım. Bu da yetmezmiş gibi hangi malzemeleri kullanacağım da belirsiz. İyi bir başlangıç değil. Ama buraya bayıldım.
3: Evet.
0: Ne zaman kuruldu demiştin? 1890 mı?
3: 1865'te kuruldu.
0: 1865'te.
3: Evet.
0: Ha?
3: Burada çok fazla gümüş çıkarılıyormuş. Dağın altından şimdiki hesapla tam 500 milyon dolar değerinde gümüş çıkarılmış. Yani burada gümüş her yerde. Ve şurası da kasaba marketi. 1881 yılında açılmış. Hoş geldiniz. Eskiden kullandıkları birkaç temel gıda bulunuyor. Galiba biraz koyun eti, biraz sığır eti, turşu ve tabii ki kahve. Neticede burası bir maden kasabasıydı. Eskiden madencilerin çoğu Çinliymiş. Bu yüzden hemen şu tepede bir Çin mahallesi var.
0: Vay, uzun Çin fasulyesi. Bunlar harika.
3: Buraya gelince eski günler nasılmış anlıyorsunuz. Madenciler şurada, yerin kat kat altında çalışırmış. Ana maden yerin 335 metre altından çıkarılırmış. Her 30 metrede bir kat varmış. Böyle farklı kollara ayrılıyormuş. Şu takım elbiseli adam buranın eski sahibiymiş. Bu yerin 275 metre altında çekilmiş. 12 saat çalışırmış. 12 saat 3 dolar.
0: 25 kişiye bu kadar malzeme mi?
3: Elimizdekiler bunlar.
0: Pek fazla malzeme yok.
1: Doğru.
0: Nerede pişireceğiz peki?
3: Dışarıda bir ateş çukuru var. Eski bir barbekü, bir de kulübede mutfak var. Ben gidiyorum. Bir şey gerekirse seslen.
0: Şimdiden endişelendim. Gelirken civarda hiç manav görmemiştim. Umarım bu hayaletler iştahlı değildir. Çünkü elimizdeki malzemelerle yapılacak yemek konuklara bile zor yetebilir. Yeterli malzeme yok. Bir kaburga, biraz da bu ne böyle? But mu? Ha?
4: Koyun eti.
0: Koyun mu?
4: Evet.
0: Tanrım, eti çok serttir. Aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Ben de liste yapıyorum. Elimizde ne var? Koyun eti var.
1: Pastırma. Bunların hepsi protein.
4: Hepsi protein.
0: Tamam, sebzeleri sayın.
1: Sebzelerden de
4: normal patates var.
1: Lahana.
4: Uzun Çin fasulyesi.
1: Havuç. Kereviz.
4: Bal kabağı.
1: Sarımsak turşusu,
4: soğan,
1: zencefil,
4: kuru fasulye var ama işe yarar mı bilmem. Süt ürünlerinden süt kreması, yumurta ve tereyağı.
0: Kasaba inşa halindeyken gıda sevkiyatı 321 kilometre mesafedeki Los Angeles'tan yapılırmış. Bu da atla iki gün ediyor.
4: Birkaç da baharat var Robert. Kakule.
1: Tarçın, en sevdiğim.
0: O ne, içecek mi?
4: Evet öyle.
0: Elma.
4: Meyvelerden elma, limon ve portakal.
0: Pekala, saat 11. Yemek akşama doğru saat 5'te. Nerede pişireceğimize ve tabii ne pişireceğimize karar vermeliyiz. Elimizdekilerle yetineceğiz.
4: Patatesleri aldın mı Brian?
0: Saat şu an 11. Saat 5'te 25 kişiye, nasıl desem, 25 hayalet avcısına yemek servis edeceğiz. Eski malzemeleri kullanarak yemek yapacağız. Eski dediysem gerçekten eski. Pastırma, bal kabağı. Pişirme aletlerim yok. Çıkıp yemeği pişirebileceğimiz ekipmanları aramalıyız. Bu birbirinden uyumsuz malzemelerle istediğim yemeği yapabilecek miyim? Artık koyun eti kullanan kaldı mı pek sanmıyorum. Gel göreceğiz artık. Hepsini alın. Hiçbir
1: tamam.
0: Malzemeyi bırakmayın.
1: Buraya bir daha gelip gitmeyin.
0: Mekik dokunmak istemiyorum. Buna vaktim yok çünkü.
1: El arabası varmış.
0: Bu işimi görür işte.
1: Yüksekliği hissediyor musun?
4: Evet.
0: ...2590 metre yüksekliğe alışmak kolay değil. Her nefeste zorlanıyoruz. Bu işi kotarabilir miyiz bilmiyorum. Göreceğiz.
4: Çılgınlık bu. Bu işin şakası yok. Bir laf vardır. Yaşlandıkça insan daha çok değil, daha akıllıca çalışır diye. Açıkçası bu çevrede öyle bırakın akıllı çalışmayı, çalışmak çok zor.
1: İmkansız resmen bizim göbek adımız. Yaptığımız her şey imkansız. Fakat bu seferki imkansızın da ötesinde diyebilirim.
4: Şunu alsana. İşte.
0: Bu kadar yiyeceği tek bir ateş çukurunda pişirebilmem imkansız. Şu barbeküyü getirsene.
4: Tamam. İşte. Kuzu, hatta kemikli kemiksiz pirzola için mükemmel. Bundan harika etler pişirilebilir.
0: Ben yemekleri nasıl pişireceğimi ayarlarken Amy ve Adams'ı hayalet avına uygun bir yer seçmekle uğraşıyorlar.
2: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Merhaba. Sen John olmalısın.
6: Evet.
2: Duyduğumuza göre tarihçiymişsin. Bölgeyi yakından tanıyormuşsun. Nerede çalışıyorsun?
6: Cerro Gordo Derneği'nin bir üyesiyim. Buranın tarihini korumaya çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur bu.
2: Peki burayı seçmene ne yol açtı?
6: Şu tepede bir sendika madeni var. Büyük bir kulübe var. Kulübenin 274 metre aşağısında ise bir maden kuyusu var. Çok sayıda madenci işe alınmıştı. Kasabanın bu bölgesi sanırım şehir merkezi olarak geçiyordu.
5: Affedersin, burası
6: İnsanlar
5: ne?
6: İnsanlar buraya vakit geçirmeye gelirdi. Eğlence yeri gibi bir yerdi.
5: Vahşi batıyı andırıyor. İnsanlar vurulup öldürülüyormuş.
6: Evet, bir defasında

0: Burada bir cinayet işlenmiş. Oh.
1: Peki sence burada yaşanmış en kötü felaket hangisi?
0: Maden kazası olabilir.
2: Nerede olmuş?
0: Hemen şu sendika madeninin orada.
2: Gazeteler kurtarılmış mı peki?
0: Bazıları evet diyor, bazıları hayır. Maden sahipleri Çinlere cesetlerin çıkarıldığını söylemiş ama ölen madencilerin ruhlarının eski iş arkadaşlarına dadandığına yönelik söylentiler dolaşmaya başlamış. Çinliler de bunun üzerine bölgeyi terk etmiş.
1: Biz gidip hayalet avına çıkacağız. Sence nereye gitmeliyiz?
0: Ben olsam muhtemelen iki yere bakardım. İlki tepedeki maden kuyusunun bulunduğu tamam. asansörlü ev. İkincisi de insanları korkutan şu bina, yani kulübe.
2: Yemeğin hazırlandığı yere yakın olur.
0: Evet, gecenin bir yarısı biri kulübeye girip kapı kollarını yokluyor ve oda servisi diye sesleniyormuş. Ertesi gün odayı kontrol ediyorlarmış ama hiçbir şey bulamıyorlarmış.
2: Bunu duymamışlar.
0: Evet, duymuşlar.
2: Çok çılgınca.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah. Silver
8: moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
10: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Ey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Hala yemekleri pişireceğimiz aletleri bulmamız gerekiyor. Tencere tava bulabileceğim en mantıklı yer de kamptaki kulübe. Pekala hayaletler, ben geliyorum. Bu işe yarar. Tava dışında kullanabileceğim pek bir şey yok.
8: Tava evet. Buldum.
9: Tavalar i̇şte budur.
10: Dikkat et.
7: Şunları alsana.
10: Tamam. Baksana. Susarsan haber ver.
7: Malzemeleri ve ekipmanları topladık. Şimdi menüyü oluşturma zamanı. Ana yemek olarak kemiksiz bir zola yapalım.
10: Evet, ondan başlayalım. Evet.
9: Kahve. Şey yapabiliriz.
10: Dış malzemesi kahveden
7: tamam.
10: Olabilir.
7: Bir de kuzu eti var değil mi?
9: Sosis de olacaktı. Görmedim gerçi. Çiğdi. Ne olduğunu bilmiyorum.
7: O sosislerden güveç yapabilir miyiz? O zaman elimizde başka ne var?
10: Pastırma var ama yanında bal kabağı gibi bir sebzeli kullanabiliriz.
7: Evet. Bal kabağı püre olmalı.
10: Püre mi yapmak istiyorsun?
9: Evet. Güzel olur. Belki kemiksiz bir zolayla servis ederiz.
10: Taze fasulye ve kayısı da var. Fasulye kayısı ve pastırma beraber harika gider. Yulaf da var.
7: Yulaf mı?
10: Un da var.
7: Tatlı olarak elimizde ne var peki?
10: Çok sayıda elma var.
9: Evet.
10: Belki elmaları haşlayıp güzel bir tatlı yapabiliriz. Ne dersin?
7: Şeftalileri kullanmaya ne dersiniz peki?
9: Evet, olmaz mı? Kuru şeftali.
10: Şeftali mi kayısı mı, ikisinden
7: biri? Tamam, kuru şeftali önce koyalım. Fasulye var, yulaf var. Elmayı kullanırız. Olur biter.
10: Meyve salatası gibi ateşli pişiririz.
7: Sıvılardan?
10: Evet, şeker pekmezi ve
7: karamel
10: sosu.
7: Salata.
9: Marul kuşkonmaz, salatalık turşusu.
10: Evet, kuşkonmaz turşusu
7: tamam.
10: Var.
9: Ve bir de kahve kullanacağız.
10: Ben kahve görmüyorum.
9: Kahve var.
7: Şurada var. Kahve öğütücümüz yok, öğütücü bulmalıyız. Bir yerde görmüştüm.
9: Eski çevirmeli bir tane evet. Olacaktı.
7: Kalabalık bir gruba yemek yapacağız. Fakat vaktimiz çok kısıtlı. İşin önemli bir kısmı da görevi kafada halledip ondan sonra parçalara bölmektir. Odun var, su var, tezgah var. Menüyü de oluşturduk. Artık işe koyulmalıyız. 25 kişiye 7 saatten az bir sürede yemek pişirmek zor bir iş. Fakat fırın gibi modern aletleriniz yoksa bu iş daha da zorlaşıyor. Sıcak.
9: Ateşi yaktım.
7: Şu an ateş yakmaya çalışıyoruz. Ateşi burada yakıp şuraya transfer edeceğiz ve pirzola, kuzu ya da koyun eti pişirmeyi deneyeceğiz. Şu an hangisini yapacağıma karar vermedim.
9: Tamam. Barbeküyü yakmalıyız. Öyle ya da böyle. Şu an işin en önemli kısmı sağlam bir ateşi yakmak. Robert bana seslenirse halletmişim demektir.
7: 2590 metrelik rakımdayız. Her hareketiniz nefes alışverişiniz yüzünden zorlaşıyor. Şu an nefes alışverişimi duyabilirsiniz. Formdayım ama burada biraz zor. İşte böyle. Buraya geleli tam 2 saat oluyor. Pişirmeye daha yeni başladım. Kullanacağımız malzemeleri bulmak, ateş yakmak epey vakit aldı. Anca başlayabildik. İşin zor kısmı bu çünkü çok vakit alıyor. Çok monoton bir süreç ama yapılması gerekiyor. Evet, markette bulduğumuz eski kıyma makinesi de epey işimize yaradı.
9: Bugünlerde insanlar elektrikli öğütücü kullanıyor. Sarah Gordon'un güneşi altında, bense ellerimi kullanıyorum.
7: Şu an sebze karışımını yapıyorum. Kuzu etli güvecin içine koyacağımız sebzeleri doğruyorum. Havuç, soğan, kereviz. Etin uzun sürede kendi suyunda pişmesi lazım. Bu sert bir et çünkü. Eski. Ne kadar uzun yaşarsa o kadar sert oluyor. İnsanlar gibi. Bu yüzden küçük parçalara bölüyorum ki kolay ve yumuşacık pişsin. Daha iyi olur diye düşündüm.
9: Küçük parçalar.
7: Küçük köfteler de ekleyeceğiz. Böylece yemeğe yağ eklemiş olacağız.
9: 2 saat koşuşturmacadan sonra nihayet yemek pişiriyoruz.
7: Ben yemeği saat 5'e yetiştirmeye çalışırken Amy ve Adam ise bu akşamki hayalet avının yapılacağı kulübeyi ziyaret ediyor.
11: Kesinlikle özgün bir yer.
12: Evet.
11: Kapıyı kontrol etmek için erken mi?
12: Kapı kontrolü.
11: Kapı kontrolüne geldik.
12: Yemek kokuları ruhları harekete geçirmiş midir diye görmek istiyorum. Ayrıca herkesi partiye davet etmek istiyoruz. Dijital bir ses kaydedicimiz var. Soru sorabiliriz. Bazen çok yüksek sesli olmasa bile yanıt alabiliriz. Burada en son ne zaman parti vermiştiniz acaba? Yemeğe birilerini çağırmak istersek kimi çağıralım? Kimi getirelim?
11: Onur konuğumuz olabilirsiniz. Ne dersiniz?
12: Neydi o?
11: Bu neydi? Hep birlikte. Hep birlikte diyen bir ses işittik. Bunun anlamını çözmemiz gerekiyor. Onlar dahil herkes mi demek yoksa hep birlikte mi yani anlamında bir soru muydu?
7: Amy ve Adam çok nazik insanlar ama ne yalan söyleyeyim ben hayaletlere inanmam. Hiçbir şey beni korkutamaz, hiçbir şey. Peki ya sen? Sen güçlüsün, hayaletlerden korkar mısın?
10: Hem sarımsak da var. Boynuma ip geçirip sarımsak asabilirim.
7: Onlar hayaletler için değil.
10: Ha?
7: Dracula için.
10: Aynı şey.
9: Başka odun ekleyeyim mi yoksa bu kadar yeter mi?
10: Birazdan gerekebilir.
7: Şu anda sistematik bir yaklaşım benimsiyoruz. Adı mise en place. Yiyecekleri hazırladık. Fasulyeler de pişti. Pastırmayı da dilimledik. Şimdi servis edeceğimiz yemekleri pişireceğiz. Bu 2 dakika alıyor ama ateş sönerse başım dertte demektir. Yalnızca rüzgar, doğa ve kumla değil, ateş ve sıcaklıkla da baş ediyoruz. Bu oldukça zor ve ilginç bir durum elbette. Kolay olduğunu sanıyorsanız bahçenizde yemek pişirmeyi deneyin. Bir an önce hızlanmalıyız. Yoksa hayalet ya da değil, saat 5'te hiç kimseye yemek yetiştiremeyeceğiz asla.
10: Burada yer kalmadı. Pastırmaları pişiriyorum. Daha bitmedi bile. Elmalar da ateşte. Burası aldı başına gidiyor.
7: Şuna biraz daha odun ekleyin. Ateş azalıyor. Yeniden alevlendirelim.
9: Tamam. Getiriyorum.
7: Ateşimiz azalıyor ve çukurda yer kalmamaya başladı. Çabucak bir çözüm bulamazsak saat 5'te yemek servis edemeyeceğiz ve görevimiz de başarısız olacak tabii.
9: Sorun yok.
7: Yavaş ol, acele etme. İşte böyle. Asıl endişem bu tencereleri hareket ettirmezsek ateşin sönecek olması. Biraz köz çıkarıp ateşin sıcak kalmasını sağlayabilirim. Eskiden döşeme tuğlası kullanılırmış. Közleri şömineden alır, sonra da sac ayaklarının altına atarlarmış. Altındaki ateş de yukarı çıkarmış. Bu sayede ateşin çevresinde birden fazla kez pişirilebilirmiş. Daha iyi olurmuş, daha lezzetli. Bu arada cızırtıyı duydunuz mu? İnanın bu şekilde pişirmek çok daha kolay.
9: Kremalı bir tatlı yapıyorum. Sıvı karışımı biraz seyreltip üzerine şeker ve krema ilave ettim. Şimdi biraz kıvam alacak.
7: Bunun içinde un, şeker ve de yulaf var. Tereyağı ilave ederek üst malzeme yapacağım. Başarabilirsek tabii. Başarıp başaramayacağımızdan da ne yazık ki hiç emin değilim.
9: Elma ve kuru şeftalileri tütsü fırınına koydum. Hiç böylesini yapmamıştım ama umarım işe yarar. Umarım güzel bir tütsü yakalarız ve bu da tatlıya hoş bir lezzet verir. çabucak yapmamız gerekti. O yüzden işe yaramayabilir.
7: Hadi tahtada kontrol edelim.
9: Tamam.
13: Olur.
7: Nerede ne durumdayız görelim. Şu ana kadar ne yaptık?
9: Lahanayı doğradım. Fasulyeleri hazırladım. Bir de elmaları dilimledim. Ayrıca şeyi de yaptım.
7: Tamam, dinleyin beni.
9: Evet.
7: Hepsi bitti mi?
9: Hayır, bitmedi.
7: Tamam, bilmem gereken tek şey bu. Ana yemek. Biz olayı çeşnilerim, evet. Değil mi? Peki ya
9: sosu? Şimdi ona geçeceğiz.
7: Güveç tamam. Balkabağı durumda peki?
10: O da ateşte. Hazır oluyor. Haşlanıp yumuşuyor.
7: Tamam, fasulyeler haşlandı. Doğranmaya hazır. Pastırma da neredeyse bitti.
9: Doğru.
10: Evet.
7: Şu ana dek bunları yapmışız. Ne zamandır buradayız? Geleli ne kadar oldu?
9: 5 saat.
7: 5 saattir bir tek fasulyeleri mi hallettik? Yani hızlanmalıyız beyler.
13: Gidip Amy ve Adam'ı hayalet bulmuşlar mı diye sorayım.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Engin Can.
18: Dedeciğim.
17: Yoksa sen de mi bonus doldun?
18: Bonus kıllı.
17: Ne?
18: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
17: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
19: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
18: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
17: Yıkıldım şu an.
18: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
20: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
26: Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
28: Arkadaşlar!
29: Azma!
28: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
30: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
28: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
31: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak.
32: Tamamı yeşil.
31: Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Güves Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
33: Geceliği 4200 lira.
34: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
35: Trivago.
33: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
35: Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
36: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
37: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
36: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Aman tanrım. Ne buldunuz? Çünkü şu an hiç etkilenmedim. Merhaba.
38: Aman tanrım.
7: Evet.
38: Keşke senin kadar yüksek sesli olsalardı. Evet. Bu işleri kolaylaştırırdı.
7: Neler buldunuz? Elektronik ses fenomeni denen bir şey yakaladık. O partiye kimi çağıralım diye sorduk ve bir cevap aldık.
38: Sana da dinletmek istiyoruz.
7: Olur, dinleyelim.
39: Hep birlikte
5: takip ederek.
7: Biri fısıldıyor olabilir.
38: Fısıldıyorlar. Fısıldamıyor. Siz ekibin söyleyin. De şahit.
5: Evet, siz söyleyin.
7: Bakın, ben şüpheci biriyim.
5: Kesinlikle.
38: Seni ikna etmek için fazlası gerekecek ama bu da elle tutulur bir kanıt bence.
7: Yani şimdi ben hayaletlere mi yemek yapıyorum?
38: Hı hı.
7: Umarım dinliyorsunuzdur hayaletler. Size bir iş vereceğim şimdi.
38: Tamam.
7: Konuklarınız gelmeden önce masayı kurmamda yardım etmenizi istiyorum. Masaları, sandalyeleri filan.
5: Tamam.
7: Aile usulü. Hep birlikte yapacağız.
5: Aa, hep birlikte.
38: Tamam.
7: Hep birlikte.
38: Bence parti bitince seni de hayalet avına çıkaralım. Ne dersin?
7: Olur. Ben artık işe döneyim.
38: Tamam.
7: Görüşürüz. Doğaüstü olay gördüklerini sanmışlar. Bazı sorular sormuşlar ki itiraf edeyim bunları epey ilginç buldum. Bunu onlara söylememiş olsam da ben de bir ses duyuyorum. Bu bir hayaletin sesi değil, yemeği bitirmem gerektiğini söyleyen 25 kişinin sesi.
5: Artık hayaletlerin var olduğunu kanıtlamaktan yorulduk diyoruz. Var olduklarını biliyoruz. Buraya onları yakalamaya geldik ama Robert bize meydan okuyor.
38: Evet ama çok eğlenceli. Çünkü normalde vakit geçirdiğimiz insanlar bu kadar ilginç
5: kesinlikle.
38: Değil.
5: Kesinlikle.
38: Çok eğlenceli.
7: 1800'lü yıllarda tuzlu pastırma yaygın kullanılırmış. Pastırmanın yağını süzdüm ve bunu patlıcanların üzerinde kullanacağım. Güzel bir tat verecek. Soğuyunca doğrayıp salatayla karıştıracağız. Narinciye, patlıcan, turşu sebzeler koyacağız. Ve bence tadı enfes olacak.
6: Oh. Bir şeyim yok.
7: Bazen başarı acısız kazanılmaz.
6: Şuna bakar mısınız? Şahane.
7: Eski bir ızgara bulduk. Gayet iyi durumda. Pasını temizledik. Bu çıkan şey yıllardır biriken pas. Şimdi bunu koyacak bir yer bulmam lazım. İlginç. Çünkü doğrudan ateşin üstüne koymak istemiyorum. Akıllıca davranıp ya da öyle olmaya çalışıp taşların üstüne koyacağım. Patlıcanları doğrudan ateşin üstüne koymak istemememin nedeni kolayca yanacak olmaları. Patlıcanların %90'ı sudur. Çabuk pişerler. Epey güzelmiş doğrusu. Bakın 1800'lerde niye bunlardan vardı bilmiyorum. Ama varmış işte.
6: Hazır.
7: Tamam, ateşten alalım.
6: Robert, epey tereyağı var. Bal kabağı püresi yapacağım. Sıcak bal kabağı püresi. O kadar sıcak ki buhar çıkıyor. Evet, sıcak ama elimizde uygun aletler de yok. Bunun yumuşak olması için fazla pişirmem gerekti. Çünkü püre haline getireceğiz.
7: Yapacak çok işimiz var ve hepsini elle halledeceğiz. 25 kişi bizden yemek beklediği için elimizi çabuk tutmalıyız. Sos yapılacak, püre halledilecek ve eti de bitirmek lazım tabii bu arada.
6: Çok lezzetli. Beğendim. Bu yulaflı üst malzeme. Esmer şeker, tereyağı, biraz da undan yapıldı. Robert yaptı ve bana dikkatli kullanmamı söyledi.
7: Brian!
6: Evet.
7: Orada neler oluyor? Elmaların durumu iyi mi?
6: Evet. Üzerlerine malzeme serpiştiriyorum. %75'i pişmiş gibi.
7: Malzemeyi serpiştir ama sana söyleyene kadar da geri koyma.
6: Tamam.
7: Şu an epey iyi durumdayız. Her şeyi hazırladık ve vaktinde yetiştirdik. Menüyü son dakikada hazırladığımız için etleri fazla pişireceğimizden, tatlıyı mahvedeceğimizden endişe ediyorum. Bir aksilik çıkacak diye korkuyorum. Bu hayalet müdavimler bir kasede yemek bekliyor anlaşılan ama biz bunu yapmayacağız. Bir aperatif, iki ana yemek, bir tatlı, yanında da bolca garnitür olacak. Hazırladığımız yemeklerin hepsini servis etmek için buraya taşıyacağız. Burayla şurası ya da şurayla burası arasında her şey olabilir.
38: Merhaba.
5: Dinle.
7: Ne demek dinle? Daha önce dinledim, hayalet var dediniz. Ben size inanmadım.
5: Daha iyi bir şey buldum.
38: Bu kez daha elle tutulur bir şey var. Azığa benzeyen konserveler bulduk.
5: Konserve kullanmadığını biliyoruz. Biz de ona birkaç tane getirebiliriz diye düşündük.
38: Ruhların tanıdık bir şeyler görmesini istiyoruz. Eskiden konserve yiyecek kullandıkları için bu çok gerekli bir şey dedik. Bunu yemeğe bir şekilde dahil edebileceğini düşündük.
7: Şaka mı bu?
5: Olayı daha gerçekçi kılıyor. Galiba orada çok sayıda başka konserve vardı.
7: Ben de yeterli malzemem yok diye ayıflanıyordum. Bunlar aslında işime yarayabilir.
38: İyi mi yani? Meyve karışımına benziyor.
7: Hiç umduğum gibi çıkmadı. Tam avantajlı durumda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sonra bir aksilik çıkıyor. Konserve getirdiler. Bunların her birini açmadan içlerinde ne var nasıl bileceğim? Ayrıca hali hazırda yaptığımız yemeklere bunları ben nasıl dahil edeceğim? Bakalım bunlarda ne var? Tamam. Bunu

0: salatada kullanabiliriz. Sardalya çıktı.
1: Su kestanesi.
2: Meyve karışımı.
1: Şey.
2: Bunun suyunu süzüp tatlıda kullanabiliriz.
0: 25 kişiye herhalde yeter. Çok fazla konserve var. İçinden meyve salatası çıktı. Bunu kullanacağız. Şuraya işaretleyeyim. Su kestanelerini de dilimleyip salataya ekleyeceğiz. Sardalyaları da salataya koyacağız. Anlaşıldı mı? Salatada gerçekten çok iyi dururlar. Bu bir engel ama ben hiçbir zaman engel tanımam, bilirsiniz. Asıl büyük sınavı 40 dakika sonra yemekleri servis etmeye başladığımızda vereceğiz. Bu beni endişelendiriyor çünkü yemekleri doğru servis edemezsek son 6 saattir yaptığımız her şey mahvolur yani. Bu esnada Amy ve Adams'a bu akşamki hayalet avı için ruhları çağırmaya çalışıyor.
3: Asansörle eve girip araştırma yapacağız. Burası çöken ve 33 Çinli madencinin ölümüne neden olan maden kuyusunun girişi. Kontrol etmemiz gereken önemli bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Oh.
4: Vay canına, büyükmüş.
3: İşte geldik. Vay canına, galiba asansör şu.
4: Evet.
3: Demek bu asansörle kuyuya iniliyormuş. Yanına yaklaşmıyorum. Asansöre binip de bir daha sağ çıkamayan insanlar olduğunu düşünmek çok garip.
4: Madende olan kazada insanların öldüğünü duyduk. Umarım bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
3: Herkes davetli. Yemekli etkinliğimize gelmek isterseniz bize bir işaret gönderebilir misiniz?
4: Sen de duydun mu?
3: Ben...
4: Bu ses.
3: Bir ses duydum. Bir dinleyelim.
5: Yemekli etkinliğimize gelmek isterseniz bize bir işaret gönderebilir misiniz?
6: Tam buradayım.
4: Tam buradayım mı dedi? Ne dedi?
3: İnanmıyorum.
4: Affedersin, ne dedi o?
5: Gelmek isterseniz bize bir işaret gönderebilir misiniz?
6: Tam buradayım.
3: Tam buradayım.
4: Evet,
3: dedi.
4: Buradayım. Gün gibi aç.
3: Bunu Robert'a dinletmeliyiz. Evet. Bunu inkar edemez. Bence Robert'ı kesinlikle buraya araştırma yapmaya getirelim.
4: Kesinlikle.
3: Asansörle ev gittiğimiz en ilgi çekici yerlerden biri oldu. Biz ya da onlar her ne yapıyorsa ruhları çağırmada işe yarıyor bence.
4: Biri bizimle iletişime geçti ve bu çok heyecan verici. Yemekten önceki hedefimiz buydu ve ona ulaştık.
3: Buradan çıkaracağımız en büyük sonuç, akşam yemekten sonra Robert'ı buraya getireceğiz. Biz birkaç dakika durduk durmadık. Bu kadar sinyal aldık. Burayı görünce ne tepki vereceğini merak ediyorum.
4: Ben de.
0: Evet. Etleri alabiliriz.
2: Hemen atıyorum.
0: Orta az ile orta,
2: orta
0: pişmiş olacak.
2: Tamam, hallederiz.
0: Çevirmeyi unutmayın.
2: Tamam. Şu an etler alazlanırken kapağını açık tutuyoruz. Etler güzelce alazlandıktan sonra ikinci seviyeye çıkarıp ondan sonra kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş pişecek. Böylece güzel bir tütsü tadı olacak. Bu seviyede kapatırsak o zaman etler yanar, onlar yanarsa Robert da beni yakar.
0: Kavurucu bir sıcakta olduğumuz için malzemeleri serin tutmaya çalışıyoruz. İçinde pastırma yağı olan sosa bakın, ne hale gelmiş. Yağ katılaşmış. Sosu böyle dökemeyiz. Bunu ısıtıp çalkalamam ve yağ sıvılaştırmam gerek. Evet. Son aşamaya geldik. Konuklar birazdan gelecek. Biz de hazırız. Güveci hallettik. Tekrar ısıtacağız. Sıcak olması gerekiyor. Gravy sosu da ısıtmamız lazım. Tavayı da ısıtıp içinde soğan, fasulye ve pastırma soteleyeceğiz.
3: Merhaba Robert.
0: Merhaba.
3: Biliyorum işin başından aşkın ama sana birkaç dakika önce başımıza ne geldiğini söylemek istiyoruz. İstersen sen söyle.
0: Hadi.
4: Evet, asansörle eve gittik. Amy ruhlara yemeğe gelmek isterseniz bize bir işaret gönderebilir misiniz diye sordu. Sonra bir ses duyduk ve bize tam buradayım dedi. Bunu kayda aldık. Kulağımızla duyduk.
3: Duyduk gerçekten.
0: Evet. Hala ikna olmadım ben.
3: Evet, yemekten sonra seni de oraya götüreceğiz, olur mu?
4: Evet, oraya gitmen
0: gerekiyor. Tamam, pekala.
3: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
3: İnanmıyorum, harika.
0: Sabırsızlanıyorum. Görmem.

0: It stays with me.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırım düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş.
0: This place, it stays with me.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırım düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş.

0: makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
10: sütaş ayran.
9: Gelsin sütaş ayran.
11: İstikbalden evlenenlere büyük şest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikballe.
13: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
14: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
15: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
14: Hastasıyım bu sarı kolanın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
14: Değişemem ve değişebileceğime dair
15: inancım da yok.
14: Başka lezzet yok.
13: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Şurası oldu mu?
23: Biraz daha bu tarafa alalım.
22: Böyle mi yapıyoruz? Tamam.
23: Bilmem, güzel göründü.
22: Nasıl yaparsak yapalım, Robert bize bağıracak.
24: Konuklarımız tam vaktinde geliyor. Masaya oturmalarını bekliyorum. Sosu çok erken dökersem salata mahvolabilir.
25: Hayaletlerin musallat olduğu bir yer varsa o da burasıdır. Buraya 7 yıldır gelip gidiyorum ve burada çok garip şeyler oluyor. Neler olacak göreceğiz.
26: Burada bir durgunluk var. Elle tutulur bir enerji var. Negatif enerji olduğunu sanmıyorum.
24: Evet, son 30 saniyeye girdik. Şimdi salata sosunu tabaklara dökeceğim. Resmen saat tam 5'te de bitirmiş olacağız. Şöyle koyayım şunu.
23: Teşekkür ederim.
24: Proteine ihtiyacım var gibi. Beraber misiniz?
27: Evet.
24: Sana da protein lazım.
27: Teşekkür ederim.
24: Bugünkü görevimiz 1800'lü yıllarda kullanılan malzemelerle yemek yapmaktı. Bu güzel yerde bulabildiğimiz tüm malzemeleri kullandık. Salatayla başlayacağız. Öncelikle elimizdeki malzeme ve vakitle yapabileceğim en iyi salatayı yaptım. Ardından etli iki ana yemek ve tatlıyla devam edeceğiz. Şimdiden afiyet olsun.
27: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
24: Hayalet çağırmaya yeter mi bilmem ama konuklarım memnunsa ben de memnunum demektir.
22: İlk defa kızartılmış su kestanesi yiyorum. Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Madencilerin olabilir. Hiçbir fikrim yok. Umarım gelmiştir çünkü tadı harika.
28: Salata çok lezzetliydi. İçinde sardalya olan bir salatayı bu kadar beğeneceğimi düşünemezdim. Normalde balık sevmem, bunu beğendim.
23: Konserveleri yemeğe bu şekilde dahil etmiş olması çok etkileyici. Cidden.
24: Bir yemek gitti, üçü kaldı. Sos sıcak. Sosu dökelim.
23: Şu
24: anda yemek yiyor olsalar da diğer servise hazırlanmamız gerekiyor.

0: Tamam gidelim. Yürüyün.
1: Kapalıyız.
2: Hızlanmalıyız.
0: Vaktim kalmadı. Şimdi lazım. Şimdi. Şimdi koyun etli güveci ve kahveli kemiksiz pirzolayı servis edeceğiz. O kadar lezzetli ki akıllara başlarından gidecek.
2: Bunlar kemiksiz pirzola. İyice dinlendi. Çok güzel oldu. Servise hazır.
0: Pekala, salata nasıl? Umarım beğenmişsinizdir.
3: Oh, güzel, harika.
0: Sıradaki yemek için 1800'lü yıllarda kullanılan bir et kullandım. Tatlı patatesli koyun etinden güveç yaptık. Sosis köfteleriyle biraz tat kattık çünkü sosisin yağı boldur. Koyun eti ise çok kurudur. Bunun yanında güzel bir et pişirdik. Kahve soslu kemiksiz pirzola ve yanında uzun Çin fasulyesi. Bal kabağından da püre yaptık. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Afiyet olsun. Ona güzellerinden verelim.
4: Benden hoşlandın. Beni sevdin.
5: Çok güzel görünüyorlar. Harika.
3: Koyun etine çok şaşırdım. Çok çiğnemek gerekir sanıyordum ama öyle değil.
6: 5 saat gibi kısa bir sürede bunu yapabilmesi inanılmaz. Tadı çok zengin. Gerçekten çok lezzetli.
7: Bu gerçekten olağanüstü. Ayrıca şef olduğunu düşünen herkes gelip burada hünerlerini test etmeli bence.
8: Et harikaydı. Hiç koyun eti yememiştim. 7 aydır yediğim en lezzetli yemekti.
0: Görevimiz 1800'lü yılların malzemeleriyle gösterişli bir yemek yapmaktı. Size garanti ederim, geçmişte veya şimdi hiçbir madenci bu kadar güzelini yememiştir. Tatlı zamanı geldi.
1: Meyveler biraz çiğ kalmış. Yine zamana karşı yarışıyoruz. Ayrıca üzerini yeterince pişirebilecek miyiz bilmiyorum. Üst malzeme de henüz kızarmamış. Ateşe biraz daha odun attım.
0: Üstü çıtır çıtır olmamışsa bu şekilde servis edemem. Nihayetinde bana güzel görünen yemekleri servis ederim. Tatlıyı servis edemezsem görevde başarısız olurum ben.
2: Çırpılmış kremayı bitiriyorum. %90'ı tamamlandı sayılır. Servis etmeden önce kusursuz hale getireceğiz.
0: Evet, nasıl gidiyor Brian?
1: Neredeyse hazır.
0: Hızlanmalıyız, vaktim kalmadı. Şimdi lazım.
1: Pekala.
0: Şimdi.
1: Tamam.
0: Derhal. Meyvelerin çıtırlaşmasını beklerken ben de konserve meyvelerle tabağı hazırlıyorum. Brian.
1: Evet.
0: Vaktim yok, hemen lazım.
1: Hemen geliyorum. Aa evet, güzel.
0: Hadi acele et. Vaktim yok dedim. Sakın düşüreyim deme.
1: Geliyorum.
2: Tabaklara biraz karamel sos gezdireceğim.
0: Çok fazla olmasın. Kurusun istemiyorum. Sen şunu bitir. Ben de şuna başlayayım.
2: Tamam.
0: Hadi yürü yürü. En iyi kısım şimdi geliyor. Tabağın altında konserve meyve salatası var. Süslemesini de çırpılmış yumurta ve şeker pekmezinden yaptık. Afiyet olsun.
9: Meyveleri tütsülemiş ki bu hiç aklıma gelmezdi. Genel olarak tadı çok hoş olmuş. Bayıldım.
3: Bu tatlının gurme versiyonu olmuş. Tadı çok hoş. 1800'lerde böyle çeşitlilik olduğunu hiç bilmiyordum. Bunun gibi bir yerde böyle çeşitliliğin bulunması harika.
8: İlk günden hedefimiz buraya insanları konuk edip güzel vakit geçirmelerini sağlamaktı. Restoran ve yemekler de onun büyük bir parçası. Bunun gerçekleştiğini görmek harika. Umarım bunu ileride daha sık yaparız.
0: Tanıştırayım Brian ve Shane.
2: Nasılsınız?
0: Son 6 saat 15 dakikadır Serra Gordo'da koşturup duruyorsun. Nasıl bir deneyimdi?
2: Harikaydı ama çok zordu. Hem de çok zor.
0: Brian?
1: Aa evet. Bugünü daima hatırlayacağım. Evet, sonsuza dek.
0: Brent, beni böyle muhteşem bir yere davet ettiğin için teşekkür ederim. Ancak hala hayaletlere inanmıyorum.
9: Seni alıştıracağız.
4: Merak etme.
0: Pekala.
9: Yapılacak bir
4: evet,
9: iş daha var.
4: Evet, vakti geldi. Güneş batımı.
9: Bence burada yaptığımız şey ruhları mutlaka uyandırmıştır.
0: Konuklar hayalet avına sonra çıkacak. Bana gelince Amy ve Adam'ın beni hayaletlere inandırmasına hazırım. Görevimi tamamladım. Fakat birinin bulaşıkları yıkaması gerek. Çünkü ben hayalet avına çıkıyorum. Yemek çok başarılıydı. Şimdi akşam oluyor ve Amy ve Adam'la birlikte ilk hayalet avına çıkma vakti geliyor.
4: İşte geldik.
0: Önden buyurun Bay Goodman.
4: Teşekkür ederim.

0: Bakış açımız çok basit. Bir odaya giriyorsanız ve orada tanımadığınız insanlar varsa... Oh.
1: Çok korktum.
2: Evet.
1: Evet, biraz daha anlatın. Gerçekten çok korktum.
0: Öğlen buraya geldik ve birinin tam buradayım dediğini duyduk.
3: Sizi dinleteceğim. Ama çok dikkatli dinleyin.
4: Bir işaret gönderebilir misiniz? Bir ses duydum.
3: Bir ses duydum dediğimi duyabilirsin.
2: Fiziksel bir şey olmalı. Yani benim buna inanabilmem için.
3: Kesinlikle. Evet.
2: Biliyorum, Brian inandı. Bakın nasıl da titriyor. Hala ikna olmuş sayılmam. Bu nedenle Amy ve Adam beni sesi duydukları yere götürüyor.
3: Robert, soruyu sen sor. Çünkü böylece başka kimsenin konuşmadığından emin olacaksın.
2: Hayaletler. Ben bu kasabaya yemek pişiren kişiyim. Lütfen kendinizi gösterin ya da bir işaret gönderin. Pekala.
0: Evet, tekrar oynatalım. Bak ne oldu.
2: Lütfen kendinizi gösterin ya da bir işaret gönderin.
3: Aa, affedersin ama...
0: Ne dedi?
2: Ben bu kasabaya yemek pişiren kişiyim. Lütfen kendinizi gösterin ya da bir işaret gönderin.
0: İşte, yine tam buradayım demedi mi?
2: Bir şey dediği kesin.
5: Tam buradayım.
2: Ben! Robert, buraya 5 yıldızlı yemek pişirmeye geldin. Serra Gordo madenleri.
3: Hayalet arıyoruz.
2: Hayaletler. Görevin Hawaii temalı bir ziyafet hazırlamak olacak.
6: Bu çiftlerin her birine özel olarak hazırlanmış yemekler pişirmeni istiyoruz.
2: Bugün mü?
6: Bugün.
2: Neyle pişireceğiz peki?
6: Hazır gıdalarla.
2: Çok fazla malzememiz yok ama.
6: Elimizdekiler bunlar.
2: Şu kadarını söyleyeyim, uzun bir gün olacak. Sal kullanacağım. Hemen eldivenlerinizi giyin, gidiyoruz. Yokuş aşağı ineceğim. Yanıyor. Tırmanmış yapacağım. Hızlanmalıyız. Şimdi lazım, şimdi. Bu görevin sonu olabilir. Vegas demiştiniz ama bu biraz aşırıya kaçtı yani.
6: Gerçekten aklım başımdan gitti.
3: Yemekler çok lezzetli.
2: Çok endişeliyim. Dikkat, dikkat.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
14: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Her ev güzel istikballe.
17: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
18: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
17: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
19: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Hepsi burada, hepsi bu.
5: Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık
5: şeftali.
1: Budur.
5: Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Seda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
25: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
26: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
27: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Sonunda
1: gidip bitti. Arabayı getireyim.
0: Eline sağlık. Senin teşekkürler, de. Teşekkürler.
2: Robert.
0: Evet.
2: Sana geldi.
0: İşte bu. Yapımcıların iş üstünde olduğunu biliyordum. Ama bundan haberim yoktu. Görevim Hawaii. Anlamını bilmesem de şunu söyleyeyim. Heyecanlıyım. Görevimiz yemek geri döndü. Sınırları aşmak üzerime yoktur. Dikkat et, dikkat et. Gerekli adımlar atıp yağmur geliyor. Her türlü müthiş zorlukla yüzleşiyorum. Her göreve nereye gittiğimi, neyle yüzleşeceğimi bilmeden gidiyorum. Kolay olmayacağını biliyorum elbette. İmkansız diye bir şey yoktur.

Gördüğünüz gibi Hawaii'de Aloha havası her yere hakim. Yapımcıların planlarını bilmesem de sınırlarımı zorlayacağını biliyorum. Bunun için de diyorum ki yollayın gelsin.

0: Günaydın. İki saniye önce güneşliydi. Bir de şimdi bak. Bugünkü hava tahmini nasıl acaba?
1: Burası Hawaii. Hawaii'ye hoş geldiniz. Aloha Robert.
0: Aloha.
1: Ben John Morgan. Kualoa çiftliğinin müdürüyüm.
0: Tanıştığıma çok memnun oldum.
2: Ben Şef Kimo. Çiftliğin şefiyim.
0: Pekala, burası neresi?
1: Burası Hawaii'nin en kutsal yerlerinden biri. Ve 6 nesildir ailemiz tarafından korunuyor.
0: Efsanelere göre Kualoa bir zamanlar Hawaii yerlilerinin gelip tövbe ettikleri bir sığınak yeriymiş. Kralların ikamet ettiği bir kraliyet eğitim alanıymış. Bugünse bir doğa rezervi. Sığırların yetiştirildiği sürdürülebilir bir çiftlik. Çiftlikte yiyecek yetiştiriyor musunuz?
2: Evet, yetiştiriyoruz.
0: Ve sadece çiftlikteki yiyecekleri pişiriyorsunuz. Evet. Ben buraya ne için geldim peki?
1: Senden Kualoa çiftliğinde yetiştirilen geleneksel ürünlerimizle neler yapabileceğini göstermeni istiyoruz.
0: Pekala.
2: Bugün mutfakta rehberim ben olacağım. Amacın Hawaii ziyafetlerinin kendi versiyonunu yapmak. Kullanman gereken 3 ana malzeme var. Bunların ziyafette bulunması gerek. Onlar olmadan geleneksel Hawaii ziyafet olmaz. Et, poi ya da ulu ve bir de balık yemeği olmalı.
0: Kaç kişilik?
2: Bu akşam saat 5'te 30 kişi gelecek.
1: Bu akşamki misafirlerimiz Hawaii'nin sakinleri olacak. Burada çalışıp yiyecekleri yetiştiren ve bu gelenekle yaşayan insanlar.
0: Aileleriyle nesillerdir burada yaşayan insanları ve geleneklerini onurlandırmak için yapabildiğim en iyi yemeği yapmam gerekiyor. Yani sana kültürle vesaireyle ilgili soru sormama izin var mı acaba?
2: Tabii ki.
0: Takımım nerede? İki şef daha olacaktı.
1: Sanırım buradalar. Seslerini duyuyorum.
0: Brian'la Daryl benim ekibimden. Hoş geldiniz. İkisi de yıllardır şirketimde aşçı başı olarak çalışıyor. Keyif sürüşü mü?
3: Evet.
0: Binlerce kişilik öğle yemeğinden kraliyet ailesine akşam yemeği hazırlamaya kadar kariyerindeki büyük zorlukların üstesinden birlikte geliyoruz. Şimdi amaç şu: 30 kişi geleneksel Hawaii yemeği, yanılmıyorsam biraz modern bir şeyler istiyorlar.
2: Biraz modern.
0: Yemeğin bütünlüğü ve kültürü korunacak.
2: Kesinlikle.
0: Şimdilik bildiklerim bu kadar.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Kolay olmayacak ama bize imkansızı yapabileceğini söylediler. Evet.
0: Bu akşam 5'te 30 kişi geliyor. Onları şaşırtmalıyız.
2: Kesinlikle.
0: Peki. Meydan okumayı kabul ediyorum. İmkansızı birlikte başaracağımıza da kefilim. Hadi gidelim.
2: Tamam.
0: Gidelim. Orada buluşalım çocuklar.
3: Tamam.
0: Burada ne çeşit yiyecekler yetiştiriyorsunuz?
2: Ulu var, ekmek ağacı var, muz var, papayamız var ve ananasımız var.
0: Başka?
2: Bir de etimiz var. Hatta karidesimiz var.
0: Hawaii yemekleri aile ile bütünleşmiş değil mi?
2: Ohana ile bütünleşmiş. Ohana aile demek. Ohana.
0: 30 Hawaii'liyi kendi mutfakları ile etkilemek başlı başına zor bir iş. Üstüne mutfak, fırın ve herhangi bir modern araç olmadan yapmak işi daha da zorlaştırıyor tabii.
2: Şef, önceden ısıtılmış fırının bu.
1: Yaklaşık 180 derece.
0: Çukur ocakların olayı buhar değil mi?
2: Az çok öyle, evet.
0: Kuru ısı değil mi bu?
2: Bu muz kökleri bunun için var.
0: Peki, kökler.
2: Sıcak taşların üzerine sereceğiz. Böylece ateşi bastıracak ve buhar oluşturacak. Üste et, muz kökleri, sonra toprakla kaplıyorsun.
0: Peki normalde eti ikiye mi bölüyorsunuz yoksa yayıyor musunuz?
2: Genelde bütün olarak kullanıyoruz.
0: Böyle mi?
2: Evet.
0: Ortaya volkanik kaya mı
2: evet,
0: koyuyoruz?
2: Volkanik kayaları içine koyuyoruz.
0: Ben biraz daha açmak istiyorum.
2: Senin versiyonun.
0: Peki taze malzemeler nerede? Üretmekten bahsettiniz.
2: Hepsi tarlalarımızda. Arazi araçlarına binip hasat etmemiz gerek.
0: Peki gidip ürünleri bulacağız. Arazi aracına binip çiftliği turlayarak neler olduğuna bakacağız. Çukur ocak toprağın altında bulunuyor. Yani tek şansımız var. Baharatlayıp ocağa atmam ve bir an önce de pişirmem gerekiyor.
3: İçine tuz ve karabiber koyuyoruz.
0: O aşamada ocağa koyup kapattıktan sonra taşların bir kısmını alıp şurada bir ateş daha yakacağım. Çünkü sıya ihtiyacımız var, hem de çok. En büyük sorunlarımızdan biri hiçliğin ortasında gazsız, elektriksiz olmamız. Hawaii dilinde kaulua yer altında pişirmek demek.
2: Önce muz kökleri.
0: Güzelce yayıyoruz.
2: Battaniye serer gibi.
3: Tamamdır.
0: Çukur ocağı her şeyi ekledik. Odun, yapraklar, kökler. Hepsi ete kendi aromasını katacak böylece.
2: Tamam.
0: Eti doğrudan üzerine koyabilirim.
2: Evet, ortasına koyabilirsin.
4: Polinezyalılar Hawaii'ye çiftlik hayvanlarını ilk kez 4. yüzyılda getirirken Kaptan James Cook adaya Avrupa hayvanlarını 1778'de getirdi.
0: Tamam, işte bu. Güzel oldu. Bu çukur ocağın olayı tamamen buhar, kuru ısıdan ibaret değil. Muz yapraklarını görüyorsunuz değil mi? Islak çuval bezi de var. Arkamda dumanın başladığını da görüyorsunuzdur. Bunun sebebi etin aşağıdan buharlanmaya başlaması. Ortadaki taşlar ısı oluşturuyor. Üstünü toprakla kapatacağım ve bitecek. Başka bir şey de yok zaten. Sadece umutla pişmeye devam etmesini bekleyeceğiz. Yağmur geliyor. Evet, bir de doğayla mücadele etmek gerekiyor. Başladık bile.
2: Üstünü kapatın ve kenarlarını da örtün.
0: Çukur ocağı kazıp ateşi başlatmaları çok iyi olsa da üstünü kapatmanın ne kadar emek istediğini görüyorsunuz değil mi? Şu anda asıl sorunumuz yağmur. Çamurun buradan içeri girdiğini görebilirsiniz. Şu anda dumanın çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz. Yoksa eti pişirecek buhar kaçmış olacak. Sonuçta bu bir yemek. Eti ocağa koymak başlangıç. Şuraya doğru, şuraya doğru. Hala bir ateş daha yakmam, pişirecek yiyecek bulmam, 30 kişilik bir menü hazırlamam ve sonra hepsini pişirmem gerekiyor. Uzun bir gün olacağına eminim yani. Pekala, yeni sorunumuz şu. Tekrar ateş yakmak için sıcak taş çıkarmadık.
2: Sıcak taş, evet.
0: Şunları alalım. Şuraya bir çukur ocak yapalım. İçinde pişirebileceğimiz kadar geniş olsun. Ocaklar dışarıda yağmurda kendiliğinden yanmaz.
5: Ateş yanmaya devam etmeli.
0: Ateşin yanmasını ve ısının sabit kalmasını sağlamak işimi daha da zorlaştıracak. Şimdi yiyecek bulmalıyım. Siz ateşi yakın, sen benimle gel. Yiyecek bulmaya gidelim.
2: Hadi gidelim.
0: 30 kişilik yemek pişirmek birden fazla meze, garnitür, salata ve tatlı yapmam gerektiği anlamına geliyor. Bunu yapmak için de çeşit çeşit protein ve meyve gerekiyor. Daha önce hiç kendi ürünümü hasat etmedim. Bu mücadeleyi eşsiz yapan da bu.
2: Oradaki palayı al. Şu çantayı da alayım.
0: Kim o burada Hindistan cevizi olduğunu söyledi. Bakalım.
2: Yeşil olanların içinden daha çok sıvı elde edersin.
0: Bu mu?
2: Evet. Hindistan cevizi bizim kano bitkimizdir. Buraya ilk kez yerleşenler yanlarında getirmiş. Burada sık sık kullanıyoruz.
0: Büyük bir protein kaynağı görüyorum. Hawaii'lerde Hindistan cevizinden bir sürü tatlı yapıyor. Robinson Crusoe gibi hissediyorum kendimi. Yağmur durdu. Nihayet. Yiyeceğimiz yok. Hindistan cevizimiz var. Etimiz pişiyor. Menü oluşturamıyorum çünkü ne bulacağız bilemiyorum. Biz Hindistan cevizi yerken çocuklar bir şey yapmadan oturuyor. Hadi gidelim.
5: Odun atmaya devam et.
3: Odun kesiyorum kardeşim.
5: Robert ateşin üstünde pişirebilmek istiyor değil mi?
3: Evet.
5: O ateşin güzelce yanmasını ve büyümesini istesek de bütün odunu bir anda bitirmek istemeyiz. Odunu bitirmemeye çalış.
0: Keşke Daryl ve Brian da gidip yiyecek toplayabilseydi. Böylece işler epey hızlanırdı. Ancak ateşin sıcak kalması gerek, yoksa daha çok zaman kaybederiz.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
15: Break. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Ha, taze yıldız meyvemiz var.
0: Güzel. Günün sonunda en iyi arkadaşım bu olacak. Yıldız meyvesine bayılırım. Genelde tatlılarda kullanılıyor değil mi? Tuzlu
2: tatlı
0: yemeklerde
2: mı?
0: Değil.
2: Balıkla da iyi gidiyor.
0: Oh. Kualoa çiftliği 15 bin dönümlük bir alana yayılan özel bir doğa koruma alanı ve sığırların da yetiştirildiği bir çiftlik. 60 farklı bitki, balık ve karides dahil 5 çeşit protein yetiştiriyorlar. Vaktim çok gelse çileğin çok olması güzel ama benim vaktim yok. İşte oldu. Bu yüzden birkaçını seçip devam etmem gerekiyor.
2: Ha, burada da ulu var.
0: Ulu mu?
2: Ulu. U-L-U, evet.
0: Yaşadığım yerde Jamaika'da buna ekmek ağacı
2: ulunun
0: deniyor.
2: Ulunun en iyi yanı patates olarak kullanılabilmesi.
0: Evet, harika bir nişasta.
2: Haşlayabilirsin, kızartabilirsin. Yine kano bitkilerinden biri.
0: Yıldız meyvesi, Hindistan cevizi ve ekmek ağacı meyvesi dışında menüm bomboş. Ekleyebileceğim bir şey var mı? Ama vakit geçtikçe daha da zorlaşıyor çünkü pişirme vaktinden kaybediyorum. E buna da ihtiyacım var sonuçta.
2: İşte ananas.
0: Hawaii ananası gezegenin en iyisidir. Nereli olduğunuzun önemi yok. Toprağı burası. Neden bilmiyorum. Ah şuna
2: i̇şte
0: bak.
2: Oldu.
0: Bakar mısın şuna? Harika harika.
2: Harika. Herkes ananasın Hawaii meyvesi olduğunu sanıyor. Bize ait değil.
0: İnanılmaz bir şey. Buraya ait olmasa da Maui ve diğer adalarda ananas ekonomiye epey katkı sağlıyor.
2: En çok ananas üreten biziz.
0: Dünyada mı?
2: Dünyada.
0: Akşam yemeğine son 5 saat kaldı. Malzemelerim tamamlanana kadar menü oluşturamam. E menü oluşturamadan da pişiremem.
2: Burada da şef, karidesler var.
0: Sonunda Kimo bana protein bulabileceğim bir yer gösterdi. Geciktiğimiz için çok gergin olduğumu söyleyip duruyorum. Sırılsıklamım, ter içindeyim, mutlu değilim. Mutsuz olduğumda da ben mutlu pişiremem doğrusu.
2: Burada Anthony var.
0: Anthony nasılsın?
2: Buraların merhaba. Karides rehberi o.
0: Bunlar hangi çeşit karides?
1: Bunlar beyaz Pasifik karidesleri. Hazır mısın bakalım?
0: Ben mi?
1: Evet. Bu şekilde tutacaksın. Evet. Kolunu böyle tut, geri çek ve hepsini aynı anda fırlat.
0: Balıkçı olmasam da ziyafetimize protein bulmak zorundayım. Bunu yaparsam karides yakalayacak mıyım yani?
1: Evet, fırlatıp karidesleri yakalayacaksın. Karidesler, tamam mı? Oh! Şimdi kendine çekeceksin.
0: Evet, karides yakaladım. bak. 30 kişiye yemek pişireceğim. Yeni sorunum karidesleri soyup kesmek ve de pişirmek. Sonsuza dek gidelim tabii. Teşekkürler Anthony. Minnettarım.
1: Rica ederim.
0: Balık bulacağız demiştin sanki.
2: Oltayla balık tutmaya gideceğiz.
0: Şimdi mi?
2: Hayır. Balıkçılar saat 1'de geliyor.
0: Bu balıklar bana yetmez. Orası kesin. Sanki yeterince zor değilmiş gibi balıkçılar da henüz kıyıya dönmemiş. Yemek saat 5'te. Balığı tutup temizleyip pişirmek ve bir yemeğe dönüştürmek için sadece birkaç saatim kalacak. Tabii balık tutabilirsem.
2: Evet şef, işte görevezler.
0: Görevezden bahsettim.
2: Evet şef, görevez bizim ana yemeğimiz. Bir kültür olarak, bir Havaili olarak bu bitkiden geldiğimiz biliniyor.
0: Yani teoriye göre bu kutsal bir yiyecek mi?
2: Havai kültürünü bu bitki oluşturuyor. Bizim için çok önemli.
0: Önemli.
2: Altında çamur yığınları var. Çamura ekililer. Dibinden iyi büyüklükte kökler çıkarmamız gerekiyor.
0: Biz demene sevindim.
2: Ben dışarıda duracağım. Bir Havaili olarak ayaklarımızı çamura sokmak isteriz. Merak etme, ben gireceğim.
0: Beni suçlu hissettirdin şimdi. Tamam.
2: Tamam.
0: Neyse, hadi bakalım.
2: Hasadın en kolay yolu ayağını kullanarak kökleri yukarı ittirmek. Çamuru gevşetiyorsun. Evet.
0: Önce i̇şte böyle. Çıkardım. Ne diyorsun buna?
2: Görevimiz bu. Her yerini kullanıyoruz. Kökleri, yapraklarını, her yerini. Aklına ne gelirse.
0: Sonunda bu geceki ziyafeti hazırlamak için taze, otantik Havai malzemelerim var. Bu iş için fazla yaşlıyım. Geri dönüp ayaklarımı yıkayacağım. Bu da hayatın bir parçası. Ama görevezleri toplamak çok vakit aldı. Menüyü ve malzemeleri hazırlamak için sadece 4 saatim kaldı ve daha balık tutacağım. Şans dileyin bana.
3: Pekala.
5: Şuraya bak.
0: Hindistan cevizi ve...
5: Evet.
0: Ekmek meyvesi.
5: Güzel.
0: Görevez.
5: Tamamdır.
0: Harika malzemeler bulduk.
5: Şunlara bak.
0: Yağmur. Tavuk evet. Yok, somon yok, hiçbir şey yok. Saat 1'de bir şeyler alacağız ki daha 3 saat var. Bu da 6 kişiyi doyuracak. Ne pişireceğim peki? Herkes işini bırakıp buraya gelsin. Buna endişe edecek vaktim yok. Elimde olanlarla bir menü hazırlayıp sonra balık tutabilmeyi umacağım. Evet, görevimiz basit. Menü. Geleneksel kalua eti nasıl... Nasıl servis ediliyor?
2: Parçalıyoruz. Didiklenmiş et gibi düşün. Sonra herkes yiyor.
0: Peki ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Sunumu nasıl yapacağımızı bilmesem de. Ama özel bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Belki. Peki hala bir de karidesimiz var. Karidesle ne yapacağız?
2: Geleneksel karides poke olarak servis ediliyor.
3: Lahanayı sirkeli salata sosuyla süsleyebiliriz. Evet. Evet, üstüne de karidesleri koyarız.
5: Neredeyse salata olacak yani.
0: Bir de gidip tutmam gereken balıklar
5: evet,
0: var.
5: Evet, doğru.
0: Burada ne tür balıklar
2: kapan levrek
0: var?
2: Bulabilirsin.
3: Kapan levrek mi?
2: Evet, biraz.
0: Ekmek meyvesi temel bir yiyecek, nişasta. Balığın üzerinde en çok ne severim?
5: Aa, kereviz kökü.
0: Kereviz kökü.
5: Püresi.
0: Benzer bir şey yapabiliriz değil mi?
2: Mükemmel.
5: Evet.
0: Kızartırız.
5: Balığın altına koyarız. Güzel olur.
3: Her şey çok yumuşak geldi bana. Daha dokulu bir şey lazım bence. Ananas sosu yapıp üstüne makadamya kırıntısı serperiz.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Ben beğendim.
0: Sonra tatlı var. Hindistan cevizi, yıldız meyvesi ve muzumuz var. Hawaii geleneksel tatlısı.
2: Hapiya.
0: Evet.
5: Hapiya.
0: Hapiya.
2: Hapiya.
5: Yıldız meyvesiyle püre yapacağız değil mi?
0: Bu yemeği tamamlamak için hala balık tutmam gerekse de hiç yoktan başlamaya hazırız.
5: Tamam.
0: Tamamdır, planımız bu.
5: Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ekmek ağacını ateşin kenarına koyuyorum. Böylece dışarıda pişiyor. Zaten kabuğunu soyacağız. Yine de güzelce pişsin istiyoruz.
3: Robert'ın restoranında bütün gün sadece bunları yapan insanlar oluyor. Balığı kesen, her şeyi kesip karideslere doğrayan birileri. Tam zamanlı bir iş, 8 saat sürüyor. Benimse şu an 500 karidesi temizlemem gerek. Robert'ı yarı yolda bırakamam.
2: Gölevesi haşlamamız gerekiyor. İçindeki her şey çıkana kadar haşlanacak. İçi sodyum oksalatla dolu. Eğer haşlayıp çıkarmazsak herkesin boğazı kaşınır ve ishal olur.
5: Sıcak. Bu tatlı olacak. 3 katmanlı bir panna cotta yapıyorum. Biraz daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Robert Irvine versiyonu.
0: Bir kere bu panna cotta değil. Geleneksel bir tatlı. Yaptığımız şey ise meyveleri koyup bir çeşit kremaya dönüştürmek.
5: Anladım. Yaptığımız tatlı haupia, Robert Irvine versiyonu olacak. Üzerine mısır nişastası ekledim. Böylece katılaşacak.
0: Sorun şu ki her şey tek boyutlu halde. Mesela püre gibi kremamsı şeyler yapacağım ama dokulu şeyler gerekiyor. Yıldız meyvesini ve muzu küp halinde kestik. Bu bir kat. Sonra sosu döküp makadamya fındığı falan koyup çıtırlık katacağım işin içine.
5: Tamamdır. Hı.
0: Muz da harikaymış. Planımız hazır olduğuna göre ekiple görüşebilir ve sonunda balığa gidebilirim. Her şey yolunda giderse bu işi başarabiliriz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Servis geldi. Çanta hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
28: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
29: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
28: Bu fırsat kaçmaz.
30: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
31: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
32: Sütaş ayran, sütaş ayran.
33: Çiğ köfteyi gördüğün an
34: sütaş ayran.
33: Gelsin sütaş ayran.
32: İçtikçe hissedeceksin.
35: Benim iyi uyumam lazım.
36: Benim iyi uyumam lazım.
37: Benim iyi uyumam lazım.
38: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
39: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
40: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Hey! Yanıyoruz millet. Şu muşambayı kaldıralım.
14: Muşambayı kaldır. Çabuk çabuk çabuk.
0: Akşam yemeğine son birkaç saat kalmışken yeraltı ocağının üzerindeki örtünün yanmaya başladığını fark ettim. Olabilecek en kötü şey bu. Sorun şu, brandanın alev almayacak kadar ıslak olması gerekiyor. Ama alev aldı. Pişirdiğim eti mahvedecek. Ne yapacağım bilemiyorum.
14: Bence et artık pişmiştir. Hala bu kadar buhar çıktığına göre içeride daha çok ısı hapsolmuştur.
0: Düşünüyorum şu anda. Görevimin sonu olabilir bu. Çukur ocakta ne olacağını bilemezsin. Eti koyalı sadece 4 saat oldu. Normalde 6 saat sürer. Erken alırsak ve pişmemişse ocakta buhar kalmayacak. Tekrar kullanamayacağız yani. Eti bilerek böyle erken pişirmişler. Yani ısıyı tutmaya çalışırken ama benim onu didiklemem gerekiyor. Pişmemişse didikleyemem. Tekrar yanan bir ateşe atmam gerekir ki o da şu ateş. Sonuçta bu gördüğünüz umutsuz birinin yüzü. Çünkü çok gerginim. Brandayı çekersek ve pişmemişse ne olacak? Evet, usta sensin. Söyle bakayım.
14: Bu kadar buhar çıktığına göre içeride epey ısı hapsolmuş. Bence şu anda fazla pişmiş
0: ama
14: bile olabilir.
0: Ama fazla pişirmek istemiyorum. Pişmemesi kadar kötü bir şey.
14: O zaman kaldırıyoruz.
0: Beklediğinden 2 saat önce. Daha da kötüsü, balığı tutmaya geç kaldım ama etin kurtarıldığını görene kadar da hiçbir yere gidemem. Toprak bulaşsın istemiyorum.
15: Evet biliyorum.
0: Toprak bulaşırsa işimiz biter. Bu her ne kadar bir yeraltı ocağı olsa da hala bir ocak ve aşırı sıcak. Eti kaldırırken çok dikkatli olmalı ve kendimizi yakmamaya dikkat etmeliyiz.
14: Sıcak taşları gördün mü?
0: Dikkat edin, dikkat edin. Evet, dikkat, dikkat, dikkat.
15: Şu tarafa koyalım. Şurada bir masa var. Hazır mıyız? 1, 2, 3.
0: Aman dikkat.
15: Evet, tuttum.
0: Güzelce pişmiş. Ama burası tamamen toprak. Burası tamamen toprak. Bunu kullanamayız bile.
15: Evet,
0: sonuçta
15: evet.
0: Toprağa bulaşmış. Değil mi? Kullanamayız. Tamamen toprak olmuş.
15: Evet.
0: Kısmını kullanabileceğiz. Hı-hı. 30 kişiyi evet, görebilecek miyiz? Beklediğimden 2 saat erken olsa da eti çıkardık. Çukur ocakta başınıza her şey gelebilir. Biraz kötü sonuçlandı. Etin iki budu, arka tarafı güzelce pişmiş. Görebilirsiniz. Gayet güzel ve sulu. Ama ön tarafı pişmiş olsa da tamamen toprağa bulanmış. Burası tamamen toprak, o kısma dokunamam. Konuklara ikram edemeyiz. Çünkü altı ne kadar iyi pişmiş olsa da toprak sonuçta. Konuklarımızı bütün bir et yerine yarım bir etle doyurmamız gerekecek ne yazık ki. Başarısız olmayı sevmesem de bu bir sorun. Ne yapalım? Harika bir şekilde pişebilirdi. Bir saat fazladan kalsaydı bile harika olurdu. Ama toprak bulaşmış olması balık tutma konusunda beni daha çok geriyor. Sonuçta hiç mutlu değilim. Ne yapalım? Artık bir şeyler yapacağız. Tamamen toprak. Tamam, hadi alın. Başlayalım. Olan oldu bir kere.
15: Evet.
0: Ne yapalım? Neyse o.
15: Tamamdır.
0: Etin yarısı yenemeyecek durumda. Bu bizi epey geriye düşürdü.
16: Aksilikler hep üst üste gelir.
0: Sadece 2 saatimiz kaldı ve hala balığa gideceğim. Ben yokken size söylediklerimi yapmaya odaklanın. Balığa gidiyorum. Bunu başarabiliriz. Üzerindeki eti sıyırabiliriz.
15: Evet.
0: Pekala millet. Dönene kadar balığı temizleyip servis etmem gerek değil
3: evet.
0: mi? Bu arada tamam et didilsin ve sos hazır tamam. olsun tamam mı?
14: Evet
0: sizi
14: şef.
0: Duyamıyorum.
14: Evet şef.
0: 30 kişilik balık tutmak için 2 saatim kaldı. Temizleyip pişirmem ve servis etmem gerek. Etin hali nedeniyle çok gergin hissediyorum kendimi. İşe yaramak zorunda. Nasılsın?
15: Nasıl gidiyor?
0: Adın ne?
15: Joey.
0: Joey. Tanıştığıma
15: ben de memnun oldum.
0: Ben Robert.
15: Pekala.
0: Evet. Güzel bir yerdesin.
15: Evet, balık havuzuna hoş geldin.
0: Dünyadaki en iyi iş sende.
15: Balık havuzundayız. Hawaii'de balık havuzlarına Loko Ia deniyor. Geleneksel Hawaii balık havuzu. Bu yüzlerce nesillik bir şey.
4: Hawaii, Polinezya'da yerlilerin tatlı ve deniz suyunun karışımının balık yetiştirmek için kullanıldığı tek yer.
15: Atalarımız alg çiçeklerinin resiflere çarpmasını ve oradaki vahşi yaşamı etkilemesini önlemek için bu Haliç göletlerini inşa ettiler. Buna el oltası deniyor. Eminim duymuşsundur. Epey eski bir şeydir bu.
0: Aman tanrım.
15: Evet.
0: 30 kişiye el oltasıyla mı balık tutacağım yani şimdi?
15: Evet.
0: Bir dinamit ateşleseydin ben öyle balık tutuyorum.
15: Evet, 6 tane var ve tek başınasın. 2 ele 1 olta. Sadece böyle bir havuzda bununla balık tutabilirsin. Oltaya pek gerek yok.
0: Peki, başlayalım, deneyelim.
15: Hadi bakalım.
0: Bunu 13 yaşından beri yapıyorum.
15: Genelde bütün misinayı açıyorum.
0: Bir ip ve kancayla 30 kişiye yetecek kadar balık mı yakalayacağım şimdi?
15: Başlayalım.
0: Nasıl yapıyorsun şimdi böyle?
15: Hepsini atacaksın tamam mı? Hemen hızlıca göstereyim. Biraz döndürüyorum ki attığımda daha uzağa gitsin. İleriye doğru atıyorum.
0: Evet ben biraz daha farklı yapıyorum. Böyle.
15: Evet. Öyle yap. İşte böyle.
0: Biraz daha açmam gerekiyor. Hawaii geleneklerine derin saygı duysam da 39 kişiyi doyurmak için 1,5 saatim var. Şu el oltası bana bir an önce bir sürü balık tutsa iyi olur. Karides tuttum. Şu anda yangın yüzünden etin yarısını kaybettik. Balık tutmak artık daha önemli hale geldi. 30 kişiyi doyurmam gerek sonuçta. Umarım kaptaki arkadaşlarımın şansı yaver gidiyordur.
14: Bunlar güzel. Yumuşak, sadece ezmemiz gerek.
6: Patates püresi sever misin?
14: Evet.
6: Ekmek meyvesi bu. Kabuğunu soyuyorum. Şimdi çabucak kaynatmak için biraz krema ve tereyağı koyuyorum. Sonra püre yapacağım ve bu balığımızın bazı olacak.
15: Karideslerimiz çok güzel. Şimdi biraz ceviche yapacağız. Papaya da bunun içine koyacağımız bileşenlerden. Asit karidesi pişirmemize yardımcı olacak. Ve bir yemeğimiz pişmiş olacak.
14: Gölevez, Hawaii'nin muhtemelen en önemli yiyeceklerinden. Harika bir yiyecek. Bununla geçinebilirsin. Protein, nişasta, karbonhidrat için her şey var. Mükemmel bir yiyecek. Bu ise volkanik bir taş. Buna Puako diyoruz. Hawaii ismiyle Mamaka Kayo. Mutfak robotum ve patates ezicim.
15: Bir balık kısırdı gibi.
0: Biraz önce bende de oldu ama.
15: Balıkçılıkla ilgili şey öğrendiysem o da yakalamaktan ibaret olmadı.
0: Bu yemek için balığa ihtiyacım olsa da konuklarımın gelmesine 1 saat kaldı. Bütün günü havuzda geçiremem. İşe yaramıyor. Tam bir fiyasko.
15: Ne oldu dostum?
0: Zamanını ayırıp balık tutmayı öğrettiğim ve tarihi anlattığın için minnettarım ama doyurmam gereken insanlar var balığında.
15: Evet,
0: üstelik.
15: Evet sorun değil bu kadar.
0: Gideyim bari. Ana yemeğim yok. Seçenekler de yok denecek kadar az. Resmen beynim durdu. Harika ürünlerimiz var. Sorun şu ki elimizdeki et dışında proteinimiz yok. Tavuk yok, somon yok. Kullanabileceğimiz hiçbir şey yok.
14: Mutfağıma gidip sana ne gerekiyorsa getirebilirim.
0: Ne var mutfağında?
14: Somon balığım, kılıç balığım var. Bir yerden tavuk aldık.
0: Kimo'nun harika bir fikri var. Mutfağı çiftlikte bulunuyor ve benim görevim de buradaki malzemeleri kullanmak. Tamam. Biraz somon ve tavuk getir. Tamam mı?
14: Tamam.
0: Süper. Teşekkürler. Evet, Kimo'yu gönderdim. Umarım vaktinde döner de getireceği yiyecekleri güzelce pişirebiliriz. Yoksa görev başarısız olacak. Zaman çok değerli. Kimo'yu beklerken çalışmaya devam ediyoruz.
6: Püreye başlayabilirim. Tatlıya koyacağım.
0: Yıldız meyvesi fazla katı olmasın.
6: Evet.
0: Kremsi olsun istiyorum. Bardağa yapışmasın. Tamam mı?
6: Tamamdır. Pudding gibi olacak.
0: Nihayet.
14: Şef, süvariler geldi.
0: Harika. Kimo'nun mutfağı Kualoa çiftliğinden gelen ürün ve proteinlerle dolu. Süper, bizi kurtardınız çocuklar. Teşekkürler. Düşünecek vaktim olmadığından aklıma gelmeyen fikirlerle de görevime sadık kalarak herkesi gerçek Hawaii yiyecekleriyle vaktinde doyurabilirim.
6: Tavuğu kesip küçük parçalara ayırıyorum. Zaten didilmiş tavuk olacak.
0: Ana proteinler hazır olduğuna göre yemeği hazır edebiliriz. Unutma, noodle salatası olacak.
6: Evet.
0: Bir tavuk noodle yemeği olan uzun pilavlı tavuk denilen tipik bir Hawaii yemeği yapacağız.
6: Biraz soya ile ponzu salata sosu yapacağız. Bunu biraz süsleyeceğim pirinçle. Böylece yemeğimiz hazır olacak. 30 kişiye bu kadar az kişiyle yemek yapsak da ateşimiz bu kadar. Fazla yerimiz de yok. Robert, o kestiğin soğanları ne için kullanacağını bilmem gerek.
0: Somonda kullanmak istiyorum. Kimo bana somon ve tuna getirdi. Ben de lomi lomi yapacağım ya da lomi lomi salatasının başka bir versiyonunu. Etin üstüne koyacağımız bir somon salatası.
14: Tatlı için Hindistan cevizi kızartıyoruz. Ateş ısısı ocağı kontrol.

0: Kontrol etmekten daha zor. Biraz uzaklaştığın anda yanabilir. O yüzden başında durman gerekiyor.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Yara'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
1: Yaylanan geldi belli. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Yara'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
1: Yara'dan geldi belli.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Etimiz hazır değil mi?
18: Etimiz iyice didildi.
17: Lomi baharatlanmaya hazır mı?
18: Lomi henüz baharatlanmadı. Gidip hemen yapayım istersen. Ne dersin?
17: Servis etmeye hazır değil mi?
18: Poi oradaki et tabağında da var.
17: Poi.
18: Tamam.
17: Karidesler?
18: Karides salatası burada.
3: Ekmek meyvemi yaparken şu et olayı yaşandı ve meyveler yanmaya başladı. Bir kısmı yansa da elimizde hala yeterince var. Krema ekledim. Şimdi püre haline getireceğim ama bence işler yolunda gidecek.
17: Bu sabah topladığım yıldız meyveleri ile yaptığım tatlı. İçinde şeker, mısır nişastası ve Hindistan cevizi sütü var.
3: Balık için tavala koyuyorum.
17: Onun sosu hazır değil mi?
3: Sosu hazır. Arkanda.
17: Ekmek meyvesi hazır mı peki?
3: Evet, o da hazır.
17: Servis edeceğimiz tabaklara aktarmaya başlayabilirsin.
3: Evet.
17: Şimdi yapabilirsin. Bunları tüm istasyonlara koymaya başlayın.
18: İnsanlar sıraya girdiler. İçeri girmeye bekliyorlar işte. Gel gelmeye biraz kantar içindeyim.
3: Robert, bunları hep birlikte karıştıracağım değil mi? Sonra...
17: Evet. Çok fazla koyma ama.
3: Çok fazla koyma.
17: Eşit olacak.
3: Tamam, anladım.
17: Saat 4:30. Yemeklere son dokunuşları yapıyoruz. Yağmurun geldiğini şimdiden hissediyorum elbette. İnsanları görüyorsunuz, sıraya giriyorlar. Daha yapacak bir ton işimiz var. Konuklar gelmeye başladı. Bu da yemeğin yaklaştığını gösteriyor. Şimdi en büyük zorluk yapışmaz tavalar ve ateş. Tavalar ısınmazsa balıkları pişiremeyiz. Altın rengi olmaz ve o zaman da başarısız oluruz tabii. Bu yüzden tavaları ısıtıp daha çok odun ekliyoruz. Yani bu görevimiz yemeğin başarısız bölümü olabilir. Her şey buna bağlı. Hadi bebeğim, güzelce piş. Son 15 dakika kaldı. Balık beklediğimden daha uzun sürede pişiyor, orası kesin. Şurayı körüklemeniz gerekiyor, hiç ateş yok. Şurayı.
19: İşte böyle.
17: Aha.
3: Bu şekilde vaktimiz dolacak.
17: Konuklarımız burada, Kualoa çiftliğinde çalışan yerliler. Hava yemeğini herkesten daha iyi biliyorlar. Yemek güzel olsa iyi olur. Hadi bebeğim, güzelce piş. Son 15 dakika kaldı. Balık beklediğimden daha uzun sürede pişiyor, orası kesin. Şurayı körüklemeniz gerekiyor, hiç ateş yok. Şurayı.
19: İşte böyle. Aha.
3: Bu şekilde vaktimiz dolacak.
17: Konuklarımız burada, Kualoa çiftliğinde çalışan yerliler. Hava yemeğini herkesten daha iyi biliyorlar. Yemek güzel olsa iyi olur.

0: 9 dakika. Pekala, bu işi bitirmek gerekiyor. 9 dakikamız
1: var. 9 dakikamız var. Duydum.
0: Balığın altın gibi sararmasını istiyorum. Ekmek meyvesi püresinde servis edip üstüne ananas sosu dökeceğim. Ben sonuncuyu yaparken siz eti alıp sosu getirebilirsiniz.
1: Tamamdır. Bugün olmaz. Bugün olmaz. Olmayacak. Ben varken asla.
0: İşte böyle.
1: Hadi bakalım.
0: Kendini incitme dostum. Dikkatli ol. Çekilin, çekilin, çekilin. Herkes çekilsin.
1: Temizleyelim.
0: Ver al mekandaki servisleri kontrol et, tamam mı?
2: Tamam.
1: 5 dakikamız kaldı. Hadi yapalım. Mükemmel görünüyor. Güzel, güzel bir balık. Pekala.
0: Alın bakayım, alın. Bu da son balık tavasıydı. Bugün çok zor desem hafif kalır. Gerçekten Hawaii'nin harika ve inanılmaz insanlarıyla burada vahşi doğada yemek pişirmek bir onurdu benim için. Havasıyla, balık tutmasıyla, 3 dakikada yiyecek hasadıyla en zorlu görevlerden biri oldu gerçekten. Bir şekilde başardık ama. Şimdi doyurmamız gereken insanlar var. Sadece pişirmekten ibaret değil bu iş. İnsanlar da yemeği beğenecek mi bakalım? Ziyafet olmuş mu? Hepsini birkaç dakika içinde öğreneceğiz. Bakalım. Öncelikle bu güzel ortama, evinize hoş geldiniz. Sizin için yemek yapmaktan onur duyuyoruz. Bu sabahki görevimiz bu adaya veya genel olarak Hawaii'ye özgü malzemeleri kullanarak bir Hawaii ziyafeti yapmak. Fikirler bizden olsa da asıl lezzet ve malzemeler Kimo'dan geliyor, arkadaşımızdan. Gel buraya, orada öyle utangaç durma. Bu menüyü kısaca şöyle oluşturduk. Kimse yiyecekleri satın almadı. Kendimiz hasat edip balık tutmamız gerekti. Bu yüzden böyle görünüyorum. Normalde bu halde durup bu kıyafetlerle size yemek servis etmezdim elbette. Yiyeceğimiz şey benim versiyonum. Bir kalua etimiz var. Et önce çukur ocakta pişirildi. Bunu lominin üstünde servis edeceğim. Uzun pilavlı tavuğumuz var. Sıcak yemek yerine soğuk yemek olarak yaptık. Sonra bol narinciyeli bir karides salatamız var. Balığımız ve de biraz sosumuz var. Balık sosun üstünde servis edilecek. Ayrıca deniz yosunuyla poke yaptık. Hindistan cevizi sütü, mısır nişastası ve şekerle yapılan haupia tatlısını farklı bir yöne çektik. Bu sabah topladığımız yıldız meyveleriyle bir pudinge benzettik. Pekala, bence beğeneceksiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hadi gelin bakalım, gidelim. Yapalım şunu. Yeterince yemeğimiz var.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Bunları yaptığın için biz onur duyduk.
0: Harika bir takımımız olduğunu söylemeliyim.
3: Biliyorum, evet.
0: Değil mi? Bu hariç.
4: Bütün yemekte en çok sevdiğim şey kapan levreği oldu. Tereyağlıydı ve içine koyduğu malzemeleri çok beğendim.
3: Etin üstünde lomi somonu. Daha önce hiç yememiştim. Gerçekten harikaydı. Sonra hepsinden birer birer yemeye başlıyorsun. Öylece yemeye devam edebilirsin. Her biri çok güzel.
5: Hiç çiğ karidesli geleneksel Hawaii yemeği yemedim. En iyisiydi. Çok iyi.
6: Uzun pilavlı tavuk inanılmazdı. Normalde sıcak olur. Değiştirdikleri için beğendim. Tam tersi soğuk yapmışlar. Açıkçası çok lezzetliydi. Bu şekilde yemeği tercih ederim diyebilirim.
7: Büyük annem eskiden Hindistan cevizinin kabuğunu soyduğumuz ve sütünü yapmak için rendelememiz gereken çok geleneksel bir haupia yapardı. Bu biraz farklı ama gerçekten güzel.
3: Robert'ın yaptıklarını izleyebilmek, böylesine harika bir yemek hazırlamak çok sevindirici. Gerçekten güzel. Çok

0: çok güzel.
1: Bütün yaklaşımlarını beğendim. Her şey mükemmeldi.
2: Sonunda bitirdik. Bu sabah yağmur yağar diye düşündük ama yağmadı. Yine de ne hale geldik. Hawaii kültürü, Hawaii yemekleri, aloha havası her yere hakim. Görevimiz yemek. Az önce mümkün olduğunu da kanıtladık zaten.
3: Cerro Gordo madenleri. Cerro Gordo, Kaliforniya eyaletindeki en büyük gümüş üreticisiydi.
2: Zamanda geriye dönmüş giyim.
4: Ben Amy.
5: Ben Adam.
4: Hayaleti arıyoruz.
2: Hayalet.
3: Evet, eskiden burada günde bir cinayet olurdu.
5: Sen de bir çığlık ses duydun mu?
4: Bir ses duydum. 25 paranormal meraklısı geliyor. Gerçek bir madencilik dönemi yemeği yemek istiyoruz.
2: Çok fazla yemek yok gibi.
5: Hepsi bu.
6: Şaka mı bu?
4: Bunu başarabilecek biri varsa o da sensin.
2: Isıyı artırın, vaktim yok. Hemen hazır olması gerek, hemen. Biz yemek yaparken siz hayalet mi alıyorsunuz?
5: Evet.
2: Hayalet avına gidiyorum. Evet, hayaletler, ben geliyorum. Beni hiçbir şey korkutamaz. Hiçbir şey. Bea!
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
12: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: Türkiye, 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. İran'dan gelen 3 yolcunun bavulları X-ray'den geçerken kuşku yaratıyor.
1: Bunların hiçbirisini saklamamışsınız, direkt doldurmuşsunuz. Bu Türkiye'de yasal değil. Bundan Türkiye'ye getiremezsiniz.
0: Türkmenistan'dan gelen yolcuların valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
2: Neden bu kadar fazla getirdin?
3: Bilmedim.
0: Arjantin'den gelen konteynerdeki bir torba eşya dikkat çekiyor.
4: Bir test kiti yapmamızda fayda var herhalde.
5: Tabii yapalım bir tespiti.
0: Gümrük arama noktasındaki bir torba peksimet dikkat çekiyor.
6: Aa, bunlar Dubai'yle gönderdiler. Böyle 5-6 parça paketli bir şeyler var.
0: Gemiden inen tırlar gümrük muhafaza memurları tarafından inceleniyor.
4: Akaryakıtını ölçeceğiz, aramanı yapacağız.
0: İtalya'dan gelen yolcunun valizi X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor.
7: Yolcunun beyanın ipi düşmeyen bir şey var mı? Yok.
0: Erbil'den gelen yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
8: Çok fazla getirmişsin, biliyorsun değil mi? Farkındasın. Bunların içine bir şey koydun mu?
0: Kapıkule sınır kapısındaki bir tırda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
9: Yükü nereden aldın kaptan?
0: Yeşil hattı kullanan yolcunun valizinden medikal ürünler çıkıyor.
10: What is the problem?
11: Bunları öyle kafasına göre buradan geçirip götüremez.
0: Cezayir'den gelen yolcunun valizinden şüpheli bir torba çıkıyor.
12: Okay, come in.
13: %100 ya.
14: Anlıyorsunuz bu.
13: Aha.
14: These are forbidden.

0: 3 şüpheli şahsın valizi gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekiyor. Memur 3 yolcunun da pasaportunu alıyor.
1: Size verin pasaportu beyefendi.
0: Yolcular aynı uçakla geldiklerini söylüyor.
1: Siz İran'dan mı geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz? Siz de İran. Komple nereye götürüyorsun bu kadar sigarayı?
0: İlk valiz açıldığında yolcunun sigaraları saklama gereği bile duymadığı anlaşılıyor.
1: Hiçbirisini saklamamışsınız, direkt doldurmuşsunuz.
0: Yolcu sigaraları çocuklarına getirdiğini söylüyor. Ama getirdiği miktar muafiyet sınırlarının çok üzerinde.
2: Kaç kişi var ya?
1: Kaç kişiler? Tam 4 kişi olsun. Bu kadar sigara getirilmez, yasak.
0: Gümrük muhafaza memuru daha yolcunun ilk valizini arıyor ve bu valizin içinden çıkan sigara miktarı dudak uçuklatıyor. Memur, sigara dolu valizin içinde ne olduğu belli olmayan bir gıdaya rastlıyor.
1: Ne için kullanılıyor bu?
0: Yolcular valizden çıkan siyah gıdanın göbelek olduğunu söylüyor.
1: İsmi ne bunun?
2: Göbelek.
1: Hangi yemeklere katılıyor yancak?
2: İçinde şey, burada temizlik yapıp mesela
3: bakacağım
2: şerisini yiyebiliyorsun.
1: Tamam, bu burada bir kalsın.
0: Ve yolcunun valizinden bir torba daha göbelek çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuyu çapraz sorguya tutuyor.
1: İran hangi bölgesine giriyorsun? Tahran'da mı yaşıyorsun?
0: Ve yolcunun ne kadar sigara getirdiğini söylemesini istiyor.
1: Adedini biliyor musun peki buradaki sigaranın? Kaç adet sigara var burada?
2: 35 tane getirdim abi.
0: Yolcunun ilk valizinden neredeyse sadece sigara çıktı. Yani acaba ikinci valizindeki durum ne? Arama alanına başka yolcular da geliyor. Türkmenistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken iki kadın yolcunun valizlerini inceleyen memur, valizlerde şişeye benzeyen eşya olduğunu tespit ediyor ve yolculardan valizlerini gümrük arama noktasına getirmelerini istiyor.
4: Çantayı da bırakalım mı?
0: Şişelerin alkol olduğunu düşünen memur, hızlıca yolcuları sorgulamaya başlıyor.
4: Hangisinde alkol var bunların? Aşkabat'tan mı aldın?
0: Kadın yolcu bir hayli ağır olan valizini arama masasına koymakta zorlandığı için gümrük muhafaza memuru yolcuya yardım ediyor ve valiz masaya taşınıyor.
4: Öbür tarafından. Aç bakalım. Ne bunlar? Vodka mı? Vodka mı? Şimdi...
0: Valiz açıldığında da X-ray taramasında görünen şişeler kendilerini belli ediyor. Yolcuların alkol oranı %22'nin üzerinde 1 litre, %22'nin altındaysa 2 litre içki getirme hakları bulunuyor. Bakalım bu yolcular muafiyet sınırlarını ne kadar aşmış?
4: Bunda var mı?
5: Tamam.
4: Aç.
0: Yolcu açtığı ikinci valizdeki alkol şişesini kendi elleriyle masaya çıkartıyor.
4: Aynısı mı burada? Hepsi vodka mı?
0: Alkol şişelerinin çok olması yolcu için kötü haber. Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. İranlı yolcu ikinci valizinden çıkan halının el dokuması olmadığını söylüyor.
1: El dokuma mı yoksa makine mi bu?
2: hatırlamadım abi.
0: Ama gümrük muhafaza memuru bu durumdan şüpheleniyor.
1: Siz bunun el dokuması olup olmadığını bilmeden mi getirdiniz?
2: Şu an bilemedim. El dokuması ama yeni. Eski falan değil.
1: Tamam yeni olsun fark etmiyor. Bu el dokuması değil zaten.
0: Ve yolcunun halıların altına da sigara sakladığı anlaşılıyor.
1: Ve bu da sigara hepsi.
0: Gümrük muhafaza memuru, yani metil morfinin narkotik bir ilaç olduğu ve ülkeye girişinin kesinlikle yasak olduğu konusunda yolcuyu bilgilendiriyor.
1: Türkiye'de yasak.
2: Yani abi, şey yapmasa, bu atmasa başım ağrıyor. Yasak olsun, baş ağrı yasak mı olur yani?
1: Ne için kullanıyorsunuz bunu?
2: Kendim için kullanıyorum.
1: Ama herkes çok yaygın kullanıyor. Sebebi ne?
2: Sebebi başım ağrıyor, kullanıyorum.
1: Uyuşturucu mahiyetindir. Kafayı, yani uyuşturucu dedim, eroin diğer şey gibi değil. Atıyorum afyon tarzı, anladınız mı? Sadece kafayı rahatlatmak için ama bu Türkiye'de yasal değil. Bundan Türkiye'ye getiremezsiniz.
0: Yolcunun getirdiği eşyalar, yolcu hakkında adli işlem yapılacağına işaret ediyor.
1: Bunu alacağım mecbur çünkü bunu giriş yasak kesinlikle. Bunu sakamazsınız Türkiye'ye.
0: Gümrük muhafaza memuru valiz içinde bulduğu tüm sigaraları çıkartırken yolcu itiraz etmeye başlıyor.
2: Çocuk var, çocuk var.
1: Tamam çocuk çocuğunuz olabilir ama bunu yasa...
0: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkan sigaraları saymaya başlıyor. Sırada İran'dan gelen ikinci yolcunun valizleri var. Yolcu sigara getirdiğini kabul ediyor ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapmaya başlıyor.
5: Sadece bunda var, onda yok.
0: İranlı yolcunun ilk valizinden bir şey çıkmadı. Ama ikinci valiz için bunu söylemek mümkün değil.
1: Bunları niye bunun içine sakladın?
0: Yolcu adeta sigaralara pijama giydirmiş. Gümrük muhafaza memuru valizdeki

0: Eşyalara her elini attığında bir karton sigara daha buluyor ve yolcuyu sorguluyor.
1: Sadece 3 tane götürdüm.
2: Şimdi niye çok getirdin?
1: Çocuklar var burada, onları getirdim.
2: Hangi çocuklar? Evli misiniz?
1: Biraz fazla getirdim ama.
2: Biraz iyi, bayağı bir fazla getirmişsiniz.
0: Gümrük muhafaza memurunun dikkatini yerde duran ve sahibi belli olmayan çanta çekiyor.
2: O sırt çantasını bir getirsene.
0: Sahipsiz gibi görünen çanta biraz önce başka eşyası olmadığını söyleyen İranlı yolcuya ait çıkıyor. Belli ki bu yolcu çantayı saklamaya çalışmış. Yolcuların sorgusu başlarken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Bakalım yolcu alkolleri nasıl açıklayacak?
3: Neden bu kadar fazla getirdin?
4: Onları aldım, mekik aldım. Cezat almak bol muydu?
3: Niye bu kadar fazla getirdiniz?
5: Bilmiyor musunuz?
4: Ben geçen getirdim de arkadaşım.
3: Yani alkollerde bu kadar getirmeniz çok uygun değil.
0: Yolcular gümrük kurallarını bilmediklerini söyleyip kendilerine yardım edilmesini isterken memur el koyma tutanağını hazırlamaya başlıyor.
3: Bu zaten kendi başına %40. O yüzden diğerlerini getirme hakkınız yok. Pasaportunuzu alayım. Bir daha getirmeyin. Bir daha getirirseniz tekrar bu işlemi göreceksiniz. Bu ne?
4: Ara.
3: Vodka mı? Hepsi vodka mı?
5: Aynısı bunun.
0: Valizinden muafiyet sınırlarının üzerinde alkol şişesi çıkan yolcunun bilgileri el koyma tutanağına işleniyor ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor.
3: Şuraya isim soyisim imza alayım.

0: Şuraya da imza.
1: Hakkında yasal işlem yapılan yolcu, el koyma tutanağını imzaladıktan sonra gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve burada yolcunun ifadesi alınıyor.
0: Bir tane sicil atabilir miyiz?
1: Yolcu, alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk edilirken el konulan alkoller gümrük ambarına kaldırılıyor.
0: Ya bugün aldığımızda X'deki arkadaşımız bize içeride alkol olduğunu söyledi. Ben de valizleri açtığım zaman alkolün olduğunu gördüm. 5 şişe alkol vardı. Ya %22'nin üzerinde bir alkol oranı vardı. Yani %40 da alkol oranı. İşlem uyguladık. Buna tutanak tutuyoruz. Bunlar çünkü bizden sonra ambara gidiyor imha edilmeye. Hani göz önünde imha olmuyor. Çünkü yani hep gelir ve bu işlem hani alkol çok gelen bir şey olduğu için o anlık orada yapamıyoruz yani o işlemi. Onlar hepsi toplu bir şekilde imha ediliyor. Yolcu çok normal karşıladı, çok iyiydi. Yani böyle tepkiler normalde çok olmaz. Yani bilmiyordum falan dedi, çok üstelemedi. Biliyordu çünkü. O yüzden çok tepki göstermedi.
1: Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çantanın içinden de adeta sigara fışkırıyor.
2: Nereye satıyorsun bunları? Belli mi satacağınız yer? Nasıl hayır? Az önce sordum.
1: Hakkında yasal işlem başlayacağını anlayan yolcu bir anda sinirleniyor.
2: O kadar çok getirmişim ki. Saatin hepsini çıkarmamız o kadar sürdü.
1: Ve gümrük muhafaza memuru sigara taşıdığından şüphelendiği diğer yolcunun da eşyalarını aramaya başlıyor. Bu yolcunun valizinden şimdilik 4 karton sigara çıktı. Ama arama daha bitmedi. Yolcu streçle sıkı bir şekilde ambalajlanmış eşyanın halı olduğunu söylüyor.
3: Yavaş yavaş.
2: Batar mı?
1: Ama halının arasında bir şey olup olmadığından bahsetmiyor. Yolcu memurla işbirliği yapmaya karar veriyor ve halının içinde saklanan sigaraları göstereceğini söylüyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuya güvenmediği için halıyı ambalajından çıkarmaya karar veriyor.
3: Vallahi batar.
2: Bir şey olmaz.
3: Allah Allah.
1: Ve katlanmış halının her bir katmanından çıkan sigaralar masaya dökülüyor. Gümrük muhafaza memuru yolcunun beraberinde getirdiği sigaralar hakkında bilgi almaya başlıyor.
2: Niye bu kadar çok getirdin? Niye satmak için mi getirdin?
3: Yerim yok.
2: Yok yok, bu sigaraları satmak için mi getirdin?
3: Evet.
2: Nereye satıyorsun? Nerede satıyorsun daha doğrusu?
3: Al. Al.
1: Yolcunun hem valizinden hem de halısının içinden çıkan sigaralar sayılmak üzere bir araya toplanıyor. İran'dan gelen yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.
2: Buraya isim soyisim ve imza, tamam.
1: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Arjantin'den yüklenen konteyner Ambarlı Limanı gümrük sahasına giriş yapıyor. X-ray operatörü paletlerin alt kısmında bir dizi şüpheli torba tespit ediyor ve durumu saha ekiplerine bildiriyor. Aç emrini alan saha ekipleri yer operasyon ekipleriyle konteynerin mührünü kırıyor ve arama başlıyor.
4: Mühür numarasını okuyorum.
0: Doğru, açabiliriz.
5: Eşya Arjantin'den geliyor. Yer fıstığı. X-ray aç vermiş. Birinci kanca ve ikinci kanca arasında. Kapı ağzı diyebiliriz. Tabanda bir görüntü var. Torba gibi.
1: Beyannameyi kontrol eden memurlar eşyanın yer fıstığı olduğunu tespit ediyor. Acaba paletlerin altındaki torbalarda ne var?
5: Zaten ilk iki paleti.
2: Palet mi zaten?
5: Aynen. Yan yana olan iki paleti çıkarsa yeterli.
1: Memurlar eşyanın gıda maddesi olduğunu belirlediği için palet altındaki torbaların desikant, yani nem çekici toz olduğunu tahmin ediyor. Ama yine de torbalar yakından incelenecek. Tamam. X-ray görüntüleri bir kez daha kontrol ediliyor ve yer operasyon ekipleri her biri yarım tonluk yer fıstığı çuvallarını çıkarmaya başlıyor.

0: Yük dikkatlice taşınıyor. Fıstık çuvalları çıkartıldıktan sonra şüpheli çuvallar ortaya çıkıyor. Üstlerinde nem çeker torba olduğu yazan eşyalar inceleniyor ve içlerindeki madde kontrol ediliyor.
1: Aynen, nem alıcılar var.
2: Görüntüsü evet.
1: Evet, görüntü itibariyle.
0: Nem çekici, havadaki nemi hapsetme özelliği olan bir madde. Aynı zamanda bu maddeler yasaklı maddelerin saklanmasında kullanılabilir. Bu yüzden memurlar desikantlara narkotik test yapmaya karar veriyor.
2: Yine de bir test kiti yapmamızda fayda var herhalde.
1: Tabii yapalım bir test kiti.
0: İçlerinde desikant olan torbalar bıçak yardımıyla deliniyor ve içlerindeki poşetler ortaya çıkartılıyor.
1: İstersen hepsinden birer örnek alabiliriz.
3: Tamam.
1: Daha sağlıklı olur.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Bagajlarını alan yolcular gümrük kontrol noktasından geçerken bir çiftin beraberinde getirdiği eşyalar arasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
4: Yolbağ için. Give me your passport.
0: X-ray taramasında valizde çok sayıda paket olduğunu gören memurlar bu paketlerin içinde ne olduğunu merak ediyor ve yolculardan valizlerini açmalarını istiyor.
4: Bunda çok paketli bir şeyler vardı.
5: Yani.
0: Yolcular valizden çıkan paketlerin içinde gıda ürünü olduğunu söylerken paketleri koklayan memur baharat kokusu alıyor. Ama bu yasaklı maddeleri saklamak için özellikle yapılmış olabilir.
3: Burada çok var ama. Komple baharat herhalde yani. Bilmiyorum işte, bakacağız. Bak burası.
0: Memurlar valizin diğer yarısını kontrol ederken yolcunun açtığı kumaş torba içinden peksimet çıkıyor. Ve memur narkotik birimiyle temasa geçiyor.
3: Abi sesim geliyor mu?
6: Abi bunlar Dubai'den gelmişler. Böyle 5-6 parça paketli maketli şeyler var. Bir de böyle bir şey getirmişler, ekmek gibi değil. Farklı kokusuz bir şey, böyle tahta gibi.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kurulu.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya, hesabını bilin, cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
9: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Fırsat, fırsat, fırsat. Bimes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bimes'ten hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Bimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
17: Dürüm
11: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
5: Türkiye'nin dürümü. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: bu. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Abi toz baharat gibi
8: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
7: Bıçağı uzatabilir misin?
9: Tabii. X-ray yoğunluğu eşyaya değil de paletin altına vermiş. Çok yüksek ihtimal bunlar.
8: Farklı torbalardan alınan nem çekiciler, narkotik test kitinden çıkan çözeltinin içine konuluyor ve çözelti karıştırılıyor. Örnek istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra içindeki sıvı test kitinin kabına damlatılıyor ve kit kabıyla buluşturuluyor. Ve test kiti kısa süre içinde sonuç veriyor.
10: Senin de gördüğün gibi test negatif verdi.
9: Evet.
10: Bence tamam. Sondajlama baktık zaten.
9: Zaten X-ray'in aç verdiği noktaya baktık. Yoğunluk verdiği noktaya baktık. Bence de tamam. Herhangi bir problem yok.
11: Tamam. Çöplerimizi alalım.
9: Hadi çöpleri alalım.
10: Konteyner Arjantin'den geliyor. Fıstık cinsi eşya. Bizim için narkotik olarak riskli görüldü. Bundan dolayısıyla X-ray'e sevk ettik. Daha sonrasında X-ray aç vermesi sebebiyle yoğunluk verilen bölgede tespit işlemi gerçekleştirdik. Multidrug test kitiyle beraber uyuşturucu tespiti yaptık. Yoğunluk verilen bölgede yaptığımız tespitle beraber uyuşturucu test kitimizin negatif sonuç vermesi dolayısıyla tespit işlemimizi bitirip konteyneri kapatacağız.
8: Yer fıstığı yüklü konteyner temiz olarak işaretleniyor ve alıcısına yönlendiriliyor. Konteyner geri yüklenirken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
7: Şunu birini aç bakayım.
12: Şuro.
7: O çok net baharat kokuyor da yerinden pek bir şey alamadım. Şu hamur gibi değil mi? Bak baharat gibi bu da aynı toz yani.
12: Yok da bu da toz.
7: Toz abi ikisi de toz ya.
8: Kokusu yoğun olmayan ve içinde turuncu toz benzeri bir gıda ürünü bulunan paket açılıyor ve içeriği kontrol ediliyor.
7: Turuncu olan körü gibi kokuyor. Bak. Körü gibi.
12: Bu baharat ya. O kesin baharat.
7: Bir yerini. Senin de kullanılan. Şunu aç bakayım.
12: Baharat hemen.
8: Turuncu paketin içinde köri olduğu tespit edilirken beyaz paketin içinde ne olduğu merak yaratıyor.
7: Un gibi ya, çok net bir kokusu yok yani, böyle bir şey unu gibi.
12: Baharat tam
7: şu mu yalan mı? Bir de şunu sorayım ben.
9: Neye ben ya, şey peteğe ben.
12: Ha, kuru petek gibi. Dal peteğin gibi kurutulmuş.
9: Allah Allah, bunun ne peteği var?
11: İncara.
8: Şüpheli bulunan peksimetler fotoğraflanıyor ve fotoğraflar narkotik birimine aktarılıyor.
9: Yani. Kuru ekmek mi? Evet. Evet, ekmek.
12: Tamam.
7: Ekmek gibi yap. Bu ekmek. Bir şey herhalde. Alo, bir de en son attığım görüntü var abi. Böyle ekmek gibi kuru.
13: kuru petek gibi bir şey aynen böyle. Okey. You can go.
14: Okay, okay.
8: Narkotik birimi yaptığı değerlendirmede peksimetlerin üzerine narkotik madde emdirmenin mümkün olmadığını söylüyor ve yolcuların üzerindeki şüphe kalkıyor ve memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisinden inen tırlar gümrüklü bölgeye giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları gemiden inen tırların plakalarını kontrol ederek saha kayıtlarını yapıyor ve tırları aramaya hazırlanıyor.
15: Yaptın mı kaydı kanki?
13: Yapayım.
8: Tır şoförü aracından indikten sonra yapılacak işlemler şoföre bildiriliyor ve tırında fazla yakıt olup olmadığı soruluyor.
13: Akaryakıtını ölçeceğiz, aramanı yapacağız. Önce depolarını aç.
8: Ve şoför aracında 1000 litre yakıt olduğunu beyan ediyor.
14: 1000 litre.
15: Kaptan. Bir peçete verdim.
8: Ama şoförün beyanını kontrol etmek isteyen memurlar tırın sağ tarafında yer alan depoyu ölçmeye karar veriyor. Deponun eni, boyu ve derinliği ölçülerek içinde olan yakıt miktarı tespit ediliyor.
15: 31. İzzet.
13: Kaptan araç boş mu dolu mu? Yükle mi?
16: Yok.
13: Dolu.
15: 57 çarpı 45.
8: Ve tırın deposunun dolu olduğu, içinde de 500 litre yakıt bulunduğu belirleniyor.
13: 500. Burada 500 litre akaryakıt. 500 litre akaryakıt var. Hı. Yan tarafta depon var.
16: Yok, yok.
13: Doğruya bakalım.
8: Diğer yakıt deposunun da dolu olduğu düşünülürse bu tırın muafiyet fazlası yakıt taşıdığı söylenebilir. Ama önce tırın ikinci deposundaki yakıtın ölçülmesi gerekiyor.
13: Ya dolu da.
15: Full. Zaten kaç şişe?
16: Burası da 500 litre falan alıyor. 500.
15: Şimdi bu zaten
13: 550 alır. Orada.
8: Tırın sağ deposunda 500, sol deposunda da 550 litre yakıt tespit eden memurlar tırın taşıdığı toplam yakıtın 1050 litre olduğunu hesaplıyor.
15: Yazalım.
13: 500, burada 550, 1050.
15: Tamam işte. 500, 450, tamam. 500 yazalım. Tamam,
8: 500. Ülkeye girişte en fazla 550 litre yakıt bulundurması gereken tırın, muafiyet fazlası taşıdığı 500 litre yakıt vergilendiriliyor ve sisteme işleniyor.
13: Şöyle şuraya 8424 lira 50. Tamam. Kolay gelsin.
15: Kabin kontrolünü de yapayım ben.
8: Tırın kalan kısımlarını da kontrol etmek isteyen memurlar, dorse altında yer alan gözlerin açılmasını istiyor. Yeniden havalimanındayız. Roma'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ve yolcular ülkeye girmek için hazırlık yapıyor. Valizlerini gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçiren yolculardan bir tanesinin valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
17: Sir, hi. No problem. Relax. Where I come from?
18: I come from Italy.
17: Tamam. Okay. What is inside in luggage?
18: I have us.
17: Food.
8: Ve yolcu valizinde kıyafet ve bir telefon olduğunu beyan ediyor.
17: Şimdi burada yolcularımıza kendisi açması için müsaade ediyoruz. Çünkü herhangi bir zarar ziyan olduğu zaman yolcular bunda söz sahibi olmasın diye.
8: Yolcu valizinin üzerindeki stretch kaplamayı yırttıktan sonra valiz açılıyor ve arama başlıyor.
17: Tamam, wait. Bakalım yolcunun beyanın ettiği dışında herhangi bir şey var mı yok mu? Yolcu kendi elbiseleri ve giyim eşyası olduğunu söyledi. Alakalı bir işlem olmadığını beyan etti ama yine de bakalım biz.
8: Açılan beyaz torbanın içinden ilaç çıkarken memur ilaçların reçeteli olup olmadığını sorguluyor.
17: Medicine. Doktor rapor. Ve?
18: No, medicine normal.
17: Normal.
18: Yes.
8: Yolcunun ilaç dediği kutuları internet üzerinden kontrol eden memur, kutuların ilaç olmadığını, basit gıda takviyesi olduğunu ve doktor reçetesiyle satılmadığını tespit ediyor.
17: So, how much money?
18: This is my brother. My friend, they give me.
8: Yolcu valizden çıkan saatin 20 euro değerinde olduğunu ve hediye olarak getirdiğini beyan ediyor. Saati kutusundan çıkaran memur, yolcunun söylediği gibi saatin değersiz olduğunu belirliyor ve yolcunun biraz önce beyan ettiği telefonu da buluyor.
17: Bence biraz manitçi yoğun olduğu için dikkatimizi çekiyor artık isteydi. Tamam, okey, close. Thank you.
8: Yapılan arama sonucunda gümrük kurallarına uymayan bir şeye rastlanmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?
20: Kazancım net, sigortam net.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Tam da lezzetli. Sevince

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
3: Arkadaşlar!
4: Azma!
3: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Yolcu ülkeye giriş yaparken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
18: Araç dolu değil mi?
19: Dolu.
17: Şoför gümrüğe beyan edeceği bir eşyası olmadığını söylerken Dorse'de yüklü olan eşyalar kontrol ediliyor ve tırın sol tarafında yer alan saklama gözü aranıyor.
18: Bunu bir çeker misin? Şunlar, bidon falan.
19: Sabun.
17: Tır yüklenirken kullanılan eşyaların koyulduğu bu gözde şüpheli bir şeye rastlanmıyor.
20: Sağ kaydını yaptım.
18: Önce sağ kaydını yaptım.
20: Yaptım, hepsini yaptım. Tam bitki yapmış.
18: Önce sağ kaydı yap.
20: Yaptım, sağ abi. Kaydını da yaptım. Al üstünde
18: yürü. Ben bir kabine bakayım, şuna tamam. Geçeriz.
20: Tamam.
17: Aramalarına devam eden gümrük muhafaza memurları, tırın kabin bölümünde yer alan gözleri kontrol etmeye başlıyor.
18: Bu da temizlik malzemesi.
17: Gözlerin aramasını tamamlayan memur kabin içinin aramasına geçiyor ve şoförün de kabinde kendisine eşlik etmesini istiyor.
18: Sen diğer tarafa geç. Evet, beyan edeceğin bir şey var mı?
19: Herhangi bir şey yok.
18: Çantalar falan varsa, evet.
17: Kabin içindeki yatak bölümü ve kabin üstünde yer alan torpido gözleri dikkatlice inceleniyor. Ve tır içinde şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memuru, tırı ve şoförünü gümrük işlemlerini yapması için yönlendiriyor.
18: Tamam, iyi günler.
17: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun eşyaları arasında çok sayıda elektronik cihaz tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
21: Nereden geliyor?
19: Ben geldim o.
21: Erbil.
17: Yolcunun getirdiği ilk valiz açıldığı anda ortaya çok sayıda elektronik cihaz çıkıyor. Ve memur cihazların ne olduğunu tespit etmek için ambalajlarını açmaya başlıyor. Yolcunun valizinden pahalı bir markaya ait elektrik süpürgesi ve parçaları çıkarken sırt çantasından da aynı markaya ait saç düzleştirici, tablet, kablosuz kulaklık, elektronik sigara cihazları ve oyun konsolu çıkıyor.
4: Açtın mı kutuyu? Kutuyu açtın mı?
19: Yok.
4: Kaç tane kol var?
19: Yok.
4: Tek kol mu var?
19: Evet.
17: Ülkeye giriş yapan yolcuların bir adet oyun konsolu ve bir adet oyun konsolu kolu getirme hakkı varken bu yolcunun valizinden çok sayıda oyun konsolu kolu çıkıyor.
4: İçinde tek kol hakkım var zaten çünkü bunun içinde bir tane kolum var.
17: Memur yolcuyu muafiyet sınırları hakkında bilgilendirdikten sonra elini sırt çantasının derinliklerine atıyor ve çok sayıda elektronik sigara cihazı buluyor.
4: Çok fazla getirmişsin biliyorsun değil mi? Farkındasın.
19: Bunları topluyor muyum?
17: Memur valizdeki eşyaların ne olduklarını tam olarak tespit etmek için eşyaları tek tek dışarı çıkarmaya karar veriyor. Çünkü yolcu belli ki bu ürünleri ülkeye satmak için getirmiş.
4: Bunların içine bir şey koydun mu?
19: Yok bakalım ne için.
17: Ve memur kutuyu açtığında iki adet makine olduğunu tespit ediyor.
4: Nerede bunun diğerleri?
19: Doğdun.
4: Devamı nerede?
19: Açtığını.
4: Niye bunları aldın?
19: Sıtırdınız ya.
4: Koy hepsini buraya sen. Ben bunları al demedim sana. Sen şunları koy bir bakayım. Hepsini çıkartacağız. Bunları çıkart hepsini. Kaç tane var bunlarda? Sen ver bana. Şöyle bir kenar çekil, bir kenar çekil, böyle böyle bir kenar çekil sen.
17: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan gelen tır kapı kule sınır kapısından giriş yapıyor ve X-ray taramasına alınıyor. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince tırın fiziki olarak aranmasına karar veriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurlarının gözetiminde dorsenin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
8: Kaldı, biraz daha kaldı kaptan.
17: Memurlar yükün sağlıklı aranabilmesi için tırın rampaya yanaşmasını istiyor. Ve şoför kapakları açık olan dorseyi yanaştırıyor.
8: Yükü nereden aldın kaptan?
10: Romanya'dan.
8: Romanya'dan aldım.
17: Romanya'dan alınan ve yüklendiği noktada mühürlenen yük palet halinde arama sahasına taşınıyor. Yükün içinde başka tip bir eşya olduğundan şüphelenen memurlar aldıkları iki paleti açmaya karar veriyor. Ve paletlerin üzerindeki streç kaplama yırtılıyor. Yer operasyon ekipleri arama ambarına alınan yükleri açarken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri de yükün içeriğini kontrol ediyor. Ve beyannamesiyle uyuşup uyuşmadığını tespit etmeye çalışıyor.
8: Bunlar ayakkabı. Şu diğer palete bakayım. Bunlar ayakkabı ya.
17: Beyannamesinde 3500 çift ayakkabı olduğu yazan yük, sondajlama yöntemiyle denetleniyor ve farklı boylardaki koliler tek tek açılıyor.
8: X-ray görüntüsünde şüphelenilen bölgede yaptığımız aramada şüpheli görüntünün bu tişörtler tarafından verildiğini tespit ettik. Ayakkabıların görüntüsü değildi çünkü. Kumaş, tişört, çarşaf tarzı bir şey arıyorduk. Tişörtmüş.
17: Şüpheli yoğunluğun sebebinin beyannamede yazan 10 bin adet tişörtten kaynaklandığı tespit ediliyor. Yük tekrar dorseye yükleniyor ve tırın ülkeye girmesine izin veriliyor.
8: Tır aracımız yükünü Romanya'dan almış. Varış yeri Sarp sınır kapısından Gürcistan'a gidecek. Yükün beyana uygun olduğu yaptığımız kontroller neticesinde doğrulandı. Şüpheli bölgelerde yaptığımız kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadık. Aracımızı tekrardan mühürleyip gönderebiliriz. Aracımız Romanya'dan aldığı spor malzemeleri yükünü yine Sarp Gümrük Kapısı'ndan çıkarak Gürcistan'a götürecek. İlk seyit aramasında şüpheli görülen bölgede yaptığımız kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadık. Ayrıca taşıdığı yükün beyana uygun olduğunu tespit ettik.
17: 3500 çift ayakkabı ve 10.000 adet tişört taşıyan tır ülkeye girerken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor. Yolcunun eşyasını detaylıca arayan memur, hiçbir kişisel eşya getirmediğini tespit ediyor. Bu da yolcunun ürünleri ticari niyetle ülkeye getirdiğini ortaya çıkartıyor.
4: Sen bir sürü eşya almışsın şöyle. Şöyle sen bir karşıya geç. Sen 2 dakika şöyle karşıya geç. Ben halledeyim sana söyleyeyim hemen. Sen geç şöyle bir karşıya.
17: Kutu içeriklerini tek tek kontrol eden memur, tıraş makinesinin içinden elektronik sigara cihazı çıkartıyor.
19: 5 tane değil mi normalde abi?
4: 3 tane attı. Muafiyetinden fazlasını getirdim.
10: Azam şey lazımsa.
4: Şey yapacağım, şunu açalım.
10: Pasaportunuzu alabilir mi?
17: Ülkeye satılmak için getirilen ürünler bir bir ortaya çıkarken, yolcunun pasaportu alınıyor ve ülkeye giriş çıkış sıklığına bakılıyor. Yapılan aramalar sonunda yolcuya hakkında adli işlem yapılacağı söyleniyor ve ele geçirilen tüm elektronik cihazlar tutanak altına alınıyor.
21: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
9: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Manav elma

0: hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Sonbank
2: kartım hadi. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yolcu tutanağı imzaladıktan sonra gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. Savcılık makamından gelen talimat doğrultusunda yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. FAS'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Transit yolcular diğer uçuşlarını beklerken bir yolcu ülkeye girmeye karar veriyor. Ve gümrük muhafaza memurları tarafından durduruluyor. Çünkü yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk var. Yeşil hattı kullanarak beraberinde gümrüğe tabi eşyası olmadığını beyan eden yolcunun valizi açılıyor ve arama başlıyor.
6: Türkçe biliyor musunuz?
7: Bilmiyorum.
6: Where are you coming from?
7: Morocco. I'm coming from China. I'm going to Morocco. I have 24 hours.
6: Okay. What is inside?
7: This is medical mail.
5: Ve memur valizin tabanındaki torbayı çıkardığı anda şüpheli yoğunluğun sebebi anlaşılıyor. Yolcu çok sayıda medikal eşya getirmiş.
6: Bu ne ki? Bunlar.
5: Memur torbadan çıkan medikal eşyaların ne olduğunu sorarken yolcu katılacağı fuarın kartını hızlıca gösteriyor.
6: Bunları fuara götürüyor da.
7: I'm going to.
6: What is this?
7: Medical.
6: Medical.
7: Yes. My flight.
6: Okay, okay, no problem. Yeah. Medikal eşyalar getirmiş ya. Bir muayene memuruna sorup gelelim de.
5: Gümrük muhafaza memuru arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor ve eşyaların değerlendirilmesini istiyor.
8: Kaç tane ha? 10-15 tane var. Biletiniz var.
5: Gümrük muayene memuru yolcunun bir sonraki uçuş bilgilerini görmek istiyor. Yolcu da sanal biletini hızlıca paylaşıyor.
6: Yolcu FAS'tan geliyor, Çin'e gidiyor. Transit bir yolcu.
5: Transit yolcuların ülkeye girmeden önce ülkeye sokmak istemediği eşyaları kırmızı hatta beyan etmesi ve bu eşyaların da bir sonraki uçuşuna kadar gümrük ambarına alınması gerekiyor. Ama bu yolcunun eşyaları yanında götürmek istemesi memurların aklında soru işareti yaratıyor.
6: Malzemeleri şunları hepsini tam çıkartalım da.
5: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Kaçakçılık ve istihbarat memurları Cezayir'den gelen yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve yolcudan valizlerini açmasını istiyor.
9: Okay, come in.
10: İngilizcem var mı?
7: Ha?
10: Türkçe, İngiliz,
7: Türkçe.
10: İngiliz?
7: Tabii.
10: İngiliz?
7: French.
10: İngiliz.
6: Yok.
10: Open.
7: Aç.

0: Sana sırt çantanı aç.
1: Yolcuların sırt çantaları hızlıca aranırken şapkalı yolcunun valizinden şüpheli bir torba çıkıyor. Torbanın içindeki ota benzeyen maddeyi kontrol eden memurlar, maddenin NAS olarak bilinen bir tür ot olduğunu tespit ediyor.
2: Şey mi? Maraş otu mu? %100 ya.
3: Anlıyorsunuz bu.
2: Aha.
3: Neyle var?
2: Evet, evet.
3: Sigara kağıdı da var.
2: Bunu salıyorlar.
4: Bunu sarı babi şey gibi, dinatı gibi ki yanağını kenarına koyuyorsun.
3: Bunun araya girmiyor mu?
2: Girmiyor.
3: Forbidden. Okay. Huh? These are forbidden. Arapça bilen lazım.
1: Yolcu bir anlığına memurların söylediğini duymazlıktan gelirken memur yolcudan pasaportunu istiyor.
2: Bırakıyor musun?
3: Yok ki attıracağım onu da. Bununla birleşmiyor.
1: Bu sırada diğer yolcunun fark ettirmeden ortadan kaybolduğu belirleniyor. Ve yolcunun peşine düşülüyor.
2: Ona helal olsun ama. Gördün mü? Bitmiş. Bakayım şu dışarıdan mı da bir sonra alayım onu.
1: Havalimanındaki yoğunluk artıyor.
2: Şunlar da huzurları.
1: Yolcu, transit yolcu olduğunu sunduğu belgelerle kanıtlıyor. Gümrük muayene memuru da yolcudan ürünlerin faturalarını göstermesini istiyor.
5: Yes, I take it from exhibition because I was in the exhibition.
1: Yolcu valizinden çıkardığı evrak çantasından hem fuar katılım kartını hem de ürünlerin faturalarını beyan ediyor.
5: I was in the exhibition. This is really extraordinary from this.
6: Şeye götürüyor.
7: Fuara götürüyor. Evet. Ama gene de işte
1: memurlar yaptıkları değerlendirme sonucunda yolcuya kırmızı hattı kullanması gerektiğini hatırlatıyor. Yolcu da ürünleri ülkeye sokmak istemediğini, bir gün sonraki uçuşu öncesi gümrük alanından alabileceğini söylüyor.
5: Because this is going me tomorrow. I didn't find a flight today to Morocco. So this is I'm taking to Morocco. What is the problem? If you can keep them, tomorrow I fly. My flight is tomorrow.
7: Şimdi bunları öyle kafasına göre buradan geçirip götüremez.
1: Yolcu ifadelerinde gümrük kanunlarını bildiğini belli ediyor. Ve bulunduğu alanı transit yolcu bölümü sandığını söylüyor.
5: I didn't find flight.
6: Burası mı transit bölümü mü zannediyor bu ya? Evet ya, ben bir transit bölümüne götürüyorum.
5: I didn't find flights, direct flights to transit. So I have to stay one night in Istanbul and then go to Morocco tomorrow.
1: Ve yolcu sanal tercüman aracılığıyla bir kez daha transit yolcu olduğunu, ülkede sadece 24 saat konaklayacağını ifade ediyor. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kaçakçılık ve istihbarat memuru az önce arama noktasında olan yolcuyu hızlıca buluyor ve tekrar arama noktasına getiriyor.
3: Çevirsene şunu.
4: Çevireyim söyleyeyim. Basacağım diye.
2: Geç şöyle. Ara bırak, bırak onu bırak. Sen gel.
5: No.
2: Body control.
1: Ortadan bir anda kaybolan yolcunun üstü aranırken çantasından NAS otu çıkan yolcu da sanal tercüman aracılığıyla sorgulanıyor. Yolcu kullandığı NAS maddesinin Cezayir'de serbest olduğunu söylerken memurlar Türkiye'de yasak olduğunu belirtiyor.
3: Cezayir'de it's Turkey. Not Cezayir.
2: Sordun mu iş yaptın?
3: Sordum da cevap
2: yok. Şeyden sonra.
1: NAS bitkisinin ülkeye girişi yasak olduğundan konuyla ilgili yasal süreç başlatılıyor ve NAS bitkisinin ülkeye girişine izin verilmiyor.

0: Gümrük muhafaza memurları yolcunun beyanlarını geçerli kabul ediyor ve eşyalarının geçici süreyle gümrük ambarına kaldırılmasına karar veriyor.
1: Zaman eşyaları transfer edecek. Şey diyor, uçak bulamamış, yarın uçacakmış. Yarın uçacağı için İstanbul'da bir gün kalması gerekiyormuş.
2: O zaman bunları aynı şey alalım. Transfer alalım.
3: Yes.
1: Okay.
3: Yes, you can keep them. And then tomorrow when I come back, I take them to my flight, right?
1: Evet. Okay.
3: Okay, no problem.
0: Yolcunun valizinden çıkan medikal ürünler tekrar torbaya konuluyor ve yolcu gümrük ambarına götürülüyor.
2: 20'ye yakın vardı zaten. Maliyeti 5000 liraysa...
1: Aynen. Vergiler dahil 5000 lira Türkiye'de. Yani toplamda 15 tane varsa 30.000 liraya yakın. Ama şey, muafiyeti...
2: Gerekiyor zaten transit tane. Transit.
3: Yes, very good. No problem.
2: Sir, give me passport.
3: Yes.
2: Şimdi yolcu transit olduğu için biz bunları ambara alacağız. Uçuşundan 2 saat önce gelip alacak bunları. Ondan sonra gidebilecek. Arkadaşlarımız ona refakat edecek uçağa kadar. Bunları şimdi izin verirsek dışarı çıkmasına serbest dolaşıma girer. Türkiye'ye sokabilir. O yüzden bizim bunları ambara almamız lazım. O yüzden şu an beraber ambara gideceğiz. Bunları transit alacağız. Uçuşundan yarın uçuyor. Çin'e uçuyor. Uçuşundan önce gelip malzemelerini alacak. Refakat eşliğinde uçağına bindirilecek.
0: Yolcu bir gün sonra yapacağı Çin uçuşundan önce eşyalarını ambardan teslim alabilir. Almaması durumunda eşyalar gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve kontrollü olarak imha edilecek.
2: Kalsın. Biz bir ambara kadar gidip geliyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Hepsi Bro'da Premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
7: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füstil. Yeni füstil şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
10: Kız peşindeyim.
9: Oo.
10: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
9: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
10: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
9: Hep önde olacaksın değil mi?
10: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
11: Benim bankam iş bankası.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece atas.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihine baktığımızda istisnai bir dönem görüyoruz. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, 40 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren bu yönetim dönemi, ülke tarihi ve yapıları açısından derin izler bırakan bir dönem oldu.
1: Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve bunların yanı sıra sembolizmi de bir araya getirmiştir.
0: Savaş sonrası dönemde Badajoz, İspanya'nın en büyük ve en yoksul şehriydi. Devletin ülkeyi canlandırma gücünü sergilemek için mükemmel bir ortamdı. Rejimin en iddialı operasyonlarından birini başlatmak için mükemmel bir yerdi.
2: Badajoz planının iki temel işlevi vardır. Biri ekonomik kalkınma, diğeri ise sosyal kontrol, uyum ve barıştır.
0: Diktatörlük, 100 bin hektarlık kurak araziyi açlığı giderecek, zenginlik ve refah yaratabilecek sulanabilir tarım arazilerine dönüştürmek istiyor. Bunu başarmak için barajlar, sulama kanalları, fabrikalar ve hatta kasabalar inşa ediyor.
3: Bu gerçekten de büyük bir dönüşüm alanı. Bir fırsat yerine benziyor, öyle değil mi?
0: Bu yeni topraklara yerleşim sağlamak için devlet, o zamana kadar görülmüş en büyük organize nüfus göçünü başlattı ve ütopik, totaliter ve kırsal bir toplum modeli kurmak üzere 90 bin kolonici gönderdi. İspanya'da 1940'lar sona eriyor. Ancak ülke hala iç savaşın sonuçlarından muzdarip. Franco ve ordusu savaşı kazanmış olsa da kendine yeten bir yönetim anlayışı yüzünden uluslararası güçler tarafından izole edilmiş durumda. Extremadura kırsalındaki açlık ve yoksulluğu hafifletmek için geniş çaplı bir plan uyguluyor.
4: Franco ve hükümeti tarafından başlatılan Badajoz planı, Guadiana Nehri'nin kullanılmamış kaynakları etrafında şekilleniyor. 7 Nisan 1952 tarihli yasa eyaletin ekonomik ve sosyal kalkınmasında yeni bir dönemi başlatıyor. Teknolojiyle desteklenen su yönetimi daha önce verimsiz olan taşkın ovalarını bir zenginlik kaynağına dönüştürüyor. Badajoz planı hayata geçiriliyor ve bölge yeniden canlanıyor.
0: Yarımada'nın güneybatısında yer alan bu vilayet en büyük vilayettir. Yeniden canlanma, Hihara'da inşa edilecek ilk baraj ve ardından inşa edilecek diğer barajlarla Guadiana Nehri'nin akışının kontrol altına alınmasıyla başlar. Bundan sonra verimlilik için bir sulama kanalı ağı inşa edilmelidir. Plan, yerleşimcilerin gelip toprağa işlemesi ve bölgeye dağılan yeni inşa edilmiş köylerde yerleşmesi üzerine kuruludur. Son olarak proje ürünleri işlemek ve değer katmak için bir endüstri ağı oluşturmayı öngörüyor. Genel tasarım iddialı ve kapsamlı.
1: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü mühendisleri için asıl amaç buradaki toprak yapısını, neredeyse bütün bölgeyi ve İspanya'nın çehresini değiştirmekti. Ancak bunu tek başlarına yapamazlardı. Bu hedefe ulaşmak adına işçilere ve çiftçilere ihtiyaçları vardı. O yüzden aramaya koyuldular.
0: Onlara kolonist deniyordu. Rejim tarafından stratejik bir görev için seçilmişlerdi. İlk gelenler gerçek öncülerdi. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte sadece üzerlerindeki kıyafetlerle doğdukları yerleri terk edip yollara düştüler.
5: Bu babamın 35 yaşındaki hali, gördüğünüz gibi 60 yaşında gibiydi.
0: Emilia'nın babası Vadela Calzada'ya ilk gelenlerden biriydi. Diğer aileler gibi ilk evler inşa edilirken onlar da kışlalarda barındırıldılar. Emilia Ramos o zamanlar daha bir çocuktu. Bugünse zamanını bu muhteşem maceranın anısını canlandırmaya adıyor.
5: Kolonileşme amacıyla yerleşmek için öncelikle sabıka kayıtlarının olmaması, reşit olmaları, geniş bir aileleri olması, belki de çiftçi birliğinden olumlu bir değerlendirme almaları gerekiyordu. Yoksa izin alınamıyordu.
0: Seçilmişler arasında yer almak için fakir olması ve Katolik inancına mensup olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.
5: Kayıt defteri denilen şey yerleşimciler geldiklerinde onlara verilen defterdi. Aileleri hakkında bilgiler içeriyordu. O zamanlar 7 çocuğu vardı. Bölgeye geldiğinde zaten 35 yaşındaydı.
4: Her yerleşimciye bir öküz takımı, bir kısrak, bir süt ineği ve gerekli tarım aletleri verilir.
0: Kağıt üzerinde yerleşimci ve ailesi için eksiksiz olan paket, bahçe ve ağıl alanı olan bir ev, ekim için arazi, yük hayvanları, süt ineği ve aletlerden oluşmaktadır. Ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak için her iki aileye birer araba verilmektedir.
5: Bu defterde onlara ne verildiğini ve niçin ödeme yapmak zorunda olduklarını görebilirsiniz. Verilenler bedava değildi. Her şey için ödeme yapılıyordu.
0: Yerleşimciler ilerleme için her şeylerini vermeye hazırdı. Savaş sonrası İspanya'da açlıktan kurtulmak güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Özellikle 2. Cumhuriyet'in tarım reformunda önemli bir rol oynamış ve isyankar ruhuyla bilinen Badajoz eyaletinde durum böyleydi. Ve sonuç olarak iç savaş sırasında Franco ve ordusunun en büyük darbesini yemişti. Yenilenler arasında bile yoksulluk ve umutsuzluk hoşnutsuzluğu körükleyebilirdi. Ve bunu yakından dikkatle izleyenler vardı.
3: Rejimin kendisi ve bu raporu hazırlayan teknisyenler, Badajoz vilayetinde 90 bin ailenin neredeyse açlık sınırında, günümüzde yoksulluk eşiğinde diyebileceğimiz bir durumda olduğunu söylüyor. Bir bakıma Cumhuriyetçi tarımsal çatışmasının protestosunun, başka hiçbir şey talep etmeyi aklına bile getirmeyen düşmanın toprak talebinin bir tür başkenti haline gelmiştir.
0: Franco arazi dağıtımına razı oluyordu. Ancak bu dağıtım büyük toprak sahiplerinin en iyi arazilerini ellerinde tutmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılmalıydı. Sorunu çözmek için geniş ölçekli bir çözüme ihtiyaç vardı. Devlet başkanı artık tüm gücü elinde bulundurduğuna göre görev süresinin mega yapılarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyordu. En yoksul ve en büyük vilayet olan Badajoz yeni bir tarım toplumunun temellerini atmak için ideal bir yer olabilirdi. Dolayısıyla bir sorunu çözmek için bir zorunluluk olarak başlayan şey, rejim için hızla büyük bir fırsata dönüşüyordu.
3: Özellikle büyük propaganda aracı haline getirilmesi açısından bunun Franco rejiminin bir icadı olduğu söylenebilir.
4: Vilayet yeniden yükselişe geçiyor. Devlet başkanımızın da söylediği gibi Badajoz planının uygulanmasıyla ülkemizin karşı karşıya olduğu en derin sosyal sorunlardan biri kısa zamanda çözülmüş olacak.
0: Plan en başından beri kamuoyuna duyurulmuş olsa da başarısı büyük ve öncelik gerektiren bir engelin aşılmasına bağlıdır. Guadiana Nehri'nin suyu tüm operasyon için kilit önemlidir. Ancak nehir vahşi ve dengesizdir. Taşarak her yeri sular altında bırakabilir veya yıkıcı bir kuraklığa neden olabilir. Juan Antonio Bermejo Helechosa'da ikamet ediyor. Belediye başkanı olmadan önce nehrin kaprislerini bizzat deneyimlemiş.
6: Bulunduğumuz yerde merkezden geçen Guadiana Nehri sellerden ve kuraklıklardan etkilenen düzensiz bir nehirdi. Su seviyesi yükseldiğinde doğal olarak sel çok daha geniş alanlara yayılıyordu.
3: Tüm projenin temel taşı Cihara bölgesinde Guadiana Nehri'nden gelen su akışını düzenlemekti. Aksi takdirde ister elektrik, ister tarım, isterse başka bir açıdan nehrin aşağısında herhangi bir dönüşüm projesi gerçekleştirilemezdi.
0: Rejimin mekanizması liderinin iradesini yerine getirmek için harekete geçirildi. Ancak sıfırdan başlanmadı. Bu baraj 20. yüzyılın başlarında bölgeyi dönüştürmek amacıyla tasarlanan Gasset planının bir parçası olarak zaten tasarlanmıştı. Ancak 2. Cumhuriyet döneminde inşaat neredeyse hiç başlamadı. Şimdi devlet savaş sonrası dönemin belirsizliğine rağmen projeyi yeniden başlatıyor.
6: Doğal olarak bu çok iyiydi çünkü çevredeki köylerden birçok insan burada çalışmaya geldi. Hatta aileleri ve işçileri birlikte yaşadığı işçi köy kuruldu. Aynı zamanda Talavera de la Reina'dan buraya çok büyük kamyonlarla çimento getiriliyordu.
0: Hihara Barajı, Juan Antonio Bermejo'nun köyünün hemen yanında inşa ediliyor. Kendisi o sırada 25 yaşında.
6: Burada nehirden getirilen agregayı taşıyan büyük tahta direkler vardı. Nehirden getirilen agregayı vagonlar ve halatlarla surların önündeki alana taşıdılar. Orada agregayı yıkadılar, ayırdılar, betonla karıştırdılar ve duvarı aşamalar halinde inşa ettiler.
0: Guadiana Nehri Hihara'da kontrol altına alınıyor. Barajdaki su hem sulama hem de elektrik üretimi için kullanılacak. Ekim 1956'da çalışma tamamlandı ve Franco rejiminin kazanımlarına eklenmeye hazır hale geldi.
6: Açılış günü çevredeki tüm köylerden birçok insan geldi. Sonuçta devlet başkanının gelmesi yeni bir şeydi, değil mi? Ve hepsi ortada durdular. Bir şeyin açılışını yaptı, birkaç söz söyledi, duymadık bile. İnsanlar uzakta tutuluyorlardı ve barajın açılışı yapıldı. Ama insanlar onu akslamaları gereken yere kadar bile giremediler.
4: Devlet başkanı açılışı yapmak üzere geldi ve inşaat işçileriyle yakındaki köylerin sakinleri onu sıcak bir şekilde karşıladı. Bu baraj geniş kurak alanları sulanabilir tarım arazilerine dönüştürerek aşağı Extremadura'nın yeniden canlandırılmasında hayati bir rol oynayacak.
6: Oradan aşağı tören yapılan yere indi. Burası ağaçlarla doluydu. Bütün bunlar yapılmadan önce çok güzeldi. Ne yapmışlardı acaba? 3-5 tane çilek ağacını ve diğer yerli ağaçları gösteriş olsun, güzel görünsün diye dikmişler. Çivilerle sabitlemişler. Bu ziyaret eden heyete yanlış izlenim verme yöntemiydi. Sonra tüm grup plaket çakmak ve testleri görmek için aşağı indi. Kamyonlar da ağaçları toplayıp bir sonraki ziyaret yeri Orellana'ya doğru yola çıktı. Yol boyunca ağaçları diktiler. Böylece çorak bir arazi ağaçlarla güzelleştirilmiş oldu.
1: Franco rejiminin büyük inşaat projeleri, görsel şöleni, teknik işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu. Genellikle bir tür amblem, bir açılış töreni ve gösterişli kalabalıklar vardı. Bu performatif bir çerçevenin parçasıydı. Daha sonra inşaat devleti olarak bilinen şey aracılığıyla rejiminin meşruiyetini göstermenin ve kurmanın bir yoluydu bu. İnşa eden bir rejimdi. Bu nedenle onların bakış açısından bir yol, hatta bir elektrik hattı bile bu yeni İspanya'nın bir sembolü olmak zorundaydı.
0: Silah zoruyla iktidarı ele geçirmiş rejimin hedeflerinden biri de somut ve tartışılmaz başarılar yoluyla meşruiyet kazanmaktı. Bu anlamda Balaoz planı değerli bir girişimdi ve planda hiçbir şey ters gidemezdi.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Geceyi 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
14: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
15: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
16: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
17: BİM, kalbimle benim.
14: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. 25 yıldır hep yemek sepeti serinle.
17: 25 yıldır hep. Gol be gol! Yemek
18: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
19: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
20: Sarı kola!
21: Fanta sarı kola canım o.
19: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Balahoz'u zengin ve verimli bir eyalete dönüştürmek için barajlar ve kanallar inşa edilmeli ve topraklar yerleşimcilerle doldurulmalıydı. Ancak Franco döneminde daha büyük bir fayda için her türlü fedakarlık yapılmalıdır. Helechosa sakinleri Guadiana Nehri'nin yeniden yükselişini çaresizlik içinde izliyor. Yeni baraj hem evleri hem de tarım arazilerini sonsuza dek sular altında bırakıyor.
6: Guadiana Nehri boyunca Sihara'ya kadar 3 un değirmeni vardı. Suyun güç kazandığı dar geçitlerden faydalanıyordu bu değirmenler ve biri duvar denen dar bölümde yer alıyordu. İşte orada elbette şimdi baraj sularının altında kalan değirmen duruyordu. Orada gördüğümüz kalıntılara gelecek olursak bunlar 1556'da bahsedilen bir inziva yerinin kalıntıları. Yaklaşık 7000 hektarlık arazinin neredeyse tamamen bataklıkla çevrili olması burayı dezavantajlı duruma düşürdü. Bölgedeki hayvancılık büyük ölçüde azaldı. Nüfus doğal olarak düştü ve insanlar geçimini sağlamak için başka bir yol bulmak zorunda kaldılar. Peki ne tür bir çözüm aradılar? Onlara Guadiana Vadisi'nin aşağı kesimlerine yerleşme fırsatı sunuldu. Ve 1950'den itibaren birçok insan oraya göç ettirildi.
4: Badajoz planının uygulanması ve bu vilayetin yeniden canlanmasıyla birlikte yeni ve güzel kasabalar ortaya çıkıyor. Bu kasabalar eşsiz bir manevi ve maddi karaktere sahip olup daha şimdiden yarına büyük umutlarla bakıyor.
0: Franco rejimi için toprak dönüşümü büyük bir iş gücü ve tabii ki sıkı bir kontrol gerektiriyordu. Stratejik olarak 1940 ile 1970 yılları arasında Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü ülke genelinde 300 yeni kasabanın inşasını teşvik etti. Bu totaliter devlet için ideal toplum modelini uygulama konusunda elde edilmiş altın bir fırsattı. Mimar Juan Antonio Ortiz o dönemin imkanlarıyla nelerin başarıldığını takdir edebiliyor.
23: Sömürge köylerinde çalışan çok genç mimarlar kısıtlı ekonomik kaynaklarla temel ihtiyaçlara odaklanmak zorunda oldukları için süslemelerden yoksun, oldukça sade, tamamen işleve yönelik bembeyaz mimariler yaratmayı başardılar.
24: Mimarlar bu durumu yeni sosyal, mimari ve üslup biçimleriyle denemeler yapma fırsatı olarak görüyor.
0: Bu yaratıcı dürtüye karşılık olarak Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü bu kasabaların tasarımı için katı kurallar belirledi. Kasaba meydanı her şeyin kalbi olmalı, siyasi ve dini otoriteleri barındırmalıydı. Evler topluluk birliği duygusunu teşvik edecek şekilde hizalanmalıydı. Hijyen nedenleriyle insanlar ve hayvanlar için ayrı yollar olmalıydı. Ayrıca genişlik ve yalnızlık hissini önlemek için kasabanın bir ucundan diğer ucuna hiçbir yüksek görüş noktası olmamalıydı. Bu açıdan Enterios örnek bir köydür. 1953 yılında Alejandro de la Sota tarafından tasarlanan köy, istenen özelliklere uygun, değişen büyüklükte meydanlarla birbirine bağlanan, iç içe geçmiş sokaklardan oluşan bir ağa sahiptir.
23: Burası şehrin ana meydanı. Bir zamanlar sahip olduğu nüfus sayısına göre oldukça büyük sayılır. Ancak her kasabada daima şunlar bulunur. Belediye binası, tabii ki büyük bir kilise, bu durumda el sanatları dükkanları ve önemli evler. Öğretmenler, doktor ve rahip. Bu aynı mimar tarafından tasarlanmış orijinal bir sulama haznesidir. Aynı mimar köyü ve tarım meydanlarını çevreleyen bankları da tasarlamış. Hepsi aynı mimar tarafından aynı anda tasarlanmış.
4: Büyüklüklerine uygun olarak geleneksel özelliklerini azaltmadan kendine özgü ve gerçekten etkileyici bir profil sunan güzel meydanlar ve geniş bahçelerle donatılmışlardır.
23: Bu muhtemelen bu bölge sakinleri için bir keşif niteliğindeydi. Çünkü basit ve mütevazı olmasına rağmen geldikleri yaşam biçiminden çok daha üstün bir yaşam biçimine kavuşmuş oluyorlardı.
0: Yeni kolonizasyon kasabaları Balahos planı adındaki bu mega yapının bir başka halkasını oluşturuyor. Kihara'ya ek olarak Guadiana ovalarına düzenli olarak su vermek için 7 adet daha küçük rezervuar planlanıyor.
1: İspanyol tarımını modernleştirip verimli hale getirmenin tek yolunun sulama olduğu biliniyordu.
4: Bu benzersiz mühendislik sorunlarının çözülmesini sağlayan yönlendirme barajı Montijo. Çevredeki ovaların dönüşümü için temel öneme sahip. Önemi rezervuarın hacminde değil, çift yönlü dağıtım sisteminde yatmakta. Montijo kanalı 25 bin hektarlık alanı sulamakta. Su, verimlilik mesajını şimdiden iletmeye başlamış.
0: Montijo kasabası yeni kurulmuş bir yerleşim yeri değil. Ancak Balaos planında önemli bir rol oynuyor. Barajın yanı sıra tüm sulama sisteminin omurgasında merkezi konumda bulunuyor. Tarihçi Candela Chavez kendini yapının nasıl inşa edildiğini araştırmaya adamış.
8: Sulama kanalları sadece gerekli değil, aynı zamanda hayati öneme sahip. Bunlar Guadiana Nehri Vadisi'ni sulayan sulama sisteminin en önemli parçası.
0: Barajdan her bir parsele dek su, kanallar, tali kanallar ve hendeklerden oluşan hiyerarşik bir sistem aracılığıyla dağıtılmalıdır. Tasarlanan ağ devasa boyutlarda.
8: Montijo kanalının muazzam uzunluğu ve ilgili tüm çalışmaları yalnızca çok miktarda malzeme değil, aynı zamanda büyük miktarda iş gücü de gerektirecekti. Bu rejimin en başından beri ele aldığı ve çok fazla önem verdiği bir husustu.
0: Cumhuriyetçi tutsaklardan oluşan çalışma taburları, rejimin ülkenin yeniden inşası için sistematik olarak kullandığı bir kaynaktı. Bunlar ayakta kalan tek hapishane kolonisinin kalıntıları.
8: Bu ceza kolonilerinde ortalama 1500 mahkum bulunuyordu. Ve bu mahkumlar cezalarının bedelini ödemek için ortalama 1,5 ila 2 yıl harcayarak bu kanalın tamamını inşa ettiler. Bu kolonilerin ve aslında tüm Franco'cu hapishane ve toplama kampı sistemin özelliklerinden biri de mahkumun yeniden eğitilmesiydi. Kurtuluş sadece fiziksel özgürlükten mahrum bırakılma ya da zorunlu çalışma yoluyla değil, aynı zamanda Katolik eğitim yoluyla da gerçekleşiyordu.
0: Çalışma yoluyla kefaret kavramı İspanya İç Savaşı sırasında Cizvit rahibi ve mühendis olan Peder José Agustín Pérez del Pulgar tarafından ortaya atılmıştır. Pérez del Pulgar, cumhuriyetçi mahkumların hapishaneleri doldurmak yerine savaşta verilen zararın bedelini emekleriyle ödemeleri gerektiğini savunmuştur.
8: Gün doğumundan gün batımına kadar insanlık dışı koşullarda çalıştılar. Ve sorun sadece çalışma koşulları değildi. İnşa edilen bölümlerde yaklaşık 40 kişiden oluşan birlikler halinde jandarma tarafından sürekli gözetim altında tutuluyorlardı.

0: büyük kanaldan ve içindeki uygun su girişlerinden ana sulama kanallarının ağı başlar. Bu ağda suları ikinci sulama kanalları ağ aracılığıyla tüm bölgeye dağıtarak çok işlevli ve birbirinin içine geçmiş bir şebeke oluşturur.
1: İkincil kanalların çoğunda bölgenin kanal sistemi çalışmalarının ilk yıllarında yerleştirilen orijinal kapılara rastlıyoruz. Ve bunlar hala ilk haliyle korunmaktadır.
2: Emilio Guerrero daha 7 yaşındayken babasına çiftlikte yardım ediyordu. Ailesi Guadiana del Caudillo'ya yerleştikten sonra tüm çabalarını Guadiana Nehri Vadisi'ni dönüştürmeye adadı.
1: Önceden Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nden ustabaşıları bize ne ekmemiz gerektiğini, ne tür ürünleri tercih etmemiz gerektiğini, ne kadar araziye ekim yapmamız gerektiğini, nasıl ekim yapacağımızı ve nasıl hasat edeceğimizi söylerdi.
2: Devletin tarım mühendisleri aracılığıyla tasarladığı büyük yapıda yerleşimciler daha büyük bir planın parçası olan sıradan birer unsur olacaktı.
3: Başından beri rejim içinde bazı önemli aktörler vardı. Bunların amacı tam olarak o bölgenin dönüşümünü sağlamak ve İspanya'nın çehresini değiştirmekti.
0: Bu insanlık dışı barakadaki sefaletten Ulusal Enstitü'nün yerleşimcilere sağladığı evlere kadar 100 yıllık bir tarımsal ilerleme söz konusu. Bu ilerleme esas olarak devlet müdahalesi ve toprak sahiplerinin kendi kendini geliştirme çabalarına bağlı.
2: Yerleşimciler yeni bir hayata başlamaları için toprak ve ev alırlar. Ancak bunların bedelini ödemek ve devlet tarafından belirlenen ürün kotalarını karşılamak için yorulmadan çalışmak zorundadırlar. Omuzlarına yüklenen bu çok ağır yükün sorumluluğunu taşıyabilecekler mi?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
12: Hepsi burada, hepsi.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
2: benim, bim, bim. Flo, flo, flo, flo, flo. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her an

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İç savaşın sonunda Balahoz isyankar, yenilmiş ve yoksul bir vilayetti. Açlığı ve huzursuzluğu önlemek için Franco, Extremadura kırsalını modernize etmek üzere olağanüstü bir operasyon başlattı. Arazi yapısındaki köklü dönüşüm, barajları, sulama kanallarını, yeni kasabaları ve tarihimizdeki en büyük organize yerleşimci göçünü içeriyor. Projenin ölçeği muazzam büyüklükte. Rejim, ilerlemeyi kamuoyuna duyurmanın onu başarmak kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Bugün olduğu gibi kamuoyuna duyurulmayan her şey yokmuş gibi kabul ediliyor. Bu nedenle Balahoz planındaki her yeni kasabada kusursuz durumda bir örnek ev ve arsa bulunmak zorundaydı.
6: Bu Badajoz planının bir parçası olan Guadiana del Caudillo'daki örnek bölge. Bu bölge önemli kişilerin geleceği yerdi. Onların gelişine yönelik her türlü konfor hazırlanmalıydı. Çok sayıda önemli insan geldiği için kapsamlı bir şekilde gösterilmesi gerekiyordu. Franco geldi. Kral Prensken geldi. Birçok mühendis geldi. Diğer ülkelerden insanlar Badajoz planının ne olduğunu görmek ve anlamak için buraya geldiler. Bu yüzden her zaman bir örnek parsel vardı. Tıpkı şimdi yeni inşaat projelerinde bir konut geliştirme alanında örnek daire, örnek ev ya da örnek villa olması gibi. Ziyaretçiler geldiğinde Guadiana'ya giden yolun tamamı geldikleri gün dikilen ve ertesi gün budandıkları için kuruyan ağaçlarla çevrili olurdu. Traktörler onları yol kenarına yerleştirirdi. Gelen tüm önemli kişilerin kim olursa olsun makineleri, çiftçilerin kullandığı ekipmanları ve her şeyin nasıl hazırlandığını görebilmesi için ağaçları yol kenarına yerleştirirler ve durmadan tarla sürerlerdi.
5: Francisco José Rodríguez, Balahoz planını en kapsamlı şekilde inceleyen Extremaduralı genç tarihçilerden biri. Başlangıçta kaynak yetersizliği ilerlemeye engellemiş olsa da daha sonraları çalışmaların hızı değişmiş.
7: Aşağıdaki ve yukarıdaki parseller arasındaki arazi farkını görüyor musunuz? Bu gördüğünüz Amerikan makineleriyle yapılan birçok teraslama projesinden yani arazi hazırlıklarından biri. Bu makineler buraya sebepsiz gelmedi.
5: Washington, İspanya topraklarında 4 Amerikan askeri üssü kurmak için buldozerler gönderir. Moron, Zaragoza, Rota ve Torrejon'da. Ardından bu üslerden ekonomik yardım programı kapsamında faydalanıyor. 1953'te Soğuk Savaş ve Komünizme karşı ortak mücadele İspanya ve Amerika arasında işbirliği anlaşmalarına yol açtı. Bu Franco rejimi için uluslararası izolasyonun sonu anlamına geliyordu.
7: Amerikalı dostla artık bir uyum sağlanmıştı ve kendi kendine yeterlilik içinde bocalayan Badajoz planına ivme kazandırılmıştı.
8: Bu makinelerle zaten aşina olan İspanyol personel, Kuzey Amerika'dan gelen yeni mekanik cihazları çalıştırabilecek ve bunları bazı kamu işlerinin yürütülmesinde kullanabilecektir.
5: Hükümetin planları Madrid'de geliştiriliyor olsa da bunların sahada nasıl uygulanacağı ayrı bir sorundu. Bu amaçla Robon Belediyesi'nde 200 hektarlık bir arazi ayrıldı.
7: La Orden arazisi Badajoz planının sinir merkezi konumundadır.
5: Burada tarım mühendislerinin gözetimi altında araziler tahsis edilir, yerleşimciler seçilir, belirli ürünlere öncelik verilirdi. Ve komuta zincirinde yeni bağlantılar oluşturulurdu.
8: Ana salonda Franco 100. yıl mezuniyet sınıfını oluşturan 33 yeni ziraat mühendisine diplomalarını verdi. Ulusal Ziraat Enstitüsü Müdürü Sayın Fernandez Urquiza, Franco'ya mühendislik diplomasının ve kurumun fahri müdürü unvanının yanı sıra akademinin madalyasını da taktı. Franco bununla ilgili memnuniyetini dile getirdi ve tarımın ulusun yeniden dirilişinin temel taşı olduğunu vurguladı.
9: Burada büyük planlamacılar olan mühendisler var. Ayrıca oldukça önemli bir tarım uzmanları ağı da mevcut. Ancak yerleşimcilerin bir eğitim okulundan geçmeleri gerekiyor. Ayrıca belirli bir yerleşimci tipini eğitmek üzere özel olarak eğitilmiş, beyinleri yıkanmış ustabaşıları da var.
8: Burada her yıl 80 gözetmen eğitiliyor ve bunların her biri 50 kolonistin eğitiminden sorumlu olacak.
10: Ustabaşları başlangıçta yardımla görevliydi. Ancak aynı zamanda büyük bir kontrol de söz konusuydu. Haritacılar adeta yarı tanrı gibiydi. Görüşme yaptığım birçok kişi bu kibri anlattı. Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nün her zaman bir kuralı vardı. Kamyon kapıda. Bir sorun varsa, yerleşimci beklendiği gibi davranmazsa kamyon kapılarının önüne park edilir, geri gönderilirlerdi.
5: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü ilk yıllarında yeni kasabalar inşa etmekle arazilerinin yanına müstakil evler inşa etmek arasında gidip geliyordu. Filosarko'nun babasına da bu evlerden biri tahsis edilmişti.
11: Bu tip evlerin genellikle tek bir komşusu vardı. Yol boyunca ikişer evden oluşan gruplar halinde yaklaşık her 200 metrede bir veya iki ev bulunuyordu. Ön kısım aile bahçesine ayrılmıştı ve ekili arazi arka tarafta kalıyordu. Amaç evin ve arazinin bir arada olmasıydı. Böylece eskiden olduğu gibi yürüyerek veya yük hayvanıyla seyahat etmek zorunda kalmıyorlardı. Burada her şey bir aradaydı.
5: Evin ve arazinin inşa edilmesi üretimi kolaylaştırır. Ancak bu rejimin tek önceliği değildir.
12: Eğer çocuklar ve yetişkinler toplu olarak her gün okula veya pazar günleri kiliseye gitmek zorunda kalsalardı, yerleşimcilerin çiftliğinin bakımını üstlenmek gibi temel ihtiyaçları karşılamak için her gün tarlasına gidip gelmesi çok daha zor olurdu. Bu nedenle özellikle bir araya getirilmiş köyler modeli tercih edilmiştir.
5: Karar verildikten sonra Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü her yeni yerleşimin nereye kurulacağına karar vermeliydi. Bunu yapmak için ekime en az uygun arazileri belirleyip köylerin haritada iyi dağıldığından emin oldular. Ve son olarak yerleşimcinin araziye ulaşmak için kullanacağı yolun 3 kilometreyi yani 1 saati geçmediğinden emin oldular.
6: Yeni yerleşim yerleri tasarlanırken odak noktasının tarımsal verimlilik kadar kolonistlerin ahlaki reformuna da önem verilmesi, böylece yeni, üretken ve katolik bir topluluk oluşturulması amaçlanması çok ilginç. Bu oldukça ütopik, oldukça deneysel bir vizyondu. Ve elbette pratikte çoğu zaman kağıt üzerinde olduğu kadar güzel sonuçlar vermedi. Süreç içinde daha önce akla gelmeyen bazı sorunlar yaşandı.
8: Törende konuşma yapan Tarım Bakanı, gençliğin enerjisini ve cesaretini İspanya'nın yararına kullanmak istiyoruz dedi. Ona göre köylüler ve çiftçiler Hristiyan hayırseverliğiyle bencil vicdanlarını değiştirip başkalarını düşünüyorlar.
9: Bence erişim elbette tarım mühendisleri ve tarım uzmanları bunun farkındaydı. Bu insanların yeniden eğitilmesi gerekiyordu. Belki az ya da çok aktiflerdi ama ellerinden tutulup onlara gerçek bir iyi çiftçinin ne oldu, nasıl Hristiyan olması gerektiği, rejimin değerlerine nasıl inanması ve tabiri caizse kendini nasıl yeniden yapılandırması gerektiği anlatılmalıydı. Ve bunu yapmanın tek yolu da işte buydu.
8: Franco Extremadura çiftçilerin büyük bir kalabalık halinde toplandığı Valle la Calzada kasabasına varıyor ve onu sıcak bir şekilde karşılıyorlar.
10: Her zaman her şeyin mükemmel görünmesini sağlamaya çalışırlardı. Çünkü burası büyük bir girişim olarak sunulduğu için sürekli farklı ülkelerden, başka yerlerden gelen yerleşimcilerden ve başka kamu kuruluşlarından insanlar bölgeyi ziyaret ediyordu. Bu yüzden her şeyin her zaman mükemmel olması gerektiğiydi.
5: O dönemde İspanya, uluslararası izolasyonunu aşmak için mücadele ediyordu. Balaoz planının yarattığı propaganda, yurt dışında yeni dostlar kazanmak için yeterli olacak mıydı?
13: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: Fiyatım favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
9: Aha.
10: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
9: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
10: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceket de tam sana uydu Murat'ım.
9: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
11: Sizi Fuzul uyar.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
15: Hepsi burada, hepsi.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı
13: sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
15: Hepsi burada, hepsi.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin

0: tutmakta. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
2: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Frank döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Balaos planı Franco rejiminin en önemli yapılarından biridir. Ekstre Madura kırsalını ve halkını dönüştürmeyi amaçlıyordu. Deneysel niteliği ve büyük stratejik değeri yeni kolonizasyon kasabalarını rejim yetkilileri için zorunlu duraklar haline getirdi.
6: Belediye binasının önündeki ana meydanda devlet başkanı ve ona eşlik eden yetkililer ve ileri gelenler için bir platform kuruldu.
7: Franco'nun buraya gelmesi. Unutmayın ki o zamanlar kimse tek kelime edemezdi. Ama kız kardeşim ve diğerleri bunu bir kutlama olarak gördüler. Herkes o olayı kendi düşünce tarzıyla hatırlıyor.
6: Franco köylülere hitaben ulusal harekete inanmalı ve kişisel hırslarınızın üzerinde onunla özdeşleşmelisiniz dedi. Güç sizin kendi içinizdedir diye ekledi.
7: Onu Amerika'nın sömürgecileri gibi bir süper kahraman olarak tanımlıyorlardı. Güçlü ırk olmaları gerektiği gibi şeyler söylenip duruyordu.
3: Balaos planının yerleşimcileri, Franco'nun yeni bir İspanyol köylüsü tipini şekillendirmeye yönelik ütopik ve totaliter deneyiyle ilişkilendirilir. Çalışkan, itaatkar ve dindar.
7: Franco figürü ve tüm bunlar önemsiz şeyler. Bu zaman içinde bir halk olarak bize ve tarihe ait bir şey haline geldi. Biz sömürge köylerinden gelenler, o zamanlar bir bakıma küçük toprak sahipleri olduğumuz için kendimize saygı duyuyorduk. İnsanlar bizden küçümseyerek bahsediyordu. Küçük toprak sahipleri diyorlardı. Bu da bizde savunmacı bir duygu yarattı. Onlara ne olmuş yani diyorduk.
3: Franco rejimi için yerleşimcilerin büyük macerası tıpkı Amerika'nın keşfi gibi iz bırakmaya mahkumdu. Sierra'nın fethi, Pizarro, Hernán Cortés, Villafranco del Guadiana, Guadiana del Caudillo. Bugün bile bazı kasabalar yaratıcılarının ve amaçlarının adını taşıyor. İster bir müzede sergilensinler, isterse herkesin gözü önünde var olsunlar, semboller gerçekliğin belirli bir anlatısını çağrıştırır.
8: Açılış törenini yapan Franco diyorlardı. Su depoları, sokaklar, meydanlar vardı ve bunlar büyük bir tantanayla bazen iki veya üç kez açılıyordu. Şimdi ise yeni nesiller o geçmişe farklı gözlerle bakıyor. Farklı bakış açılarından bakıyorlar. Onu yeniden yorumluyorlar. Kolektif hayal gücünde hala varlığını sürdüren o dönemin haber filmlerinin temiz ve saf görüntüsünü değil ayrıntıları görüyorlar.
3: Bu arada Guadiana vadilerindeki çiftçiler 70 yıl önce başlayan bir rutinle her gün evlerinden tarlalarına gitmeye devam ediyorlar.
9: Artık çok şey değişti. Araba veya traktörle seyahat ediyoruz. Bu nedenle eskiden 1 saat süren yolculuk şimdi en fazla 5 dakika sürüyor.
3: Balaos planının parsellerinde hem dünkü yerleşimci hem de bugünkü çiftçi oğlu emekleriyle aileyi geçindirmek için çok çalışıyorlar.
9: Bu arazi eskiden kurak bir bölgeydi ve nehre yakınlığı nedeniyle zaman zaman sel baskınlarına maruz kalıyordu. Şimdi ise barajlar ve sulama sayesinde nehir çok daha düzenli akıyor. Bu da araziyi çok daha verimli ve üretken hale getiriyor. Ayrıca burası her türlü ürün için uygun, mükemmel.

0: verimli bir arazi.
1: Sulama sadece bir umut değil, çoktan gerçek oldu. Planın öngörüleri gerçekleşiyor. Coşkulu ve bilgili bir ekip yeniden canlanan bu vilayetin dönüşümünü gerçekleştiriyor.
2: La Ordan arazisi tarımsal araştırmalarda bir ölçüt olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Orijinal binalarının çoğu hala ayaktadır. Rejimin isteklerini hayata geçirecek kararların önemli bir bölümü burada alınmıştır.
3: Ordan, Badajoz planı için bir laboratuvar ve vitrin haline geldi. Ancak yukarıdan aşağı bakış açısı sömürgeleştirme projesinde hakim olan bakış açısıdır.
1: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nün arazisinden bakıldığında Guadiana Vadisi'nin alt kısımlarının tamamı görülebiliyordu. 1957 yılının sonuna kadar 38 bin hektarlık yeni alan sulanmaya başlandı.
2: Aynı arazi içinde Franco kişisel bir konut inşa ettirdi. Özellikle stratejik olarak gördüğü bu projenin her aşamasını yakından takip edebilmek istiyordu.
4: Bu sömürgeleştirme mimarının özellikle Franco için tasarladığı büyük toplantı salonu. Franco'nun uygun gördüğü zamanlarda buraya gelip bakanlarıyla görüşebileceği, belli kararları alabileceği, boyutları Franco'nun bakanlar kurulunu topladığı El Pardo'ya çok benzeyen bu büyük odayı tasarlamıştı. Mimar burada gerçekten de büyük bir pencere, muhteşem bir vitrin tasarladı. Bu vitrinden Franco, Badajoz planının ne anlama geldiğini ilk elden görebiliyordu. Bu büyük bir tarım mühendisliği projesiydi. Panoramik manzara gerçekten muazzam. Burası eskiden otlak alanıydı. Ve uzun süren çalışmalardan sonra verimli bir ovaya dönüştürüldü. Ve buradan tek bir bakışta olağanüstü bir sentez gibi Badajoz planının kapsadığı her şeyi bir bakışta görebilirsiniz. Bu vitrin bu yüzden önemlidir.
1: Badajoz planı kapsamında faaliyete geçen yeni bir sektörse Los Santos de Maimona'da inşa edilen çimento fabrikasıdır. Planın temel özelliklerinden biri sanayinin tarım, ormancılık ve hayvancılıkla uyumlu bir şekilde entegre edilmesidir. Bu ve diğer fabrikalar ulusal gelirin artmasına ve dolayısıyla yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunur. Bu da Generalissimo ve hükümetinin endişe duyduğu bir konudur.

0: Zaman geçtikçe gerçekler kendiliğinden ortaya çıktı. Beklenen büyüme gerçekleşmedi. Hükümetin Extremadura kırsalı için hazırladığı plan, büyük şehirlerin cazibesine ve sunduğu fırsatlara karşı koyamadı.
1: 1960 yılında Badajoz vilayetinin nüfusu yaklaşık 800 bindi. 20 yıl sonra Badajoz planı tam hızıyla uygulanırken nüfus yaklaşık 200 bin kişi azalmıştı. Nüfusun yaklaşık %25 ila 28'i orayı terk etmişken bu harika planı, bu nimeti her boyutuyla anlamlandırabilmek gerçekten zor.
2: Rejim çoğu zaman çaresizlik içinde olan bu ailelerin birçoğunun yerleşimci olarak tarıma yerleştirilebileceğini, diğer birçoğununsa yaratılan yan sanayilere yerleştirilebileceğini düşünüyordu.
0: Balaoz planının üçüncü ayağı olarak reklamcılık sektörü yer alıyordu. Gerçekte planlanandan daha az fabrika faaliyete geçti ve bunların çoğu çok kısa ömürlü oldu.
2: Aslında bu çok büyük umutlar bağlanan projenin en fazla 5000 aileye fayda sağladığını ve asıl faydalananların büyük tarım şirketleri kuran yedek askerler olduğunu görünce durum oldukça düşündürücü bir hal alıyor.
3: O zamanlar bu ebeveynler için bir fırsattı. Ancak daha sonra mirasın tek çocuğa yetebildiğini, diğerlerinin başlarının çaresine bakmak zorunda olduğunu fark ettiler.
0: Toprakların miras yoluyla paylaştırılamaması, devletin kendi çalışmaları üzerindeki kontrolünü sürdürme arzusunun bir başka örneğiydi. Ve bu sınırlamalara neden oldu.
4: O zamanlar İspanya'nın kırsal kesimlerinde büyük ölçüde nüfus azalması söz konusuydu ve hala da öyle. Bu durum o zamanlar yaşananların bir sonucu. Çiftçiler için çok düşük ücretler, tarım makinelerine yapılan yatırımın azlığı sayesinde tarımsal üretimden elde edilen para büyük şehirlerdeki büyük şirketlere yatırıldı ve 70'li yıllarda İspanyol toplumunu oluşturan büyük bir kentsel orta sınıf ortaya çıkmış oldu.
0: Balaoz planı Franco rejiminin önemli bir yapısıydı. En önemli unsurları barajlar, sulama kanalları ve yeni yerleşim yerleri ile büyük ölçekli inşaatlarıydı. Ancak her şeyden önce dönemin İspanya'sına uygun yeni bir kırsal toplum modeli yaratma girişimindeki ideolojik anlayışı en önemli unsur olarak görülebilir.
1: Büyük işler yapmayı, büyük yapılar kurmayı amaçlayan bir rejim bazı şeyleri hayata geçirdi ancak nihayetinde ilan edilenden çok daha azı gerçekleştirildi.
0: 800 bin kişilik nüfus içinde plan yalnızca 50 bin kişinin hayatını etkiledi. Bu nedenle çok sayıda insan başının çaresine bakmak zorunda kaldı.
2: Ya inek ya da göç seçeneği verildi. Ya sömürgeleştirme ineği ya da göç etme seçeneği.
0: Bugün bölgenin kökten dönüştüğü bir gerçek. Anlatılanlar ve gerçekte olanlar yerleşimcilerin ve torunlarının hafızasında birlikte var olsa da gerçek şu ki Balaoz planı onların hayatlarını sonsuza dek değiştirdi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kurduk.
3: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Hesap.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Ayrı bir yaz.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot, Ice Break.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
17: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
8: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
9: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen

0: Antik dönemlerden beri odun, insanlığın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Onu çıkarmak hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biri. Programdaki bütün ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan hiçbir şeyi taklit etmeyiniz.
1: Her zaman para için çalıştım. Mecbur olduğum için çabaladım. Hayatta kalabilmemin tek yolu buydu. 23 yaşındaydım. Kendi işimi kurdum. Tek istediğim patron olmak, sahada olmak, arkadaşlara yardım etmek, birlikte mücadele etmekti. Çok rekabetçiyim. Nedenini bilmiyorum. Bu özelliğimin hayatıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Ama kazanmak zorundayım. Bazen bunu yaparken kötü kararlar veriyorum. Çünkü iş adamı gibi düşünmüyorum. Kıyıda en büyük ve en sağlam kesimci olma arzusuyla hareket ediyorum. Kimse benden daha çok çalışamaz. Bu 8 hafta çok önemli. Burada bir mucize yaratmak için daha çok ve daha akıllıca çalışıp çalışamayacağımızı göreceğiz.
2: İşte başlıyoruz.
3: Evet, düşüyor.
4: Son ormancı da daha önce.
2: Biz kazandık.
4: Jared Douglas hayatının en önemli ağaç kesim hakları için teklif veriyor.
1: Sonsuza kadar hak. İşiniz devam ettiği sürece keresteyi kesme hakkıdır. Bu kutsal kase gibidir.
4: Ama zorlu bir rakip onu yendiğinde...
1: John Muhammed, dalga geçiyorsun herhalde. Lanet olsun.
4: Kesim için riskli bir anlaşmaya mecbur kalır.
5: Mavna başına 100.000 dolar. Hak bedellerinin herhangi bir ödemesini atlarsan soru sormadan yüzen kampı geri alırım.
4: Kesim sezonunun sonunda kampı tamamen satın alma şansı.
1: $2 million bulmam lazım. Mutlaka başarmalıyım.
4: Ama yaz yangınları nedeniyle kapatma yaklaşırken... ekip planları gerçekleştirmek... ve umutlarını canlı tutmak için mücadele ediyor.
1: Sanırım başardık. Onu çıkardık. Önemli olan da bu.
4: Şimdi Jared el artırıyor.
6: Lanet olsun, çok ağır.
1: Bu büyük bir kumar.
7: Belki de işlenmemiş bir elmas.
8: Evet, bunu oraya çıkaracağız.
1: Evet.
8: Tanrım, olamaz.
1: Burada yetişmeye çalışıyoruz.
4: Her zamankinden daha zor durumda.
1: Lanet olsun, iflas edeceğiz.
4: Ekibiyle iki mamlanın hak bedellerini ödemeli.
9: Lanet olsun, harika.
4: Ve yaklaşan kış onları durdurmadan önce $2 million kar elde etmeli. Sonsuz haklarda son bir şans için ya hep ya hiç.

0: Günaydın. Günaydın.
1: İş başına.
2: Pasifik kuzeybatıda sonbahar başı. Ve 9 hafta süren uzun süreli yangın kapatmasının ardından Jared ve Cypress ekibi işe geri döndü.
0: Evet çocuklar, buraya gelin.
3: Neler oluyor?
0: Tüm operasyonlar tam hız devam ederken John'a hak bedeli ödemelerini yapmak için ilerliyoruz. Ama asıl hedef sezon sonunda sonsuza kadar geçerli hak talebini satın almak. Kış kapanışından önce işleri toparlayıp olmam gereken yere gelmek gerçekten zor olacak. Şu anda Ross ve Brett burada. Bir fikrim var. Bunu gerçekleştirmek için son çare denememiz. Yangın sezonu bizi mahvetti. Sanki çok uzun bir vardiya gibiydi. Bizi gerçekten geride bıraktı.
3: Evet, evet, kesinlikle çok zordu.
4: Balık tutmak için harika ama kesim için değil.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun 8 haftası kaldı. Bazı hesaplamalar yaptım. Çok gerideyiz. Her iki ekip de sonsuz haklarda çalışsa bile yetmez. O mavnaları ağzına kadar doldursanız bile mavna başına 100 bin dolarlık teklif ücretiyle bu durumdan kurtulamayız. Sezon sonunda yine de en az 200 bin dolar eksiğimiz olacak. Kış molası gelmeden hedefime ulaşmak istiyorsam gerçekten karlı bir operasyona geçmem gerekiyor. Yani ekipleri bölüp başka bir sahaya gideceğiz.
3: Nereye gidiyoruz?
0: Adı Cachalot Creek. Chef Jerry Jack'in bölgesinde. Eski bir kesim sahası. 10 yıllardır ağaç kesilmemiş ama odun kalitesi iyi. Zaten yolları var, yani neredeyse hiç başlangıç maliyeti olmadan hemen işe koyulabiliriz. Ama yüzen kampı sonsuz haklardan Cachalot Creek'e taşımamız ve kütükleri suya atmaya başlayabilmemiz için ana kamp gerekiyor. Bunu başarabilirsek karımız %30 artacak.
4: Tamam. En azından gidecek bir yerimiz var, bu iyi.
0: Evet, tabii. Jerry henüz evet demedi. Umarım yeşil ışık yakar ama kampın sabah taşınmaya hazır olmasını istiyorum.
4: Peki, tamam. Hemen.
0: Hemen.
4: Tamam.
0: Tamam.
4: Baskıya bayılıyorum.
3: Evet, kötülerin dinlenmeye vakti yok.
0: Baskı avantaj. Ross, yüzen kampı taşımaya hazırlanmalısın. Brett, bir sonraki tonluk mamlası gelene kadar sonsuz hakların odun vermesini sürdürmelisin. Tam da olması gerek. Doğudaki o kesim alanında bir sürü kereste
3: tamam.
0: Bıraktık.
3: Hatırlıyorum, evet.
0: Senin denetlemene ihtiyacım var. Ayrıca orada kanca bakımı yapman da gerekecek.
3: Tamam.
0: O kütükleri tepeden indir, sonsuz hakların bir an bile gecikmemesi gerek. Mavna dolu olmalı. 8 hafta içinde ya 2 milyon dolar ya da iflas.
4: Sen delisin.
3: Sen lanet bir delisin.
0: Hepimiz burada neyin söz konusu olduğunu biliyoruz.
3: Ya başar ya öl.
4: Umarım Jerry Jack sana yeşil ışık yakar.

0: Geri çek. Güzel. Al şimdi.
1: Bir sonraki sonsuz haklar mamlası 2 haftadan az bir süre sonra geliyor. Bu yüzden ustabaşı Brett yaz sezonundan kalan yere düşmüş ağaçlarla dolu bir yamacın kesimine girişiyor.
0: Tabii ki bir ustabaşı olarak ilgilenmem gereken ve stres yapmam gereken pek çok şey var. Bu yüzden bu tür durumlar ortaya çıktığında ve elemanımız yetersiz olduğunda aslında tepeye geri dönmekten keyif alıyorum. Bu işi yıllardır yapıyorum. Bu yüzden buraya geldiğimde her şey bir anda unutuluyor. Güzel. İşte yakaladın. Kanca görevlisi olarak bu durumlarda her şeye dikkat etmelisin. Sadece devin o kütüğü getirmesini izlemiyorum. Aynı zamanda kuyruk tutucuma da göz atıyorum. Kuyruk tutucusu hareket ediyor. Bağladığım her şey sanki nefes almaya çalışıyor. Burada parmağım düğmede olmalı. Durum biraz zayıf görünürse anında o basıncı kesebilmeliyim. Tamam Dave, ben hazırım. Onu biraz geri çek.
2: Tamam, onu geri çekeceğim.
0: Güzel. Lanet olsun. Anlaşılan çekme halatımız kopmuş ya da kırılmış. Şimdi durma noktasına geldik. Operatöre kütükleri, boğa salatını ve her şeyi tekrar iskeleye çekmesini söylemem gerekecek. Geride kaldık. Bugün bu avı bitirmeye çalışıyorduk ama artık bunun olacağından emin değilim. Lanet olsun.
1: Suda ise Jared kaderi belirleyecek toplantıya girerken ekiptekiler arazinin iki yüzen kampından birini yolculuk için hazırlıyor.
3: Şef Jerry Jack'i görmeye gidiyorum. Onun kabilesi topraklarından birini işleyecek birini arıyor. Ve ben bu iş için doğru kişi olduğumu umuyorum. Şu manzaraya bakın, inanılmaz. Her şey çok yeşil. Sedir ağaçlarına bakın. Çok para var. Buna ihtiyacım var. Ve ekibimin de buna ihtiyacı var. Ve Cypress Creek'in buna ihtiyacı var. Şef Jerry Jack çok güçlü bir adam ve halkı da çok güçlü bir kabile. Biz çok yakın ortaklarız ve Jerry Jack harika bir dost. Ama Jerry Jack ve kabilesi Cypress Creek'te çalışılmasını istemediklerini de söyleyebilirler. Bu işim için felaket olur. Nasılsın?
4: Jared, iyiyim. Sen nasılsın?
3: İyiyim. Bugün burası gerçekten muhteşem. Şuna bak.
4: Durduğumuz yer bana ve aileme ait.
3: Burası sana ve ailene
4: evet,
3: mi ait?
4: Evet, tüm bu kumsal, şu uçtan uca kadar her yer.
3: Duyduğuma göre kabilenin kesim yapacak birini aradığı yeni bir arazisi varmış.
4: Evet var, elimizde bir şey var.
3: Bunun için bir kesimciye ihtiyacın var mı acaba?
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
7: Hepsi burada, hepsi bu.
8: Ha! My Lotus.

0: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şartlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
1: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bence bu fırsat bizim için gerçekten harika olur. Şirketimiz için çok faydalı olur.
9: Bunca yıldır arazimizde yaptıklarına güveniyorum. İşini nasıl yürüttüğünü gördüm ve bunu takdir ediyorum. Arazilerimize gerçekten saygı duyuyorsun ve bu Moaçat, Muçala kabilesi için önemli. Sana güveniyorum. Onayımı aldın kesinlikle.
8: Harika, teşekkür ederim Jerry. Bu fırsat için çok minnettarım.
9: Evet, ikimiz için de iyi olacak, inanıyorum buna. Çünkü benim için önemli olan insanların işlerini kaybetmemesi ve mutlu bir hayat sürmeleri.
8: Tamam Jerry, seni daha fazla alıkoymayacağım.
9: Yakında
8: ama...
9: Yakında görüşürüz.
8: Zaman ayırdığın için çok minnettarım.
10: Sonsuz haklar kesim sahasında.
9: Hayır, olamaz.
10: Kesim işi kritik bir noktada.
11: Durum içler acısı çocuklar.
12: Evet, görünüşe göre göz parçalanmış.
11: Onu kesip atacağım, sonra devam ederiz. Şimdi yine operasyon baskısı altındayım. Bu makine verimli değil. Yola odun taşıyamıyoruz. Yükleyicinin odunu kalmayacak. Kamyoncuların taşıyacak odunu kalmayacak.
10: Devasa keresteleri taşımak için Grapple Yarder'ın kablosu veya halatı tepeye güvenli bir şekilde gerilmelidir. Ama bu halat koparsa ekibin görevi halatı geri sarmak ve kopan ucu onarmak, tepeye tekrar sabitlenebilmesini sağlamaktır.
11: Oduncu gözü denen bir bağlantı yapacağız. Oduncu gözünde her bir ipi alıp 1-2-3 kez katlarsınız. Ve bu üzerine uygulayacağınız kuvvete dayanacak kadar sağlam hale gelir. Tamam, şu anda bu eklemeyi mümkün olduğunca çabuk bitirip ağaç kesmeye geri dönebilmek için acele ediyoruz. Çekme halatını koparmadan önce zaten zor durumdaydık. Ama şimdi tüm bunlar zaman ve enerji gerektiriyor. Bu zamanı kütükleri nakletmek için kullanabilirdik. Ama işin özü bu. Ağaç kesme işinde böyle hatalar olabiliyor.
12: Çekiç yok. Sadece... kaba kuvvet ve cehalet. İşte oldu.
11: İşte oldu.
12: Oldukça hızlı oldu Brad.
11: O şey belki de hepimizden daha uzun ömürlü olacak. Umarım. Şimdi yeni bir gözümüz var. Trent ve ben Grapple Yard'ımızdan küçük teli, yani saman halatını alıp çalılıklara doğru ilerleyeceğiz. Onu kuyruk deli bloğundan tekrar geçireceğiz ve geri dönüp bu çekme halatına bağlayacağız. Sonra tekrar ağaç kesmeye başlayacağız.
12: Biraz odun alalım.

0: Burası oldukça güzel. Hayatımda gördüğüm en büyük ağaçlardan bazıları burada.
1: Ertesi sabah dağın yükseklerinde kesimciler Jim ve Rob yaşam döngüsünün sonuna gelmiş nadir dev ağaçlardan oluşan bir alan keşfederler.
0: Şu aşağıda ne var böyle?
2: Lanet olsun.
0: Tanrım. Bu kocamanmış Jim.
2: Evet.
0: Şu şeye bak. Bu şey gerçekten devasa.

0: Bu kadar büyük bir şey görmeyeli çok uzun zaman oldu. Kelea, kocaman lanet ağaç.
1: Kocaman bir ağacın kendine özgü bir benzersizliği ve getirdiği bir zorluk var ve herkes kocaman bir ağacı kesemez. Fiziksel olarak yorucu, zihinsel olarak zorlayıcı ve tehlikeli. Çoğunlukla kafanın içinde aşman gereken pek çok şey var. Ama o zorluğu aşıp kendimi zorlamak tabiri caizse ağzının suyunu akıtan, can attığım bir şey.
0: Nasıl yapmayı düşünüyorsun Jim?
1: Arkaya bir bakalım ve neye tutunuyor görelim. Bu bir sorun gibi görünüyor. Bu şeyin içinde ve her yerinde çürüme var. Üste çok şey var ama bu yarım ay şeklindeki tabana bakarsak bir tür kabuk gibi. Pek bir şeyin üzerinde durmuyor. Ayakları ince. Elimizdeki şey zaten hasarlı.
0: Ama içinde ayakta durabilirsin. Sağlam, sağlam, sağlam. Yukarısı da öyle. Bence üst kısmı çok daha güzel durumda. Yani bu şey bayağı para eder.
1: Evet, öyle.
0: Bu büyük bir ağaç. Büyük bir kırmızı sedir ve birkaç ayak üzerinde duruyor. Bu yüzden devrilmesi açıkçası zor olacak. Ağacın devrilme yönünü kontrol etmek için kullanılacak sağlam bir ahşap gerekecek. Arkada tutan tek ahşap da bu tek şerit. Orada sağlam ama muhtemelen 35-40 santim içeri girdiğinde çürümüş. Bence en büyük zorluk bu, evet. Kendi kendine devrilmeden yeterince kesmek gerek. Eğer sen şey yaparsan...
1: Lanet olsun dostum, bilmiyorum. Bilmiyorum dostum, şüphelerim var.
2: ...120 tondan fazla ağırlığa sahip bu ağaç zayıflamış temelinden kolayca çökebilir ve Jim de altında kalabilir. Bu yüzden bölüm bölüm çok dikkatli bir şekilde büyük bir yüz kesimi yapması ve en güçlü ahşabı en sona saklaması gerekiyor. Ardından 4 metre genişliğinde bir arka kesimle işi bitirecek ve umarım her şeyi yumuşak bir yatak üzerine düşürecek.
1: Bu konuyu kapatalım. Kesmeye başlayalım ve bu devasa ağacı yere indirip alalım.
0: Bana uyar.

Bu şimdiye kadar kestiğim en büyük ağaç. Kesinlikle çok değerli. O yüzden bu işi özenle halletmeliyiz. Mümkünse her şeyi nazikçe yere indirmeyi deneyeceğiz. Ama şu anki haliyle bu bir KLA ve muhtemelen yana doğru ya da istenmeyen bir yöne doğru gidecek. Ne olacağını kim bilir?

0: Burası yeni alanımız. Burada çok güzel keresteler var ama temelde sıfırdan başlıyoruz. Jared hemen suya biraz odun atmak istiyor. Bu yüzden kütükleri atabilmemiz için buradaki boşaltma alanında her şeyi hazırlamamız gerek.
1: Yüzen kampın yarın gelmesi beklenirken, bugünün görevleri arasında kamp için çapalama noktaları açmak, gelecek kütükler için bir kütük hücresi inşa etmek ve küçük küme halindeki kütükleri suya atmak için önemli olan 50 tonluk kayma yolunu kurmak var.
2: Biraz ağır.
0: Evet.
2: Düz bir yere yatırıp bir bakalım. Oops.
0: Bu şey büyük. Tek bir yükleyici baş edemez. Bu yüzden iki yükleyicimiz var, Darcy ve ben. Böylece bu şeyi yerine oturtmaya çalışabiliriz. Altta mı duruyor?
2: Altta duruyor. Aşağı doğru itip biraz da dışarı doğru vurmanız gerek.
3: Şu an onu kaldırmaya çalışıyorlar. Ama yerleri saplanıyor. Yavaş yavaş hallediyoruz. Çok ağır. Çok. Epey ağır.
2: Bu çok kötü oldu.
4: Orada sıkışmış.
0: Lanet olsun. Hadi dışarı çıkıp biraz zorlayalım.
2: Çekmeye hiç niyeti yok.
0: Bu ağır bir çelik parçası. Yani altına bir kütük koymayı deneyebiliriz.
2: Onu makara olarak kullanabiliriz.
0: Evet, neden şu büyük şeyi almıyorsun? Ben bunu kaldırayım, sen de altına kaydırmaya çalış. Hadi deneyelim. Tamam, planımız bu.
3: Şu anda yaptıkları şey bir kütüğü dümdüz aşağı koymak. Umarım o kütüğün üstüne oturur. Neye takılıyorsa artık onu aşabilir.
0: Nasıl?
5: Tamam, tam hedefte.
4: Ders, yeterince uzağa çıktın, bırakabilirsin.
5: Gerisi sende Ross. Bu sefer şansımız dönecek.

0: Oldu. Kestik, yolduk, sofraya koyduk.
1: Kütükleri suya atmaya hazırız. Yani yarın buradan başlayacağız.
0: Kirlenmeyene para yok.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Bibes'ten tarifimiz. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kırdık.
6: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
12: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle almasın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Evet, gitme zamanı. Her zaman streslidir. Herkes bilir.
1: Evet.
2: Bölgede geçirilen bir aydan fazla süreden sonra Jared iki yüzen kamptan birini Cashelot Creek'teki yeni bir noktaya taşımak gibi zor bir karar verir.
0: Biraz bağırış çağırış olabilir. Kişisel algılamayın. Bu işin özünde var.
2: Evlerinden uzaktayken ekip için kurulan bu yüzen kamp, Jared'ın faaliyetlerindeki en önemli noktalardan biri. Ama ikinci bir kamp kiralanmış ve zaten bölgede demirlenmiş olduğundan bu 2 milyon dolarlık mavna Cashelot'ta daha önemli hale geldi. Ama bu taşınma risksiz değil.
0: Yüzer kamp benim için çok önemli. Şirketimin gidişatını değiştirdi. Beni çok daha başarılı yaptı. Bu yüzden her taşındığımızda biraz gergin oluyorum. Bu kampta hiç delik istemiyorum. Buraya tonlarca para yatırdık. Gövdede lanet delikler oluşmasına izin vermeyeceğiz. Ve bu dar alanda mavna döndürmemiz gerekecek.
3: Tam ortada mı?
0: Evet. Yani burada yaptığımız işlerde oldukça organize olmalıyız.
2: Bu devasa tekneyi tekrar suya çıkarmak için Jared ve 5 kişilik ekibi bir taraftaki keskin kayalarla diğer taraftaki yüzen kütük barikatın arasından iğne deliğinden geçer gibi geçmeli. Her şey iki bomlu bot ve tek bir rümpaj gemisiyle yapılıyor.
0: Her şey yavaş hareket ediyor ama zarar verebilir. O yüzden ellerinizi her şeyden uzak tutun. Parmaklarınızı içine sokmayın. Tamam mı Leon?
1: Evet.
0: Kaç tane kaldı? Hallederiz. Ne yaptığımızı biliyoruz.
3: Tamam gidelim.
0: İş başına.
4: O ipi öbür tarafa geçirdiğinde ben de dönüp bağlayacağım, tamam mı?
0: Tamam. Onları kıyıdan uzak tut. Böylece tüm kıyı bağları bittiğinde çekebiliriz. Mavna'yı burada döndürdüğümüzden emin olmalıyız. Sonra da yola çıkacağız.
5: Tamam Glenn, ben sarmadayım. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
4: Pekala, burada sorun yok. Dönüyoruz. Çok hızlı döndürmediğim sürece hiç sorun
3: bu
4: yok.
3: Bu dar bir dönüş.
0: Dar bir dönüş ama Glenn ne yaptığını biliyor.
3: Evet, oradaki bom alanlarının hemen yanından sürtünüyor olmalı.
0: Büyük bir çekiciyle çok hassas olmalı ama ona bu kadar yaklaştığını hiç görmemiştim. Sakın gövdeyi çizdirme.
4: Nick! Yardım et! Lanet olsun. Tanrım. Burada hiç güç yok.
6: Güç kaybettik. Dümenimiz yok.
0: Güç kaybı. Dümen yok.
3: Mavna'yı tekneye aldı. Bu çok iyi.
0: Evet, bu harika. Duymak istediğim buydu.
3: Oo, oradaki kayalık alana sürükleniyor.
0: Evet, bu hiç iyi değil.

0: Ma dostum. Çok eğlenceli.
1: Yukarıdaki tepelerde Brett ve ekibi yerdelleri için ana çapa noktasını ya da kuyruk tutamağını yeniden yapmanın ikinci gününde.
2: Şu anda Trent ve ben ipi tamamladık. Yardırdan kuyruk tutamağıma kadar olan ipi çektik. Artık önümüz açık. Bir sonraki adım operatöre komut verip ip tamburunu ilerletmesini sağlamak. Bu kuyruk deliği bloğundaki halkadan geçen çekme halatımızın o büyük ucunu iniş noktasına geri çekecek. Duyuyor musun dayı?
0: Merhaba.
2: Burası tamamen boş. İstediğin zaman ilerle.
0: Tamam, ilerliyorum.
2: İşte böyle. Tamam. Şimdi canımız için kaçalım. Tamam Dave, hazırım. Devam et.
0: İlerliyorum.
2: Bu son birkaç kütük aslında buradan geçmek için en riskli olanlardan olacak ama göreceğiz. Bakalım neler olacak.

0: Orada biraz sola doğru kaydı. Geri çekmek için alan var. Genişçe salla. Ha, yakaladın. Ha. Gevşet. Gevşet, gevşet. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Aa. Evet, bu bir kuyruk çekme tutuşu. Devrilen bu ağaç kümesi aslında pek iyi bir kök tabakasına sahip değildi. Orman zeminine umduğum kadar iyi tutunmamıştı. Ama tabii bu ağaç kesimi. Zor bir gündü.
1: Dağın daha yükseklerinde.
2: Burada aradığımız şey bir uçtan diğer uca mükemmel bir şekilde düz bir kesim. Bu kamanı buradan çıkarmalıyız. Şuradaki kamanı da ve şuradaki sonuncuyu da.
3: Benzin deposu doldu mu?
2: Evet.
3: Bu kocaman lanet ağaç.
2: Normalde böyle ağaçlarla pek karşılaşmayız. Bu kadar büyüklerini göremezsiniz. Üstelik bunlarla uğraşmak tehlikelidir. Bu kadar büyük ve kalın kabuklu olması büyük bir tehlike yaratıyor. O yüzden yüksek taraftan arka kesime başlayacağım. Sonra içe doğru girip içini oyacağım.
3: Ben bunu bırakır, içini olabildiğince kesip sonra bunu keserdim.
2: Umarım bu şey devrilir.
3: Umarım bir şekilde geçer. Geçmezse onu şurada bitir.
2: Tamam dostum. Biraz ses duyalım.
3: Hiç sıkışıyor mu?
2: Evet, bana doğru sıkışmak isteyecek.
3: Çıkarken seni yakalamamasına dikkat et, tamam mı? Muhtemelen sadece dümdüz aşağı düşmek istiyor. Biz bunlara gökdelen diyoruz. Hiçbir yöne doğru eğilmiyorlar. Bu yüzden dümdüz aşağı düşmek istiyorlar. Yani sadece sıkıştırmak, sıkıştırmak, sıkıştırmak istiyor.
2: Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Hadi. Bir ağacın böyle bir şey yapması pek yaygın değildir. Çoğu zaman sadece devrilmek isterler. Rob, tüm takozlarla tam zamanında hazır.
3: Gözlerini dört aç.
2: Tamamen açık. Bu şey sıkışmaya başlıyor. Yani onu buraya kadar çekersen...
3: Evet ve hafifçe yap. Evet, evet, evet, evet.
2: Umarım...
3: Kalkıyor.
2: O zaman geri kalan iç kısımları keseceğim. Sonra da bu şeridi keseceğim.

0: Bu hiç iyi değil dostum.
1: Hayır, çubuğunu çıkar.
0: Al şunu.
2: Nuts.
0: Lanet olsun, lanet olsun.
1: Sıkışmış.
0: Evet, sıkışmış. Sonunda çubuğum sıkıştı. Sonunda zincirim sıkıştı. Oh, o kadar büyük ki üstünde tonlarca ağırlık var ve hepsi bu minicik noktaya oturuyor. Tamam. Bu iyi sayılır.
1: Zinciri bu koca ağaca kurban mı edelim yani?
0: Evet. Bu aralık iyi.
1: Bu çıkmıyor. Başka zincirin var mı? Başka büyük kama falan var
0: evet.
1: mı? Üç katına çıkarayım bir bakayım. Şimdi kolayca kalkıyor.
0: Ha, aslında bu biraz iyi haber. Umutsuzluktan çıkıyoruz.
1: Konuşuyor. Sanırım burada birazcık kaldı. Çünkü şimdiye kadar gitmiş olması gerekiyordu. Evet. Konuşuyor. Evet. İşte geliyor.
0: Ah evet. Tam çukurun içine. Hadi. Evet, harika.
1: Bitti.
0: Çok zordu.
1: Jimmy yine başardı.
0: Teşekkürler dostum.
1: Her köşede sıkıştı.
0: Sıkıştı, sıkıştı. Her yerinde bağlantı noktaları var. Sonunda bizim lehimize sonuçlandı. Ama kesinlikle istemiyordu.
1: Zincirin nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Bu bizim tutma tahtamızdı. Bu da bıraktığımız şerit. Mükemmel. Kesinlikle mükemmel. Zincirimizi kaybettik sayılır. Ama şuna bak, kocaman bir kütük. Bu ne kadar, 25 metre mi? Çapıda 4 metre. Hacmini hesaplayabilirsin. Bu KLA 4 metre. 4 metre devasa bir şey. Zaferine sevin, tadını çıkar, sonuna kadar yaşa. Bu tür şeyler nadiren bulunur. İşte şu anda tam burada olan şey bu.
1: O kocaman ağacı indirdik.
0: Neyse ki çok sayıda takosumuz vardı.
1: Bir tane daha olsa daha iyi olurdu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerini %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
13: Bilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerini %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
3: kartım hadi. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, bir kütük var.
1: 600 metre aşağıda kaybedilen zamanı telafi etme mücadelesi devam ediyor.
0: Bu sırtın tepesinde iyi bir sedir kütüğü buldum. Gideceğimiz ilk yol hattının başında. Onu bağlamam gerek. Bu benim küçük sigorta poliçem. Bir kilit ya da bağlama takıp sonra da çekmemiz için yeterince sağlam olmalı. Tamam. Sadece bir melodi çalabilecek kadar sıkı olsun istiyorum. La dies. Tamam.
2: Tamam, hadi bakalım.
0: Anlaşıldı, başla. Gerge halatları nasıl? Yeterince sağlam mı?
2: Evet, iyi görünüyor.
0: Şu anda yine kıskaçla çalışıyoruz. Evet, olabildiğince iyi gidiyor. Dün kaybettiğimiz zamanın bir kısmını telafi edebileceğimize dair bir umut var. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Ve umarım Murphy kanunu yine başımıza bela açmaz. Oo, yine güzel bir kırmızı sedir, güzel para. Tam önümde ağaç kesenlerin ormana geri devirdiği bu tür bir başıboş kütük var. Ama aslında iyi bir kereste parçası. Yükleme hattımızdan oldukça uzakta. Şu anda iniş ekibine haber verdim. Bana vinç için bir uzatma parçası gönderecekler. Ben de bu uzatmayı takacağım. Biz buna ekleme diyoruz. Güzel.

0: Tamam Dave, önüm açık.
1: Tamam, başlıyoruz patron.
0: Şimdi sıkılaşıyor. Evet, şimdilik yavaş yavaş çek. Kütükler buradan çekiliyor. Tamamdır, devam et. Devam et, devam et. Mükemmel. Kanca yapmayı deneyeceğim. Şuradaki sırtın üzerindeki kütüğün hemen arkasında. Ana kablolar şuradaki deliğin içinde. Aşağı. Aşağı, güzel. Yavaşça. Tüm planın kütüğü kırmadan, kabloyu koparmadan, kuyruk tutuşu yapmadan meyveye dönüşmesi çok tatmin edici. Her şey tam da düşündüğün gibi yerine oturduğunda bu tatmin edici bir his. Güzel bir gün. Aşağı inip şu anda ne kadar yağımız var bir bakalım. İyi işte çocuklar. Bir iş daha başarıyla tamam.

0: Tamamlandı.
1: Dünden daha fazla odun topladık.
0: Evet.
1: Bugün daha iyi.
0: Sanki bambaşka bir vites bulduk. Daha önce verdiğimiz mücadeleye kıyasla burası fena bir yer değil
1: burada
0: ama.
1: Burada biraz odun topladık.
2: Nick! Yardım et!
3: Suda ise Jared ve yüzen kamp ekibi zamana karşı mücadele ediyor.
4: Burada hiç güç yok.
5: Römörkörün şu anda dümeni yok. Gücü kesildi. Yani şu an durumumuz iyi değil. Hiç iyi değil.
6: Oradaki sahaya sürükleniyor.
5: Şu anda yüzen kamp bariyer sahasına doğru gidiyor. En kötü senaryo bir römörkörün kayalıklara çarpması ve yüzen kampın bariyer alanına sıkışması. Bu üretimde ve mali açıdan büyük gecikmelere yol açacaktır. Bu hiç iyi değil.
7: Hey Leon, şuradaki tarafı gözetler misin?
8: Ben bu tarafta kalıyorum. Senin iskele tarafında.
5: Dümen geri geldi mi? Tamam, sorun yok. Çok kıl payı atlattık.
6: Şimdi eğer halatın diğer tarafını da takabilirsek o bölgeye sürüklenmeden buradan çekip çıkarabiliriz.
9: Az önce bariyer alanının sonunu geçtin.
5: Evet. İyi işte.
9: Sağ ol dostum.
5: Artık tüm tehlikeden kurtulduk. Ama yine de çok dar bir iniş yapmamız gerekiyor. O yüzden oraya vardığımızda kesinlikle en iyi performansımızı sergilemeliyiz.

0: Son birkaç gündür çekme alanı ve iniş üzerinde çalışıyorlar. Her şey hazır. Çok destek alıyoruz. Bu yüzden heyecanlıyım. Bu yeni operasyon için son derece heyecanlıyım.
1: Çekme alanına girer girmez onu döndüreceğiz. Dümen sahile doğru yönelecek ve tekne güzelce, nazikçe oraya kayacak.
0: Burası güzel ve derin. Glenn, hiçbir sorun yaşamayacaksın.
1: Tamam Leon, giriyoruz. Brent yolumuzdaki her şeyi itip çekiyor.
2: Tamam.
0: Her şey iyi görünüyor.
1: Şimdi hızımızı düşürmek için vitesleri ileri geri değiştirip duracağım. Kumsala doğru yönelebileceğini düşündüğüm anda istersen yönelebilirsin.
2: Anlaşıldı dostum.
0: Hala iyi görünüyor değil mi?
3: Evet, hala iyi görünüyor. Oo, adam düştü. Bu çok kötü oldu.
0: İyi misin?
3: İyi misin Brent?
2: Evet iyiyim.
3: Vay canına. Gel oraya geç. Yardım edeceğim.
2: Biraz yukarı çekiyorum Glenn.
3: Ne zamandır böyle bir şey olmamıştı?
2: 4 ya da 5 ay.
3: Oo, bir şeye çarpmadın değil mi? Sadece kayıp düştün öyle mi?
2: Sadece dalgalı su.
3: Aa, evet tamam. Bunu ona unutturamayız.
0: Vay canına, bu korkutucu değil mi?
3: Evet.
0: Asla bilemezsin.

0: Muhtemelen orası iyidir. Ah tanrım, oradaki kısmı sevdim. Çok sevdim. Bir adamın suda serinlemesi dışında güzel bir iş oldu. Artık yüzen kamp hazır olduğuna göre biraz nefes alabileceğimi biliyorum ve ekibimle birlikte bu sahayı gerçekten ele alabiliriz. Bizim için büyük bir başarı. Devasa bir zafer. Başardık, buradayız. Burayı bitirin.
1: Evet, doğru.
0: Bu büyük bir kumar. O adamların bir kısmını ayırıp hiç gitmedikleri bir yere göndermek. Ama girişimi tamamlamak istiyorsam oraya ulaşmak için yaptığım gibi büyük riskler almam gerekiyor.
2: Sonraki bölümde.
3: Oo, bunu böyle sürdüremeyiz. Bir tarafı kırıldı. Diğer tarafı da kırılırsa kamyonun tamamını kaybederiz.
4: Hadi ama. Bu kütüğü kaldırıp o engelin üzerinden geçirmek için ustalık gerekecek. Hop.
0: Bu köprü yıkık olduğu için kamyonlar ne içeri girebiliyor ne de dışarı çıkabiliyor. Banka hesabıma para girmiyor. Bu köprüyü hemen onarmam gerek.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para 6 Temmuz'da başlıyor.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken cildle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Sütaş ayran, sütaş
6: ayran. Döneri gördüğün an. Bilir sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,

0: yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Arkadaşlar!
9: Azma!
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeyi edersiniz.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Eda Ece seçisiyle Primit Collection sadece...

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hawaii'de birden fazla çiftlikte çalıştık ama daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız.
1: 1-2-3.
0: Misty, Mekai ve Gage'e yardım etmeye geldik.
1: Buraya gelene kadar yağmurun ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok ürkütücü. Kauai'nin kuzey kıyısında bu küçük çiftliği kurmaya çalışıyoruz. Yağmur yağdığında sel suları doğrudan kapımızın önüne doluyor.
2: Bütün nehirler birlikte taştı ve daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Ama tekrar olacağını söylediler.
1: Sel bölgesinde olduğumuzdan yukarı doğru çıkmalıyız.
0: Tek.
1: Tuhaf bir kümes vinci gibi. Bu ağaçları güvenli bir şekilde sığınak olarak nasıl kullanacağımızı bulmak zorundayız.
0: Çabuk, çabuk, çabuk.
1: Sanırım başardık. Resmen zıplayacak ve seni de zıplatacak.
0: Söz konusu benim kızım, benim damadım, benim torunum. Bu yüzden durmayacağım.
1: Ah, çok yüksek.
3: Kauai, Hawaii.
4: Hawaii Adası Kauai. 5 milyon yıldan fazla bir süre önce Pasifik Okyanusu'nun ortasında oluşmuş tropikal bir cennet. Şimdi topraktan geçinen güçlü bir nüfusa ev sahipliği yapan adada Misty Rainey ve ailesi sert ve amansız Alaska kışlarından kaçmak için yaklaşık 4 yıl önce kendi tropikal cennetlerini kurmaya başladılar.
1: Aile çiftliğimiz herkesin 40 olarak adlandırdığı 160 dönümlük bir arazi. Ancak son birkaç yıldır Kauai'nin kuzey kıyısında bu küçük çiftliği kurmaya çalışıyoruz. Zamanımızı Alaska ve Kauai arasında geçiriyoruz ve 20 metrekarelik şebekeden bağımsız küçük evimizi inşa ettiğimizden beri bunu neredeyse hep sürdürdük. Gerçekten burası bizim için çok cazipti. Yani son derece uygun fiyatlıydı çünkü sel bölgesindeydi. Evet, bu sebeple uygundu.
4: Tehdidin farkında olan aile evlerini sel tehlikesinden koruyabildi ta ki şimdiye dek. Ancak eyalet tarihinin en kötü kasırga mevsimlerinden biri, Garden Island'ı felaket niteliğindeki ani seller ve toprak kaymalarıyla vurdu. Düzinelerce ev yıkıldı ve birçok kişi hayatını kaybetti.
1: Mülkümüzü tüm ani sellerden ve kasırgalardan korumak her zaman önceliğimiz oldu. Ama zamanım tükendi. Ve şimdi yağmur mevsiminin ortasındayız. Dikkatli olmazsak ve hemen bir şeyler yapmazsak tüm emeğimizin boşa gittiğini izleyeceğiz. Bu çok üzücü olur.
4: Bir sonraki kurtarma görevine çıkmalarına sadece birkaç gün kala ve her an sel felaketine yol açabilecek bir fırtına tehdidi altında olan Rainey ailesi, kendi ailelerinden birini korumak için bir araya geliyor.
1: Bakın kim geldi.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Harika.
0: Bu yağmur suyu mu?
1: Biraz yağmur yağdı. Lastik çizme giymelisin baba.
0: Lastik çizme giymeliymişim.
1: Makaya burada büyüdü. Ve tabii ki Kauai'de çok zaman geçirdi. Makayla sahilde tanıştım ve biz burada evlendik.
2: İşte burası.
1: Gerçekten çok güzel. Bu mülke ilk baktığımızda cennet gibi hissettik. O kadar güzel ki bu vadiyi çok seviyoruz.
2: Misty bu toprakları ilk gördüğünde ağladı. Ve burada yaşamalıyız dedi. Çok sevimliydi. Evet, tadı nasıl baksana ne kadar büyük.
1: Çok iyi. Biz çok bilgiliyiz ve çok deneyimliyiz. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizden değil ama bu yıl bizi biraz hazırlıksız yakaladı.
2: Bu yaz Kauai'de tam 4 kasırga yaşandı. Hepsi sırayla bize doğru geldi.
1: Sonra bir ay önce 24 saatte 71 santim yağış oldu ve bir toprak kayması yaşandı. 80 bin ton toprak otoyolu doldurdu. Otoyola erişim yoktu, yola erişim yoktu ve insanlar orada mahsur kaldı.
2: Burası yolun onarılmayan kısmı. Sorunu burada ve ileride rahatça görebilirsiniz.
1: Aslında bu araziye arabayla gidemezdiniz. Bu yüzden Hanalei Nehri'ni sörf tahtasıyla geçtim.
2: Biz coşkun akan sel sularıyla dolu nehri geçtik.
1: Ve
2: çünkü karayola erişimi yoktu.
1: Dehşet vericiydi. Bu Gage'le birlikte yaptığım en tehlikeli şeylerden biriydi. Ardından yakın zamanda, ki bu birkaç hafta önce, ikinci heyelanı yaşadık.
2: Öyle ki hemen arkamızdaki ev temellerinden söküldü ve yüksekliği bizim arazimiz kadardı. Su yüksek arazinin üzerinden geliyordu. Tüm nehirler birleşerek olağanüstü bir sel oluşturdu ve su yükseldi. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti ama bize bunun tekrar olacağını söylediler.
1: Şimdi hazırlıklı olma zamanı. Hazırlıksız yakalanmamak, bir sonraki fırtınayı beklememek gerek. Bu gerçekten çok korkutucu. İnsanlar öldü, evler yıkıldı. İşte bu yüzden de babam ve Matt burada.
0: Buraya arabayla gelirken dağın tepesinde bir şelale gördüm.
2: Evet.
0: Kayalıklardan aşağı akıyor. Nasıl akıyor ama?
1: Evet.
0: Peki bu su nerede?
1: Yağmur. Yağmur.
2: Evet.
0: Hayır.
1: Evet, hepsi yağmur suyu. Şöyleydi. Oh.
2: Kovalarca.
1: Hem de durmaksızın. Bu son derece ürkütücü bir durum. Yağmur yağınca sel oluyor ve sel olduğunda mutlaka su basıyor.
3: Evet.
1: Ve sular tam da kapımızın önüne doluyor. Bu çiftliğin tamamı suyla çevrili. Sulama sistemimiz var. Burada ana nehir var ve bu tarafta da su var. Bu çiftlik adanın içinde bir ada gibi görünüyor. Evet.
2: Doğru.
1: Tamamen
2: suyla çevriliyiz.
1: Etrafımız suyla çevrili.
3: Misty ve Mekaya bu mülke ayak bastıkları andan itibaren sel bölgesi olduğunu biliyorlardı. O zamandan beri geçen yıllarda durum daha da kötüleşti. Oysa Hawaii'de yapmak isteyeceğiniz son şey cennette kumar oynamaktır. Ama Misty bir uzman ve nasıl hazırlandığını görmek istiyorum.
1: Evet, işte.
0: Peki bunlar ne?
2: Büyük bir sel olayında suyu tutabilecek bir tür set duvarı inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Mekaya olabildiğince çok dolgu malzemesi toplamaya çalışıyor. Ve burası uzak bir alan olduğu için toprak bulmak ve biriktirmek oldukça zor. Temel olarak bulabildiğimiz miktar da bu kadar işte. Hepsi bu.
0: Bunu bir konuşalım. Buradan hiç tahliye edildiniz mi?
1: Gage ve ben bu yolun sonunda 1,5 kilometre ilerideydik. Ve ani sel uyarısı aldık. Bazen ani selin gelmesinden önce 3 dakikamız olabiliyor.
2: Evet.
1: Sığınakta kalmamız ya da gitmemiz tamamen bize kalmış. Bunu konuştuk ve ailemizin yanında kalmaya karar verdik. Yanımıza eşyalarımızı aldık ve ayrıldık. Yaklaşık 15 dakika sonra buraya döndüğümüzde her yer su altındaydı. Her yer hızlı, kahverengi, derin, ürkütücü sularla doluydu. Gerçekten her yeri kaplamıştı.
5: Fırtına vurduğunda kuru ve güvenli bir yere çıkmak için yükselen suların içinden geçmek zorunda kaldık. Ve sular gerçekten çok yoğun, yüksek ve oldukça ürkütücüydü.
1: Bütün otoyol su altındaydı. Bu mülkten ayrılmak için oradan geçtik ama bu doğru bir karar değildi. Hayvanlarımız söz konusuysa güvende olmak istiyoruz. Geç söz konusuysa güvende olmak istiyoruz. Sel sularından kaçmaya çalışmak istemiyoruz. Bu yine yapmak istediğim bir şey değil. Asla hazırlıksız yakalanmamak, asla acil bir durumda tahliye etmeye çalışmamak, güvenli bir şekilde evimizde kalmamız bizim için çok önemli. Yenilmek istemiyoruz. Pekala, sudan bahsetmiştik. Size çiftliğin etrafını saran veya içinden geçen bütün sulak alanları göstermek istiyorum şimdi.
0: Anlaşıldı. Tamam. Çoğu çiftçi sadece biraz suya ihtiyaç duyar.
1: İşte arazinin bir tarafı. Yağmur yağdığında her yer suyla doluyor. Her yer.
0: Misty'nin çok fazla suyu var. Bir dakika. Burada yine su var. Peki bu su nereden geliyor?
1: Bu su ana nehirden geliyor baba.
3: Nehir ne kadar yükseldi?
2: Yaklaşık 45 santim daha yüksekti. Aşırı yağmur yağıyordu.
1: İroniktir ki burası tüm arazinin en yüksek noktası. Ben o sırada başka bir çiftlikteydim. Makaya benden önce buraya geldi ve dedi ki, Misty çok acayip ama yapı nehrin tam üzerine yapılacak. Çünkü orası en yüksek nokta. İnanabiliyor musunuz?
0: Evinizden yaklaşık 3 metre uzakta. Evlerini arazinin en yüksek noktasına inşa ettiler. Ama o bile yeterince yüksek değil.
1: Paranoyak olmak istemiyorum ama hazırlıklı da olmak istiyorum. Hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Sel sularında tekrar tahliye olmak zorunda kalmak istemiyorum.
0: Şimdi dinleyin, fazla zamanımız yok.
1: Artık bir planımız var. Sadece hızlı olmalıyız çünkü diğer çiftlikleri kurtarma çalışmaları arasında sınırlı zamanımız var. Ama biliyoruz ki ülke genelinde bu sorunlarla mücadele eden ve şebeke dışı yaşam tarzına sahip insanlar var. Herkese kendi çiftliğimizde bu sorunlarla nasıl başa çıktığımızı göstermek istiyorum. Şu anda olabilecek en iyi şey yağmur yağmadığı sırada çalışmak. Çünkü yaklaşık 5 dakikanız var. Evet, 5 dakika. Hazır mısınız?
3: Hadi başlayalım.
1: Hadi.

0: Can.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yaşlı havaili ne diyordu?
4: Pekala.
3: Diyordu
4: bu
3: ki,
4: vadinin havai dilindeki adı tercüme edildiğinde azgın sular anlamına geliyor.
3: Azgın sular.
2: Kuvayi'de kayıtlara geçen en kötü kasırga mevsimlerinden biri adayı yerle bir ederek can ve mal kaybına yol açtı. Şimdi Marty, Matt, Misty ve Makaya her tarafı suyla çevrili Blodio'ların küçük Hawaii çiftliğini güçlendirmek için çalışacaklar.
5: Her şeyin o su yoluna doğru eğimli olmasını istiyorum. Böylece birikmesin ve bir yere akıp gitsin. Burada yapacak çok şey olduğundan bir an önce kolları sıvamalıyız. Misty ile üzerinde çalışacağımız bir plan var.
3: Clint!
4: Yanında duruyor.
3: Hadi gidelim.
2: Marty, su seviyesindeki 60 santimlik yükselmeyi engelleyecek bir bariyer oluşturmak için arazideki taşları kullanarak yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir taş duvar inşa edecek. Duvarın arkasına 2 tondan fazla toprak koyacak. Yeni bahçeye suya doğru eğim verecek ve tüm alanı ekime uygun hale getirecek.
3: Onlara tonlarca ve tonlarca toprakla desteklenmiş dev bir taş duvar bırakacağız. Ki bu da toprak barajı görevi görecek.
4: Evet. Sence bu ağaç kaç yaşındadır?
5: Bilmiyorum. 100 yaşında olabilir.
4: Daha yaşlı. Birçok sel gördüler ve hala buradalar. Yani,
5: bu iyi işaret.
4: Bu iyi işaret. Ani sel baskınlarıyla uğraşırken elbette daha yüksek bir yere çıkmak istersiniz ve bizim durumumuzda tamamen sel bölgesinde olduğumuz için yukarı çıkmak zorundayız. Arazimizde bu devasa yaşlı mango ağaçları var. Onlar uzun zamandır burada. Her türlü hava koşulunu, her türlü seli gördüler. Bu ağaçları güvenli bir şekilde sığınmak için nasıl kullanacağımızı bulmak zorundayız. Bu işimizi gerçekten çok kolaylaştırır. Ağaç ne yapabileceğimizi belirleyecek. Şu ağaca bakar mısın lütfen?
5: Değil mi öyle?
4: Ağacın gövdesi 2,5 metre genişliğinde.
5: Sarılmak imkansız orası kesin.
4: Evet, sarılmak
5: dev
4: imkansız.
5: Gibi.
4: Bu ağaç hala ayakta. Çok güçlü. Çok fazla yaşam enerjisi var. Buraya hızlı ve güven içinde ulaşacak olmamız gerçekten güzel. Çok fazla fikir ve plan var. Eğer bu gerçekten bir platformsa ve sonunda yerden yüksekte bir ağaç evimiz olursa, bu durumda bu elbette bir kazanç.
5: Bu bir kazanç. Evet.
4: Evet, kazanç. Sence bu platformun nerede olması gerekiyor?
5: İdeal olarak ağaç dallarının yayılmaya başladığı yerin üstüne gelmeliyiz. Bence o dal yerden 6 metre yükseklikte.
4: Bunu sevdim.
5: Seversin tabii.
2: Ani bir selde güvenli bir tahliye bölgesi oluşturmak için Misty ve Makaya yerden 6 metreden fazla yüksekte 5 metreye 5 metrelik bir platform kuracaklar. Yapıyı ağaca sabitlemek için bağlantı kirişi adı verilen bir dengeleyici kiriş sistemi kullanacaklar. Ardından platforma çıkan 8 metrelik bir merdiveni destekleyecek küçük bir iniş alanı oluşturacaklar ve bu platform aynı zamanda uzun vadeli bir hayatta kalma barınağının temeli olarak da hizmet verecek.
4: Pekala, 5'e 5 ebatlarında 3 kişiyi 6 metre yukarı çıkarmaya çalışıyorsak bence bu gayet iyi bir boyut.
5: Evet, çok iyi olabilir. İlk yapısal elemanımızı oraya yerleştirebilmek ve boyunduru asmak için delik açacağımız yeri bulacağız.
4: Evet.
5: Ve bu birinci adım. Oraya kolayca bir platform yerleştirebilmek için gerekli donanımı kuracağız.
4: Çok yüksek.
5: Evet, çok yüksek.
6: Pekala, tavukları içeri alalım.
7: Gelin, gelin hadi.
6: Güzel.
2: Ailenin tavuk kümesinde.
6: Uzun zamandır bu araziye gelmemiştim. Ve son geldiğimde tavuklarınız yoktu. Bu harika.
7: Evet, çok iyi oldu.
2: Gage, dayısı Matt'i çiftliğin en küçük üyeleriyle tanıştırıyor.
6: Onlara atıştırmalık ver. Bunu sen mi yaptın?
7: Evet, annemle yaptık.
6: Çok havalı. Tavuk traktörünün iyi bir yanı gerekirse onu yüksek bir yere çekebilmenizdir. Ama Misty'nin çiftliğinde yüksek bir yer bulmak zor. Acil bir durumda tavukları güvende tutmak istiyorsak tavuk kümesinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Buradan yumurtaları nasıl çıkarıyorsunuz?
7: Küçük bir tuzak kapısı var ve sadece...
6: Vay canına, yumurtalar güzelmiş.
7: Evet.
6: Bence dünyanın en iyi işine sahibim çünkü yeğenim Gage'le çalışıyorum. Gage'i doğmadan önce tanıyordum. Ona hey Gage diyordum. Çünkü derler ki siz anne karnında da duyabilirmiş. O yumurtanın olayını?
7: Bilmem ki. Matt dayınla çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Çünkü çok iyi ve çok güldürüyor. Çok komik biri.
6: Yumurtlayan tavukların bazıları daha genç. Ve onları yumurtlamaya teşvik etmek için sahte bir yumurta veriyorsun.
7: Evet, bu onların anlamalarını sağlıyor.
6: Evet.
7: Aa, bir yumurta var. İyi, evet. Ben de yumurtlayayım diyorlar.
6: Şu anda tavuklarınız serbestçe dolaşıyor.

0: Çalışıyor. Eğer tahliye veya kendinizi kurtarmak için 3 dakikanız olsaydı, bu tavukları 3 dakikada toplayabilir miydiniz sizce?
1: Zor olurdu ama belki.
0: Evet. Hawaii güzel bir yer. Ama buradaki çiftlik de dahil sel bölgelerinde bulunan birçok çiftliği ziyaret edip yardımcı olduk.
2: Ani sel uyarısı verdiler. Hepimiz alarma geçtik. Potansiyel bir şeyin geldiğini biliyoruz.
3: O kümes ve çitler gitmeli. Hepsini taşıyoruz ve hemen taşıyoruz. Haydi taşımamız gerek.
0: Evet.
3: Evet.
2: Güzel.
0: Pekala. Şimdi bu tavukları selden kurtarabilmenin tek yolu burayı tam zamanlı bir tavuk traktörü ve tavuk kümesi haline getirmektir.
4: Matt ve Gage ani bir sel durumunda ailenin kümes hayvanlarını korumak için 2 metreye 2.75 ebatlarındaki kümesin tabanını yüksek kaliteli tel çitle sarılmış ahşap bir temel kullanarak güçlendirecekler ve böylece tavukları ihtiyaç halinde kümesle taşıyabilecekler. Daha sonra yapıyı yükselen sel sularından kolayca uzaklaştırabilmek için çerçeveye daha büyük tekerlekler ekleyecekler.
0: Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Misty bizi çok kısa bir süre içinde buraya çağırdı. Bu işi hızlıca halletmemiz gerekiyor.
5: Başlıyoruz. Şimdi bir platform inşa etmeye çalışacağız. Bu platform konusunda iyi bir planımız olduğunu düşünüyorum ama çok tehlikeli olacak. Zira epey yüksekte çalışıyoruz. Makaya olmasaydı biraz endişelenirdim doğrusu. Ayrıca yerdeki ekibin üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden başlamadan önce net bir plan oluşturmalı ve herkesin güvenliğini sağlamalıyız. Pekala. Burada bir kamera ekibi var. Diğerleri bu alanda olmamalı. Evde durabilirsiniz, verandada durabilirsiniz veya güvenli bir mesafeden izleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Çok tehlikeli.
6: Evet, ağaç üzerinde çalışırken bir şey düşüp ağaca çarptığında kimsenin o alanda olmaması için ağaçtan yaklaşık 9 metre uzakta bulunmanız iyi bir fikir olacak. Ama ağaca çıkanların her zaman %100 emniyet kemeri bağlı olmalı. Merdivene çıkarken de 7,5 metrelik bir merdiven bu. Yani epey yüksek, emniyet kemeri bağlamak zorundasınız. Ama oraya 2'ye 2 ve 2'ye 2,5 metre ebatlarında büyük keresteler koyacağız ve bunları bir araya getirerek veranda için yapısal bir destek oluşturacağız.
5: Makaya bir marangoz ustasıdır. Babası da marangozdu ve inşaat sektöründe büyüdü. Becerileri gerçekten üst düzeyde. Çok yetenekli.
0: Makaya da kule işinde çalıştı. Kulelere tırmandı. Bu yüzden aynı becerilere sahip. Evet.
3: Kay ve Miles evet. Öyle.
0: Hepsi tırmanmayı biliyor.
5: Doğru.
0: Herkes.
3: Bence buradaki çimenlik alan herkese yasak. Küçük bir şey bile o yükseklikten düşse, size çarpsa doktora gitmeniz gerekir. Çok büyük bir kuvvet. Öyle, gerçekten öyle. Yani anahtarlar, aletler, matkaplar, her şey. Donanım ağır. Bu riskli olacak. O deriyi veya küçük çimenlik alanı geçmek zorunda değilsiniz ama personel için bu zorunlu. Bunu yapmak zorundasınız.
6: 3 baretimiz var. Başlangıç olarak ağaçta 2 yerde bir adamımız olsun. Başlıyoruz.
5: Başlıyoruz.
6: Tamamdır.
7: Herkese teşekkürler.
5: Pekala. Bu nasıl?
6: Evet, işte böyle, tamam. Şunu hemen takalım. Şimdi ağaca tırmanıp kendimi bağlayabilmek için bir black düğümü kuracağım.
5: Kendine emniyete almalısın.
6: Halat sistemine bağlısın, havada ve yükseklesin. Bunu yapanlar iyi bilir. Halatların etrafında alet kullanmak biraz zor olabilir. Ne olup bittiğinin farkında olmalısın. Bu öğleden sonra ağaca bir delik açıp oraya bir parça donanım takmayı umuyorum. Böylece üçgen şeklinde bir yapısal eleman olan ve zemin alanını genişleten bir askı takabiliriz. Şuraya bir koltuk getireceğim.
3: O sığınağı inşa etmek için herkes halatlara, emniyet kemerlerine ve güvenlik donanımlarına bağlı. Bütün bunlar sığınağı inşa etmenin tehlike faktörünü arttırıyor. Yani evet, burada canlarını ve uzuvlarını koruyorlar. Tamam ama şu anda kendilerini riske atıyorlar.
6: Bana göz kulak olun.
5: Tamam.
6: Teşekkürler.
5: Ah, çok yüksek.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Türkiye'nin dürümü. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
13: uyar. Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
14: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bağlama yeri oluşturmak için black düğümü atacağım. Bu ilk adım.
5: Çok dikkatli ol.
6: Tamam.
4: Misty bir sonraki büyük fırtınanın küçük Hawaii çiftliklerini yok etme tehdidiyle tüm Rainey ailesini göreve çağırıyor.
18: Hadi bakalım.
4: Mart ve Clint suları tutmak için bir duvar inşa etmeye başlıyor.
18: Tamam.
4: Bu sırada Misty ve Makaya asırlık mango ağaçlarının 6 metre üstünde sağlam bir acil durum platformu kuruyor.
6: Tamam. Misty.
5: Evet.
6: Bence tam da bu noktada bir seviye ölçerle kontrol yapabilirim ama bu bölgenin en dik alan olacağını düşünüyorum. Bağlantı kirişini düz bir yüzeye yerleştirmeliyiz. Çıkıntılı bir şey değil. Bu yüzden ağacın düz kısmını bulacağım.
5: Tamam.
6: Tam olarak burada olacak gibi. Ne düşünüyorsun? Yani platform tam olarak burada olacak.
5: Sence yüksekliği ne kadar? Metreyi uzatsana.
6: Sence ne kadar bu?
5: Bence bu 6 metre. Evet. 6 metre gibi.
6: Burası
5: hayır, 6,5.
6: 7 metre. Vay canına. Güzel. Tam isabet.
5: Tamam. Yani platform yerden 7 metre yüksekte olacak. Öyle mi? 7
6: evet.
5: Metre. Yani
6: çok mu fazla?
5: Aşırı sel basması gerekir. Bence bu mükemmel bir yükseklik. Sel sularının onu alıp götüreceğini hiç sanmıyorum.
6: Bence sorun yok.
5: Tamamdır.
6: Bu uzun zamandır beklenen bir şeydi. Burada büyük sorunlarımız var, çok büyük sorunlar. Sürekli yolda olmak, sık sık buradan ayrılarak ilgilenmeye zamanımızın olmaması işleri zorlaştırıyor. Bunu başarmış olmamızdan çok mutluyum. Devam etmek zorundayız.
0: Evet, oraya gidelim.
5: Merhaba.
0: Merhaba.
5: Baksana baban ne kadar yukarıda.
0: Vay canına. Dur biraz. Bu fikri kim buldu?
5: Gage küçük bir çocukken bir gün ağaç ev yapmak istiyorum demişti. Sonra burada çok fazla sel olduğunu fark ettik ve tamam Gage haklıymış. Bize bir ağaç ev lazım dedik.
0: Yani burada bir sel anında platforma mı çıkacaksınız?
5: Evet, yüzlerce yıllık bir ağacın tepesine 7 metre yukarıya çıkacağız.
0: Vay canına beğendim. Çılgınlık mı?
5: Çılgınlık.
0: Missy ve Mekai güvenlik için ağaçta yüksek bir yapı inşa ediyorlar. Ve bu mükemmel bir fikir. Neden tavuk kümesi için de aynını yapmıyoruz ki? Platforma çıkmak için 3 dakikanız varsa, kendinizi ve tüm tavuklarınızı oraya çıkarmaya vaktiniz olmayacak. Peki tavuk kümesini yerden yukarı çekebileceğiniz bir yere alsak nasıl olur sence?
5: Kesinlikle. Onları başka bir ağaca çıkarabiliriz. Orada dev bir mango ağacı var.
0: Yani tavuklar yukarıda olacak.
5: Evet.
0: Tavuk kümesini ağaca çıkarmayı düşünüyoruz.
5: Evet, bence öyle.
0: Kümesi yerden yukarı kaldırmak, buraya bir sel gelirse tavukların hayatta kalma şansını en üst düzeye çıkaracaktır.
4: Matt ve Gage, kümes için açık bir zemin yaptıktan sonra tavukları güvenli bir yere götürmek için yeni bir plan geliştirdiler. İki makarayı bir kayaya, diğer iki makarayı da yakındaki bir ağaca bağlayacaklar ve teli kümesin üstündeki bir makaradan geçirerek tüm yapıyı güvenli şekilde yukarı kaldıracaklar.
0: Hazır mısın? Başla.
4: Bu arada Gage bir sonraki selden önce mevcut kümesi değiştirmek ve projeyi tamamlamak için arkadaşları Gavin ve Jude'u yardıma çağırdı.
0: Merkezi bulalım. Bunun güzel görünmesini istiyoruz. Alt kısma bir zemin eklemek, onu yapısal olarak sağlamlaştırmak ciddi bir mühendislik gerektirir. İş için her zaman doğru aleti bulamazsınız. Ya tek başınaysanız ve çok ağır olduğu için bir şeyi kaldıramıyorsanız, tek ihtiyacınız olan bir kereste parçası ve...
19: Hindistan cevizi mi?
0: Evet. Ben sizin fen bilgisi öğretmeniniz olsaydım kaldıraç noktası oluşturduğumuzu söylerdim. Onu serçe parmağınızla hareket ettirecek mekanik bir avantaj sağlamış olursunuz. Oo, çok iyi. Şu şeyleri kenara çekelim ve bunu ağaca nasıl çıkaracağımızı düşünelim.
1: Harika.
0: Tamamdır.
20: İkinci gün.
6: İşte bu harika.
4: Misty ve Makaya sabah erkenden gelen kereste teslimatını karşılarken... ...nehir kıyısındaki Marty ve Clint ileride oluşacak sel baskınlarıyla mücadele için araziyi yeniden şekillendiriyor.
21: Eğim azaltma çabası içindeyken bazı kayalar olduğunu keşfettik. Bazıları buzdağının sadece görünen kısmı. Şuna bakar mısınız? Bunu oradan çıkarmaya çalışacağız. Ne düşünüyorsun? Belki yuvarlayıp aşağı indirebiliriz. Elinden gelen her şeyi yap. Ben çekeyim, sen de it.
1: Olur.
21: Clint, öne doğru gel. Herkes bir sürü kayayı çıkarıp bir duvar inşa edebilir. İşte bu kadar. Bu sel sularını uzak tutar diyebilir. Ama burada daha fazlası var. Bu 200 yılda bir yaşanacak bir sel gibi. Evlerini vadinin aşağısına sürükleyebilecek türden bir sel. Bu yüzden bunu düşünmeli ve bulabildiğimiz en büyük kayaları aramalıyız. Tekrar dene. Tut şunu, tut, tut, tut. Bizim ihtiyacımız, buradaki sel çok büyük olduğu için büyük kayalar. Sanırım hedefimize ulaşıyoruz.
1: Güzel.
21: Dolduracağımız bir çukur var.
1: Haklısın.
22: Büyük babamın bize yardım etmesinden ve mülkümüz üzerinde büyük bir etki yaratmasından gerçekten çok memnun.
21: Ne diyorsun? Vay canına de.
19: Vay canına.
22: Büyük babamı çok seviyorum. Aramızda her zaman yakın bir bağ oldu.
21: Dikkatli ol.
22: Büyük babam bana daha güçlü olmayı öğretiyor. O öyle biri.
21: Evet. Hadi onu keselim.
19: Hayır. Başlıyoruz. Sanırım şu tarafta duruyor.
21: Başlıyoruz. Vur baltayı. Sızlanmayı bırak. Aferin.
22: Muhtemelen gezegendeki en dayanıklı insan. Ama gerçekten iyi kalpli ve çok da eğlencelidir.
5: Sen hazır olduğunda biz de hazırız Makaya.
6: Tamam mı?
5: Evet.
6: Pekala.
4: Acil durum platformu için ilk keresteyi kaldırmaya hazırlanırken...
5: Hadi davran bakalım.
4: Misty ve Makaya 90 kilo ağırlığında 5 metrelik bir kirişi yaşlı mango ağacını olduğu yerde bırakıp yeni barınaklarını kurmayı planlıyorlar.
5: Birkaç kişi çekiyor. Bu dalı kurtarabilecek miyiz bakacağız. Umarım bunu başarabiliriz. Oh. Sakın dişlerini çarpmasın, tamam mı? Sanırım tuttuk.
6: Artık tutmaya hazırım. Bunu buraya kaldıracağız. Şimdi dediğimde bunu yukarı çekelim.
5: Bu parça bu yapının temelini oluşturan bağlantı kirişi için son derece önemli.
6: Tamam, hazırız.
5: Hadi bakalım çocuklar.
2: Yukarı çekmeye hazır mıyız?
5: Bu kirişler düşerse hasar görür. Kesinlikle çok önemli bir an ve yavaş yavaş ilerlememiz bu durumda çok ama çok önemli.
6: Devam edin, devam edin. Tamam, tutun onu.
5: Ayağına dikkat et.
2: Biraz daha yukarı.
5: 1, 2, 3.
2: 90 santim kadar aralık olmalı.
6: Bunun üzerine kaydıracağız. Aman aman aman aman. Evet. Tamam. Ağacın yanına doğru itmemiz gerek. Evet, işte oldu. İşte oldu. Oluyor, oluyor. Evet, şimdi devam edelim. Şuna bak.
5: Çok iyi. Evet. Tamam. Bağlantı yerinin ilk girişini yerleştirdik. İki tane daha var ama bu en büyüğü. Oldukça ağırdı. Biraz tehlikeliydi ama platformun şekillenmeye başlaması çok heyecan verici. Çok üzücü. Ağacın dallarını kesmemeye çalışıyorduk ama anlaşılan bağlantının önünde duran devasa dalın kesilmesi gerekiyor. Makaya kelimenin tam anlamıyla oradan olabildiğince uzaklaşacak ve dalı yavaş yavaş kesmeye başlayacak.
6: Aa, evet. Kesiyorum.
5: Tamam, çok iyi.
6: Bu daha büyük bir dal.
5: Tamam, hazırız. İyi misin? Ne çok hamle yaptın öyle.
6: Kendimi dalın üzerinde hissediyorum.
5: Hala şaka yapıyor. Bu iyiye işaret. Benim değil de onun orada olması gerçekten iyi. Evet, şimdilik her şey yolunda.
6: Şimdilik her şey yolunda.
2: Hazır mısın? Çıplak ellerinizle hızlıca kullanabileceğiniz ve bu tavuk kümesini yerden asla su basmayacağı kadar yükseğe kaldırabileceğiniz bir sistem kurmak istedim. Ve şimdi de çekmeye hazırız. Sence işe yarayacak mı?
22: Evet.
2: Beğendin mi?
22: Beğendim.
2: 5 makaramız ve bir sürü donanımımız var. Burada inşa ettiğimiz şey bize 5'e 1 güç sağlayan mekanik bir avantaj. Öyle değil mi?
22: Evet.
2: Tamam. Şimdi dümdüz geriye doğru gidiyoruz. Çek. Çek. Devam et. Devam et. Çekmeye devam. Sertçe çek. Sertçe çek. Devam. Sence yeterince yüksek mi? Tamam. Hadi git bağla. Yapman gereken tek şey o mavi ipteki karabinayı takmak. Sonra platforma koşup ağaç evine çıkabilirsin ve güvende olursun.
22: Sel ne zaman vurur asla bilemezsiniz. Şu anda sel mevsimindeyiz ve hava oldukça güneşli ama Kauai'de sel aniden gelebilir.
2: Eğer bir uyarı alırsanız, anne sığınakta kalmaya karar verdiği için tavuk kümesini kaldırmak üzere yaklaşık 30 saniyeniz var.
22: Gerçekten harika.
2: Biliyorum çılgınca ama bence bu sistem dağları bile yerinden oynatabilir. Dağlar derken demek istediğim, sence beni kaldırabilir misin çıplak ellerinle ve bu Z makaralı sistemle?
22: Deneyebilirim.
2: Tamam. Burayı bir ilmek yapıyorum. Ayağımı buradan geçireceğim. Gevşeyen halatı çekmen gerekecek. Tamam, bekle, bekle. Tamam, beni kaldırabilir misin dersin.
22: Hadi çukur. Yapamıyorum.
2: Çok mu ağır? Tamam, bekle. Ben seni kaldırayım.
22: Tamam. Belki de... Oradan çekiyorum. Tamam. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
0: Ben seni kaldırdım. Sorun yok.
22: İndir beni.
0: Tamam. İndiriyorum.
22: İndir beni. İndir.

0: place, it stays with me.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli uyar.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Tam da lezzetli. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Net! Kazancım net, sigortam net.
17: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
19: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
20: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
21: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
22: Çok iyi.
23: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
24: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle

0: karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temiz.

0: olumsuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Üçüncü gün.
4: Gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Clint, burada büyük bir nehir yatağındasın. Bu yüzden çukurlaşabilir ama bu tarafa geçmeyecek, tamam mı?
5: Gün doğarken Marty ve Clint oluşacak selleri yönlendirmeyi sağlamak için nehir kıyısı boyunca bir sel bariyeri oluşturup...
4: Sadece bir kepçe kök alacaksın.
5: Misty ve Makaya'nın güvenli bir şekilde evde kalmaları için zaman kazanıyor.
4: Şimdi bu küçük vadiden aşağıya doğru akan güzel bir dere var. Ama eskiden bataklıktı. Bu yüzden hepsini boşalttık, dereyi temizledik. Şimdi düzenli akıyor. Çok güzel görünüyor. Ayrıca sel sularının gideceği bir yer. Belirli bir oluk oluşturacak ve umarım o su tek yönlü bir yoldan geçip gidecek ve barajda birikip araziye yayılmayacak.
5: Yükseltilmiş, sıkıştırılmış topraktan oluşan ve ağır setlerle desteklenmiş kaya setler, ani sel baskınlarına karşı hayati bir bariyer sağlayabilir. Kaya setler zamanla erozyonu önleyebilir ve arazi, yükselen sel sularını nehre doğru geri yönlendirmek için şekillendirilebilir. Ayrıca bitki örtüsünü desteklemek için sulanabilir toprak sağlayabilir.
4: Tamam. Birkaç yıl önce Misty ve Mekai küçük bir kan portakalı ağacı diktim. Ağaçlarını kurtarabilirsek gerçekten harika olacaktı. Bu kökleri görüyor musunuz? Bunlar su almak için ihtiyaç duydukları yere kadar uzanacaklar. Belki biraz bakım yapıp, hatta belki de Alaska usulü bir yöntemle bu ağacın yeniden dirilip dirilmeyeceğini görebiliriz. Yanımda hiçbir zaman çok para taşımam ama bir şey taşıdığım doğrudur. Tavuk yemi. Bakalım bu ağaca yeni bir başlangıç sağlayabilecek miyiz? Çünkü tavuklara yem verdim. Yemi yedikten sonra kısa bir süre içerisinde ne olacağını tahmin edin bakalım. Bu tavuklarla burada her şeyi yetiştirebilirsiniz ama... kendinizi selden koruyamazsınız, burada yaşayamazsınız. Misty'ye bu yüzden yardım etmeye çalışıyoruz. Söz konusu benim kızım, benim damadım, benim torunum. Yani Alaska'ya dönüp başka bir çiftlikte çalışmamız gerekene kadar bu ekskavatörü çalıştırmayı sürdüreceğim. Yani uzaklaşın.
5: Acil durum platformunda bağlantı yeri üzerindeki çalışma durdu.
6: İnanamıyorum, bu şey gerçekten acayip.
5: Ertesi gün için yağmur fırtınası tahminleri varken...
7: Başlıyoruz.
5: Misty işin derinine inip ağaçtaki ekibe katılmak için bir fırsat yakalıyor.
7: Şimdi yukarı çıkıyorum.
8: Makaya ve Miles bu platformu kurmaya başladı. Ama şimdi diğer insanları güvenli şekilde taşıyabileceğimiz noktadayız. Biraz dik görünüyor. Tırmanma ekipmanımı kontrol etmem ve kendimi hazırlamam gerek. Çünkü işi zamanında bitirmenin tek yolu iki kişinin çalışması.
9: Güvenliğin için halatı gövdenin etrafına sar.
7: Ağaca çıktım, bağlandım ve buradayım.
9: Evet, güzel.
7: Tamam, yukarı çıkıyor gibi.
9: Sana doğru geliyor. Bu tarafa gel, bu tarafa.
7: Seni geri savuracak.
9: Dikkatli olmalıyım. Çok tehlikeli.
10: Bu konuda içim hiç rahat değil.
7: Son durum gerçekten çok acayipti.
9: Bu şeyi çok yüksek bir yere inşa etmemiz gerektiğini fark ettik. Misty bunu daha önce hiç yapmadı. Onun için yeni bir sayfa gibi.
7: Okay. Tamam, harika oldu. İşte. Tamamdır. Hala bağlantı kirişini takmaya çalışıyoruz. Çok büyük, düzleştirmek zor ve son derecede ağır. Evet, zor. Pekala, bağlantı takıldı mı?
9: Bağlantı takıldı.
7: Bağlantı takıldı.
9: Teşekkürler Miles, teşekkürler Misty.

0: Harika.
1: Biraz incelik gerektirdi. Ama bu tüm platformun yapısal desteği. Artık bir ağaç ev donanımımız var. Devasa kirişler yerinde ve şimdi daha da hızlanacağız. Diğer destekler takıldığına göre işler yolunda demektir.
0: Şunu dengeleyebilmek için küçük bir destek takmak istiyorum. Sonra devam edebiliriz. Tamamdır, harika görünüyor dostum. Çok heyecanlıyım.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Şunu çevirelim.
1: Ve takalım.
0: Gayet iyi olacak.
1: Harika.
0: Misty ağaca çıktı. Yardım elini uzattı ve çok iyi gidiyor. Zaten son derece güçlü ve yetenekli biridir. Ondan yana şüphem yoktu.
1: Tamam.
0: Teşekkürler. Oraya doğru.
2: Selden kaçmamıza yardımcı olmak üzere ailemiz için bir şeyler yapmaları harika. Bu bize gerçekten çok yardımcı olacak çünkü kötü bir şey olursa gidecek bir yerimiz var artık. Kendimi daha güvende hissediyorum.
3: Peki, Misty McAgey, şuna bakın. Buradaki bataklıkta bir dere olduğunu biliyor muydunuz?
1: Sesini duyabiliyorduk ama bir nevi bataklık gibiydi.
3: Ve şimdi akıyor temiz bir akarsu. Artık durgun, hareketsiz, bataklık çılgınlığı yok. Daha da önemlisi, bu işi düzeltme telaşında karşımıza pek çok büyük kaya çıktı. Biz de o kayalar kazıp çıkardık ve buraya koyduk. Uzun bir duvar inşa ettik. Şu kayaların büyüklüğüne bakın. Eğer sel vurursa size zaman kazandıracak.
1: Baba, böyle bir şey çok istiyordum. Sen ve Clint beni çok etkilediniz.
0: İnanılmaz
1: gerçekten.
0: Bir şey.
4: Sadece birkaç gün önce Misty ve Makaya'nın arazisinden geçen nehir selde 50 santim kadar yükseldiği için büyük tehlike oluşturuyordu. Şimdi ise 30 metre uzunluğunda yükseltilmiş bir duvar ve suyu evlerinden uzaklaştırmak için eğimli bir bahçeyle donanmış olarak hayatlarını tehdit eden fırtınaya karşı donanımlılar.
1: Bu sel söz konusu olduğunda ilk savunma hattı gibi. Şuraya bak. Acayip bir kümes vinci gibi.
5: Şu andaki durumda tavuk kümesine bir zemin ekledik. Şu ipi çektiğinizde ve çekmeye devam ettiğinizde kümes 3,5 metre havaya kalkacaktır.
1: Çok güzel olmuş.
0: Mükemmel.
5: İndirdiğiniz zaman her şey güvende olur. Tavuklar sürekli orada yaşayacak. Eğer sel vurursa sığınmak için sadece 3 dakikanız var. Bunu kaldırmak ne kadar sürdü?
2: 40 saniye.
1: Harika, buna bayıldım. Şuna bak.
0: Harikulade.
1: Bükülmüş demir bir çubuk. Bu inanılmaz.
4: Rainey ailesi ilk geldiğinde, Rainey Biladular bir sel felaketi karşısında savunmasız hayvanlarının güvenliğinden endişe ediyorlardı. Ama şimdi, güçlendirilmiş tel zemin ve kümesi yalnızca saniyeler içinde yerden kaldırabilen geliştirilmiş bir makara sistemiyle çiftlik hayvanlarının hayatta kalma şansı daha yüksek.
1: Herkese tavukları teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. İyi iş
3: çıkardınız. Bahçeye baktığımda gördüğüm tek şey kümes hayvanları. Geziniyorlar.
1: Tanrım. Evet, bu durumda tüm tüylü dostlarımızı nasıl koruyacağımızı siz buldunuz. Biz de ailemizi nasıl güvende tutacağımızı bulmuş olduk. Evet baylar, şuraya bakın. Platform tamamlandı.
3: Suyun yüksekliği ne kadar?
1: Umarım 6 metreyi geçmez çünkü o kadar yükseliyor.
4: Huai'nin amansız fırtınalarının tam ortasında acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye etmenin hiçbir yolu olmadan Misty ve Makaya'nın sığınacağı güvenli bir yere ihtiyaçları vardı. Şimdi 200 yıllık mango ağaçlarına, civata ve bir askıyla desteklenen 5'e 5 metrelik yeni bir platform, hayatta kalma malzemeleriyle doldurulabilir ve köpekleri Rocky'nin tehlikenin çok yukarısında birkaç gün boyunca fırtınayı atlatmalarına olanak tanıyabilir.
1: Yukarıya gelin canım ailem. Çok yüksek ama çok güzel. Ailemizi güvende tutmanın önemini bilerek burada bir araya geldik ve birbirimize destek olduk.
3: Manzara güzel.
5: Buna bayıldım.
1: Buraya geldiniz ve müthiş bir iş çıkardınız.
0: İnanılmaz. Size minnettarım. Her şey için teşekkürler. Muhteşem oldu.
3: Bu cennete geldiğimizde Misty ve Mekai sahip oldukları her şeyi vadiden aşağı sürükleyebilecek aşırı sel tehditleriyle karşı karşıyaydı. Hawaii'deki bu küçük araziyi kazdık, şekillendirdik ve bunu onların güvenle kullanabilecekleri hale getirdik. Bunu yapmak zorundaydık. Şimdi Alaska'dayken Kauai'deki destansı selleri duyduğumuzda artık endişelenmeyeceğiz. Çünkü güvenli bir sığınaklar olduğunu biliyoruz. Zor durumdaydılar ama artık o zor durumdan kurtuldular. Ve ileride oluşacak sellerden endişelenmeleri için bir neden kalmadı. Artık bu ailedekiler nereye gideceklerini biliyor. Teşekkür ederim.
1: Bu aile gideceği yeri evet. biliyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle beden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım Hadi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
3: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Kız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi kendime göre özelleştiriyorum.
5: Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim.

0: bırakın.
1: Tam da leziklik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leziklik. Sevince.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
5: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

Bunun senin hikayenin başlangıcı olduğunu sanıyordum. Hafıza tuhaf şey. Sandığım gibi işlemiyormuş. Zamandan hiç bağımsız değiliz. Zamanın düzeninden.

0: Tamam. Bana geri dön. Bana geri dön. Bana geri dön.
1: Kaldır ellerini.
0: Bu kasabanın şerifi sen misin bakalım? Şimdi gıdıklama silahlarımla işini bitireceğim. Peşine düşmemi mi istiyorsun? Kaçsan iyi edersin.

0: aralardan bazı anları anımsıyorum.
1: Senden nefret ediyorum.

Ve işte bu son.

0: Ama artık başlangıçlara ve sonlara inandığımdan o kadar emin değilim. Hikayeni kendi hayatının ötesinde tanımlayan günler var. Aynı geldikleri o gün gibi.
1: Yeni bir gelişme olduğunda sizi hemen aktarmaya çalışacağız. Ancak şu an için kesin bir şey söyleyemiyorum.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
2: Herkes nerede? Tamam, tamam başlayalım. Bugün dersimize Portekizce'den ve kulağa diğer Roman dillerden neden bu kadar farklı geldiğinden bahsedeceğiz. Portekizce'nin hikayesi aslında Galicia Krallığı'nda...
6: Affedersiniz, kusura bakmayın.
2: Dillerin bir sanat ifadesi olarak görüldüğü Orta Çağ'da başlar. Bizimle paylaşmak istediğin bir haber mi var?
3: Doktor Banks, acaba televizyonda haberleri açabilir misiniz?

0: Şu anda olay yerindeyiz ama polis tüm bölgeyi çoktan kapatmış durumda. Gördüğünüz gibi yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmış durumdayız ama maalesef Montana şu anda tamamen tecrit altında.
1: Bu nesne anladığımız kadarıyla 40 dakika önce E94 otoyolunun hemen kuzeyine iniş yaptı. Bunun deneysel bir araç mı yoksa tam aksine... Durun. Buna benzeyen başka nesnelerin dünyanın dört bir yanındaki en az 8 farklı noktaya daha iniş yaptıklarını haber aldım. Acaba işte bu Hokkaido'ya inen araç.
2: Tüm dünyadalar. Bunlar şu anda yaşanıyor.
3: Tamam. Galiba dersimiz bitti.
4: Hadi hadi. Devam edin. Hadi. Hadi. Hadi çabuk gidin. Hadi. Hadi. Hadi.
5: Ne olduğunu dair elimizde hiçbir bilgi yok.
6: Nereye gittiğine dikkat etsene.
7: Yıldız üzerine geldi. Arabamı vurdu.
8: Şu an için yetkililer bu nesneyi ve durumu değerlendirirken herkesten işbirliği yapmasını rica ediyoruz.
9: Yani bize ait olmadığını mı söylüyorsunuz? Dünyadan olup olmadığını biliyor musunuz?
8: Bilgi toplamaya devam ediyoruz. Diğer ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Arka bahçesine bunlardan birinin indiği tek ülke biz değiliz.
9: Bu bir tür barışçıl temassa neden 12 tane gönderdiler? Neden sadece bir tane değil?
3: Evet biliyorum. Ben de gördüm. Hı? Anne bilmiyorum. Seninle aynı haberleri seyrediyorum. Anne. Lütfen o kanala hiç bakma. O insanların geri zekalı olduğunu kaç defa söylemem gerekiyor. Sesim gergin mi geliyor? Tamam, öyle yani. Ben mi? Yani beni bilirsin, aşağı yukarı aynıyım. Anne iyiyim. Tamam, sonra ararım. Hoşça kal.
2: Ve inişlerinden yaklaşık 8 saat sonra ilk temas olarak adlandırılabilecek hiçbir gelişme yaşanmadı. Evet, bu nesnelerin yükseklikleri sanıyorum en az 450 metre.
10: İkisinin Rus hava sahasına giriş yaptıkları bildirildi. Biri Sibirya'da, diğeri ise Karadeniz kıyısında.
11: Okyanusun üzerinde asılı duruyor. Şimdilik dünyaya yayılmış 12 tanımlanamayan cisim bulunuyor. Konumlarının görünürde mantıklı bir düzeni ve içlerinde canlılar bulunduğunu gösteren bir belirti yok.
9: Eğer bunlar araçsa bu durumda içlerinde canlıların bulunmaması da mümkün. Ancak yine de böyle durumlar için bir protokolümüz var ve bu protokolü izleyeceğiz.
12: Министерство обороны объявило беспрецедентную мобилизацию резервных войск, в то время как регулярные войска продолжают подтягиваться к зоне приземления.

0: Salı günkü sıra dışı olayların ardından başkan bu sabah olağanüstü hal ilan etti. Ve sırf Montana eyaletinde 5000 ulusal muhafız görevlendirildi. Sınırlar kapatıldı ve tüm uçaklar indirildi. Milyonlarca yolcu şu anda bekliyor. Benzin, su ve gıda almak için büyük bir telaş yaşanıyor. Federal yetkililer kolluk kuvvetlerindeki fazla mesai sınırını iptal etti. Alkol, tütün ve ateşli silahlar dairesi yeni silah ruhsatlarını geçici olarak askıya aldı. Av malzemeleri ve silah satışı yapan dükkanların kapılarını halka kapatması kararını aldı. 48 saat
1: İki sonra
0: 12 UFO'nun indikleri yerde
1: Halk şimdiden cevapları bilmemizi bekliyor. Ben Albay G.T. Weber. Resmen tanışmamıştık ama 2 yıl önce ordu istihbaratı için Farsça bir çeviri yapmıştınız. O isyancı videolarını hemen halletmiştiniz, hatırlıyorum.
2: Siz de isyancıları hemen halletmiştiniz.
1: Konu tercüme olduğunda herkesin listesinin en tepesinde siz varsınız. Erişim yetki seviyenizin kapatılmasına 2 yıl var. Yani gizli bilgilere erişebiliyorsunuz. Berkeley'de değil de odanızda olmamın nedeni bu.
2: Peki.
1: Tercüme etmenizi istediğim bir şey var.
3: Neden buradasınız? Bizi anlayabiliyor musunuz? Nereden geldiniz?
1: İşte duydunuz. Bundan ne çıkarıyorsunuz?
2: Bu...
1: Evet.
2: Kaç tane?
1: Kaç tane ne?
2: Kaç tanesi konuşuyor?
1: 2. Aynı anda konuşmadıklarını varsayıyoruz.
2: Peki emin misiniz? Ağızları var
1: mı? Bunun tercümesine nasıl yaklaşırdınız? Kelimeler seçtiniz mi? Cümleler.
2: Ben bilmiyorum.
1: Ne söyleyebilirsiniz?
2: Bunları ses dosyasından tercüme etmenin imkansız olduğunu söyleyebilirim. Orada olmam gerekir, etkileşim kurmam gerekir.
1: Farsça tercümede buna ihtiyacınız olmamıştı.
2: Olmamıştı çünkü o dili zaten biliyordum ama bu...
1: Ne yaptığınızı biliyorum.
2: Ne yapıyormuşum söyleyeyim.
1: Sizi Montana'ya götürmeyeceğim. Yüksek düzey erişim izni olanların turistik mekanı haline gelmemesi için mecbur.
2: Bu işi yapmak için nelerin gerektiğini söylüyorum.
1: Pazarlığa açık değil bu. Eğer gidersem şansınız biter. İyi günler.
2: Albay. Berkeley'den bahsettiniz. Acaba şimdi Denver'sa mı soracaksınız?
1: Belki.
2: Konuyu açmadan önce savaş kelimesinin Sanskritçesini ve tercümesini sorun.
4: Rusya'nın ve Çin'in Birleşmiş Milletler'deki görüşmelere katılmasıyla birlikte bu gece bilimsel keşifleri paylaşma anlaşması yapılması daha yakın görülüyor. Bu sırada dünya çapındaki mali piyasalar kriz yaşıyor. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması tarihteki en kötü hafta sonunda 2000 puandan fazla...

0: Günaydın.
1: Albay.
0: Gavisti. Argüman anlamına geldiğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Daha çok inek isteği.
0: Bavullarınızı toplayın.
1: Bana 20 dakika verin.
0: 10 dakika içinde kalkıyoruz.
2: Topo Bey, bu tarafta lütfen.

0: affedersin. Ne dediğini duyamadım.
1: Dil, medeniyetin temelidir. İnsanları bir arada tutan harçtır. Bir çatışma anında çekilen ilk silahtır.
2: Louise, bu Ian Donnelly. Louise Banks, Ian Donnelly.
0: İyi bir karşılaşmaydı.
1: Evet, sen yazdın.
0: Evet, tamam. Ön söz olarak yazılan o şeylerden biri, temel ögelerle göz kamaştırmak için.
1: Evet, harika. Hatalı olsa bile.
0: Hatalı mı?
1: Medeniyetin mihenk taşı dil değildir, bilimdir.
2: Ian teorik fizikçidir. Los Alamos'tan geldi. Bana rapor vereceksin ama kabuktayken onunla çalışacaksın.
1: UFO'ya verdikleri isim.
2: Önceliğimiz ne istedikleri ve nereden geldikleri.
1: Onun dışında nasıl geldikleri? Işıktan hızlı seyahat edebiliyorlar mı? Veya dur. Üzerinden geçebileceğimiz bir soru listesi hazırladım. İki sonuçlu dizilerden oluşan bazı selamlamalarla başlıyor.
0: Onları matematik sorularına boğmadan önce konuşmayı denemeye ne dersin?
2: İşte bu yüzden ikiniz de buradasınız.
1: Ben kahveyi getiririm. Uzaylılarla kahve.

0: Pekala. Bu ikisini Doktor Cutler'a götürmeni istiyorum.
1: Emredersiniz.
0: Yüzbaşı ile revire gidin. Uygulama sadece birkaç dakika alacak. Sonra başlayacağız.
2: Tamam.
1: Çantalarınızla ilgilenecekler. Telefonlarınızı alın. Cep telefonları. Beni izleyin. Bunları takın. Her zaman üzerinizde olacak. Efendim geldiler.
3: Louis Banks, Ian Donnelly. En son ne zaman yemek yediniz?
2: Dün gece.
4: Aynı.
3: En son ne zaman stresli bir şey yaptınız?
4: Şu an sayılır mı? Belirteyim dedim.
2: Ambulans helikopterle götürülen kimdi acaba?
3: Bu gibi tecrübelerin üstesinden herkes gelemiyor. Sizden biraz kan alacağım. Ve bir dizi bakteri tehdidini kapsayan bir aşı yapacağım, tamam mı? Şunu imzalayın. Kollarınızı sıvayın. Kapalı yer korkunuz var mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Hiç ilaç kullanıyor musunuz? Alerjiler, gebelik?
2: Hayır.
3: Bu yine sisteminizi biraz sarsabilir. O yüzden yan etkiler yaşayabilirsiniz. Bulantı, baş dönmesi, tetanuzda olduğu gibi kulakta çınlama.
5: Onu nereye götüreceğini biliyor musun?
6: Evet,
7: değişmiyor ama bilmiyorum. Sanki bir kağıt parçasındaki böcekler izmemizi süpürüp atıyorlar. Şunu söyleyebilirim. Tam olarak 120 dakika 19 saniye sonra yer çekimi değişmeye başlıyor ve kayarak odadan düşüyoruz.
8: Bunun bilimsel bir açıklamasını buldunuz mu? Mesela onlar için mi gerekli?
7: Bizim için yapıyorlar. Haznenin içinde bir hava devresi yok ve o yüzden 2 saat sonra oksijenimiz tükeniyor.
8: Ama bir odanın içine temiz hava basmak 18 saat sürmez herhalde.
4: Atmosfer.
8: Affedersiniz?
4: Atmosferleri dünyanınkinden farklıysa kapılarını açtıkları zaman bize uygun oksijen içeriğini ve basıncı tekrar dengelemek saatler sürer.
8: Yani isterlerse bizi boğabileceklerini mi söylüyorsunuz?
0: Bu CIA'den evet. Ajan David Halpern. İzninizle sizleri istasyonlarınıza götüreyim.
4: Tabii.
0: Unutmayın, en kısa sürede cevaplara ihtiyacımız var. Ne istiyorlar, nereden geldiler, neden geldiler? Önceliğimiz bu.
4: Evet.
0: Millet, bu Doktor Ian Donnelly. Buradaki ekibi yönetecek.
4: Merhaba. Herhangi bir şeye yanıt verdiler mi? Şekiller, desenler, Fibonacci dizisi.
0: Merhabaya yanıt verdiklerinde ne söylediklerini bile anlayamıyoruz. Aceleci davranmayın.
2: Neleri çözdünüz?
0: Daha yeni başlıyoruz. Günaydın.
1: Günaydın.
9: Günaydın.
0: Bu Doktor Louis Banks. Ekibinizin lideri.
10: Doktor Banks.
2: Merhaba.
10: Memnun oldum.
0: Doktor Banks görevi Doktor Walker'dan devralacak.
2: Doktor Banks, tanıştığınızı sevindim.
0: Bu 15 dakika uyarınız. Tüplü dalış yapmış mıydınız?
11: Özür dilerim, fazla uzun sürmez.
4: Girdiğimiz yerde nasıl bir radyasyona maruz kalacağız?
1: Nominal. Ne olur ne olmaz diye.
2: Onlarla hiç fiziksel temas kuruldu mu? O kelimeyi kullanmakta zorlanan bir tek ben miyim uzaylılarla?
1: Bir duvar var. Cam duvar gibi. Yanlarına gidilemiyor.
4: Neye benziyorlar?
1: Yakında göreceksiniz. Acele edin.
11: Teşekkürler. Bu taraftan lütfen.
5: Tamam. Evet, çabuk ol.
0: İyisiler başta hareketleri kısıtlar ama alışacaksınız. İkinci araca binin. Birkaç dakika içinde orada oluruz.
5: Hadi, hadi,
0: bir şeylere hadi, tutunun.
5: Çabuk. Buraya, buraya. Kamyon çıkışa hazır.
12: Askerler arındırılmış bölgeye giriyoruz. Tamam, anlaşıldı Altan. Operasyon merkezinden hayati verileri ve sinyal kalitesini izlemeye devam edeceğiz. İleri hava karakolu yerini aldı ve çalışır durumda.

0: anlaşıldı merkez. Gözlemleyeceğiz ama hamle yapmayacağız. Dikkat edin. Alfa kanalını açık tutacağız. Tamam. Alfa, dünden beri NİM'in arttığından haberiniz olsun.
1: 18 saatte bir, altında bir kapı açılıyor. İçeri oradan giriyoruz.
0: Hava karakolu raporu geldi. Hareket yok. Alfa güvenlik. İlerleyebiliriz. Tamam. Anlaşıldı merkez. Kaldırıyoruz. Üç metre.

sama.

0: seviyesi %20.3.
1: Yer çekimi 0.97.
0: Bilinen bir zararlı madde yok. Tamam. Hayati belirtiler normal.

0: Pekala, gidelim. Zaman kaybediyoruz.
1: Hazır mısın? Hazır mısın? Gidelim.
0: Merkez, önce yüzbaşı Mars'a ilerliyorum. Tamam.
2: Telsiz sinyali gücü %75. Tamam.
0: İndik. Giriş bölmesinde yer çekimi nominal. Tamam.
1: Her şey yolunda efendim. Devam edebilirsiniz.
0: Beklemede kalın. Tamam. Yukarı.
2: Hayati belirtiler normal. Telsiz sinyal gücü %75'te istikrarlı. Tamam.
3: İyi misin? Evet. Doktor Banks. Yapabilirsiniz. Hadi.
4: Bilmiyorum ben. Galiba...
3: Tut onu.

0: Doktor Donnelly, iyi misiniz?
1: Doktor Donnelly, iyi misiniz?
0: Doktor Donnelly, iyi misiniz? Lütfen cevap verin.
2: Evet. Vay canına.
1: Şimdi oraya gideceğiz ve işinizi yapmaya başlayacaksınız.
2: Tamam
1: mı?
2: Tamam.
1: Herkes çekilsin.
0: Alfa güvenlik yerini aldı.
3: Ekip yerini aldı. Hareket halindeyiz.

0: Oksijen seviyesi %21.3. Tamam.
1: Peki. Şimdi ne olacak?
2: Gelecekler.

0: Fırsat, fırsat, fırsat. 1 Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri durun. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
3: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
4: bu. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: 2-15 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. 26 jant bisiklet 5499 lira, 12 jant çocuk bisikleti 1699 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net

0: başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Dr. Banks? Dr. Banks, başlayabilirsiniz.
1: Arındırma bölümünden iç hava geçirmez odaya gidin. Hava kilitlerini geçene kadar durmayın. Yetkili personelin yardım olmadan koruyucu giysilerinizi çıkartmaya çalışmayın. Tekrarlıyorum. Yetkili personel olmadan koruyucu giysilerinizi çıkartmaya çalışmayın.
2: Bekle bir dakika.

0: Kovuldun mu?
1: Son adamdan daha iyiydiniz.
0: Kendimi daha iyi hissetmemi sağlamadı.
1: Bir şeyler bulmak için gece saat 2'ye kadar zamanınız var.
0: Tamam, o zaman ne olacak?
1: Yine gireceksiniz.

0: Bugün inen 12 aracın ardından Birleşik Devletler'de şiddet olayları yayılmaya devam etti. Başkan, ulusal muhafızlar ülkenin dört bir yanında yaşanan yağma olaylarını bastırmakta başarısız olunca gün batımından şafak vaktine kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasını başlattı. Kuzey Dakota'da tesislerini ateşe veren Aziz Lawrence Pentecostal Kilisesi'nin 144 üyesinin öldüğünden endişe ediliyor. İnternet sitelerinde uzaylıların gelişinin bir kehanetin hayata geçmesi olduğunu ve 12'li gruplar halinde 12 kişinin kuzuyu takip etmesi gerektiğini iddia ediyorlardı.
1: Güneyin bölgesinde kargaşa devam ediyor ve giderek artacağı benziyor. İnsanlar sokağa çıktılar ve... Şu anda
2: 15 dakikaya tekrar başlıyoruz. Yeni bir istihbarat var mı?
3: Evet, kaydettiğimiz bazı sesleri onlara çaldık.
2: Ne elde ettiniz?
3: Görünmeyen bir kaynaktan bize tekrar ses yolladılar.
2: Neyin sesi?
3: Odada yapılan konuşmalardan parçalar. Rastgele konuşma kayıtları. Aslında elimiz boş.
4: Kabağa giriş için 15 dakikamız var.
5: Sinyalimi alıyor musunuz?
6: Evet, şimdi hareket ediyoruz.
5: Tamam, teşekkür ederim.
6: Tamam, iyi anlar.
5: Çıkıyoruz. Telsiz kontrol. Kabağa sesimi duyuyor musunuz?
6: 14. Ses gayet net ve temiz geliyor.
4: Kabağa giriş için 9 dakika kaldı.
7: Onun için?
8: Görsel destek için. Onların kelimelerini asla telaffuz edemeyeceğim. Tabii konuşuyorlarsa. Ama yazılı bir dilleri veya görsel iletişim için bir tür temelleri olabilir.
7: Tamam. Başlayalım.
8: İnsan.
4: Dikkat, merkez konuşuyorum.

İnsan. Ben insanım. Siz nesiniz?

0: Alfa, tepki aldılar.
1: Kaydediyor musun?
0: Evet efendim, Manus'a gönderiyorum.
1: Luis, bu inanılmaz.

insan. Tamam, yavaş olacağız.

İnsan. İnsan. Tamam. Tamam, yavaş olun çocuklar. Yavaş olun.

0: baştan doğru yaklaşım mı? Onlara bu şekilde okuma yazma öğretmek. Bu daha uzun sürmez mi?
1: Yanılıyorsunuz. Bu daha hızlı.
2: İçeride yaptığınız her şeyi, ilk ve son soruları bu aleyhimizde nasıl kullanılabilir olacak bir oda dolusu adama açıklamam lazım. Bana daha fazlasını vermelisiniz.
3: Kanguru.
2: O ne demek?
3: 1770'te James Cook'un gemisi Avustralya kıyısında sahile oturdu. Adamlarını kıtanın içlerine soktu ve aborjinlerle karşılaştılar. Denizcilerden biri bebeklerini keselerinde taşıyan hayvanlardan birini işaret edip ne olduğunu sordu. Aborjinlerin verdiği cevapsa kanguruydu.
2: Nereye varacaksınız?
3: Kangurunun aslında anlamadım demek olduğunu çok sonraları öğrenebildik. Yanlış anlaşılma olmaması için buna ihtiyacım var. Yoksa bu iş 10 kat daha uzun sürer.
2: Şimdilik bunu satabilirim. Ama sonraki görüşmeden önce kullanılacak kelimeleri bana sunmak zorundasınız.
3: Olur.
2: Aborjinlere ne olduğunu unutmayın. Daha gelişmiş bir ırk onları silip geçti.
4: İyi bir hikaye.
3: Teşekkür ederim. Doğru değil. Ama derdimi anlatmamı sağlıyor.

0: Onlara belli sayı dizimlerini onların yöntemiyle ifade edebildiğimizi düşünüyoruz. Bu da bir şey.
1: Ha, tebrik ederim. Papağan oldunuz.
0: Bundan daha fazlası var senin yukarıya. Görmüyor musun? Bizim matematiğimizi anlamıyorlar. Ama karmaşık davranışlar tepki doğuruyor.
1: Ama bu hiç mantıklı görünmüyor. Öyle değil mi?
2: Sorun uzaylılara karşı açık olma politikamızı herkesin paylaşmaması. General Schenk'le tanıştın mı? Adamın takma ismi Büyük Domino. Schenk ne yaparsa en az 4 ülke onu takip ediyor.
3: Louise, bugün yol kat etmen lazım.
4: Tamam.
3: Kelime listesini hazırladın mı?
4: Evet.
3: Kendi adını ve Ian'ın adını mı öğreteceksin?
4: Evet, böylece isimlerini öğrenebileceğiz. Tabii isimleri varsa zamirlere daha sonra geçeceğiz.
3: Bunlar hep ilkokul kelimeleri. Ye, yürü. Bana anlatır mısın?
4: Peki.
1: Hayır, üstesine.
4: Varmak istediğin yer burası değil mi?
3: Asıl soru bu, evet.
4: Tamam. Önce soru denen şeyin ne olduğunu anlamalarını sağlamalıyız. Tamam. Bu aslında ardından yanıt gelen bir bilgi talebi. Bunun için senle siz arasındaki farkı açık bir şekilde ortaya koymalıyız. Çünkü o uzaylının neden burada olduğunu öğrenmek istemiyoruz. Neden hepsinin indiğini merak ediyoruz. Amaç içinde niyetin anlaşılması gerekiyor. Bilinçli tercihler mi yapıyorlar yoksa motivasyonları neden sorusunu aslında hiç anlamayacakları kadar içgüdüsel mi, bunu bilmemiz gerekiyor. Ve en önemlisi de verdikleri cevapları anlayabileceğimiz bir kelime dağarcığına sahip olmaları gerekiyor.
3: Anladım. Listenden sapma. Ve hiçbir şey ekleme, tamam mı?
5: Oksijen seviyesi %21.4. Tamam. Merkez alfa iç bölmede. Teçhizatı ve ölçüm cihazlarını kuruyoruz. Tamam.
3: Başlayalım.
4: Louise.
6: O nedir? Yeni bir sembol mü? Anlamadım.
4: Bilmiyorum. Galiba yine insanın sembolü. Ama ucunda ufak bir kıvrım var. Soru olduğunu belli ediyor olabilir. Bilmiyorum.
6: Bilemiyorum Louise. Bence kafaları karışıyor.
7: Doktor Banks, belki bir

0: Doktor Banks.
1: Bir şey yok, sakin ol.
2: Ne oluyor?
3: Ne yapıyorsun?
1: İyiyim, ben iyiyim.
3: Delirdin mi?
1: Beni görmeliler.
0: Koruyucu giysiyi çıkarıyor Doktor Banks. Bu uygun mu?
4: Hastalık tehlikesi var.
1: Beni görmeliler.
4: Doktor Banks. Doktor Banks.
0: Ekrana doğru yürüyor. İptal edelim mi?
4: Talep alındı. Emir için hazır olun.
0: Görev yerlerinize dönün.

0: Doğru dürüst selamlaşmış olduk. Tamam. Louis. Ben Louis. Ian, kendini takdim etmek ister misin?
1: Evet.
0: Louis.
1: Boş versene. Herkes ölür, öyle değil mi?
2: Efendim, Donnelly koruyucu giysisini çıkarıyor. İptal izni istiyorum.
3: Devam edin.
4: Bravo güvenlik. Kırmızı ekip için beklemede kalın.

0: Иэн.
1: Льюис. Sen kimsin?

0: Bence bunlar isimleri. İsimleri var.
1: Onlara nasıl hitap edeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Abbott ve Castello diye düşünmüştüm.
0: Evet.
1: Olur mu?
0: Evet Behat. Behat.
1: Vay canına.

0: Milieu jour.
1: Why?
2: İkinci ekip. Araçlarınızı terk edin ve arındırma çadırına gidin. Maskelerinizi çıkarmayın ve teçhizat odasına ulaşana kadar durmayın.
3: Nasıl hissediyorsunuz?
0: Aşırı çalışmış gibi.
3: Kendinizi tehlikeye attığınızı söylememe gerek yok herhalde. Henüz radyasyon zehirlenmesi belirtisi yok. Kan testinde ne çıkacağını göreceğiz. Şimdilik bir destek iğne daha yapacağım.
0: Tamam.
3: Radyasyon yok. Tespit edebildiğimiz başka bir şey de yok ama yine de güçlü bir kokteyli verdim.
4: İlk kez dikkate değer bir gelişme kaydettik.
5: Pekala. Riski alacağız.
6: Tamam, tatlım.
7: Orada ne oluyor?
6: Tatlım.
7: Bana bir şeyler söylemeyecek misin?
6: Hayır. Endişelenmene gerek yok, tamam?
7: Nasıl endişelenmem ki?
6: Sadece sakin ol. Sakin ol.
7: Belki canavarlar babamı öldürecek mi diye sordu bana.
6: Tatlım, öyle bir şey olmayacak.
7: Kendine dikkat et, olur mu?
6: Endişelenmene gerek yok.
7: Lütfen, çok korkuyorum.
8: Tüm uzaylı dili araştırmacıları, yöneticileri tarafından çalışma saatleri uzatılmadığı sürece geçerli olan sokağa çıkma yasağına uymalıdır. Bu şartlar tüm gece personeli, itfaiye görevlileri ve işçiler için geçerlidir. Bugünden itibaren gece boyunca yemek servisi yapılacaktır. Tekrar ediyorum. Tüm uzaylı...

0: İşte heptapodlar hakkında bilmediğimiz birçok şeyden bazıları. Yunanca hepta, yedi, pod, ayak. Yedi ayaklı. Heptapod. Kim bunlar? Onları görebiliyor ve duyabiliyor olmamız dışında heptapodların kesinlikle hiç fiziksel ayak izlerinin olmaması bu sorunun anlamlı bir şekilde yanıtlanmasına engel oluyor. Uzay gemilerinin kimyasal bileşimi bilinmiyor. Kabuk, atık, gaz ve radyasyon üretmiyor. Kabukların birbirleriyle iletişim kurduklarını varsayarsak bunu fark edilmeden yapıyorlar. Kabuklar arasındaki hava ses salınımından veya ışık dalgalarından etkilenmiyor. Onlar bilimci mi, turist mi? Bilimciyseler pek fazla soru sormuyorlar. Neden buralara park ettiler? Dünyanın en önde gelen uzmanları bunu çözemiyor. En akla yatkın teori, dünyada en az yıldırım düşme ihtimali bulunan bölgeleri seçmiş oldukları. Ama istisnalar var. Akla en yatkın bir sonraki teori, Sheena Easton'ın 1980'de bu bölgelerin hepsinde liste başı olmuş şarkılarının olması. Yani bilemiyoruz. Nasıl iletişim kuruyorlar? Louis, bu konudaki yetersizliğimizden utanç duymamıza neden oluyor. İlk büyük ilerleme, heptapodların söyledikleriyle yazdıkları arasında hiçbir ilişki olmamasını keşfetmemiz oldu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım Jest oldu.
0: En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
4: uyar. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Sütaş ayran,
11: sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
12: Sütaş ayran?
11: Gelsin sütaş ayran. Geçtikçe iyi hissedeceksin.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
14: istikbalde. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
14: Hadi oğlum.
16: Anne bir şeye bakıyorum.
14: Olmadı mı Hasan'ım?
16: Oluyor oluyor anne.
17: Seni koydu.
14: Hasan, uyku vakti.
16: Daha işim var anne.
14: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
16: Bu benim mi?
14: Ahmet abi bak.
18: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
19: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Golf. Hepsi burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Yazılı insan dillerinin aksine, onların yazıları bir tür işaret dili. Anlam taşıyor ancak sesi temsil etmiyor. Muhtemelen bizim yazı şeklimizi ikinci bir iletişim kanalını tamamen atladığımız, kaçırılmış bir fırsat olarak görüyorlar. Hetzapotların yazıları üzerine yaptıkları çalışmaları için Pakistan'daki arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. Çünkü konuşmanın aksine logogramlar zaman kipine bağlı değiller. Aynı gemileri ve vücutları gibi yazılı dillerinin de önü, arkası veya başı, sonu yok. Dil bilimciler buna doğrusal olmayan yazım diyorlar. Böylece şu soru doğuyor: böyle mi düşünüyorlar? İki elinizle iki taraftan başlayarak bir cümle yazmak istediğinizi hayal edin. Hem kullanmak istediğiniz her kelimeyi hem de ne kadar yer kaplayacaklarını bilmelisiniz. Bir heptapod iki saniyede hiç çaba harcamadan karmaşık bir cümle yazabiliyor. En basit yanıtı hazırlamak bir ayımızı alıyor. Sonra kelime dağarcığımızı genişletiyoruz. Louis buna hazır olmanın en az bir ay daha alacağını düşünüyor.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Weber seni arıyor.
1: Evet, neden burada saklandığımı sanıyorsun? Yukarı gel. Gel.
0: Teşekkür ederim.
1: Burası güzel ha?
0: Evet, manzara güzel.
1: Gürültüden uzak. Biliyor musun, tam da seni düşünüyordum. Dile bir matematikçi gibi yaklaşıyorsun, biliyorsun değil mi?
0: Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum.
1: Şey, öyle zaten, evet. Seni var olduğunu bile bilmediğim o iletişim tuzaklarının etrafından manevra yaparken seyrettim. Tanrım, ne diyorum ben? Galiba bu yüzden bekarım.
0: Güven bana, iletişimi anlamana rağmen yine de bekar kalabiliyorsun. Bana öyle geliyor ki orada olan her şeyin ucu ikimizde bitiyor.
1: Evet, ama bu iyi bir şey değil mi? Sen ve ben. Birlikte çalıştığımız soytarıları gördün mü? Burada olduğun için şanslıyım.
2: Bu gece uzaylıların ilk fotoğrafı büyük olay oldu. Çevreci gruplar biyolojik hastalıkların Montana'daki iniş yerinde büyük bir risk teşkil ettiğini söylüyorlar. Washington'da 800 bin kişi devletin krizi yönetme biçimini protesto için yürüyüş yapıyor. Bunlar ve özel haberler birazdan.
3: O şeyin içindekiler, her kimse onlarla ilk temas kuruldu. Peki bu gösteriyi kim yönetiyor? Hükümet. Çok doğru. Sağlık sistemini batıran ve orduyu iflas ettiren o hükümet. Şu insanlara bakın, çoğunun silahları bile yok. Topyekun bir istilayla karşı karşıya olabiliriz ama başkanımız arkasına yaslanmış, bir çırpıda ülkeyi elimizden almalarına göz yumuyor. Direksiyonda uyuyoruz. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Bildiğinizi biliyorum. Şu anda yapılacak en akıllı şey onlara bir güç gösterisi sunmak. Bir uyarı atışından söz ediyorum. Düşüncelerinizi duymak istiyorum. İlk hattaki dinleyici, yayındasın. Bu konuda ne düşünüyorsun?
4: Bu kelime ne?

0: Gezegen.
1: Hayır,
0: Yeşil.
1: hayır.
0: Bak şöyle. Dünya bir gezegen.
1: Bayan Geriot için hazırladığım projemi görmek ister misin?
0: Evet küçük burun.
1: Kendi televizyon programımızı yapacaktık. Gerçekmiş gibi.
0: Peki bu iki kişi kim?
1: Sen ve babam. Programın ismi Annemle Babam Hayvanlarla Konuşuyor.
0: Ah, çok güzel. Tamam. Babanla benim için üzülüyor olman
1: biliyorum,
0: çok doğal.
1: Biliyorum, üzülmüyorum.
0: İkimiz de seni çok seviyoruz.
1: Biliyorum, bu bir resim. Gerçek değil.
2: Luis. İyi misin?
0: Evet, iyiyim. Bunun açıklayabileceğim bir şey olduğundan emin değilim.
3: Doktor Kettler en son ne zaman muayene oldun?
0: Ben iyiyim. Hava alacağım. Evet, iyiyim. Tamam.
2: Peki.
0: Evet, iyiyim.

0: ediyorsun?
1: Uyumalıyım ama iyiyim.
0: Evet. Bir şeyler okuyordum. Kendini yeni bir dilin içine tamamen bıraktığında beynini aslında yeniden şekillendirebileceğini söylüyordu.
1: Ha, Sapir-Whorf hipotezi, evet. Aha. Teoriye göre, evet, teoriye göre konuştuğun dil düşünme şeklini belirliyor.
0: Evet, hayata bakışını etkiliyor. Sanki merak ettim. Onların dilinde mi rüya görüyorsun?
1: Birkaç rüya görmüş olabilirim ama hayır. Bunun bu işe uygun olmamama neden olacağını sanmıyorum.
2: Uyudun mu?
1: Biraz.
2: Çince biliyor musun? Kayıyor. Duymak üzere olduğun ses Çin Genelkurmay Başkanı'na ait. General Sheng. Göster. İstersen burada yaptığı bir uydu görüşmesinin kayıtları da var.
1: Dur, geri git. Dur. 12 aracında ileri teknoloji içerdiğini söylüyor. Tekrar geri. Oynat. Bilim ekibimiz taşları çözmeye çalışıyor. Taşlar. Ne demek istediğini bilmiyorum. Avantajla ilgili bir şey. Takımlar, onur ve çiçekler. Bu ne demek bilmiyorum, bu kadar.
2: Evet, ben de bilemiyorum. Bir saat önce Çin askerlerini seferber etti. Şimdi Rusya onu izliyor. Şeng bir şey başlatmak üzere.
1: Taşlar, takımlar, onur ve çiçekler. Albay, bunlar Mahjong'daki taş setleri. Tanrım, yoksa heptapodlarla iletişim kurmak için bir oyun mu kullanıyorlar?
2: Belki de. Neden?
1: Onlara dilimizi değil de satrancı öğrettiğimi düşünelim. Her konuşma bir oyun olurdu. Her ifade mücadeleyle ifade edilirdi. Zafer, yenilgi, sorunu görüyor musunuz? Sana sadece bir çekiç vermiş olsaydım.
2: Her şey çivi olurdu. O büyük soruyu sormak zorundayız. Hazır olmasalar da.
1: Hayır, bu aynı daha önceki evet. Gibi. İşte evet. İşte evet.
0: Tamam. Pekala.
1: Hayır, ama 3 ile 4 arasında.
0: Evet, gitme zamanı.
3: Tamam. Oturumun bitmesine 96 dakika kaldı. Tamam. Oksijen düzeyi %21.7. Bilinen bir biyolojik tehlike yok.
1: Tamam. Heptapod'un amacı. Heptapod'un amacı, amacınız nedir?
0: Sadece Castello mu geldi?
1: Tamam, işte bu.

0: Ne söylüyor?
1: Silah sunmak.
2: Ama ne yazdıklarını gördüm.
1: Tam olarak anlamadıkları bir kelime.
3: Bu kabul edilebilir.
0: Luis.
1: Silahla alet arasında farkı bu kadar kısa sürede anlayıp anlamadıklarından tam olarak emin değiliz. Bizim dilimizde kültürümüz gibi karışıktır ve sözler birçok anlam taşıyabilir.
4: Diğer şekilde değil de aslında bizden onlara bir şey sunmamızı istiyor olmaları da mümkün. Ticaretteki ilk adım gibi.
0: Bu iki kelimenin ötesinde niyetlerini nasıl netleştirebiliriz?
1: Oraya döneceğim. Hemen geri dönüp durumu aydınlatacağız.
5: Durum ondan biraz daha karışık.
1: Nasıl daha karışık olabilir ki?
2: Albay, savunma bakanı hatta sizi bekliyor.
5: Anlamını öğrenene kadar bu bilgiyi sızdırmamalıyız. Bunu düşmanlarımızla paylaşmayacağız. Ziyaretçilerimizin bizi tek bir taraf kalana kadar birbirimizle savaşmaya teşvik etmesi ihtimalini değerlendirmeliyiz.
1: Buna dair hiçbir kanıt yok.
5: Tabii var. Bir tarih kitabı alın. Birleşik Krallık ve Hindistan, Almanlar ve Ruanda. Macarca'da bunun için kelime bile var. Evet. Biz tek bir lideri olmayan bir dünyayız. Sadece birimizle muhatap olmak mümkün değil. Silah kelimesi çıkınca... Halpern. Evet efendim.
6: Evet, işler yapıldı. Bağlantılarda bir sorun mu var? Evet, bana bir cevap verin efendim. Evet, biraz daha çabuk. Tamam.
7: Talimat bekliyoruz. İletişim henüz kurulmadı. Beklemedeyiz.
5: Bir şey var mı? Ne söylediler? Çin ve Rusya bağlarını kopardılar. Kimseyle konuşmuyorlar. Son oturumlarında her ne öğrendilerse onları korkuttu. Evet efendim. Aynı şekilde karşılık vermek için emir aldım.
1: Durun, onlar müttefikimiz.
4: Allah bizi onlardan koparamazsınız.
5: Tersiz susmasına geçiyoruz.
4: Hadi yap.
1: Heptapodlardan bir mesaj aldık. Lanet olsun. Birbirimizle konuşmalıyız.
5: Onlarla mı konuşacaksınız? Bunun anlamını öğrenin.
8: Ana üs iletişimi kapatılmıştır. Tüm çevirmenler ve uluslararası personel hemen görevden el çekecek ve bilim koordinatörü...
2: Teyit gelmedi, sistemden çıkmışlar.
8: Anlaşıldı mı?
1: Daha önce hiç hemen geri dönmemiştik.
4: Bak Luis, güven bana, olur mu? Zamanımız var, acele etmemiz yeterli, tamam mı?
9: Silah kullan. Çin hükümetinin bilim insanlarını bugün uluslararası çalışmadan çekmelerine bu mesajın neden olduğu söyleniyor. General Shang açıklamasında şöyle dedi. Çin bizi bölmek isteyen uzaylılara artık güvenmiyor. İnsanlık korunmalıdır. Çin Birleşmiş Milletler'e acil toplantı çağrısı yaptı.
8: Alfa 19. Burası merkez. Tamam. Alfa 19. Burası merkez. Cevap ver. Tamam. Yüzbaşı Marks, merkez iletişim alamıyor. Duyuyorsanız telsizi iki kez açıp kapatın. Yüzbaşı Marks, bütün eşlikçi gruplara faaliyetlerine son verme emri verildi.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Doktor Banks oraya
1: giremezsiniz. Tek bir soru sormamız gerekiyor.
0: Doktor Banks, görüşme tamamlandı. Oraya geri dönemezsiniz.
2: Bak, sadece 5 dakika yeterli, dert etme.
0: Marks, bırak gitsinler.
1: Merhaba Ebat. Evet, buna ne isim vereceğiz? 37. görüşme mi?
2: Hayır. 36. ikinci bölüm.
1: Tamam.
3: Neden yalnızlar?
4: Yüzbaşı Marks'a ulaşmaya çalışıyorduk. Eşlik güçleri yanıt vermiyor efendim.
3: Neden? Güvenliği gönderin.
1: Silah sunmak. Soru işareti. Bize bir şey mi sunuyorsunuz?
2: Teknoloji, teçhizat, yöntem.
1: Evet, bak bu farklı bir kelime. Bu bölüm daha karmaşık. Ver. Teknoloji. Şimdi.
2: Ne yapıyor?
5: Yüzbaşı, saat 10 yönünde.
6: Güvenlik ekibi yola çıktı efendim. 4 dakika kaldı. Bu işin sonunu getirmeliyiz.
7: Tamam, bu kadar. Namluya mermi sürün.
8: Onları bu iş bitene kadar oyalamamız yeter.
6: Anlaşıldı. Sadece belirgin şekilde uyarı atışı yapılacak.
8: Silahları hazırlayıp siper alın. Tetikte olursanız kayıplara engel olabiliriz.

0: Abbott Barrier'e yazmamı istiyor.
1: Bu yapılabilir mi ki?
0: Bilmiyorum.

0: Ne oldu?
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
3: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
6: uyar. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
7: bu. Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hey, hey, hey, hey, hey, yavaş olun. Sarsıntı geçirdiniz. Uzanın. Nasıl hissediyorsunuz?
1: İyi, nasıl?
0: Aynı durumda, iyi.
1: Bunu kim yaptı?
0: Birkaç asker. Fazla televizyon seyretmişler.
1: Bu ne böyle?
0: Sakin olun, sakin olun. Burası artık güvenli değil. Tahliye için bekliyoruz.
1: İyin nerede?
0: 10 dakika önce Weber gelip onu aldı. Ama iyi olduğunuzdan emin olana kadar gitmedi. Orada size verilenleri çözmek için herkes seferber olmuş durumda.
2: Hepsi burada mı? Patlama aktarımın bölünmesine neden olmadı mı?
3: Anladığımız kadarıyla hayır. Bir şey görüyor musun?
2: Henüz bilemiyorum. Ekibimin Louis'inkiyle bir araya gelmesi gerek. Herkes üzerinde çalışmalı.
1: Buradan gidemeyiz.
3: Uyandığını görmek güzel.
1: Oraya dönüp bunun bizim hatamız olmadığını açıklamak zorundayız.
3: Hayır,
1: onlara söylemeliyiz, anlatmalıyız.
3: Orada yaşanan olay bir saldırıydı. En iyisini umacağı zaman misillemeye hazır olmam emredildi. Tahliye etmemiz gerekiyor.
1: Hayır, bu yanlış hamle. Onlar kaldığı sürece biz de kalmalıyız.

0: Gitmiyorlar.
1: Neden bu kadar kötüymüş gibi geliyor?
2: Çin saldırganlaştı. Uzaylıların aracını havaya uçurmak için orduyu hazırlıyorlar. Böyle bir şey olursa oturup misillemeyi bekleyemeyiz. Hazır olun. Hava kuvvetleri ve piyadeler beklemedi.
3: Emredersiniz.
4: Bu gece Çin dünyaya inen uzaylılara karşı savaşı ilan eden ilk dünya gücü oldu. Birleşmiş Milletler'deki diplomatik çabaların başarısız olması üzerine Çin, dil uzmanlarının bu gece Şangay'daki uzay aracından ultimatum aldıklarını teyit etti. Televizyondaki konuşmasında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Başkanı General Sheng, uzaylıların Çin topraklarını terk etmek için 24 saatleri olduğunu, aksi halde yok edileceklerini söyledi ve dünya liderlerinden Çin'e katılıp benzer bir duruş almalarını istedi. Uzay araçlarının indikleri bölgelere asker konuşlandıran Pakistan'ın, Rusya'nın ve Sudan'ın da Çin'i izleyeceği düşünülüyor.

0: bu yıllarımızı alacak.
1: O şeye ne deniyordu? Anne. Anne.
2: Hı? Tatlım.
1: Hani o şeye ne deniyordu? Teknik bir terim gibi hani. Bir anlaşma yapıp ikimizin de kazançlı çıktığımız durum.
2: Aa, uzlaşma mı?
1: Hmm, hayır. Şey gibi rekabet var.
2: Hı hı.
1: Ama iki taraf da memnun oluyor.
2: İki taraflı kazanç.
1: Daha bilimsel bir şeydi anne.
2: Bilim istiyorsan babanı ara.

0: Teşekkür ederim. Affedersin.
1: Önemi yok. Uyandım. Saat kaç oldu?
0: O sakladığın şişeyi açma saati.
1: Bir şey çözdün değil mi?
0: Evet, buraya gel. Şu bölüme bir göz at. Zamandan bahsediyor gibi görünüyor. Zaman sembolleri. Her yerde. Ne peki? Işıktan hızlı seyahat formülü mü? Kim bilir? Çok fazla boşluk var. Hiçbiri tam değil. Birden kafama dank etti. Gel. İşte bu. Birlere odaklanmayı bırak. Sıfırlara bak. Bunun ne kadarı veri, ne kadarı negatif boşluk. Ve ölçtüm. 0.0833. Bunu kesirli sayı olarak düşünmelisin. 1/12.
1: Burada bunun 12'sinden sadece biri olduğunu söylüyorlar. Büyük bir bütünün parçasıyız.
2: Veya ödül için 12 yarışmacıdan biriyiz.
1: Onunla neden konuşmam gerekiyor?
3: Burada birlikte çalışıyoruz.
1: Diğer taraflarla da konuşmalıyız. Diğer heptapotlardan aldıkları veriler için yardımlaşabiliriz.
2: Hatırlamıyor olabilirsiniz. Bizi dışladılar. Çin kabuğu yok etmekle tehdit etti. Tek başımızayız.
1: Parçaların birbirine oturduğu söyleniyor.
2: Ben de kimsenin umursamadığını söylüyorum. 2 saat önce bu veriyi Rusya'daki güvenli bir kanaldan elde ettik. Bilim ekibinden biri açık yayın yapıyordu.
4: Son oturumda uzaylı şöyle dedi. Hiç zaman yok. Çok bir olsun. Hepimize silahlar verildiğine inanıyorum. Bu yayını alan varsa lütfen.
1: Evet ama o sözleri birçok farklı şekilde tercüme edeceğiz.
2: Bunun anlamını çözmek için tercümana ihtiyacım yok. Rusya biraz önce sırlarını saklamak için kendi uzmanlarından birini idam
1: çok
2: etti.
1: Çok bir olsun. Onların tarzında montaj yapılması gerekiyor demek olabilir.
2: Neden? Bize parça parça veriyorlar. Neden hepsini vermiyorlar?
1: Bizi beraber çalışmaya zorlamanın daha iyi bir yolu var mı?
2: Size inanıyor olsam da onları işbirliği yapmaya nasıl ikna edeceksiniz? Ya da verilerini paylaşmaya?
0: Karşılığında bizimkileri sunarız.
5: Öyle mi?
2: Ne, takas mı?
0: Sıfır toplamsız oyun.
1: Sıfır toplamsız oyun.
6: İşte bu. Evet. Teşekkür ederim.
2: İndikleri yerlerden 9'u tamamen iletişimi kesti. Onlara ulaşmanın tek yolu arabayla gidip sınır nöbetçilerine seslenmek ki bunu yapıyoruz ama yeterince çabuk olmayacak.
0: Mesajı onlara ulaştırmanın bir yolu mutlaka olmalı.
2: Müttefiklerimize belki ama bu aşamada fazlasıyla geç kalındı. Biri küresel bir savaş çıkarmadan önce hepsinin sisteme bağlanması gerekiyor ama onlara ulaşma şansımız yok.
0: Durun durun bir saniye. Bir yol var. Hemen üzerimizde.
5: O konuda bazı sorunlarımız var. Pentagon kabuğun misilleme yapacağını düşünüyor. Tahminimce 1 saat içinde burayı tahliye etmemiz için emir gelebilir.
0: Bakın onlar düşmanımız değiller. Bize karşı hiç saldırganlık göstermediler.
2: Belki de bu onların saldırgan halleridir.
5: Asıl mesele o değil.
0: Peki mesele ne?
5: 800 metre yukarıdayken sizi o odaya sokmayı nasıl başaracağız?
2: Galiba burada işimiz bitti. İş artık üstlerimizin elinde.

castelo. E butt nerd.

Çok üzgünüm. Çok üzgünüz. İndiğiniz diğer yerlere bir mesaj göndermeni istiyorum.

0: Anlamıyorum. Kim bu çocuk?
1: Programın adı Annemle Babam Hayvanlarla Konuşuyor.

0: Fairbank.
1: Siz?
0: İyi misiniz?
1: İyi misin?
2: Evet.
1: Hadi.
2: Ben iyi.
1: Ne oldu?
2: Anlamaya çalışıyorum. Bu çok büyük.
0: Artık fark etmez. Tahliye için emir aldık.
2: Neden?
0: Rusya ve Sudan Çin'i izliyor.
2: Yine anlamıyorum. Biz neden?
3: Yardım et anne.
1: Luis.
3: Anne. Anne.
2: Affedersin tatlım. Bugün günlerden ne biliyor musun?
3: Pazar. Sen de beni babam gibi bırakacak mısın?
2: Ah, ana tatlım, baban...
3: Mehmet anne.
1: Luis.
3: Anne. Anne.
2: Affedersin tatlım. Bugün günlerden ne biliyor musun?
3: Pazar. Sen de beni babam gibi bırakacak mısın?
2: Ah, ana tatlım, baban seni bırakmadı.

0: O benim hatam. Ona henüz duymaya hazır olmadığı bir şey söyledim.
1: Ne?
0: İnanmayabilirsin. Ama ileride olacak bir şeyi biliyorum. Nasıl bildiğimi açıklayamıyorum ama biliyorum. Bunu babana söylediğimde çok sinirlendi. Ve yanlış tercih yaptığımı söyledi.
1: Ne? Peki ne olacak?
0: Çok az rastlanan bir hastalıkla ilgili. Durdurulamaz bir şey. Aynı senin gibi. Yüzüşün. Ve şiirlerin ve dünyayla paylaştığın o tüm diğer muazzam şeyler gibi.
1: Ben durdurulmaz mıyım?
0: Evet.

0: Tuttum seni. Luis. Luis.
1: Kocamın beni neden terk ettiğini anladım. Kocam beni terk etti.
0: Evli miydin? Hadi gidelim buradan.

0: ne?
1: Efendim?
0: Benim adım neden Ana?
1: Senin çok özel bir adın var. Çünkü adın bir palindrom. Baştan da tersten de aynı okunuyor.
2: Kapatın şunları. Bu arka tarafa konacak.

0: this with me.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Obseso onun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
4: uyar. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, deri temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Milo çek, Milo sil,
8: Milo puf, Milo puf puf. İstikbalden evlenenlere büyük jest.

0: Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine.

0: palette saç boyası 139 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
7: Seyahate gelenler yaşadı biz. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
6: En çok jest yapan kart. Jest kart.
8: Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
9: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Hepsi burada, hepsi bu.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikbal.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an...
3: Sütaş hayran.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürün.

0: geldin.
1: Hey! Bak, burada işimiz bitti. Bunu yanımıza götürüyoruz.
2: Evrensel Dil, yazan Doktor Louis Banks. Heptapod'u tercüme etmek bir rehber.

0: okuyabiliyorum. Ne olduğunu biliyorum.
1: Ne?
0: Silah değil, bir hediye. Silah onların dili. Bize hepsini verdiler. Ne demek olduğunu anlıyor musun?
2: Hayatta kalabilirsek heptapod dilini öğrenelim diye.
0: Öğrenirsen, gerçekten öğrendiğinde zamanı onlar gibi algılamaya başlıyorsun. Yani gelecek olayları görebilirsin. Ama zaman onlar için aynı değil. Doğrusal değil.
2: Bak, elimizden geleni yaptık ama yetmedi. Yüzbaşı size yardımcı olacak. 5 dakika sonra kalkacaksınız. Ian, Louis, sizlerle çalışmak bir onur. Bol şans.
1: Albay. Nereye gittiğimizi öğreneceğim.
3: Uyan artık.

0: Doktor Banks. Memnun oldum.
1: General Shank. O zevk bana ait efendim.
0: Başkanınız kutlamada beni ağırlamaktan onur duyacağını söylemişti.
1: Evet.
0: İtiraf etmeliyim. Buraya gelmemin tek nedeni aslında sizinle bizzat tanışabilmekti.
1: Benimle mi? Gurur duydum. Teşekkür ederim.
0: Siz 18 ay önce muazzam bir şey başardınız. Üstlerimin bile başaramadığı bir şeyi başardınız.
1: Nedir o?
0: Fikrimi değiştirdiniz. Bu birlikteliği size borçluyuz. Bunu tamamıyla özel numaramdan bana ulaşabilmenize borçluyuz.
1: Özel numaranızdan mı? General, ben özel numaranızı bilmiyorum.
0: Artık biliyorsunuz. Zihninizin nasıl çalıştığını bildiğimi iddia etmiyorum ama bunu görmenizin sizin için önemli olduğunu biliyorum.
1: Sizi aradım, değil mi?
0: Evet, aradınız.

0: Jesus.
1: Pekala, sistemi kapatalım.
2: Efendim? Burada Çin'e telefon eden bir uydu hattı var.
1: Burada mı? Burada da ne demek?
3: Hadi, hadi.
1: Kimin telefonu?
2: Sizinki efendim.
4: Ben de değil efendim.
1: Ana kampı hemen arayın. O telefonu kimin kullandığını hemen bulun. Efendim. O koordinatları takip et.
2: Emredersiniz efendim.
3: Hadi. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Hadi hadi.
5: Söylediklerinizi asla unutmayacağımdan emin olun. Bana karımın son sözlerini söylediniz.
6: Canjun.
7: Telefon görüşmesinin kaynağını bulduk. Arama odasında. Talimat bekliyoruz.
8: Hey Luis, ne yapıyorsun? Burada olmamalısın. Ne yapıyorsun?
3: Birinin fikrini değiştiriyorum. Bana 20 saniye kazandır.
8: Zamanımız yok.
3: Hayır, güven bana. Bana 20
8: Şimdi
3: saniye
8: mi?
3: Kazandır. Bana tamam. Güveniyor musun?
1: Doktor Rex. Bu telefonu hemen bırakmazsanız ateş ederiz. Bırakın onu.
8: Yapamam. Üzgünüm.
1: Bu yaptığınız vatan hainliği. Atın!
3: Bitti. Bitirdim.
9: Uzay araçlarının indikleri 12 bölgeye birbirleriyle...
10: Ve görünürdeki olasılıklar gösteriyor ki... durun bir haber aldık.
11: Size son dakika gelişmelerini vermek için...
12: Yeni bir haber. Çin acil bir basın toplantısı yapıyor.
13: Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı Shang... ordunun diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın...
12: Çin elde ettikleri istihbaratın araçların indikleri tüm diğer ülkelerle derhal paylaşılacağını duyurdu.
14: Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları Birleşik Krallık, Japonya ve Venezuela... alınan verileri inceliyor. Diğer ülkelerinde bu işbirliğine ne zaman katılacağı merak ediyoruz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.

0: İşte. Pena. Hikayen burada başlıyor. Ayrıldıkları gün.
1: İyi misin?
0: Yolculuğu ve sonunun nereye varacağını bilmeme rağmen onu kucaklıyorum. Her anını içtenlikle karşılıyorum.

0: Şimdi tersten.
1: H-A-N-N-A-H.
0: Hana.
2: Hazır mısın bebeğim?
1: Evet.
0: Tamam.
2: Evet.
0: İyi misin?
2: Tamam. Görüşürüz.

0: misin?
1: Baban üzerine yuvarlanacak. Pekala, hazır mısın? Sana yıldızları okuyacağım.
2: Ian.
1: Evet.
2: Tüm hayatını başından sonuna kadar görebiliyor olsaydın, bir şeyleri değiştirir miydin?
1: Belki hissettiklerimi daha sık söylerdim. Bilmiyorum.

Kendimi bildim bileli gözlerim hep yukarıda, yıldızlarda oldu. Bana en hayret veren neydi biliyor musun? Onlarla tanışmak değildi. Seninle tanışmaktı.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Bebes'ten tarifim sana. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
5: Bu fırsat kaçmaz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Hah!

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
10: Kız peşindeyim.
9: Oo.
10: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
9: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
11: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı İşçep gibi.
9: Hep önde olacaksın değil mi?
10: Her zaman. Ben isterim, İşçep'in yapar.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki. Zaten almamak mümkün değil.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

Bunun senin hikayenin başlangıcı olduğunu sanıyordum. Hafıza tuhaf şey. Sandığım gibi işlemiyormuş. Zamandan hiç bağımsız değiliz. Zamanın düzeninden.

0: Tamam. Bana geri dön. Bana geri dön. Bana geri dön.
1: Kaldır ellerini.
0: Bu kasabanın şerifi sen misin bakalım? Şimdi gıdıklama silahlarımla işini bitireceğim. Peşine düşmemi mi istiyorsun? Kaçsa niye dersin?

0: aralardan bazı anları anımsıyorum.
1: Senden nefret ediyorum.

0: Ve işte bu sonuydu.
1: Bana geri dön.

0: Ama artık başlangıçlara ve sonlara inandığımdan o kadar emin değilim. Hikayeni kendi hayatının ötesinde tanımlayan günler var. Aynı geldikleri o gün gibi.
1: Yeni bir gelişme olduğunda sizi hemen aktarmaya çalışacağız. Ancak şu an için kesin bir şey söyleyemiyorum.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
2: Herkes nerede? Tamam, tamam, başlayalım. Bugün dersimize Portekizce'den ve

0: Diğer Roman dillerden neden bu kadar farklı geldiğinden bahsedeceğiz. Portekizce'nin hikayesi aslında Galicia Krallığı'nda...
1: Affedersiniz, kusura bakmayın.
0: ...dillerin bir sanat ifadesi olarak görüldüğü Orta Çağ'da başlar. Bizimle paylaşmak istediğin bir haber mi var?
2: Doktor Banks, acaba televizyonda haberleri açabilir misiniz?

0: Şu anda olay yerindeyiz ama polis tüm bölgeyi çoktan kapatmış durumda. Gördüğünüz gibi yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmış durumdayız ama maalesef Montana şu anda tamamen tecrit altında.
1: Bu nesne anladığımız kadarıyla 40 dakika önce E94 otoyolunun hemen kuzeyine iniş yaptı. Bunun deneysel bir araç mı yoksa tam aksine... Durun. Buna benzeyen başka nesnelerin dünyanın dört bir yanındaki en az 8 farklı noktaya daha iniş yaptıklarını haber aldım. Acaba işte bu Hokkaido'ya inen araç.
2: Tüm dünyadalar. Bunlar şu anda yaşanıyor.
3: Tamam. Galiba dersimiz bitti.
4: Hadi hadi. Devam edin. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
5: Ne olduğuna dair elimizde hiçbir bilgi yok.
6: Nereye gittiğine dikkat etsene. Arabamı vurdun.
5: Şu an için yetkililer bu nesneyi ve durumu değerlendirirken herkesten işbirliği yapmasını rica ediyoruz. Yani bize ait olmadığını mı söylüyorsunuz? Dünyadan olup olmadığını biliyor musunuz? Bilgi toplamaya devam ediyoruz. Diğer ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Arka bahçesine bunlardan birinin indiği tek ülke biz değiliz. Bu bir tür barışçıl temassa neden 12 tane gönderdiler? Neden sadece bir tane değil?
3: Evet biliyorum. Ben de gördüm. Hı-hı. Hı-hı. Anne bilmiyorum. Seninle aynı haberleri seyrediyorum. Anne, anne. Lütfen o kanala hiç bakma. O insanların gerizekalı olduğunu kaç defa söylemem gerekiyor. Sesim gergin mi geliyor? Tamam, öyle yani. Ben mi? Yani beni bilirsin, aşağı yukarı aynıyım. Anne iyiyim. Tamam, sonra ararım. Hoşça kal.
2: Ve inişlerinden yaklaşık 8 saat sonra ilk temas olarak adlandırılabilecek hiçbir gelişme yaşanmadı. Evet, bu nesnelerin yükseklikleri sanıyorum en az 450 metre.
7: İkisinin Rus hava sahasına giriş yaptıkları bildirildi. Biri Sibirya'da, diğeri ise Karadeniz kıyısında.
8: Okyanusun üzerinde asılı duruyor. Şimdilik dünyaya yayılmış 12 tanımlanamayan cisim bulunuyor. Konumlarının görünürde mantıklı bir düzeni ve içlerinde canlılar bulunduğunu gösteren bir belirti yok.
5: Eğer bunlar araçsa bu durumda içlerinde canlıların bulunmaması da mümkün. Ancak yine de böyle durumlar için bir protokolümüz var. Ve bu protokolü izleyeceğiz.
9: Министерство обороны объявило беспрецедентную мобилизацию резервных войск, в то время как регулярные войска продолжают подтягиваться к зоне приземления.

0: Salı günkü sıra dışı olayların ardından başkan bu sabah olağanüstü hal ilan etti. Ve sırf Montana eyaletinde 5000 ulusal muhafız görevlendirildi. Sınırlar kapatıldı ve tüm uçaklar indirildi. Milyonlarca yolcu şu anda bekliyor. Benzin, su ve gıda almak için büyük bir telaş yaşanıyor. Federal yetkililer kolluk kuvvetlerindeki fazla mesai sınırını iptal etti. Alkol, tütün ve ateşli silahlar dairesi yeni silah ruhsatlarını geçici olarak askıya aldı. Av malzemeleri ve silah satışı yapan dükkanların kapılarını halka kapatması kararını aldı. 48 saat
1: İki
0: sonra
1: gün
0: 12
1: oldu.
0: UFO'nun indikleri yerde hal...
1: Halk şimdiden cevapları bilmemizi bekliyor. Ben Albay G.T. Weber. Resmen tanışmamıştık ama 2 yıl önce ordu istihbaratı için Farsça bir çeviri yapmıştınız. O isyancı videolarını hemen halletmiştiniz, hatırlıyorum.
2: Siz de isyancıları hemen halletmiştiniz.
1: Konu tercüme olduğunda... Herkesin listesinin en tepesinde siz varsınız. Erişim yetki seviyenizin kapatılmasına 2 yıl var. Yani gizli bilgilere erişebiliyorsunuz. Berkeley'de değil de odanızda olmamın nedeni bu.
2: Peki.
1: Tercüme etmenizi istediğim bir şey var.
3: Neden buradasınız? Bizi anlayabiliyor musunuz? Nereden geldiniz?
1: İşte duydunuz. Bundan ne çıkarıyorsunuz?
2: Bu...
1: Evet.
2: Kaç tane?
1: Kaç tane ne?
2: Kaç tanesi konuşuyor?
1: 2. Aynı anda konuşmadıklarını varsayıyoruz.
2: Peki emin misiniz? Ağızları var
1: mı? Bunun tercümesine nasıl yaklaşırdınız? Kelimeler seçtiniz mi? Cümleler.
2: Ben bilmiyorum.
1: Ne söyleyebilirsiniz?
2: Bunları ses dosyasından tercüme etmenin imkansız olduğunu söyleyebilirim. Orada olmam gerekir, etkileşim kurmam gerekir.
1: Farsça tercümede buna ihtiyacınız olmamıştı.
2: Olmamıştı çünkü o dili zaten biliyordum ama bu...
1: Ne yaptığınızı biliyorum.
2: Ne yapıyormuşum söyleyeyim.
1: Sizi Montana'ya götürmeyeceğim. Yüksek düzey erişim izni olanların turistik mekanı haline gelmemesi için mecbur.
2: Bu işi yapmak için nelerin gerektiğini söylüyorum.
1: Pazarlığa açık değil bu. Eğer gidersem şansınız biter. İyi günler.
2: Albay. Berkeley'den bahsettiniz. Acaba şimdi Denver'sa mı soracaksınız?
1: Belki.
2: Konuyu açmadan önce savaş kelimesinin Sanskritçesini ve tercümesini sorun.
4: Rusya'nın ve Çin'in Birleşmiş Milletler'deki görüşmelere katılmasıyla birlikte bu gece bilimsel keşifleri paylaşma anlaşması yapılması daha yakın görülüyor. Bu sırada dünya çapındaki mali piyasalar kriz yaşıyor. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması tarihteki en kötü hafta sonunda 2000 puandan fazla düşüş.

0: twist. Argüman anlamına geldiğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Daha çok inek isteği.
0: Bavullarınızı toplayın.
1: Bana 20 dakika verin.
0: 10 dakika içinde kalkıyoruz.
2: Çok kolay. Bırak da güzel.

yaklaşıyor. Tamam. Yunus 22. Atılar açık. Yakıt pompası açık. Rotaç yükseltme donanımı açık. CPU kontrolü açık.

0: Affedersin, ne dediğini duyamadım.
1: Dil, medeniyetin temelidir. İnsanları bir arada tutan harçtır. Bir çatışma anında çekilen ilk silahtır.
2: Louis, bu Ian Donnelly. Louis Banks, Ian Donnelly.
0: İyi bir karşılaşmaydı.
1: Evet, sen yazdın.
0: Evet, ama ön söz olarak yazılan o şeylerden biri, temel ögelerle göz kamaştırmak için.
1: Evet, harika. Hatalı olsa bile.
0: Hatalı mı?
1: Medeniyetin mihenk taşı dil değildir, bilimdir.
2: Ian teorik fizikçidir. Los Alamos'tan geldi. Bana rapor vereceksin ama kabuktayken onunla çalışacaksın.
1: UFO'ya verdikleri isim.
2: Önceliğimiz ne istedikleri ve nereden geldikleri.
1: Onun dışında nasıl geldikleri? Işıktan hızlı seyahat edebiliyorlar mı? Veya dur, üzerinden geçebileceğimiz bir soru listesi hazırladım. İki sonuçlu dizilerden oluşan bazı selamlamalarla başlıyor.
0: Onları matematik sorularına boğmadan önce konuşmayı denemeye ne dersin?
2: İşte bu yüzden ikiniz de buradasınız.

0: Pekala. Bu ikisini Doktor Cutler'a götürmeni istiyorum.
1: Emredersiniz.
0: Yüzbaşı ile revire gidin. Uygulama sadece birkaç dakika alacak. Sonra başlayacağız.
2: Tamam.
1: Çantalarınızla ilgilenecekler. Telefonlarınızı alın. Cep telefonları. Beni izleyin. Bunları takın. Her zaman üzerinizde olacak. Efendim geldiler.
3: Louis Banks, Ian Donnelly. En son ne zaman yemek yediniz?
2: Dün gece.
4: Aynı.
3: En son ne zaman stresli bir şey yaptınız?
4: Şu an sayılır mı? Belirteyim dedim.
2: Ambulans helikopterle götürülen kimdi acaba?
3: Bu gibi tecrübelerin üstesinden herkes gelemiyor. Sizden biraz kan alacağım. Ve bir dizi bakteri tehdidini kapsayan bir aşı yapacağım, tamam mı? Şunu imzalayın. Kollarınızı sıvayın. Kapalı yer korkunuz var mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Hiç ilaç kullanıyor musunuz? Alerjiler, gebelik?
2: Hayır.
3: Bu yine sisteminizi biraz sarsabilir. O yüzden yan etkiler yaşayabilirsiniz. Bulantı, baş dönmesi, tetanozda olduğu gibi kulakta çınlama.
5: Onu nereye götüreceğini biliyor musun?
6: Evet, bağlantılar.
7: Veriler değişmiyor ama bilmiyorum. Sanki bir kağıt parçasındaki böcekleriz ve bizi süpürüp atıyorlar. Şunu söyleyebilirim. Tam olarak 120 dakika 19 saniye sonra yerçekimi değişmeye başlıyor ve kayarak odadan düşüyoruz.
8: Bunun bilimsel bir açıklamasını buldunuz mu? Mesela onlar için mi gerekli?
7: Bizim için yapıyorlar. Haznenin içinde bir hava devresi yok ve o yüzden 2 saat sonra oksijenimiz tükeniyor.
8: Ama bir odanın içine temiz hava basmak 18 saat sürmez herhalde.
4: Atmosfer.
8: Affedersiniz?
4: Atmosferleri dünyanınkinden farklıysa kapılarını açtıkları zaman bize uygun oksijen içeriğini ve basıncı tekrar dengelemek saatler sürer.
8: Yani isterlerse bizi boğabileceklerini mi söylüyorsunuz?
0: Bu CIA'den ajan David Halpern. İzninizle sizleri istasyonlarınıza götüreyim.
4: Tabii.
0: Unutmayın, en kısa sürede cevaplara ihtiyacımız var. Ne istiyorlar, nereden geldiler, neden geldiler? Önceliğimiz bu.
4: Evet.
0: Millet, bu Doktor Ian Donnelly. Buradaki ekibi yönetecek.
4: Merhaba. Herhangi bir şeye yanıt verdiler mi? Şekiller, desenler, Fibonacci dizisi.
0: Merhaba'ya yanıt verdiklerinde ne söylediklerini bile anlayamıyoruz. Aceleci davranmayın.
2: Neleri çözdünüz?
0: Daha yeni başlıyoruz. Günaydın.
1: Günaydın.
9: Günaydın.
0: Bu Doktor Louis Banks. Ekibinizin lideri.
10: Doktor Banks.
2: Merhaba.
10: Memnun oldum.
0: Doktor Banks görevi Doktor Walker'dan devralacak.
2: Doktor Banks, tanıştığınızı sevindim.
0: Bu 15 dakika uyarınız. Tüplü dalış yapmış mıydınız?
11: Özür dilerim, fazla uzun sürmez.
4: Girdiğimiz yerde nasıl bir radyasyona maruz kalacağız?
1: Nominal. Ne olur ne olmaz diye.
2: Onlarla hiç fiziksel temas kuruldu mu? O kelimeyi kullanmakta zorlanan bir tek ben miyim uzaylılarla?
1: Bir duvar var. Cam duvar gibi. Yanlarına gidilemiyor.
4: Neye benziyorlar?
1: Yakında göreceksiniz. Acele edin.
11: Teşekkürler. Bu taraftan lütfen.
5: Tamam. Evet, çabuk ol.
0: İyisiler başta hareketleri kısıtlar ama alışacaksınız. İkinci araca binin. Birkaç dakika içinde orada oluruz.
12: Hadi, hadi,
0: bir şeylere tutunun.
12: Buraya, buraya. Kamyon çıkışa hazır.
13: Askerler arındırılmış bölgeye giriyoruz. Tamam, anlaşıldı Altan. Operasyon merkezinden hayati verileri ve sinyal kalitesini izlemeye devam edeceğiz. İleri hava karakolu yerini aldı ve çalışır durumda. Önlemler...

0: Anlaşıldı merkez. Gözlemleyeceğiz ama hamle yapmayacağız. Dikkat edin. Alfa kanalını açık tutacağız. Tamam. Alfa, dünden beri NİM'in arttığından haberiniz olsun.
1: 18 saatte bir, altında bir kapı açılıyor. İçeri oradan giriyoruz.
0: Hava karakolu raporu geldi. Hareket yok. Alfa güvenlik. İlerleyebiliriz. Tamam. Anlaşıldı merkez. Kaldırıyoruz. Üç metre.

kilometresine geçebilirsiniz. Tamam.

0: seviyesi %20.3.
1: Yer çekimi 0.97.
0: Bilinen bir zararlı madde yok. Tamam. Hayati belirtiler normal.
2: Well,

0: Pekala, gidelim. Zaman kaybediyoruz.
1: Hazır mısın? Hazır mısın? Gidelim.
0: Merkez, önce yüzbaşı Mars'a ilerliyorum. Tamam.
2: Telsizin yeni gücü %75. Tamam.
0: İndik. Giriş bölmesinde yer çekimi nominal. Tamam.
1: Her şey yolunda efendim. Devam edebilirsiniz.
0: Beklemede kalın. Tamam. Yukarı.
2: Hayati belirtiler normal. Telsiz sinyal gücü %75'te istikrarlı. Tamam.
3: İyi misin? Evet. Doktor Banks. Yapabilirsiniz. Hadi.
4: Bilmiyorum ben.
3: Tut onu.

0: Doktor Donnelly, iyi misiniz?
1: Doktor Donnelly, iyi misiniz?
0: Doktor Donnelly, iyi misiniz? Lütfen cevap verin.
2: Evet. Vay canına.
1: Şimdi oraya gideceğiz ve işinizi yapmaya başlayacaksınız.
2: Tamam
1: mı?
2: Tamam.
1: Herkes çekilsin.
0: Alfa güvenlik yerini aldı.
3: Ekip yerini aldı. Hareket halindeyiz.

0: Oksijen seviyesi %21.3. Tamam.
1: Peki. Şimdi ne olacak?
2: Gelecekler.

0: Nincan?
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
5: Silver moon. Coming blowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
7: Hı hı.
8: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Size Fuzul uyar.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
12: Döneri gördüğün an
13: bir de sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Her güzel istikballe.
17: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
16: Hepsi burada, hepsi burada.
18: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Hepsi Pro'da Premium günlerinin başlamasına sadece...

0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap

0: yayladan, mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
1: Yayladan geldi belli.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
0: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
1: Yayladan geldi belli.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Dr. Banks? Dr. Banks. Başlayabilirsiniz.
1: Arındırma bölümünden iç hava geçirmez oraya gidin. Hava kilitlerini geçene kadar durmayın. Yetkili personelin yardım olmadan koruyucu giysilerinizi çıkartmaya çalışmayın. Tekrarlıyorum. Yetkili personel olmadan koruyucu giysilerinizi çıkartmaya çalışmayın.
0: Bekle. Bir dakika.

0: Kovuldun mu?
1: Son adamdan daha iyiydiniz.
0: Kendimi daha iyi hissetmemi sağlamadı.
1: Bir şeyler bulmak için gece saat 2'ye kadar zamanınız var.
0: Tamam, o zaman ne olacak?
1: Yine gireceksiniz.
2: Thank you.

0: Bugün inen 12 aracın ardından Birleşik Devletler'de şiddet olayları yayılmaya devam etti. Başkan Ulusal Muhafızlar ülkenin dört bir yanında yaşanan yağma olaylarını bastırmakta başarısız olunca gün batımından şafak vaktine kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasını başlattı. Kuzey Dakota'da tesislerini ateşe veren Aziz Lawrence Pentecostal Kilisesi'nin 144 üyesinin öldüğünden endişe ediliyor. İnternet sitelerinde uzaylıların gelişinin bir kehanetin hayata geçmesi olduğunu ve 12'li gruplar halinde 12 kişinin kuzuyu takip etmesi gerektiğini iddia ediyorlardı.
1: Güneyin bölgesinde kargaşa devam ediyor ve giderek artacağı benziyor. İnsanlar sokağa çıktılar ve şu anda
2: 15 dakikaya tekrar başlıyoruz. Yeni bir istihbarat var mı?
3: Evet, kaydettiğimiz bazı sesleri onlara çaldık.
2: Ne elde ettiniz?
3: Görünmeyen bir kaynaktan bize tekrar ses yolladılar.
2: Neyin sesi?
3: Odada yapılan konuşmalardan parçalar. Rastgele konuşma kayıtları. Aslında elimiz boş.
4: Kabağa giriş için 15 dakikamız var.
5: Sinyalimi alıyor musunuz?
6: Evet, şimdi hareket ediyoruz.
5: Tamam, teşekkür ederim.
6: Tamam, iyi anlar.
5: Çıkıyoruz. Telsiz kontrol. Kabağa sesimi duyuyor musunuz? 14.
6: Ses gayet net ve temiz geliyor.
4: Kabağa giriş için 9 dakika kaldı.
7: O ne için?
8: Görsel destek için. Onların kelimelerini asla telaffuz edemeyeceğim. Tabii konuşuyorlarsa. Ama yazılı bir dilleri veya görsel iletişim için bir tür temelleri olabilir.
7: Tamam. Başlayalım.
8: İnsan.
4: Dikkat, merkez konuşuyorum.

insan. Ben insanım. Siz nesiniz?

0: aldılar.
1: Kaydediyor musun?
0: Evet efendim, anonse gönderiyorum.

İnsan. İnsan. İnsan. Tamam. Tamam, yavaş olun çocuklar.

0: Başlarınıza limon sıkmak istemem ama Dr. Banks, bu gerçekten doğru yaklaşım mı? Onlara bu şekilde okuma yazma öğretmek, bu daha uzun sürmez mi?
1: Yanılıyorsunuz. Bu daha hızlı.
2: İçeride yaptığınız her şeyi, ilk ve son soruları bu aleyhimizde nasıl kullanılabilir olacak bir oda dolusu adama açıklamam lazım. Bana daha fazlasını vermelisiniz.
3: Kanguru.
2: O ne demek?
3: 1770'te James Cook'un gemisi Avustralya kıyısında sahile oturdu. Adamlarını kıtanın içlerine soktu ve aborjinlerle karşılaştılar. Denizcilerden biri bebeklerini keselerinde taşıyan hayvanlardan birini işaret edip ne olduğunu sordu. Aborjinlerin verdiği cevapsa kanguruydu.
2: Nereye varacaksınız?
3: Kangurunun aslında anlamadım demek olduğunu çok sonraları öğrenebildik. Yanlış anlaşılma olmaması için buna ihtiyacım var. Yoksa bu iş 10 kat daha uzun sürer.
2: Şimdilik bunu satabilirim. Ama sonraki görüşmeden önce kullanılacak kelimeleri bana sunmak zorundasınız.
3: Olur.
2: Aborjinlere ne olduğunu unutmayın. Daha gelişmiş bir ırk onları silip geçti.
4: İyi bir hikaye.
3: Teşekkür ederim. Doğru değil. Ama derdimi anlatmamı sağlıyor.

0: Onlara belli sayı dizimlerini onların yöntemiyle ifade edebildiğimizi düşünüyoruz. Bu da bir şey.
1: Ha, tebrik ederim. Papağan oldunuz.
0: Bundan daha fazlası var senin yukala. Görmüyor musun? Bizim matematiğimizi anlamıyorlar. Ama karmaşık davranışlar tepki doğuruyor.
1: Ama bu hiç mantıklı görünmüyor. Öyle değil mi?
2: Sorun uzaylılara karşı açık olma politikamızı herkesin paylaşmaması. General Schenk'le tanıştın mı? Adamın takma ismi Büyük Domino. Schenk ne yaparsa en az 4 ülke onu takip ediyor.
3: Louise, bugün yol kat etmen lazım.
4: Tamam.
3: Kelime listesini hazırladın mı?
4: Evet.
3: Kendi adını ve Ian'ın adını mı öğreteceksin?
4: Evet, böylece isimlerini öğrenebileceğiz. Tabii isimleri varsa zamirlere daha sonra geçeceğiz.
3: Bunlar hep ilkokul kelimeleri. Ye, yürü. Bana anlatır mısın?
4: Peki.
1: Hayır, üst isime.
4: Varmak istediğin yer burası değil mi?
3: Asıl soru bu, evet.
4: Tamam. Önce soru denen şeyin ne olduğunu anlamalarını sağlamalıyız. Tamam. Bu aslında ardından yanıt gelen bir bilgi talebi. Bunun için senle siz arasındaki farkı açık bir şekilde ortaya koymalıyız. Çünkü o uzaylının neden burada olduğunu öğrenmek istemiyoruz. Neden hepsinin indiğini merak ediyoruz. Amaç içinde niyetin anlaşılması gerekiyor. Bilinçli tercihler mi yapıyorlar yoksa motivasyonları neden sorusunu aslında hiç anlamayacakları kadar içgüdüsel mi, bunu bilmemiz gerekiyor. Ve en önemlisi de verdikleri cevapları anlayabileceğimiz bir kelime dağarcığına sahip olmaları gerekiyor.
3: Anladım. Listenden sapma. Ve hiçbir şey ekleme, tamam mı?
5: %21.4, tamam. Merkez alfa iç bölmede. Teçhizatı ve ölçüm cihazlarını kuruyoruz, tamam.
3: Başlayalım.
4: Louise.
6: O nedir? Yeni bir sembol mü? Anlamadım.
4: Bilmiyorum. Galiba yine insanın sembolü. Ama ucunda ufak bir kıvrım var. Soru olduğunu belli ediyor olabilir. Bilmiyorum.
6: Bilemiyorum Louise. Bence kafaları karışıyor.
7: Doktor Banks, belki bir sonraki kelimeye geçebiliriz.

0: Doktor Banks.
1: Bir şey yok, sakin ol.
2: Ne oluyor?
0: Ne yapıyorsun?
1: İyiyim, ben iyiyim.
0: Delirdin mi?
1: Beni görmeliler.
0: Koruyucu giysiyi çıkarıyor Doktor Banks. Bu uygun mu?
3: Hastalık tehlikesi var.
1: Beni görmeliler.
3: Doktor Banks. Doktor Banks.
0: Ekrana doğru yürüyor. İptal edelim mi?
3: Talep alındı. Emir için hazır olun.
0: Görev yerlerinize dönün.

0: لويس، ben Lois. Ian, kendini takdim etmek ister misin?
1: Evet.
0: Lois.
1: Boş versene. Herkes ölür, öyle değil mi?
2: Efendim, Donnelly koruyucu giysisini çıkarıyor. İptal izni istiyorum.
3: Devam edin.
4: Bravo güvenlik. Kırmızı ekip için beklemede kalın.

0: Иэн.
1: Льюис. Sen kimsin?

0: Bence bunlar isimleri. İsimleri var.
1: Onlara nasıl hitap edeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Abbott ve Castello diye düşünmüştüm.
0: Evet.
1: Olur mu?
0: Evet, Behat. Behat.
1: Vay canına.

Aracınızı terk edin ve derhal arındırma çadırına gidin. Teçhizat odasına ulaşana kadar maskelerinizi çıkarmayın, tamam?

0: Biliyorum.
1: Vay.
2: İkinci ekip. Araçlarınızı terk edin ve arındırma çadırına gidin. Maskelerinizi çıkarmayın ve teçhizat odasına ulaşana kadar durmayın.
3: Nasıl hissediyorsunuz?
0: Aşırı çalışmış gibi.
3: Kendinizi tehlikeye attığınızı söylememe gerek yok herhalde. Henüz radyasyon zehirlenmesi belirtisi yok. Kan testinde ne çıkacağını göreceğiz. Şimdilik bir destek iğne daha yapacağım.
0: Tamam.
3: Radyasyon yok. Tespit edebildiğimiz başka bir şey de yok ama yine de güçlü bir kokteyli verdim.
4: İlk kez dikkate değer bir gelişme kaydettik.
5: Pekala. Riski alacağız.
6: Tamam tatlım.
7: Orada ne oluyor?
6: Tatlım.
7: Bana bir şeyler söylemeyecek misin?
6: Hayır. Endişelenmene gerek yok. Tamam mı?
7: Nasıl endişelenmem ki?
6: Sadece sakin ol. Sakin ol.
7: Belki canavarlar babamı öldürecek mi diye sordu bana.
6: Tatlım. Öyle bir şey olmayacak.
7: Kendine dikkat et olur mu?
6: Endişelenmene gerek yok.
7: Lütfen. Çok korkuyorum.
8: Tüm uzaylı dili araştırmacıları yöneticileri tarafından çalışma saatleri uzatılmadığı sürece geçerli olan sokağa çıkma yasağına uymalıdır. Bu şartlar tüm gece personeli, itfaiye görevlileri ve işçiler için geçerlidir. Bugünden itibaren gece boyunca yemek servisi yapılacaktır. Tekrar ediyorum. Tüm uzaylı...

0: İşte heptapodlar hakkında bilmediğimiz birçok şeyden bazıları. Yunanca hepta, yedi. Pod, ayak. Yedi ayaklı. Heptapod. Kim bunlar? Onları görebiliyor ve duyabiliyor olmamız dışında heptapodların kesinlikle hiç fiziksel ayak izlerinin olmaması bu sorunun anlamlı bir şekilde yanıtlanmasına engel oluyor. Uzay gemilerinin kimyasal bileşimi bilinmiyor. Kabuk, atık, gaz ve radyasyon üretmiyor. Kabukların birbirleriyle iletişim kurduklarını varsayarsak bunu fark edilmeden yapıyorlar. Kabuklar arasındaki hava ses salınımından veya ışık dalgalarından etkilenmiyor. Onlar bilimci mi, turist mi? Bilimciyseler pek fazla soru sormuyorlar. Neden buralara park ettiler? Dünyanın en önde gelen uzmanları bunu çözemiyor. En akla yakın teori, dünyada en az yıldırım düşme ihtimali bulunan bölgeleri seçmiş oldukları. Ama istisnalar var. Akla en yatkın bir sonraki teori, Sheena Easton'ın 1980'de bu bölgelerin hepsinde liste başı olmuş şarkılarının olması. Yani bilemiyoruz. Nasıl iletişim kuruyorlar? Louis, bu konudaki yetersizliğimizden utanç duymamıza neden oluyor. İlk büyük ilerleme, heptapodların söyledikleriyle yazdıkları arasında hiçbir ilişki olmamasını keşfetmemiz oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. Ben Feyyaz.
4: Bu da sarı kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu sarı kolanın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Yazılı insan dillerinin aksine onların yazıları bir tür işaret dili. Anlam taşıyor ancak sesi temsil etmiyor. Muhtemelen bizim yazı şeklimizi ikinci bir iletişim kanalını tamamen atladığımız, kaçırılmış bir fırsat olarak görüyorlardır. Hetzapotların yazıları üzerine yaptıkları çalışmaları için Pakistan'daki arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. Çünkü konuşmanın aksine logogramlar zaman kipine bağlı değiller. Aynı gemileri ve vücutları gibi yazılı dillerinin de önü arkası veya başı sonu yok. Dil bilimciler buna doğrusal olmayan yazım diyorlar. Böylece şu soru doğuyor. Böyle mi düşünüyorlar? İki elinizle iki taraftan başlayarak bir cümle yazmak istediğinizi hayal edin. Hem kullanmak istediğiniz her kelimeyi hem de ne kadar yer kaplayacaklarını bilmelisiniz. Bir heptapod iki saniyede hiç çaba harcamadan karmaşık bir cümle yazabiliyor. En basit yanıtı hazırlamak bir ayımızı alıyor. Sonra kelime dağarcığımızı genişletiyoruz. Louis buna hazır olmanın en az bir ay daha alacağını düşünüyor.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Weber seni arıyor.
1: Evet, neden burada saklandığımı sanıyorsun? Yukarı gel. Gel.
0: Teşekkür ederim.
1: Burası güzel ha?
0: Evet, manzara güzel.
1: Gürültüden uzak. Biliyor musun, tam da seni düşünüyordum. Dile bir matematikçi gibi yaklaşıyorsun, biliyorsun değil mi?
0: Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum.
1: Şey, öyle zaten, evet. Seni var olduğunu bile bilmediğim o iletişim tuzaklarının etrafından manevra yaparken seyrettim. Tanrım, ne diyorum ben? Galiba bu yüzden bekarım.
0: Güven bana, iletişimi anlamana rağmen yine de bekar kalabiliyorsun. Bana öyle geliyor ki orada olan her şeyin ucu ikimizde bitiyor.
1: Evet, ama bu iyi bir şey değil mi? Sen ve ben. Birlikte çalıştığımız soytarıları gördün mü? Burada olduğun için şanslıyım.
2: Fotoğrafı büyük olay oldu. Çevreci gruplar biyolojik hastalıkların Montana'daki iniş yerinde büyük bir risk teşkil ettiğini söylüyorlar. Washington'da 800 bin kişi devletin krizi yönetme biçimini protesto için yürüyüş yapıyor. Bunlar ve özel haberler birazdan.
3: O şeyin içindekiler, her kimse onlarla ilk temas kuruldu. Peki bu gösteriyi kim yönetiyor? Hükümet. Çok doğru. Sağlık sistemini batıran ve orduyu iflas ettiren o hükümet. Şu insanlara bakın, çoğunun silahları bile yok. Topyekun bir istilayla karşı karşıya olabiliriz ama başkanımız arkasına yaslanmış, bir çırpıda ülkeyi elimizden almalarına göz yumuyor. Direksiyonda uyuyoruz. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Bildiğinizi biliyorum. Şu anda yapılacak en akıllıca şey onlara bir güç gösterisi sunmak. Bir uyarı atışından söz ediyorum. Düşüncelerinizi duymak istiyorum. İlk hattaki dinleyici, yayındasın. Bu konuda ne düşünüyorsun?
4: Bu kelime ne?

0: Gezegen. Yeşil.
1: Hayır.
0: Bak şöyle. Dünya bir gezegen.
1: Bayan Geriot için hazırladığım projemi görmek ister misin?
0: Evet küçük burun.
1: Kendi televizyon programımızı yapacaktık. Hmm. Gerçekmiş gibi.
0: Peki bu iki kişi kim?
1: Sen ve babam. Programın ismi Annemle Babam Hayvanlarla Konuşuyor.
0: Ah, çok güzel. Tamam. Babanla benim için üzülüyor olman
1: biliyorum,
0: çok doğal.
1: Biliyorum, üzülmüyorum.
0: İkimiz de seni çok seviyoruz.
1: Biliyorum, bu bir resim. Gerçek değil.
2: Louis. İyi misin?
0: Evet. Evet, evet iyiyim. Bunun açıklayabileceğim bir şey olduğundan emin değilim.
2: Doktor Kettler en son ne zaman muayene oldun?
0: Ben iyiyim. Hava alacağım. Evet iyiyim. Tamam.
2: Peki.
0: Evet iyiyim.

0: nasıl hissediyorsun?
1: Uyumalıyım ama iyiyim.
0: Evet. Bir şeyler okuyordum. Kendini yeni bir dilin içine tamamen bıraktığında beynini aslında yeniden şekillendirebileceğini söylüyordu.
1: Ha, Sapir-Whorf hipotezi, evet. Teoriye göre, konuştuğun dil düşünme şeklini belirliyor.
0: Evet, hayata bakışını etkiliyor. Sanki merak ettim. Onların dilinde mi rüya görüyorsun?
1: Birkaç rüya görmüş olabilirim ama hayır. Bunun bu işe uygun olmamama neden olacağını sanmıyorum.
2: Uyudun mu?
1: Biraz.
2: Çince biliyor musun?
3: Çince böyle tutuyor. Çıkış hızı veriyor.
2: Kayıyor.
4: Beri akışında sorunsuz devam ediyor. Onlar da aralıklı.
3: Başka haber var mı?
2: Duymak üzere olduğun ses Çin Genelkurmay Başkanı'na ait.
3: Haber var mı?
2: General Sheng. Göster. İstersen burada yaptığı bir uydu görüşmesinin kayıtları da var.
1: Dur, geri git. Dur. 12 aracında ileri teknoloji içerdiğini söylüyor. Tekrar geri. Oynat. Bilim ekibimiz taşları çözmeye çalışıyor. Taşlar. Ne demek istediğini bilmiyorum. Avantajla ilgili bir şey. Takımlar, onur ve çiçekler. Bu ne demek bilmiyorum, bu kadar.
2: Evet, ben de bilemiyorum. Bir saat önce Çin askerlerini seferber etti. Şimdi Rusya onu izliyor. Sheng bir şey başlatmak üzere.
1: Taşlar, takımlar, onur ve çiçekler. Albay, bunlar Mahjong'daki taş setleri. Tanrım, yoksa heptapodlarla iletişim kurmak için bir oyun mu kullanıyorlar?
2: Belki de. Neden?
1: Onlara dilimizi değil de satrancı öğrettiğimi düşünelim. Her konuşma bir oyun olurdu. Her ifade mücadeleyle ifade edilirdi. Zafer, yenilgi. Sorunu görüyor musunuz? Sana sadece bir çekiç vermiş olsaydım.
2: Her şey çivi olurdu. O büyük soruyu sormak zorundayız. Hazır olmasalar da.
1: Hayır, bu aynı daha önceki gibi. İşte, evet.
0: Tamam, pekala.
1: Hayır, ama 3 ile 4 arasında.
0: Evet, gitme zamanı.
1: Heptapod'un amacı. Heptapod'un amacı, amacınız nedir?
0: Sadece Castello mu geldi?

0: Ne söylüyor?
1: Silah sunmak.
2: Ama ne yazdıklarını gördüm.
1: Tam olarak anlamadıkları bir kelime.
3: Bu kabul edilebilir.
0: Luis.
1: Silahla alet arasında farkı bu kadar kısa sürede anlayıp anlamadıklarından tam olarak emin değiliz. Bizim dilimiz de kültürümüz gibi karışıktır ve sözler birçok anlam taşıyabilir.
3: Diğer şekilde değil de aslında bizden onlara bir şey sunmamızı istiyor olmaları da mümkün. Ticaretteki ilk adım gibi.
0: Bu iki kelimenin ötesinde niyetlerini nasıl netleştirebiliriz?
1: Oraya döneceğim. Hemen geri dönüp durumu aydınlatacağız.
4: Durum ondan biraz daha karışık.
1: Nasıl daha karışık olabilir ki?
5: Albay, savunma bakanı hatta sizi bekliyor.
4: Anlamını öğrenene kadar bu bilgiyi sızdırmamalıyız. Bunu düşmanlarımızla paylaşmayacağız. Ziyaretçilerimizin bizi tek bir taraf kalana kadar birbirimizle savaşmaya teşvik etmesi ihtimalini değerlendirmeliyiz.
1: Buna dair hiçbir kanıt yok.
4: Tabii var. Bir tarih kitabı alın. Birleşik Krallık ve Hindistan, Almanlar ve Ruanda. Macarca'da bunun için kelime bile var. Evet. Biz tek bir lideri olmayan bir dünyayız. Sadece birimizle muhatap olmak mümkün değil. Silah kelimesi de çıkınca... Halpern. Evet efendim.
6: Evet, biz kişiler yapıldı. Bağlantılarda bir sorun mu var? Evet, bana bir cevap verin efendim. Evet, biraz daha çabuk. Tamam.
7: Talimat bekliyoruz. İletişim henüz kurulmadı. Beklemedeyiz.
4: Bir şey var mı? Ne söylediler? Çin ve Rusya bağlarını kopardılar. Kimseyle konuşmuyorlar. Son oturumlarında her ne öğrendilerse onları korkuttu. Evet efendim. Aynı şekilde karşılık vermek için emir aldım.
1: Durun, onlar müttefikimiz.
3: Allah bizi onlardan koparamazsınız.
4: Tersiz susmasına geçiyoruz.
3: Hadi yap.
1: Heptapotlardan bir mesaj aldık. Lanet olsun. Birbirimizle konuşmalıyız.
4: Onlarla mı konuşacaksınız? Bunun anlamını öğrenin.
8: Ana üs iletişimi kapatılmıştır. Tüm çevirmenler ve uluslararası personel hemen görevden el çekecek ve birim koordinatörü...
5: Teyit gelmedi, sistemden çıkmışlar.
8: Anlaşıldı mı?
1: Daha önce hiç hemen geri dönmemiştik.
3: Bak Luis, güven bana, olur mu? Zamanımız var, acele etmemiz yeterli, tamam mı?
9: Silah kullan. Çin hükümetinin bilim insanlarını bugün uluslararası çalışmadan çekmelerine bu mesajın neden olduğu söyleniyor. General Shang açıklamasında şöyle dedi. Çin bizi bölmek isteyen uzaylılara artık güvenmiyor. İnsanlık korunmalıdır. Çin Birleşmiş Milletler'e acil toplantı çağrısı yaptı.
8: Alfa 19. Burası merkez. Tamam. Alfa 19. Burası merkez. Cevap ver. Tamam. Yüzbaşı Marks, merkez iletişim alamıyor. Duyuyorsanız telsizi iki kez açıp kapatın. Yüzbaşı Marks, bütün eşlikçi gruplara faaliyetlerine son verme emri verildi.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Doktor Banks oraya
1: tek
0: giremezsiniz.
1: Tek bir soru sormamız gerekiyor.
0: Doktor Banks, görüşme tamamlandı. Oraya geri dönemezsiniz.
2: Bak, sadece 5 dakika yeterli, dert etme.
0: Marks, bırak gitsinler.
1: Merhaba Ebat. Evet, buna ne isim vereceğiz? 37. görüşme mi?
2: Hayır. 36. ikinci bölüm.
1: Tamam.
3: Neden yalnızlar?
4: Yüzbaşı Marks'a ulaşmaya çalışıyorduk. Eşlik güçleri yanıt vermiyor efendim.
3: Neden? Güvenliği gönderin.
1: Silah sunmak. Soru işareti. Bize bir şey mi sunuyorsunuz?
2: Teknoloji, teçhizat, yöntem?
1: Evet, bak bu farklı bir kelime. Bu bölüm daha karmaşık. Ver. Teknoloji. Şimdi.
2: Ne yapıyor?
5: Yüzbaşı, saat 10 yönünde.
6: Güvenlik ekibi yola çıktı efendim. 4 dakika kaldı. Bu işin sonunu getirmeliyiz.
7: Tamam, bu kadar. Namluya mermi sürün.
8: Onları bu iş bitene kadar oyalamamız yeter.
6: Anlaşıldı. Sadece belirgin şekilde uyarı atışı yapılacak.
8: Silahları hazırlayıp siper alın. Tetikte olursanız kayıplara engel olabiliriz.

0: Evet, bariyere yazmamı istiyor.
1: Bu yapılabilir mi ki?
0: Bilmiyorum.

0: Ne oldu?
1: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 vites. Ayrıntılar Güves Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: Karşınızda Arçelik Maxifit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
9: Bim, bim,
10: benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, sicili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Döneri gördüğün an
15: bir de süt ayran.
14: Gelsin süt ayran.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
19: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
20: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProLight. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
21: Budur.

0: fisti.
1: Ye fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Golf. Hepsi burada premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hey, yavaş olun. Sarsıntı geçirdiniz. Uzanın. Nasıl hissediyorsunuz?
1: İyi, nasıl?
0: Aynı durumda, iyi.
1: Bunu kim yaptı?
0: Birkaç asker. Fazla televizyon seyretmişler.
1: Bu ne böyle?
0: Sakin olun. Burası artık güvenli değil. Tahliye için bekliyoruz.
1: Ian nerede?
0: 10 dakika önce Weber gelip onu aldı. Ama iyi olduğunuzdan emin olana kadar gitmedi. Orada size verilenleri çözmek için herkes seferber olmuş durumda.
2: Hepsi burada mı? Patlama aktarımın bölünmesine neden olmadı mı?
3: Anladığımız kadarıyla hayır. Bir şey görüyor musun?
2: Henüz bilemiyorum. Ekibimin Louis'inkiyle bir araya gelmesi gerek. Herkes üzerinde çalışmalı.
1: Buradan gidemeyiz.
3: Uyandığını görmek güzel.
1: Oraya dönüp bunun bizim hatamız olmadığını açıklamak
3: hayır,
1: zorundayız.
3: Onlara
1: söylemeliyiz, anlatmalıyız.
3: Orada yaşanan olay bir saldırıydı. En iyisini umacağız.

0: Ama misillemeye hazır olmam emredildi. Tahliye etmemiz gerekebilir.
1: Hayır, bu yanlış hamle. Onlar kaldığı sürece biz de kalmalıyız.

0: Gitmiyorlar.
1: Neden bu kadar kötüymüş gibi geliyor?
2: Çin saldırganlaştı. Uzaylıların aracını havaya uçurmak için orduyu hazırlıyorlar. Böyle bir şey olursa oturup misillemeyi bekleyemeyiz. Hazır olun. Hava kuvvetleri ve piyadeler beklemedi.
3: Emredersiniz.
4: Bu gece Çin dünyaya inen uzaylılara karşı savaşı ilan eden ilk dünya gücü oldu. Birleşmiş Milletler'deki diplomatik çabaların başarısız olması üzerine Çin, dil uzmanlarının bu gece Şangay'daki uzay aracından ultimatum aldıklarını teyit etti. Televizyondaki konuşmasında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Başkanı General Sheng, uzaylıların Çin topraklarını terk etmek için 24 saatleri olduğunu, aksi halde yok edileceklerini söyledi ve dünya liderlerinden Çin'e katılıp benzer bir duruş almalarını istedi. Uzay araçlarının indikleri bölgelere asker konuşlandıran Pakistan'ın, Rusya'nın ve Sudan'ın da Çin'i izleyeceği düşünülüyor.

0: Bu rastgele bir şey olamaz.
1: Bu yıllarımızı alacak.
2: O şeye ne deniyordu? Anne. Anne.
3: Hı? Tatlım.
2: Hani o şeye ne deniyordu? Teknik bir terim gibi hani. Bir anlaşma yapıp ikimizin de kazançlı çıktığımız durum.
3: Uzlaşma mı?
2: Hayır. Şey gibi rekabet var.
3: Hı hı.
2: Ama iki taraf da memnun oluyor.
3: İki taraflı kazanç.
2: Daha bilimsel bir şeydi anne.
3: Bilim istiyorsan babanı ara.

0: Teşekkür ederim. Affedersin.
1: Önemi yok. Uyandım. Saat kaç oldu?
0: O sakladığın şişeyi açma saati.
1: Bir şey çözdün değil mi?
0: Evet, buraya gel. Şu bölüme bir göz at. Zamandan bahsediyor gibi görünüyor. Zaman sembolleri. Her yerde. Ne peki? Işıktan hızlı seyahat formülü mü? Kim bilir? Çok fazla boşluk var. Hiçbiri tam değil. Birden kafama dank etti. Gel. İşte bu. Birilere odaklanmayı bırak. Sıfırlara bak. Bunun ne kadarı veri, ne kadarı negatif boşluk. Ve ölçtüm. 0.0833. Bunu kesirli sayı olarak düşünmelisin. 1/12.
1: Burada bunun 12'sinden sadece biri olduğunu söylüyorlar. Büyük bir bütünün parçası.
2: Veya ödül için 12 yarışmacıdan biriyiz.
1: Onunla neden konuşmam gerekiyor?
3: Burada birlikte çalışıyoruz.
1: Diğer taraflarla da konuşmalıyız. Diğer heptapotlardan aldıkları veriler için yardımlaşabiliriz.
2: Hatırlamıyor olabilirsiniz. Bizi dışladılar. Çin kabuğu yok etmekle tehdit etti. Tek başımızayız.
1: Parçaların birbirine oturduğu söyleniyor.
2: Ben de kimsenin umursamadığını söylüyorum. 2 saat önce bu veriyi Rusya'daki güvenli bir kanaldan elde ettik. Bilim ekibinden biri açık yayın yapıyordu.
4: Son oturumda uzaylı şöyle dedi. Hiç zaman yok. Çok bir olsun. Hepimize silahlar verildiğine inanıyorum. Bu yayını alan varsa... Lütfen.
1: Evet ama... O sözleri birçok farklı şekilde tercüme edebiliriz.
2: Bunun anlamını çözmek için tercümana ihtiyacım yok. Rusya biraz önce sırlarını saklamak için kendi uzmanlarından birini idam
1: etti. Çok bir olsun. Onların tarzında montaj yapılması gerekiyor demek olabilir.
2: Neden? Bize parça parça veriyorlar. Neden hepsini vermiyorlar?
1: Bizi beraber çalışmaya zorlamanın daha iyi bir yolu var mı?
2: Size inanıyor olsam da onları işbirliği yapmaya nasıl ikna edeceksiniz? Ya da verilerini paylaşmaya?
0: Karşılığında bizimkileri sunarız.
3: Öyle mi?
2: Ne, takas mı?
0: Sıfır toplamsız oyun.
1: Sıfır toplamsız oyun.
5: İşte bu. Evet. Teşekkür ederim.
2: İndikleri yerlerden 9'u tamamen iletişimi kesti. Onlara ulaşmanın tek yolu arabayla gidip sınır nöbetçilerine seslenmek ki bunu yapıyoruz ama yeterince çabuk olmayacak.
0: Mesajı onlara ulaştırmanın bir yolu mutlaka olmalı.
2: Müttefiklerimize belki ama bu aşamada fazlasıyla geç kalındı. Biri küresel bir savaş çıkarmadan önce hepsinin sisteme bağlanması gerekiyor ama onlara ulaşma şansımız yok.
0: Durun durun bir saniye. Bir yol var. Hemen üzerimizde.
3: O konuda bazı sorunlarımız var. Pentagon kabuğun misilleme yapacağını düşünüyor. Tahminimce 1 saat içinde burayı tahliye etmemiz için emir gelebilir.
0: Bakın onlar düşmanımız değiller. Bize karşı hiç saldırganlık göstermediler.
2: Belki de bu onların saldırgan halleridir.
3: Asıl mesele o değil.
0: Peki mesele ne?
3: 800 metre yukarıdayken sizi o odaya sokmayı nasıl başaracağız?
2: Galiba burada işimiz bitti. İş artık üstlerimizin elinde.

0: Anlamıyorum. Kim bu çocuk?
1: Programın adı Annemle Babam Hayvanlarla Konuşuyor.

0: bey.
1: Siz?
0: İyi misiniz?
1: İyi misin?
2: Evet.
1: Hadi.
2: Ben iyi.
1: Ne oldu?
2: Anlamaya çalışıyorum. Bu çok büyük.
0: Artık fark etmez. Tahliye için emir aldık.
2: Neden?
0: Rusya ve Sudan Çin'i izliyor.
2: Yine anlamıyorum. Biz neden?
3: Yardım et anne.
1: Luis.
3: Anne. Anne.
2: Affedersin tatlım. Bugün günlerden ne biliyor musun?
3: Pazar. Sen de beni babam gibi bırakacak mısın?
2: Ah, ana tatlım, baban seni bırakmadı. Hafta sonunda onu göreceksin.
3: Artık bana eskisi gibi bakmıyor ama. Of.
2: O benim hatam. Ona henüz duymaya hazır olmadığı bir şey söyledim.
3: Ne?
2: İnanmayabilirsin. Ama ileride olacak bir şeyi biliyorum. Nasıl bildiğimi açıklayamıyorum ama biliyorum. Bunu babana söylediğimde çok sinirlendi. Ve yanlış tercih yaptığımı söyledim.
3: Ne? Peki ne olacak?
2: Çok az rastlanan bir hastalıkla ilgili. Durdurulamaz bir şey. Aynı senin gibi. Yüzüşün ve şiirlerin ve dünyayla paylaştığın o tüm diğer muazzam şeyler gibi.
3: Ben durdurulmaz mıyım?

0: Sydney. Reese? Reese?
1: Kocamın beni neden terk ettiğini anladım. Kocam beni terk etti.
0: Evli miydin? Hadi gidelim buradan.

0: Efendim?
1: Benim adım neden Hana?
0: Senin çok özel bir adın var. Çünkü adın bir palindrom. Baştan da tersten de aynı okunuyor.
2: Kapatın şunları. Bu arka tarafa konacak.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Obseso. Yeah. Silver moon.
6: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Hepsi burada, hepsi bu.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık
13: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
14: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
13: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.

0: Hey. Bak, burada işimiz bitti. Bunu yanımıza götürüyoruz.
1: Evrensel Dil, yazan Doktor Louis Banks, Heptapod'u tercüme etmek bir rehber.

0: Okuyabiliyorum. Ne olduğunu biliyorum.
1: Ne?
0: Silah değil, bir hediye. Silah onların dili. Bize hepsini verdiler. Ne demek olduğunu anlıyor musun?
2: Hayatta kalabilirsek heptapod dilini öğrenelim diye.
0: Öğrenirsen, gerçekten öğrendiğinde zamanı onlar gibi algılamaya başlıyorsun. Yani gelecek olayları görebilirsin. Ama zaman onlar için aynı değil. Doğrusal değil.
2: Bak, elimizden geleni yaptık ama yetmedi. Yüzbaşı size yardımcı olacak. 5 dakika sonra kalkacaksınız. Ian, Louise, sizlerle çalışmak bir onur. Bol şans.
1: Albay. Nereye gittiğimizi öğreneceğim.
3: Uyan artık.

0: Doktor Banks. Memnun oldum.
1: General Shank. O zevk bana ait efendim.
0: Başkanınız kutlamada beni ağırlamaktan onur duyacağını söylemişti.
1: Evet.
0: İtiraf etmeliyim. Buraya gelmemin tek nedeni aslında sizinle bizzat tanışabilmekti.
1: Benimle mi? Gurur duydum. Teşekkür ederim.
0: Siz 18 ay önce muazzam bir şey başardınız. Üstlerimin bile başaramadığı bir şeyi başardınız.
1: Nedir o?
0: Fikrimi değiştirdiniz. Bu birlikteliği size borçluyuz. Bunu tamamıyla özel numaramdan bana ulaşabilmenize borçluyuz.
1: Özel numaranızdan mı? General, ben özel numaranızı bilmiyorum.
0: Artık biliyorsunuz. Zihninizin nasıl çalıştığını bildiğimi iddia etmiyorum ama bunu görmenizin sizin için önemli olduğunu biliyorum.
1: Sizi aradım, değil mi?
0: Evet, aradınız.

0: Pekala, sistemi kapatalım.
1: Efendim? Burada Çin'e telefon eden bir uydu hattı var.
0: Burada mı? Burada da ne demek?
2: Hadi, hadi.
0: Kimin telefonu?
1: Sizinki efendim.
3: Ben de değil efendim.
0: Ana kampı hemen arayın. O telefonu kimin kullandığını hemen bulun. Efendim. O koordinatları takip et.
1: Emredersiniz efendim.
2: Hadi. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Hadi hadi.
4: Söylediklerinizi asla unutmayacağımdan emin olun. Bana karımın son sözlerini söylediniz.
5: Telefon görüşmesinin kaynağını bulduk. Arama odasında. Talimat bekliyoruz.
6: Hey Luis, ne yapıyorsun? Burada olmamalısın. Ne yapıyorsun?
2: Birinin fikrini değiştiriyorum. Bana 20 saniye kazandır.
6: Zamanımız yok.
2: Hayır, güven bana. Bana 20
6: Şimdi
2: saniye
6: mi?
2: Kazandır. Bana tamam. Güveniyor musun?
0: Doktor Rex. Bu telefonu hemen bırakmazsanız ateş ederiz. Bırakın onu.
6: Yapamam. Üzgünüm.
0: Bu yaptığınız vatan hainliği. Atın!
2: Bitti. Bitirdim.
7: Uzay araçlarının indikleri 12 bölgeye birbirleriyle...
8: Ve görünürdeki olasılıklar gösteriyor ki... durun bir haber aldık. Evet, size son dakika gelişmelerini vermek için...
9: Yeni bir haber. Çin acil bir basın toplantısı yapıyor.
10: Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı Shang... ordunun diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın...
9: Çin elde ettikleri istihbaratın araçların indikleri tüm diğer ülkelerle derhal paylaşılacağını duyurdu.
11: Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları Birleşik Krallık, Japonya ve Venezuela... alınan verileri inceliyor. Diğer ülkelerin de bu iş birliğine ne zaman katılacağı merak konusu. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.

0: İşte. Pena. Hikayen burada başlıyor. Ayrıldıkları gün.
1: İyi misin?
0: Yolculuğu ve sonunun nereye varacağını bilmeme rağmen onu kucaklıyorum. Her anını içtenlikle karşılıyorum. Oh. Hmm.

0: Şimdi tersten.
1: H-A-N-N-A-H.
0: Hana.
2: Hazır mısın bebeğim?
0: İyi misin?
2: Tamam. Görüşürüz.

0: baban üzerine yuvarlanacak. Pekala, hazır mısın? Sana yıldızları okuyacağım.
1: Ian.
0: Evet.
1: Tüm hayatını başından sonuna kadar görebiliyor olsaydın, bir şeyleri değiştirir miydin?
0: Belki hissettiklerimi daha sık söylerdim. Bilmiyorum.

0: Bana sarılmanın ne kadar güzel olduğunu unutmuşum.
1: Bebek yapmak ister misin?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
6: Şeftali.
7: Budur.
6: Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Baksanıza. Yüzde heyecan. Yüzde mutluluk. %100 mozzarellasıyla. %100 lezzet. Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
9: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
10: Her anın double shot Ice Break.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
14: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
15: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
14: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
16: Size

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Dortmund'da memurlar viracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
3: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
4: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
3: evet,
4: bir ilgisi
3: evet,
4: yok,
3: hep
4: tamam
3: aynı
4: mı?
3: Hikaye. Herkes böyle
4: anlamadınız
3: söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
4: ben
3: değil.
4: Ben suçlu
3: yani
4: falan değilim.
3: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
4: 19
3: puanı.
4: 19 mu?
3: 90.
4: 90 mı?
3: Aynen öyle.
4: Bir de ceza
3: evet
4: puanı. Olamaz.
3: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
2: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
3: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
4: Oynamak için.
3: Evet.
4: Şurada topum da var.
3: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
5: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
3: evet
5: oturuyordum.
3: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
5: Sen de inandın mı?
3: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
5: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
2: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
3: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
6: Öyle mi?
3: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
4: Evet.
3: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
2: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Kuzey Carolina. Hava 32 derece. Nem oranı %70.
1: Kuzey Carolina'da bir başka sıcak gün. 2-3 haftamız olduğunu düşünüyoruz. Eğer altın üretmeye başlayamazsak, çok yakında burayı satışa çıkaracağız. Buraya gelip maden işletmek gibi bir planım hiç olmadı. Buraya başta sadece yardımcı olmak için geldim. Buraya geldiğimde bu madenin ilk sahibi gerçekten harika bir adamdı. Ve ne yazık ki kansere yakalandı ve onu kaybettik. Madenin bize miras kaldığını öğrendiğimizde bir an için tam bir şok yaşadım. Sonra ne yapacağımızı düşündüm ve burayı sürdürülebilir hale getirmek için elimizden geleni yapabilir miyiz diye düşündüm. İşleri büyütmek istedim ama yıkama tesisini sıfırdan inşa etmek zorunda kaldık ve emekliliğimi buraya yatırdım. Bu beni çok hızlı bir şekilde kurutuyor.
2: Hissediyorum. Şu anda biraz hissediyorum.
1: Bir denizci olarak başarısız olmayı bilmeyiz. Küçük başarısızlıklar sizi tecrübelendirir.
2: Bir de Freddy ve Juan olmadan hiç şüphesiz ki onlar olmadan batarız.
3: Biraz altın bulalım baylar.
0: Freddy Dutch.
3: Altının garantisi yoktur dostum.
0: Juan Ibarra.
4: Pekala, yapalım şu işi.
0: Altın çıkarma sanatında dünyanın en engebeli yerlerinde...
4: Şuna baksana.
0: Olabildiğince ustalaştılar.
4: Hasta hissediyorum Freddy.
0: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Bu hiç iyi değil.
0: Zengin olmak için her şeyi riske atan madencileri.
5: Kapat şunu.
0: Her şeylerini kaybetmek üzere olanları.
3: Önce güvenlik.
0: Başarısız madenler için imkansız mühendislik yetenekleri sergileyip...
6: Daha önce hiç alt sabak diye bir şey duymamıştım.
0: Acı gerçekleri söylüyorlar.
3: Şu anda kazdığım bu malzeme tamamen değersiz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayaller böyle gerçek olur.
0: Üretimi en az 2 katına çıkaramazlarsa karşılığında 1 kuruş bile kazanmayacaklar.
3: Bu normal miktarın 10 katı.
4: Bu harika.
0: Freddy ve Juan'la madenleri kurtarmak.
4: Sanırım kusacağım.
3: Ciddi misin? Bizi geri döndür dostum.
4: Hayır, seninle dalga geçiyorum. Burada Kuzey Carolina'da olmak çok güzel. Burada çok fazla tarih var.
3: İlk altın da öyle.
4: Sanki her şeyin başladığı yere geri dönüyoruz.
0: 1799 yılında Kaliforniya'da altın arayışı başlamadan 50 yıl önce 12 yaşındaki bir çocuk 17 kiloluk bir külçe bularak Kuzey Carolina izdihamını ateşledi. O zamandan bu yana günümüzde 2 milyar dolar değere sahip 35 bin kilonun üzerinde altın kazılmıştır. Freddy ve Juan 3000 kilometrelik yolculuklarının sonuna yaklaştı. Hollister, Kuzey Carolina'ya 200 yıllık tarihi bir maden için geldiler. İlk defa doğudaki bir madeni kurtaracaklar.
4: Corey'nin hikayesi nedir?
3: Emekli maaşıyla yaşayan eski bir denizci. Bana bir ay içinde işleri yoluna koymazsa işinin biteceğini söyledi.
4: Bu durum çabuk gelmemizi daha da önemli kılıyor. İş kamyonlarımızın burada olması iyi olurdu ama yine de bir şeyler çözeriz.
3: Evet öyle ama bir gün uçmak 6 gün araba
4: evet,
3: kullanmaktan
4: kesinlikle.
3: İyidir.
0: Freddy ve Juan her kurtarma işinde yardımcı olması için yanlarında binlerce dolar değerinde ekipman taşır. Ancak emekli asker Corey Cardraff parası bitmeden yetişebilmek için ekipmansız bir şekilde uçakla geldiler.
3: Bakalım bu adam için ne yapabiliriz? Merhaba, ne haber?
1: Hey, Freddy, ben Corey.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Bay Juan, nasılsınız?
3: Beni tanımak güzel.
1: Geldiğiniz için minnettarım. Yardımınıza ihtiyacımız var. Muhtemelen burayı bırakmak zorunda kalmamıza bir aydan az bir süre kaldı.
4: Peki, o ay içinde neyi kurtarmanız gerekiyor?
1: Hedefim haftada bir ons. Bizi idare edecek olan da bu.
3: Bu ayda 7000 eder.
1: Evet.
4: Şu anda ne alıyorsun?
1: Günde yaklaşık 1 gram.
3: Yani günde yaklaşık 60 dolar.
1: Evet.
4: Ne zamandır buradasın Corey?
1: 3 yıldır buradayım.
4: Öyle mi?
1: Deniz kuvvetlerinde 26 yıl geçirdim ve önceki sahibi Steve beni asistan olarak davet etti. Steve vefat ettiğinde bize bu madeni bıraktı. Steve'i çok özlüyoruz. Steve her zaman küllerinin madenin üzerine serpilmesini istemiştir. Onun hayali burayı işlevsel bir altın madenine dönüştürmekti. Onun hayallerini gerçekleştirmek istiyorum ki bize baktığında gülümseyebilsin. Eskiden bir deniz piyadesi olduğum için ve Steve'i de çok sevdiğim için Steve'in hayali bana bir görevmiş gibi geliyor. Steve bana 3 yıl önce bir görev verdi ve bu görev hala tamamlanmadı. Külleri buradayken bu madeni satmak aynı zamanda birinin mezarını satmak gibi hissettirecek.
3: Ama şu anda emeklilik gelirlerinizle finanse etmeye çalışıyorsunuz.
1: Şu anda bize gerçekten yeterli olmuyor.
4: Altın madenini döndüremiyor.
3: Bulduğunuz altınlardan yanınızda var mı?
1: Bu bulduğum en iyi külçe.
3: Tamam. Güzelmiş.
4: Bunu Savak'ta bulmadın değil mi?
1: Öyle.
4: Öyle mi?
1: Evet. Porter's altın madeni resmi olarak 1831 yılında altın madeni haline geldi. Burada hala altın olduğunu biliyorum. Çünkü 3 yıldır toprağa direkte dokunduğumda bile altın buluyorum. Tabii ki onu çıkarmalıyız.
3: Hadi gidip etrafı bir görelim.
1: Bana uyar.
4: Tamam, takipteyiz.
1: Pekala beyler.
3: Ülkemize verdiğiniz için
1: teşekkür ederim. Bu kar.
4: Kar.
3: Merhaba.
1: O da emekli bir denizci.
7: Alıştırma memnun oldum. Merhaba Freddy.
1: Sadece bir ayımız kaldığını öğrendiğimizde bana yardım etmek için her şeyi bıraktı ve geldi.
7: Corey 30 yılı aşkın süredir tanıdığım bir arkadaşım, bir deniz piyadesi. Buradayım çünkü Corey'nin yardıma ihtiyacı vardı. Maden için yaptığı işlerin mali yükünün onu strese soktuğunu söyleyebilirim. Bu zor bir iş, kesinlikle öyle. Freddy ve Juan'ın çok yardımı dokunacak, bunu biliyorum.
3: Bir kere bunu asla ağır ekipmanla besleyemezsin.
1: Hayır, hayır, kesinlikle besleyemiyorum.
4: Günde bunlardan kaç tanesini taşıyorsun?
7: 40.
4: Günde 40 tane.
7: Bunlardan 40 tane.
4: Hadi canım. Yani onları elle çekip buraya getiriyorsun.
7: Evet.
4: Ve onları elle hazneye boşaltıyorsun.
7: Evet.
4: Vay canına. Ekipman olarak elinde neler var?
1: Elimizdeki tek şey 80'lerin ortasından kalma bir makine.
4: Bu önündeki şeylerde ne?
1: Steve ön denge ağırlıklarını çıkardı. Bu yüzden kepçenin ağzının içinde bir şey olması gerekiyor. Yoksa her ileri gittiğimizde ön taraf yukarı kalkıyor.
3: Bu hiç iyi değil.
1: Evet, bu beni korkutuyor.
3: Bir deneme yapalım baylar. Zamanlayıcıyı başlat Juan.
4: Tamam, şu an başladı.
8: İlk kova geliyor.
3: İlk kova Juan.
4: İlk 5 galonluk kova. Genellikle çok daha büyük olur.
9: Toprak derme çatma bir huniden, ev yapımı bir eleğe geliyor. Sonrasında Corey'nin büyük kayaları elle temizlediği küçük bir savağa geliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk altına hücumun başladığı yerin burası olduğunu biliyoruz. Burada durmak çok güzel. Her şey burada başladı. Bundan sonra Kaliforniya, Colorado, Arizona. Altın buralarda arandı ama her şey burada başladı.
4: Freddy bana durumu anlattığında kamyonet olmadan burada çalışmanın sorun olmayacağını düşünmüştüm ama gerçekten yanlış bir karar verdik. Kamyonumuzu getirmeliydik ama şimdi buradayız ve elimizden geleni yapmak zorundayız.
1: Freddy ve Juan'a şu anda toprakta yeterince altın olduğunu göstermeyi umuyorum.
4: Gerçekten zor durumdalar. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırdım. İş yürütmek için ne yapacağımı anlamaya çalışıyorum.
1: Oh hayır.
7: Dikkatli, dikkatli.
4: Sanırım kendini kilitledi.
3: Kilitlendi. Kapatmak zorundasın.
9: Test başladıktan bir saat sonra bir arıza çıkıyor ve elek duruyor.
3: Küçük bir beton mikseri için tasarlanmıştı.
4: Aralıklı olarak çalışmak üzere tasarlanmıştı.
3: 2 saatlik bile çalışmayabilir.
4: O vidayı sıkamayabiliriz. Kamyonumuz yok ve mobil kaynakçımız da yok.
3: Evet, ekipmanı bir anda yaratamayız.
1: Bu noktada geri mi çekmeliyim, içeri mi itmeliyim?
4: Hayır, sadece olduğu yerde sık.
3: Çok uzun süre tutmaz ama.
1: Evet. Tekrar mı başlatayım?
3: Başlamadan önce elinizdeki tüm su bu kadar mı?
1: Şu an evet.
4: Şu anda bu su nereden geliyor?
1: Doldurmam gerektiğinde su kuyusundan pompalıyoruz. Burası yaklaşık 3 metre derinliğinde, evet.
3: Bu mu? Yine de yeterli değil. Bu bir birikinti.
1: Evet.
3: Tamam.
1: Kaynak olduğunu düşündüğümüz bir alanımız var. Hava ne kadar sıcak olursa olsun asla kurumuyor.
3: Burada eksik olan şey şu. Toprak var ama suyu yok. Bu sürdürülebilir değil.
4: Tekrar çalıştıralım.
3: Evet.
4: Bu zor olacak Freddy.
3: Su.
4: Su, toprak, hepsi.
3: Sanırım bu çok tehlikeli.
4: Endişeliyim Freddy. Bu konuda gerçekten endişeliyim.
7: Son kova.
4: Son kova.
8: Son kova geliyor.
3: Artık kapatın baylar.
8: Pekala.
9: Bu yorucu iki saatlik test, Corey'nin yarım metre topraktan ne kadar altın çıkarabildiğini gösterecek.
3: 40 kova bu sıcakta elle yapmak için çok fazla.
4: Seni izlerken bile yoruldum.
3: Siz burayı temizlerken Juan ve ben kafa kafaya vereceğiz.
1: Evet.
3: Size nasıl yardım ederiz?
1: Harika, teşekkür ederim.
3: Birazdan görüşürüz.
1: Pekala, teşekkürler Juan.
4: Teşekkürler. İzlemesi zordu.
3: Bu işi doğru yapmanın binlerce yolu var. Ama bu onlardan biri değil.
4: Evet, kesinlikle değil.
3: Evet, bu çok fazla emek harcadığınız ama hızla parasız kalacağınız bir sistem.
4: Evet. Kalıcı bir değişiklik için, onlara gerçekten faydalı olacak bir şey yapabilmek için bazı ekipmanlar getirmeliyiz. Çünkü buradaki ekipmanlarla ve elle yapabileceklerimiz yeterli olmayacak.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
11: Kredi. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
12: Hız peşindeyim.
11: Oo.
12: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
11: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
12: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
11: Hep önde olacaksın değil mi?
12: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
13: Benim bankam iş, iş bankası.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Gün boyu çamaşırını koru.
15: Hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Aşkı?
1: Tam da leyslik.
0: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba. Nasılsın?

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: İkinci gün. Nem oranı %70.
4: Evet Juan, Doğu yakasındaki ilk işimiz.
5: Kuzey Carolina'nın Tar Heel eyaletinin derinliklerinde.
6: Bu sabah nasılsınız beyler?
7: Günaydın, günaydın beyler.
8: Günaydın, iyiyim teşekkürler.
5: Freddy ve Juan, eski denizci Corey Carter'ın kendisine miras kalan madeninde işleri yoluna koymaya çalışıyor.
6: Kesin olan kendinizi çok yoruyorsunuz.
4: Bunu söylemek için uzmanlığa gerek yok ki.
7: Evet.
4: Bu çok bariz.
8: Ekipman yetmeyince biz devreye giriyoruz.
4: Tartalım. Yarım gramdan biraz fazla.
6: Şartlara göre bu fena değil. Ama sürdürülebilir de değil.
7: Birkaç gün üst üste yapmaya çalışırsak vücudumuz buna izin vermeyecektir.

0: Tek talihsiz şey sisteminizin doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Bu sistemle hedefinize asla ulaşamazsınız.
2: Corey'nin haftalık hedefine ulaşabilmesi için %70 nem oranında 320 kovayı elle yükleyerek günde 16 saat çalışması gerekecek.
0: Sanırım yapabileceğimiz bir şey var ama emin değiliz. Kafa kafaya verip ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Birazdan görüşürüz.
3: Pekala.
1: Gördüğüm en kötü durum değil ama kesinlikle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bavullarımızı aldık, uçağa atladık ve buraya geldik. Yani elimizden geleni yapacağız. Umarım yardımcı oluruz.
3: Freddy ve Juan olmadan burayı yaşanabilir kılmak mümkün olmayacak. Hem Steve'in hayalleri ölecek hem de benimkiler.
1: O zaman bir şeyler hazırlayalım.
0: Evet, öyle yapmalıyız.
1: Bir defter almak zorunda kaldım. Bizimkiler kamyondaydı.
0: Üzerimizde hiçbir şey yok. Kağıt ve defter bile. Hiçbir şey.
1: Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki ellerindeki elek bu işin altından kalkamaz.
0: Hayır, bir hafta harcayıp yeniden inşa edebiliriz ama 2 saatte yarım metre yeterli olmayacak.
1: Evet, kesinlikle. Hobi gibi.
0: Evet, sağlam ekipmanlara ihtiyaç var. Yakınlardaki bir makine atölyesinde uygun boyutta bir tane buldum ama üzerine bir hazne koymamız gerekecek.
1: Kepçe ağzına fazladan ağırlık koymuşlar. Bu konuya da bakmamız gerekecek bence.
0: Küçük bir pınarları var. Umarım orayı açıp sudan alabiliriz ve böylece bedava sudan faydalanırız.
1: Gidip Corey ile konuşalım. Bakalım yapmak istiyor mu?
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Corey'nin üretimini artırmak ve işletmesini 21. yüzyıla taşımak için Freddy ve Juan kepçenin önüne kurşun bir ağırlık ekleyecek. Böylece daha rahat kullanılabilecek. Mevcut yıkama sistemi, özel olarak inşa edilmiş bir elek, yeni hazne ve savakla değiştirilecek. Ve tesise daha fazla su getirmeyi deneyecekler.
1: Evet çocuklar.
0: Nasılsınız beyler?
3: Hayattayız işte.
0: Hedefinize ulaşabilmeniz için bu sistem kesinlikle yeterli değil.
1: Hedefinize böyle ulaşamazsınız.
0: O noktaya ulaşabilmek için sağlam bir ekipmanınız olmalı.
3: Elbette, evet.
1: Kazıcının önünde karşı ağırlıklar yok. Bu yüzden bir şeyler ayarlamamız gerekiyor. Ayrıca su sisteminizi de geliştireceğiz.
3: Harika.
1: Hala yapmamız gereken çok iş var ama aynı zamanda daha iyi bir zemin bulmalıyız. Bu yüzden keşfe çıkmanın ve seçenekleri görmenin zamanı.
0: Doğu yakasında bir yer var.
1: Muhtemelen saatte 5-7 evet. metre yapar o an.
0: Malzemeye bağlı olarak.
3: Bu oyunu gerçekten değiştirir.
0: Ama tesis nakliyesi ve diğer her şeyin toplam maliyeti 200 gram altın veya 14 bin dolar. Bu sizin için büyük bir rakam. Biliyorum, mali durumunuz biraz sıkışık.
3: Bu bizim için büyük bir risk. Ancak bazen kazanmak için risk almanız gerekir ve eğer siz de yanımızdaysanız ben varım, pekala.
0: Pekala, kulağa harika geliyor.
4: Kesinlikle harika, teşekkürler.
1: Şeyler sipariş etmeye başlayacağız.
3: Pekala. 14 bin dolar beni hala korkutuyor. Ancak bunun bize sadece madenin bakımını yapmak için değil, aynı zamanda kalıcı bir madenci olma sürecini başlatmak için gerçekten ihtiyacımız olan altını elde etmemize yardımcı olabilecek bir sistem sağlayacaklar anlamına geldiğini düşünüyorum.
1: Bence Corey gergin çünkü bu onun için çok büyük bir para. Ama aynı zamanda risk almadan yürütülecek bir durumda değil. Bu adamların yardıma ihtiyacı var. Onlar şu anda hobi madencileri. O zaman onu hobi madenciliğinden gerçek madenciliğe taşıyalım.
0: Evet, yardım edersen bazı şeyleri kesebiliriz. Harika. Evet.
2: Juan, Corey'i bu maddi bataklıktan kurtarmak için...
1: Nasıl gidiyor Corey?
2: Hevesle hazırlıklara başlarken...
1: Ekipmanları beslerken gidip biraz maden arayalım, olur mu?
3: Tamam.
2: Freddy ise 20 dönümlük arazideki en iyi noktayı bulmak istiyor.
3: Bu arazide hala el değmemiş olduğu söylenen bazı bölgeler var. Ancak bakıp da şurası diyemem.
1: Bu maden karma karışık ve her yerde yığınlar var. Delikler de var. İşte başka bir yığın. Şuradakinden farklı görünümlü bir malzeme.
3: Üste kırmızı kil var ve altında 20-25 santimlik saf kum var. Daha altında ise grimsi bir kil var.
1: Ama doğal değil. Sanki birileri buraya yığmış. Neden bilmiyorum. Birileri bu yığınlar için çok uğraşmış ve ben onları anlamadım. Steve, sana bu madenle ilgili ne anlattı?
3: İlk kez 1831 yılında Jean Portis ve Batı'dan dönen bir maden arayıcısı tarafından bulunduğunu ve beyefendinin prosunu yakıp çinkonun içinde pullar olduğunu fark ettiğini ve bunun altın olduğunu anlayarak başladıklarını anlattı.
2: Portis bölgesinde 1831 yılında 3-4 santimlik altın damarı keşfedilmesi, sert kaya ve plaser yataklarından zengin olan madencileri harekete geçirdi. Sonraki 100 yıl boyunca altın elle ve hidrolikle kazıldı. Bu da farklı renklerde toprak yığınlarına neden oldu. Ve günümüzde değerli toprağın nerede kaldığını okumak zorlaştı.
1: Eleye biraz gri koy.
3: Tamam.
1: Sonra da biraz kırmızı.
3: Pekala.
1: Seni altın madenciliğine iten neydi?
3: 6 yaşımdayken Black Hills'e gitmiştik. Hangi nehir olduğunu hatırlamıyorum. Babamla birlikte kazı yapıyorduk ve küçük bir parça pirit bulduk. Altın olmasa bile ilgimi çekmişti. Sevdiklerim tarafından başarılı bulunacak kadar altın bulmayı çok isterdim. Benim asıl önem verdiğim başkalarının beni başarılı bulması değil, ailemin beni başarılı bulmasıdır.
2: Corey kırmızı toprakta altın ararken, Freddy gri malzeme ile ilgileniyor.
1: Bak, burada iyi bir tane var.
3: Aa, evet, bayağı iyi. Hı-hı. Altın burada.
1: Evet.
3: Yaklaşık 6 ya da 7 renk.
1: Hı-hı. Buraya ilk geldiğimde ne oluyor dedim. Ama bugün gördüklerimden sonra, gri şeyler, onların atıkları, gri toprak üzerinde çalışabiliriz. Ve kırmızı şey, bakir toprak. Onlar için yeterince iyi olmasa da bizim için yeterince iyi. Bunların hepsini kullanırdım.
2: Her iki türde de altın bulunmasıyla Corey'nin yapacağı en iyi şey, yatırımlarını geri alabilmek için mümkün olduğunca çok çalışmak olacak.
1: Altın görmek hep güzeldir. Şimdiye kadar baktığım en eski maden burası. En zor arazilerden biriydi. Neyse, sanırım bunu çözdüm. Son testte hem de. Her ikisinin bir karışımını deneyeceğiz ve ne olduğunu göreceğiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Tam da leslik. Sevince.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
15: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera PS değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Üçüncü gün. Nem oranı %68.
21: Eric olmalısın.
22: Evet.
21: Ben Freddy, seninle telefonda konuştuk. Burada mı duruyor?
20: Kuzey Carolina'nın Franklin eyaletinin bunaltıcı sıcağında Freddy, Corey'nin kepçesine denge unsuru olarak kullanılması için kurşundan ağırlık tedarik ediyor.
21: Bu iş görür. Ne bulabildiysek onu kullanacağız.
22: Pekala, gidip sana birkaç kova bulayım.
21: Çok teşekkür ederim. Bir yığın ağırlık bulduk. Belli ki biri bunları devirmiş. Bu iş için tercih edilmesi gereken bir ağırlık değil. Hatta keşke kurşun kullanmasak ama paranın karşılığını en iyi veren madde bu işte, ne yapalım? Ağırlığı koyacağımız nokta çok dar.
22: Tamam Bay Freddy, size birkaç kova getirdim.
21: Tamam, şimdi hepsini dolduralım.
22: Pekala, dolduralım.
21: Evet. Eskiden bana da lazım olurdu ve kurşundan biraz daha sert olan tekerlek ağırlıkları kullanırdım. Binlerce kilo eritirdim. Sonra yeniden dolduran diğer insanlara da satarak fazladan gelir elde ederdim. Ama bu çok acı vericiydi. Bir araba ya da kamyonun jantına lastik taktığınızda hiçbir zaman mükemmel bir şekilde dengelenmezler. Ve dengesiz kaldıkları için diğer tarafta ağırlıklarla dengelemek zorunda kalırsınız. Bu yaklaşık 170 gram. Ve bu da 30 gram gibi. Sanırım 70 kilo ağırlık var. Umarım bu tekerleklerin yerde kalması için yeterli olur. Ne kadarmış?
22: 75 kilo.
21: 75 kilo mu? Tahminim bayağı yaklaşmış. Tamam, kamyonu getireyim. Bir şeyler getirdim Corey.
23: Oh, harika Freddy.
21: Tekerlek ağırlıkları ama kurşundan. Yani çok ağırlar.
23: Evet, kamyonumuz ve römorkumuz geliyor.
20: 24 saatlik bir yolculuktan sonra ikinci el ekipmanlar geldi.
0: Vay canına.
21: İşte sağlam bir ekipman.
3: Merhaba dostum.
21: Seni görmek güzel, merhaba.
8: Trav, nasıl gidiyor? Şuna bir göz atalım.
0: Sağlam. Benimkinden çok daha sağlam görünüyor.
8: Güzel. Küçük ama iyi inşa edilmiş. Durmadan çalışabilir. Ki bu iyi bir şey ama kötü olansa içine bakarsan görürsün. Püskürtme çubuğu parçalanmış. Bu yüzden bunu yeniden inşa etmeliyiz.
21: Hadi indirelim.
8: Pekala.
20: Kamyonunu ve ekipmanını getiren Juan, yardımcı olması için elektrikli bir kepçe ve kaynak makinesi ödünç aldı.
0: Bu kadar profesyonelce inşa edilmiş bu ekipmanı görse, Steve'in inanılmaz derecede heyecanlanacağını düşünüyorum. Ve şu anda yukarıdan bakıp alkışladığından hiç şüphem yok.
20: Juan ekipmanı tamir etmeye başlıyor. Fred'in görevi ise Corey'nin su kaynağının yeni ekipmanları çalıştırmak için yeterli olup olmayacağını belirlemek.
21: Su sıkıntısı çekiyor ve şu anda evinin kuyusundan bahçe hortumuyla bir yıkama tesisi çalıştırıyor. Bu sürdürülebilir değil. Bu işin uzmanı değilim. Gidip bakmamız gerekecek. Yapabileceğim tek şey bu. At sineği!
0: Dediğim nokta burası. Burada bulunduğumuz her iki yaz boyunca burası hiç kurumadı.
21: Sanırım buraya bir hendek kazacağız. Ve sonra buradaki sular deliklere akacak.
0: Evet, bu işe yarar.
21: Biraz nazik olmalıyız.
20: Doğal bir su kaynağından sürekli olarak su elde edilebilecek. Ancak Freddy yanlış bir hareket yaparsa kaynağı kalıcı olarak kapatabilir.
0: Açıkçası beni tedirgin ediyor. Ama bu da risk almamız gereken noktalardan tabii ki sadece biri.
21: Korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım.
0: Evet, hadi bakalım. Şimdilik bir sorun yok. Evet, eğer bu hızla devam ederse iki günde bir çekmemiz yeterli olur.
21: Yavaş ama damlaya damlaya göl olur, değil mi?
0: Evet.
21: Kaynak sağlam mı? Bunu sabah öğreneceğiz. Umarım artık evinden su çekmek zorunda kalmaz.
8: Oh, kırılacak.
3: Evet, tamam.
20: Juan maden arazisinde eleğin bükülmüş çubuğunu tamir etmeye başlıyor.
8: O yayı çıkarabilirsek su spreyinin perdeleme alanında biraz daha yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Oldu mu?
3: Evet. Sanırım düzeldi.
22: Bir ok kadar düz.
3: Sıfır gibi. Şimdi de yerine takmamız gerekiyor. Yeni bir çubuk mu aldınız? Bu şey sıfır gibi görünüyor.
20: Daha sonra dengesiz kepçeyi ağırlıklarla dengelemek için çalışmalar başlıyor.
23: Yani bunun içine bir şey mi koyacaksın?
8: Tüm kurşunu bunun içine dökeceğiz.
23: Kurşun, o tamam.
20: Sadece temel aletlerle araba tekerlek ağırlıklarından elde edilen kurşun gerekli ağırlığı sağlayacak.
3: Kurşun olmayan tüm şeyleri ayıklıyorum. Böylece Freddy bunu eritmeye başladığında yüzünde patlamıyor.
21: Eridikten sonra biraz daha ekleyeceğiz.

0: Amma sıcak. Kurşunu ağırlık olarak kullanmanın akıllıca bir fikir olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü hava sıcak ve bunu yaparken çok da bunaldık. Ama işe yarayacaktır. Kurşun ağırdır.
1: Ön tarafa 70 kilo koyacağız. Zorlamadığımız sürece tekerlekler taşacaktır diye düşünüyorum.
2: Çalıştığından emin olalım.
3: Vay canına.
0: Bunlar iyi adamlar. Onlarla biraz konuştum. İyi mizah anlayışları var ve çok çalışkanlar. Juan ve ben bu işten para kazanacağız. Ama aynı zamanda bu adamların yardıma ihtiyacı var.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Bakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
10: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Dördüncü gün. Kurşun ağırlık gece boyunca soğudu. Şimdi Corin'in kepçesinin önüne kaynakla monte edilebilir.
17: Ölçüp tam merkezi bulalım.
18: Merkez tam şurası. Saatte 5 metrelik bir tesis. Bu tesisi besleyebilmek için o kazıcının çalışması gerekecek ki malzeme getirip tesisi besleyebilsin. Yani şu andan itibaren gerçekten çok önemli bir parça. Kaynaklamak basit olacak. İlk olarak yukarı geleceğim, sonra biraz aşağıya, en sonunda da tekrarlayacağım.
16: Corey ticari madencilik eğitiminin yanı sıra usta bir kaynakçıdan da ders alıyor.
18: Gördün mü?
19: Evet.
18: Denemek ister misin? Biraz daha yavaş, yaklaş, yaklaş.
19: Sanki kutunun kenarından çok çerçeveye yakındım.
18: Biraz uzaklaştın. Bu yüzden uzun kavisler oluyor. Ve kavise en yakın olan çelik parçasını kaynaklaman gerekiyor. Ve bu
19: kutunun üzerinde.
18: Evet. İşte böyle. Oldu. Kolayca çalışıyor mu?
19: Evet. Öyle mi?
18: Tamam, mükemmel.
19: Uzun süredir burada öylece yatıyordu.
18: Bu birkaç sorun çıkartabilir. Muhtemelen yüksek viteste. Şimdi hiçbir viteste değil.
19: Öyle duruyor. Buraya geri getirdim. Yani geri gidebildiğine eminim.

0: Daha düşük bir vites almak için vitesten çıkardım ve şimdi hiç vitese geçmiyor. Vitese geçti mi?
1: Geri vitese taktığımda geri doğru gidiyor ama ileriye aldığımda gitmiyor. İşte gidiyor.
0: İşte
1: evet,
0: oldu.
1: Gidiyor. İşte ileri vites. Hangi viteste olduğunu bilmiyorum ama bir şey de...
0: Hadi ilerle, izleyeceğim. Çok hızlı değil ama hareket edebiliyor.
1: Teker artık kalkmıyor, bu harika bir şey.
2: Çok olmasa da biraz su var.
3: Sıra Freddy'nin su sorununu çözüp çözemediğini öğrenmekte.
2: Biraz derin. Cory karla ayrıldığında sana kim yardım edecek?
1: Şu anda öncelikle ben olacağım. Ama oğlumla konuştuktan ve onu sürekli olarak buraya getirebilmemizi sağladığın şeylerden sonra oğlum sanıyorum buraya gelecek.
2: Tamam.
1: Brandon beni örnek alıp asker oldu. Çok güzel bir ailesi, bir eşi ve 3 tane muhteşem bebeği var. Buraya gelip benimle çalışmak için büyük bir istek duyduğunu ifade etti. Ancak ailesine de bakabilecek kadar karlı olduğunu bilmeden bunu yapmaz. Onun benim yanımda olması, yani çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz bir şey olması her babanın hayalidir. Bu yüzden bu harika olurdu.
2: İşte pompalar çalışıyor. Çok güzel. Suyumuz geldi.
0: Nasıldı Fred?
2: Şöyle yaptık. Şuradaki küçük gölet 2,5 metre falan derinlikteydi. Oradan aşağı doğru 3 metre derin olan diğer göletlere hendek açtım ve günde 3-4 litre su çıkar buradan. Evet, pek kaynak sayılmaz. Ama yedekte duracağı için bence gayet yeterli.

0: Burada bunu bir hazneye çevireceğiz. Şu anda bu nemde bir iş yapmak kesinlikle yorucu. Bir angarya. Ne yazık ki zamanımız tükeniyor.
1: Kamyonetin burada olsaydı ihtiyacımız olan tüm aletlere sahip olurduk.
2: Ekipmanları yanında olmadığından hazneyi eski usullerle yapmak zorunda.
0: Tanrım, hadi ama. Corey bahsederken burada değildiniz ama o burada arkadaşının anısını onurlandırıyor. Ve Carl aslında Corey'e hayalinde yardım etmek için burada. Yani dostların birbirine yardım etmesinden bahsediyoruz.
1: Harika.
0: Evet. Siz adiler gibi. Biz her zaman yardım ediyorsunuz.
1: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
0: Pekala. Hazneyi bitirmek üzereyim ve test etmeye çok daha yaklaşmış olacağız. Nasılsınız beyler?
3: Merhaba Juan.
0: Evet, artık onu kuracağımız yere götürmeye hazırız.
4: Bu çok çok güzel. Yani Corey'nin artık gerçekten altın üretmeye başlayabileceğini düşünüyorum.
2: Son testten önce düzeltmeleri tamamlamak için ekipman yeni yerine taşınıyor.
3: Eliğin indirildiğini ve gerçek bir çalışma için hazırlandığını görmek heyecan verici.
5: Şuraya koy. Biraz da bu tarafa gel Juan.
0: Bir araya getirebildik. Ödemenizi kazmaya başlamak isterseniz sabah tekrar gelip bir deneme çalışması yaparız.
3: Kulağa hoş geliyor.
5: Bakalım ne kadar altın alacağız.
4: Beşinci gün.
0: Sanırım bu kadar malzeme yeterli. Hazır buradayken eleği kepçeyle doldurmaya ne dersin?
3: Evet, bu harika olur.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: Hadi yapalım.
2: İkinci testin sonucunda Corey'nin operasyonunun hobiden tam zamanlı bir işe dönüşüp dönüşemeyeceği belirlenecek.
0: Hey Freddy, ilk birkaç kovayı yapmak ister misin?
5: Tamamdır.
0: Bir dahaki sefere kepçenle veya daha küçük bir kepçe alarak böyle yapabilirsin.
3: Evet. Evet.
0: Kronometreyi başlatıyorum.
5: İlk kova!
0: İlk kova.
3: Evet, şuna bak. Bu çılgınlık. Mest oldum. Steve muhtemelen böyle bir şeyi gördüğü için küçük bir bulutun üzerinde dans ediyordur. Bu noktada burayı korumak konusunda hiçbir endişem yok. Şimdi bile orada duran pulları ve ince taneleri düşünüyorum. Her şey harika.
0: Şimdiden 1,5 metre eledik.
3: Ha evet, ilk yaptığımız denemeyi çoktan geçtik.
0: Bir saat içinde yaklaşık 5 metre ilerleyeceğiz.
3: Evet, harika.
2: Yeni elek ve hazne artık tesisin ağır ekipmanlarla beslenebileceği anlamına geliyor. Bu durum Corey'nin işini 10 kat arttırmasını sağlıyor.
3: İlk testte bunları kullanmıştın. Bak işte ancak bu işe yarar.
4: Bu şey harika. Günün sonunda belki biraz ıslanacağım ama kesinlikle terlemeyeceğim.
5: Ne durumdayız baylar?
0: Biraz ağır çalışıyor.
3: Biraz kısmamı ister misin?
0: Hayır, aslında biraz daha açabilirsin.
2: Yeni düzleştirilen püskürtme çubuğu ve yaydan gelen ekstra su, Corey'nin kayaları daha etkili bir şekilde temizlemesi için basıncı artırmasını sağlıyor.
0: Sorun şu ki kırmızı şey her şeye yapışıyor.
3: Her şeye yapışıyor, evet.
0: Kaybettiğimiz az miktardaki altını işlettiğimiz acım telafi ediyor.
3: Evet, kesinlikle.
2: Şimdi...
5: Sakin ve dikkatli olun.
2: Corey, Freddy'nin gözetimi altında ekipmanı nasıl besleyeceğini öğreniyor.
3: Neler olup bittiğini anlayamıyorum. Öğrenecek çok şey var. Daha önce hiç bunu yapmak zorunda kalmamıştım. Hiçbir ekipmanla bir tesisi beslemek zorunda kalmamıştım. Sanırım oluyor.
5: Son kova! Bugün ne biliyor musun Corey?
3: Yeni bir maceranın başlangıcı
5: Hayır,
3: mı?
5: Hayır, bugün hobi madenciliğinden gerçek madenciliğe geçtiğim.
3: Evet, aynen öyle. Buna bayıldım.
0: Suyu kapatın.
5: Evet, makineyi de kapatın.
3: Daha önce matın içinde hiç altın görmemiştim.
0: Şurada küçük bir parça var.
3: Oo, çok güzel.
4: Evet, şimdi gördüm. Eğer bir yığın altın çıkarsaydı dans ederdim. Onun adına mutlu olurdum.
5: Arkadaşı için her şeyin yolunda gitmesini istiyor ve ben de bunu tamamen anlıyorum. Yani biri sizi böyle etkilediğinde ona yardım etmek için elinizden geleni yaparsınız.
4: Son gün. Nem oranı %68.
6: Cidden bugün gelmeyeceğimi mi sandın?
2: Freddy ve Juan'ın yaptıklarının babasına nasıl yardımcı olduğunu merak ettiğinden, Corey'nin oğlu Brandon ölçüme katılmak için 1000 kilometre yol kat etti.
6: Babam benim için dünyalara bedeldir ve beni ben yapan en önemli şeydir. Babam yapılmasını istediği bir şeye çok odaklanır. Eğer yapılmasını istiyorsa o zaman istediği şeyi elde etmek için çalışacaktır.
5: Günaydın.
3: Bu oğlum.
5: Brandon, ben Freddy.
6: Tanıştığınıza memnun oldum.
0: Memnun oldum.
3: Onu davet ettik çünkü açıkçası eninde sonunda yapmak istediğimiz şeylerden biri onun ailesiyle birlikte buraya taşınabilmesi.
0: Tamam. Daha önce buraya gelmiş miydin?
6: Uzun zaman önce bir kere daha gelmiştim ve birkaç küçük pul altın görmüştüm. Bundan daha azını görmüştüm.
4: Az iş, çok altın.
0: Tamam.
5: Tartalım ve elimizde ne var görelim.
3: Bir gram, 1.8.
0: Güzel.
3: 3. 4.25.
5: 4.25 mi?
3: Evet.
2: Haftada 50 grama yakın altın potansiyeli, 3.000 doların üzerinde bir değere sahip.
3: Bu bir günde bulduğumuz en fazla miktar.
5: Juan, bu neredeyse 8 katı.
0: Bu iyi bir artış, bundan memnunum.
3: Güzel.
2: Bu, Corey'nin haftalık hedefini neredeyse 2'ye katlıyor.
0: Bunun için heyecanlıyım çocuklar. Bu oldukça iyi bir rakam. Ve gerçekten çok daha az uğraştık.
3: Çok daha az, evet. Bugün önümüzde duran altını bulmak benim ve Carl'ın 6 gününü alırdı. Bundan eminim.
0: Açıkçası o kepçe çok uzun süre dayanmaz ama işini görecektir.
3: Evet.
0: Seni birkaç ay daha idare eder ve ihtiyacınız olan tek şey bu. Küçük bir kepçe kirala ve büyümeye devam et.
5: Ve eğlen. Biraz para kazan.
0: Hangi toprağın daha iyi olduğu için çok daha fazla araştırmalısın. Bu gri ve kırmızı malzemenin bir kombinasyonuydu.
3: Gördüğüm her toprağı bizzat deneyeceğim.
0: Bu işin sınırı yok biliyorsun.
5: Evet.
0: Vedalardan nefret ediyoruz ama buraya gelip sizlerle tanışmak ve çalışmak harikaydı.
3: Evet, geldiğiniz için size minnettarız. Çünkü profesyonel yardım almadan bu işi bu kadar ilerletemezdim.
0: Gerçekten keyifliydi.
3: Çok teşekkür ederim. İkinize teşekkür de minnettarım.
5: Bu seferki biraz farklı oldu.
0: Evet, elimizde bir şey olmadan geldik. Burada yaptıklarımızın ona yardımcı olacağını
5: gelecek
0: biliyorum.
5: Gelecek
0: vaat ediyor.
5: Kesinlikle.
4: Vay canına.
3: Bu madeni ayakta tutabilmek benim için çok ciddi bir endişe kaynağıydı. Ve geçen haftadan bu yana artık bu konuda endişelenmiyorum. Biraz sıkı çalışmak gerekecek ama bana bunun işe yarayacağına ve kalıcı olacağına dair verdikleri güven sonucunda artık her şey yolunda. Steve şu anda burada olsaydı, sanırım gerçekten burada olanlar onu çok mutlu ederdi.
4: Steve Bland'ın anasına. 3 ay sonra.
3: Merhaba Freddy ve Juan, size hızlıca son durumu göstermek istedim. Su kaynağı iyi çalışıyor. Her şey gerçekten iyi ve güçlü gidiyor. Bize söylediğiniz gibi bir sürü test yapıyoruz. Farklı malzemelerden ne çıktığını takip ediyoruz. Ama şu ana kadar 10 çalışmada elde ettiğimizden daha azına rastlamadık. İşin en güzel yanı, Brandon bize katılacak. Ve bir baba oğul madencilik ekibi olacağız.
4: Bu işleri çok daha kolaylaştırıyor ve oldukça verimli.
3: Aman tanrım. Her yerdeler. Şuradaki altınlara bakın. Şimdi sadece yarım saatlik işin sonucunu tarttık ve 1.04 gram.
4: Güzel. Az iş,
3: bu gerçekten harika bir şey. Yardımlar için Freddy ve Juan'a çok teşekkür ederiz. Gelecek şimdi gerçekten iyi görünüyor.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
14: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
5: Dışarı gelin.
4: Evet, şöyle yapacağız.
6: Evet.
4: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
6: Ne?
5: Tamam, yapalım.
6: Peki.
5: Tavuklar. Koş.
6: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
5: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
4: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
5: Evet.
4: Canlıları ve malı koruyorlar.
5: Yürü bakalım.
6: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
5: Olur.
6: Sen benim bebeğimsin kızım.
5: Hadi kızlar, gidiyoruz.
6: Dikkat et.
5: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
4: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
5: 5 dakikamız kaldı.
4: Evet.
5: Tamam. Gir hadi. Tamam.
6: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
5: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
6: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
4: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
6: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
5: Evet.
7: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
5: Bekle.
4: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
7: Evet.
6: John nerede?
4: Tavukları almadılar.
5: Hadi tavuklar.
7: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
6: Sana geliyorlar mı?
5: Hayır, gelmiyorlar.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Hayır.
6: Bitti.
4: Süre bitti.
5: Kay.

0: Ara, Mangır, Babel. Adına ne derseniz deyin, hepimiz onu istiyoruz.
1: Çocukluğumuzdan itibaren onu sevmeye programlanıyoruz.
0: Peki hiç paranın gizli yaşamını ve cüzdanımıza girmeden önceki hikayesini düşündünüz mü?
2: O kağıdın arkasında karmaşık bir dünya var.
0: Bir kağıt parçası neden bu kadar değerli?
3: Bir doların aslında hiçbir değeri yoktur. Onu değerli kılan şey hepimizin öyle olduğunu kabul etmesi.
0: Çok az kişinin gördüğü yerlere gidip...
4: Arkayı kollayın.
0: Paraya bakışınızı sonsuza dek değiştirebilecek sırları ortaya çıkaracağız. Paranın gizli hikayesi. Sabah saat 7. New York dışında adı bilinmeyen bir yer. Bugün bu adam ve ekibi o kadar değerli bir şey koruyorlar ki onun için canlarını vermeye dünden razılar. Nakit para yığınları. Bunu nadiren düşünürüz, hatta neredeyse hiç fark etmeyiz. Ancak para sürekli hareket halindedir. Hatta şu anda bile şehrin sokaklarında onlarca zırhlı araç içinde milyonlarca dolar hareket ediyor olabilir.
5: Gravür ve basın matbaasından Federal Rezerv Bankalarına, Federal Rezerv Bankalarından ticari bankalara, bankalardan tüccarlara ve tüccarlardan tüccarlara yeni paralar taşıyoruz.
0: Zırhlı araç görevlileri her zaman ekip halinde çalışır. Sürücü aracı asla terk etmez. Ortağına hazne denir ve günde yaklaşık 60 para toplama ve teslimat işi yapar. Güvenlik önlemleri yüzünden isimlerini ve yaptıkları işi açıklayamıyorlar.
5: Zırhlı araçlarla ilgili büyük bir gizem var. Onlar hakkında çok az insan bilgi sahibi. Güvenlik nedeniyle düşük profilli olmayı seviyoruz. Halkın işimiz hakkında fazla bir şey bilmesini istemiyoruz.
0: Bu tehlikeli bir iş. Son 10 yılda, ülke çapında yılda yaklaşık 60 tane olmak üzere toplam 570 zırhlı araç soygunu gerçekleşti. Bu soygunlar FBI şiddet suçları görev gücü tarafından soruşturuluyor.
6: Silah ve zırhlı araç soygunları her zaman birbiriyle bağlantılıdır. Çalışanlar, korumalar ve hazneler silah taşır. Soyguna kalkışanlar da her zaman silahlıdır. Yani soygunlarda şiddet tavan yapıyor diyebiliriz. Ama zırhlı araç çalışanları aracın içinde iyi korunuyor.
0: Zırhlı bir araç hareketli bir kaledir. Kurşuna dayanıklıdır. Kapıları güçlendirilmiştir. Ağırlığı 7,5 tonun üstündedir ve birden fazla silah çıkışı vardır.
6: Zırhlı araçtan indiklerinde risk artar. Çünkü o anda tamamen savunmasızdırlar.
4: Arkada görüşürüz.
6: Zırhlı araç çalışanları her zaman alarmda olmalıdır. Tehdide karşı fazlasıyla uyanık olmaları gerekiyor. Hırsızlar zırhlı araç soygunundan önce çevrede mutlaka keşif yapar. Hırsızlar her yerde olabilir.
0: Durun biraz. Peki korumak için bu kadar çaba sarf edilen şey ne? Para neden kültürümüzün her yönünü etkiliyormuş gibi görünüyor? Para tam olarak nedir?
1: Çocukluğumuzdan itibaren onu sevmeye programlanıyoruz. Büyükannenden ya da diş perisinden gelen o ilk hediye ile başlıyor. Nakdin üstümüzdeki etkisi büyük. Hepimize büyü yaptı. Kim çok parası olsun istemez ki?
3: Bir doların aslında hiçbir değeri yoktur. Onu değerli kılan şey hepimizin öyle olduğunu kabul etmesi.
7: Güvenden bahsedip Tanrı'ya güveniriz diyor. Federal Rezerve ya da devlete güveniriz derse kulağa inandırıcı gelmez. Tanrı'ya güveniriz, güven telkin ediyor.
3: Herkes paranın işe yaradığına güvenir. Bunun aksini aklınıza bile getirmezsiniz.
0: Jacob Goldstein ile David Kestenbaum radyoda Planet Money adında bir program yapıyor. İşleri paranın gizemini çözmek.
7: Jacob, sana bir çek yazarsam fiziksel dünyada ne anlama gelir?
3: Banka hesabından benimkine bazı soyut rakamlar iletilir. Kısaca artık bana ait olurlar.
0: Para sadece illüzyon numaralarından mı ibaret? Paranın arkasındaki sırlar nelerdir ve nasıl çalışır? Nakit olarak cüzdanınızdan hiç çıkmazsa hala değeri var mıdır? Ezilmiş, parçalanmış ya da yanmış paralar değerini koruyabilir mi? Şu anda dolaşımda 1 trilyon dolardan fazla para var ve çoğu burada hazırlanıyor. Washington DC'deki Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi ya da diğer adıyla BEP'in tek görevi nakit olarak piyasaya bolca para sürmek.
2: Yılda yaklaşık 7 milyar banknot basıyoruz. Bu da günde 26 milyon banknot demektir. Neredeyse 974 milyon dolar.
0: Amerika'nın para fabrikası son 6 yıldır Larry Felix tarafından yönetiliyor.
2: Eşim Brooklyn'de büyürken çok para kazanan bir adamla evlenmek istiyorum diyormuş. Dileğine kavuştu. Tek sorun paraları eve götürmemek. Banknot basmanın en ilginç yanı Amerikan halkı için onun basit ve zarif olması. Ancak bir banknotun arkasında karmaşık bir yapı var. Yol boyunca pek çok aşamadan geçiyor.
0: İlk adımda mürekkebi kağıda aktaracak ayrıntılı ve kusursuz bir plaka oluşturmak için galvanik kaplama kullanılıyor. Bunun gibi levhalar daire için çok değerli. Her biri yaklaşık 1 milyon banknot basıyor.
2: Alt katta vızıldayan, dönen bir sürü makine, bir sürü robot, bir sürü tekerlek ve çokça gürültü var. Ama fark edeceğiniz ilk şey para kokusu oluyor.
0: Bu koku, Massachusetts merkezli 250 yıllık bir kağıt şirketinin daireye teslim ettiği kağıtla başlıyor. 20 bin sayfalık rulolarla taşınıyorlar.
7: Sizce normal bir kağıt mı? Evet, kağıt ama ağaçtan üretilmiyor. %25 keten, %75 pamuk, yani tişört gibi.
0: Gazete ya da dergi basmak için kullanılanlara benzeyen offset baskı makineleri saatte 10 bin yaprak hızında renkli arka plan tasarımları basıyor. Bu devasa makineler 15 metreden uzun ve ağırlıkları 70 tonun üstünde. Banknotlar son aşamada nikel plaklarla basılıyor.
2: Gravür baskıya tabi tutuluyor. Oyma baskı tonlarca basınç uyguluyor.
8: Plakaların üstü mürekkeple kaplı. Basılacak kağıtlara 40 ila 50 ton basınç uygulanıyor.
2: Amerikan para biriminde fark edilen his de bu.
9: Şu anda arkamda tam 514 milyon dolar var.
0: Aslında hala sadece kağıt parçası. Son birkaç rötuş olmadan para değiller.
10: Burası paraların üstüne hazine mührünü, siyah federal rezerv mührünü ve bir dizi seri numarasını bastığımız yer oluyor. Üstlerindeki izleri yatay kesimi yapan büyük bıçağa doğru bastırıyor. Küçük bıçağın içine doğru iterek dikey kesimi yaptırıyor. Şuradaki iki çarkın 32 cebi bulunuyor. Her cep 1000 banknot alıyor. Her paket sayılıyor. Sonra bantlanarak sıkıştırılıyor. 4 bloktan oluşan 16 bin banknot bir para paketi oluyor. Federal Rezerv Bankalarına bu şekilde gidiyor.
2: Federal rezerv sisteminden ticari bankalara ve oradan da size, yani cüzdanlarınıza ulaşıyor.
0: Daire enerjisinin çoğunu milyarlarca bozulmamış banknot üretmeye ayırıyor. Fakat ellerini kirlettikleri bir görevleri daha var.
2: Dairenin sunduğu en güzel hizmetlerden biri imha edilen ya da yıpranan kağıt paraların karşılığını bir şekilde ödemek.
0: Daireye her gün 200 ila 300 arasında yırtık, yanmış, kana bulaşmış, buruşmuş ya da başka bir şekilde zarar görmüş para çuvalı geliyor. Banknotların en az %51'inin sağlam kaldığı ve gerçek olduğu doğrulandığı sürece para biriminin nominal değeri ücretsiz olarak sahibine iade ediliyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 28 milyon doları buldu.
2: Bu konuda oldukça ilginç hikayeler var.
0: Denizde ıslanan 700 dolarını mikrodalga fırına koyarak kurutmaya çalışırken hepsini yakıp kavuran Floridalı adamın hikayesi gibi. Çileden çıkmış eşi tarafından tüm birikimi paramparça edilen adamdan gelen, yeşil şeritlerle dolu çantadan çıkanlar daire tarafından yapboz gibi birleştirildi ve sahibine 30 bin dolar ödendi.
2: Bir çiftçinin ahıra sakladığı banknotları kendi ineği afiyetle yemişti. Çiftçi ineği kestikten sonra yenilen banknotların miktarını tespit etmemiz için işkembesini...
0: Çileden çıkmış eşi tarafından tüm birikimi paramparça edilen adamdan gelen, yeşil şeritlerle dolu çantadan çıkanlar daire tarafından yapboz gibi birleştirildi ve sahibine 30 bin dolar ödendi.
2: Bir çiftçinin ahıra sakladığı banknotları kendi ineği afiyetle yemişti. Çiftçi ineği kestikten sonra yenilen banknotların miktarını tespit etmemiz için işkembesini...

0: ulaştı. Tuhaf hikayelerin yanı sıra kullanım süresi dolan banknotlar da var.
1: 1 dolarlık banknotumuz yaklaşık 4 yıl kadar piyasada kalıyor. 20 dolarlık banknotun tedavi süresi yaklaşık 6-7 yıl. 50'likler 10 yıl kadar dayanabiliyorlar. Aslında dayanıklılık konusu çok şey anlatıyor.
0: Banknotların gerçek dünyada var olabilmesi için dayanıklı olmaları gerekiyor. Bunları test etmek için dairenin içine gizlenmiş ve çok az kişinin girebildiği özel bir laboratuvar var. Burada para aklama tamamen yasal.
2: Dün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Regl gecelerimi. Çirkin camaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tiyatrosu'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
2: Bu bir Lotus çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Paranın yıkanırken, cebinize sıkıştırırken, istenmeyen amaçlar için kullanılırken katlandığı zorlukları düşünün. Yine de sağlam kalmasını bekliyoruz. Bilim adamları, Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nin dayanıklılık laboratuvarında yeni basılan paraların kötü kullanıma ne kadar dayanabileceğinden emin olmak için ona işkence ediyor.
4: Dayanıklılık laboratuvarına hoş geldiniz. Ben Virgil Huber. Burada mürekkebin kalıcı olup olmadığını görmek için banknotları çamaşır makinesinde test ediyoruz. Önce deterjan koyacağız. 25 tane banknot.
3: Gerçek hayattaki durumu taklit edebilmek için para havlularla birlikte yıkanıyor. Bu testler baskı makinelerinin, klişelerin ve mürekkebin en iyi durumda olmasını sağlamak için tasarlanmış.
4: Makineyi çalıştıralım. Tamam, suyun aktığını duyuyoruz. Burada buruşturulduktan sonra mürekkebinin dökülüp dökülmediğini görmek için buruşma testi yapıyoruz. Bir de kimyasal ıslatma testimiz var. Banknotun üstüne benzin dökülürse mürekkebin silinip silinmeyeceğine bakıyoruz. Çamaşır makinemiz yıkamayı bitirdi. Hızlıca bakalım. Mürekkep kaybı yok. İyi görünüyor. Biraz mürekkep silinmiş ancak bu yine de dolaşım için uygun bir banknot. Güzel görünüyor.
3: Son 25 yılda 1 dolarlık banknotun ömrü 2 kat uzadı. Bunda dayanıklılık laboratuvarında izlenen ham maddeler, ekipman ve süreçteki iyileştirmelerin büyük etkisi var.
4: Burada 10, 15, 20, 25 banknot var. Hiçbirini kaybetmedik. Üreticilerimize bu partiyi piyasaya sürebileceklerini söyleyebiliriz.
3: İster inanın, ister inanmayın, onlarca işçi, yüzlerce çalışma saati ve tonlarca mürekkep harcandıktan sonra bile hala bir değeri yok.
5: Hala değerleri yok. Federal Rezerv Bankası kabul edene kadar da değerleri olmayacak.
3: Para buradan Fed'e gidiyor. Amerika'da 12 bölgesel Federal Rezerv Bankası var ve çok az insan bunların içine girebiliyor. Ekonominin can damarını yerel bankalara pompalayan, Amerikan para sisteminin kalbi gibi çalışıyorlar. Ticari bankalar parayı sorumluluk olarak gördüğü için Federal Rezerv Bankaları parayı depolama işini de üstleniyor.
6: Saklanması gerekiyor, korunması gerekiyor. Bir banka şubesinde ne kadar çok para tutulursa risk de o kadar yükseliyor. O yüzden paraların güvenli bir şekilde saklanıp korunabileceği Federal Rezerv'e getirilmesi tercih ediliyor.
3: Philadelphia'daki Federal Rezerv Bankası'nda büyük miktarda para giriş çıkışı var.
6: Sıradan bir günde ortalama 4-5 milyar dolar bulunduruyoruz. Yani her gece kasalarımızı kapatırken 5 milyar dolara yakın parayı güvence altına alıyoruz. Her zaman şunu söyleriz. Para yığınlarına baktığınızda aklınıza ev krediniz ya da araba taksitleriniz geliyorsa doğru işte değilsiniz.
3: Para ancak bankalar tarafından sipariş edildiğinde dışarı çıkıyor.
7: Burada yaptığımız şey bankaların elindeki mevduatı depozit olarak kabul etmek. Bir de bunun tam tersi olan geri ödeme işlemimiz var.
3: Bankalara giden para çoğunlukla Hazine Bankası'nın matbaasında, daha sonra da zırhlı araçlarla gönderilir.
7: Arkamda 38 tane 20'li para paketi var.
3: Ancak buradan çıkan paraların hepsi yeni değil. Çoğu zaten dolaşımda. Banknotlarımız uzun bir yolculuk yapıyor. Bölgesel 12 Federal Rezerv Bankası ticari bankalardan gelen siparişleri karşılıyor. Tüketici parayı çekip harcıyor. İşletmeler bu parayı yerel bankalara yatırıyor. Bankalarda güvenli bir şekilde saklanması için parayı Fed'e geri gönderiyor. Banknotların her biri tek tek inceleniyor. Sahte olduğundan şüphelenilenler gizli servise gönderiliyor. Yıpranmış olanlar da tedavülden kaldırılıyor. 8 makine her gün 8,5 milyon banknot inceliyor. Saniyede 40 banknot uygun olup olmadıklarının anlaşılması için incelemeden geçiyor.
6: Sanırım hepimiz uygun olmayan bir banknotu kolayca anlarız. Cüzdanınızı açarsınız, yıpranıp gevşemiş bir banknot görürsünüz.
3: Düzgün banknotlar yeniden dolaşıma giriyor. Kullanıma uygun olmayanlarsa imha ediliyor. Sadece geçen yıl yaklaşık 5 milyar banknot tedavülden kaldırıldı.
6: Bize gelen paraların yaklaşık %10 ile 15'inin kullanım ömrünü tüketmiş oluyor. Bu yüzden parçalanıp imha ediliyorlar.
3: Federal Rezerv Bankaları geçen yıl 5000 tondan fazla kağıt para imha etti. İmha edilen paraların çoğu çöplüklere gönderilirken bir kısmı da üreticilere gönderilip mutfak tezgahı ya da izolasyon malzemesine dönüştürüldü. İmha edilen banknotların bir kısmı çöpten elektrik elde eden çevre dostu tesislere yollanıyor. Eskip yıpranmış banknotlardan kurtulmak, para sisteminin sağlıklı işlemesi için çok önemli. Halkı son kullanma tarihi geçmiş banknotlarla hüsrana uğratmaktan koruyor. Ancak para arzımızı gerçek anlamda etkileme potansiyeline sahip başka bir tehdit daha var. Sahte para. Çoğu insan Amerikan Gizli Servisi'nin görevinin başkanı korumak olduğunu zanneder. Ancak ortaya çıkmasını istemedikleri en büyük sırlardan biri para birimini korumaktır. Uzmanlar, Washington DC'deki merkezde her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 80 milyon doları inceliyor. Bu rakam şaşırtıcı bir şekilde para arzının %1'inin bile yarısı ediyor. Kalpazanlık uzmanı Meribeth Deliboy, gerçek banknotları sahtelerinden ayırt etmek için eğitilmiş.
8: Sahte olduğundan şüphelenilen banknot gizli servis merkezine geldiğinde ilk olarak paranın gerçek olup olmadığına bakarız.
3: Otantik banknotların güvenliğini sağlamak için kağıda gömülü kırmızı ve mavi lifler, bir güvenlik şeridi, bir filigran, mikrobaskı ve renk değiştiren mürekkep eklenir. Bu kasada on binlerce örnek var. Ancak görünürdeki zenginliğe rağmen buradaki para değersizdir. Bazıları uzun zaman önce ince oyma ve ağır makineler kullanılırken üretilmiş. Bugün gerekense bir tarayıcı ve ucuz bir yazıcı. Sahte dedektör kalemleri tüccarlar tarafından sahte paralarla uğraşmamak için yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kusursuz olmaktan uzaklar. Gizli servis, kandırılmaktan kaçınmanın en iyi yolunun gömülü detaylara odaklanmak olduğunu söylüyor.
8: Bu mürekkep püskürtmeli yazıcıda basılmış 20 dolarlık tipik bir sahte banknot. Eğdiğim zaman filigran, güvenlik şeridi ve optik olarak değişken mürekkep olmadığını görebilirsiniz. Bu vakada kalpazan 5 dolarlık bir banknot alıp mürekkebini çıkarmış ve üstüne 100 dolarlık baskı yapmış. Filigranın Benjamin Franklin'e ait olması gerekirken, bu parada filigran Abraham Lincoln'a ait. Gizli serviste her türlü banknotu inceliyoruz. Bazıları dolaşıma girer girmez kolayca fark edilebiliyor. Bir vakada orta portrede Noel Baba'nın resmini, bir başkasında da Michael Jackson'ın yer aldığı banknotlar bulduk.
3: Deli Bowie'nin incelediği paralar orijinalden farklı olarak daha renkli. Bu işten para kazanan bir kalpazan yıllardır gizli servisin radarında.
9: Adım JSG Box. İnsanlar kısaca Box diyorlar. Bir şeyler söyleyen ve bir şeyler soran görüntüler yaratıyorum.
3: Bugs, Amerikan dolarına benzeyen sanat eserleri yapıyor. Başyapıtlarına Bugs'ın banknotları deniyor. Çalışmaları Smithsonian ve Modern Sanat Müzesi gibi büyük müzelerde sergileniyor. Bugs bugün klasik deneme turlarından birine çıkıp insanlara kendi tasarladığı banknotları vererek para nedir ve neden değerlidir sorularına yanıt arayacak.
9: Onları gerçek dünyaya çıkarıyorum, görünür hale getiriyorum. Yaptığım bir sahtekarlık değil, sahte banknot değil. Paranın doğasını bize açıklayan sanat eserleri olarak harcamaya çalışıyorum.
10: Merhaba, nasılsınız?
9: Size bir şey göstermek istiyorum.
10: Pekala.
9: Buna ne diyorsunuz?
10: Ne mi diyorum?
9: Evet,
10: İlginç, nerede zaten kullanacaksınız?
9: Bu sanat eserini sizdekilerle takas etmek istiyorum.
10: Hı hı.
9: Bunu verip para üstüne alacağım.
10: Bilemiyorum, müdürüme sormam lazım. Bunu kasada görürse sevineceğini sanmam.
9: Şu anda nerede?
11: Alışveriş için biraz mağaza kredisi sağlıyoruz. Ancak başka giyim ürünlerinde. Hı-hı. Nakit çalıştığımız için sanat eseri kabul edemeyiz.
9: Portre olsa? Manzara? Geometrik şekiller? Bunlar da sanat eseri değil mi? Bu durumda sanat eserlerini kabul ediyorsunuz demektir.
11: Ediyoruz. Ama banka bunu kredi ödemesi olarak kabul ederken buna etmez.
12: Nakde değer kazandıran tek şey inançtır. İşlerin yürümesini sağlayan peri tozunu aklımıza getirmiyoruz. Bir dolar aslında sadece bir kağıt parçası. Ama onun değeri olduğuna inanıyorum. Bu da işe yarıyor. Parasal sistemini hem korkunç hem de muhteşem kılan şey bu bence.
9: Bir şey gösterebilir miyim?
13: Elbette. Aa, çok güzel ama bunu alamam.
9: Onları beğendin mi?
13: Evet, beğendim. Güzel görünüyor. Kesinlikle.
9: Öyle mi? Peki, o zaman bir kilo dondurmayla tamam, bunu değişmek istiyorum.
13: Bir şey soracağım. Bundan kaç tane yaptın?
9: Bir tane.
13: Sadece bir tane?
9: Sadece bu var.
13: Bir kumar oynayacağım. Alıyorum. Ama imzalaman lazım.
9: Umarım bu deneyim sadece bana değil, başkalarına da bir şeyler öğretir. Sorgulamaya başlarlar.
13: Pekala.
9: Çok teşekkür ederim.
3: Box, sanat eserlerini sanat koleksiyoncularıyla takas ediyor.
13: Bakalım yıllar içinde değer kazanacak
3: muhtemelen
13: mı?
3: Muhtemelen ileride buraya gelip Oscar'a Box'un banknotu için güzel bir rakam teklif edecekler. Para her şey olabilir. Hatta kabul edecek birini bulursanız sanat eseri bile işe yarar. Değeri bakanın gözündedir. Paranın zaman içinde girdiği pek çok formu düşünün.
14: İnsanlar parayı yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca tekrar icat etti.
9: Aslında aklınıza gelebilecek her şey, kuş tüyünden saça kadar, taştan değerli metallere kadar her şey para birimi olarak kullanılmış.
3: Çay yaprakları, tuz, kan, köpek dişi.
9: İstiridye kabuğunun bir değere sahip olduğunu eğer ikimiz de kabul edersek o kabuğun bir değeri olabilir.
14: Yüzlerce yıl önce kunduz postları kullanıldı. İlk koloniler için çok değerliydi.
15: Ya inek? Bence onlar da para yerine geçer.
3: Wolman, fiziksel paranın sonuyla dijital birimlerin yükselişe geçeceğini anlatan bir kitap yazdı.
12: Para ne kadar olduğunu bilemediğimiz sayıda şekle ve biçime girdi. Kağıt parçalarından sonra şimdi sırada dünyaya dağılmış sunucularda ileri geri hareket eden elektronlar var mesela.
3: Günümüz Amerika'sında bile para pek çok şekle giriyor ve sürekli yeniden keşfediliyor. Ithaca kasabası kendi parasını basıyor ve bu iş tamamen yasal. Yerel harcamaların sürdürülmesine yardımcı olmak için 1991'deki ekonomik durgunluk sırasında Ithaca Hour icat edildi. 500 işletme ve binlerce kişi milyonlarca dolar değerinde banknotu işleme soktu. Ancak üstünlüğü tartışılmaz bir para birimi var.
16: Arkayı kollayın.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
23: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
22: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
23: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
24: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
25: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
24: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
26: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Pas peşindeysen.
0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Budur.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.

0: İşte yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
2: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
8: Golden Nugget, devasa bir altın külçesiyle yeni bir otel kumarhane açıyor.
9: Arkayı kollayın.
8: Dünyanın tek parça halindeki en büyük altın külçesine İnancın Eli adı verilmiş. Bebek büyüklüğünde bir ele benziyor fakat bir bebekten çok ağır. Yaklaşık 30 kilo.
10: İnancın Eli şimdiye kadar bulunmuş en büyük altın külçesi. Müzayede salonları 5 milyon doların üstünde değer biçiyor. Altın her zaman büyülü bir meta olmuştur.
11: Altın bize kendi büyüsünü yaptı. Totem haline geldi. İnsanlar binlerce yıldır onu sadece parlak olduğu için sevmeye devam ediyor. Pek çok yerde takı olarak kullanılıyor.
12: Altın bu kadar parlak olmasaydı para olarak kullanılır mıydı? Hiç sanmıyorum. Önemli olan parlak
13: haklısın.
12: Olması.
13: Kesinlikle.
8: 1933'te para tarihinde büyük bir değişim yaşandı ve dolar altın standardından ayrıldı.
12: Eskiden elinizde 1 dolarla Merkez Bankası'na gidip bu doların değeri olan altını istiyorum diyebilirdiniz. Şimdi doları verirseniz bir avuç bozuk para alırsınız. Hepsi o kadar.
13: Ekonomistler her konuda aynı fikirde değildir. Ancak hepsi 1 dolarlık banknotun altınla ya da herhangi bir şekilde fiziki olarak sonu gelebilecek şeyle desteklenmesinin kötü bir fikir olduğu konusunda aynı görüşteler. 1 dolarlık banknotun aslında hiçliğin simgesi olduğu bu tuhaf ve soyutlanmış dünyada yaşamak harika bir fikir.
8: Çoğu ekonomist doların değerinin ona duyduğumuz güven sayesinde yükseldiğini savunur. Ancak böyle düşünmeyenler de var. Ekonomist, finans tarihçisi ve altının ateşli bir savunucusu olan James Grant'le tanışın.
14: Tıpkı bir bebek gibi, adına parasal bebek de diyebiliriz. İnsanlar uzaktan sever ama ona sahip olmak istemezler. Aslında altın standardına dönüşü savunuyorum. Bana denge ve akıl sağlığı gibi bir şeylerin restorasyonu için gerekli bir adım gibi görünüyor. Altını yaratamazsın. Dışarı çıkıp onu aramak, kazmak ve işlemek zorundasın. Ancak şu mevcut sistemimiz devasa açıklarla karşı karşıya kalınca bunları bastığı paralarla karşılıyor ve denge böyle kuruluyor. İhtiyacımız olan şey bu. Bir altın parçasına baktığında sadece bugün değil,

0: yarın da çok önemli ve değerli bir şey olacağını anlayabilirsin. Ve bu çok önemli.
1: Evrende para yerine geçebilecek elementler arasında neden uranyum yerine altını seçtik? Periyodik tabloda dünyadaki tüm elementlerden oluşan 100'den fazla öğe yer alır. Bunu alfabenin 29 harfinin tüm kelimelerini oluşturmasına benzetebiliriz.
2: Periyodik tabloya bakıp, pekala paramızın değerini bir element belirleyecekse tüm olasılıklar karşımda diyebilirsiniz. Periyodik tabloya bakalım ve işe yaramayacak her şeyin üstünü çizelim. Sağ tarafa baktığınızda sağlam unsurlar olduğunu görürsünüz. Ama en büyük sorun hepsinin gaz olması.
3: Paranı kavanoza koyup kapağını açınca meteliksiz kalırsın. Radyoaktif oldukları için eleyeceğimiz bir sürü element var. Cebinizde radyoaktif bir şey istemezsiniz.
2: Sol tarafa geçince ne görüyoruz? Magnezyum, lityum, bunların hepsi reaktiftir. Yani basit bir ifadeyle patlama eğilimindedirler. Bu da paranın kalitesini etkiler. Pek çok element reaktiftir. Faz sanırlar ya da paranızı istemediğiniz bir şeye dönüştürürler. Böylece tablodaki elementlerin çoğunu elersiniz.
3: Geriye bir avuç element kalıyor. Renyum ve iridyum o kadar nadir bulunur ki para olarak kullanamazsınız.
2: Platin var. Platin olabilir. Ancak antik dünyada bu element bilinmiyordu. Onu kullanmak için ulaşılması imkansız sıcaklıklarda ısıtmanız gerekir.
3: Geriye gümüş ve altın kalıyor. Gümüş para olarak kullanılmış ama her yerden bol bol çıkıyor. Hatta çatal, bıçak yapımında kullanılıyor.
2: Geriye bir tek altın kalıyor.
1: Altın, Golden Nugget kumarhanesinde geleceğin teknolojisiyle buluşmak üzere.
4: Karşınızda geleceğin altın ATM'si var.
5: Makine altın külçesi gibi görünecek şekilde tasarlandı. Etrafı 24 ayar altın varakla kaplı. 5 gramlık ve 10 gramlık külçelerimiz var. 1 onsluk özel paramızda.
1: Altın ATM'si dünyadaki diğer borsalara bağlı.
5: Fiyatlar 60 saniyede bir makine üzerinden güncelleniyor.
1: Altın ATM tank gibi imal edilmiş. Zırhlı plakalar hırsızlığı önlemek için patlayıcıyla test edilmiş.
5: $300 kazanmış oldum.
1: Kameralar, çeşitli kilitler, alarmlar, hatta kara para aklamayı önleyecek yazılımlar bile var.
6: Pekala, bunu nerede bozduracağım?
1: İlk altın ATM 2010 yılında Emirates Palace Hotel'de kullanıldı. Bugün 3 kıtada yaklaşık 40 makine var. Ve yenileri sipariş ediliyor. Peki bu bize altının ana akım haline geldiğini mi gösteriyor? Öyle olmayabilir. Fakat bu parlak sarı metalden bıkmış gibi görünmüyoruz. Bu devasa fabrika olağanüstü bir dönüşüme adanmış. Burada ham, soğuk metal nakit paraya çevriliyor.
7: Burası Philadelphia'daki Amerikan Hazine Bakanlığı Darphanesi. Dünyadaki herhangi bir yerden çok daha fazla para üretiyoruz. Her gün yaklaşık 24 milyon madeni para basıyoruz.
1: Madeni paraların yapımı devasa bakır-nikel alaşımı makaralarıyla başlıyor.
6: Bu bobinler yaklaşık 5 ton ağırlığında. Birini açacak olursak boyu 4,5 kilometreyi bulur. Yani 5 futbol sahası uzunluğunda.
8: Biz burada robotlar kullanıyoruz. Bobinleri taşıyan 2 tam otomatik yönlendirmeli aracımız var. Hepsi bilgisayar kontrollü. Burada rotası önceden belirlenmiş sensörler bulunuyor.
6: Robot bobini alıyor. Sonra da çalıştırmakta olduğum baskı makinesine kadar taşıyor. Devasa bir kurabiye kalıbı gibi çalışıyor. Dakikada 10 bin delik açan bir makineden bahsediyoruz. İlginç değil mi?
1: Baskı odasında haftanın 5 günü günde 16 saat çalışan ve 7 presten oluşan 9 kesici var.
7: Her basım presi saniyede 12 madeni para kesiyor. Bir madeni para için yaklaşık 35 ton basınç gerekiyor. Bu bir metal parçası üzerinde zıplayan 8 filin ağırlığına eşit. Operatör madeni parayı büyüteç altında inceleyip olası kusurları arar. Her bozuk para çantasında yarım milyon madeni para vardır ve bir tondan fazla ağırlığa sahiptir. Yani içinde 50 bin dolarlık 10 sentler var. Onları darphane kasasına götürüyoruz. Orada Federal Rezerv bankalarına gitmeyi bekleyecekler.
1: Piyasaya sürüldükten sonra 30 yıl dolaşımda kalacaklar. Para biriktirme çabasıyla devleti banknotlardan 1 dolarlık madeni paraya geçiş yapmaya zorlayan uzun bir süreç.
3: Kongre 2005 yılında tüm başkanları onurlandırmak için 1 dolarlık yeni madeni para serisi oluşturacağız deyip yeni bir yasa çıkardı. Bunun doların değer kazanmasına yardımı olacağını sanıyordum. Ama işe yaramadı.
1: Halk ağır 1 dolarlık madeni para istemeyince bankalar da onları sipariş etmedi.
2: Açık konuşmak gerekirse bu darphanenin ya da Fed'in hatası değildi. Bu yasayı kongre çıkardı. Darphane emri uyguladı.
1: 2011 yılında vergi mükelleflerine yılda 50 milyon dolar tasarruf sağlayan program durduruldu.
9: Chester A. Arthur için yapılan para büyük değil. Hadi ama.
2: İnsanlar kağıt parayı tercih ediyor. Taşıması daha kolay. Madeni paralar sonunda çekmecelerde duruyor. Bununla birlikte enflasyon yüzünden yavaş yavaş değer kaybediyorlar.
1: Madeni paralar herkesin bildiği gibi çekmecelerde, kavanozlarda ve koltuk minderlerinin arasında duruyor. Ama en kötüsü bu değil.
2: Temel sorun hiçbir şeyin bozuk parayla alınmaması. Bir sentin maliyeti değerinin çok üstünde.
1: 2012 itibariyle bir sent imal etmek 2.4 sente mal oluyor.
2: Yerden sent alır mısın?
3: Yerde bulsam almam. Bir dakikada kaç tane toplayabilirsin ki? Sokakta her dakikada 10 sent bulsan,
2: dakikada 10 sent
3: ancak 6 dolar olur. Öyle değil
2: mi? Mantıklı.
3: Asgari ücretin altında.
2: Artık sokaktan sent toplayan kaldı mı?
1: Bunu öğrenmek için New York'ta kalabalık bir caddenin köşesine gidip yere 100 sent attık ve bekledik.

0: Bozuk paralar ister geçmişte kalsın, ister önümüzdeki günlerde varlığını sürdürsün, yarının sağlam para birimi piyasaları vurmak üzere. Şimdiye kadar yapılmış en yüksek teknoloji ürünü geliyor.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
5: Şeftali.
6: Budur.
5: Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
13: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
13: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
13: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi, Amerikan parasını koruma savaşında gizli bir silahı mükemmelleştiriyor.
19: Yeni 100 dolarlık banknot, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek teknolojili banknot olacak.
0: Kalpazanlıkla mücadele çerçevesinde 7 ila 10 yılda bir banknotlar yenileniyor.
20: Açıkçası yeniden tasarlama yoluyla deneyip uyguladığımız her şey kalpazanlar için çıtayı yükseltiyor. Dünyanın her yerinden gelen farklı tehditler var. Paramız neredeyse 100 ülkede dolaşım halinde sonuçta.
0: Amerikan dolarının toplam değerinin 2/3'ü yurt dışında çoğunlukla 100 dolarlık banknotlar halinde dolaşıyor. Bu banknot Panama ve El Salvador gibi Amerikan dolarını resmi para birimi olarak benimseyen ülkelerle, gayri resmi olarak kullanılan Irak ve Zimbabwe gibi ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde tasarrufları depolamak ve işlem yapmak için kullanılıyor. Kimileri en büyük finansal tehdidin, yüksek değerli para biriminin bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan ekonomik savaş olduğuna inanıyor.
1: Superbank.dot ya da Süperdolar. Gizli servisin büyük olasılıkla Kuzey Kore'de yapılmış sahte 100 ve 50 dolarlar için kullandığı isim. Kuzey Koreliler, Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nin para basmak için kullandığı türden bir oyma baskı makinesi elde etmişler. Bir yetkilinin söylediği gibi bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeyen 100 dolarlık banknotlar. Yani o kadar iyiler.
0: Fed'in yeni nesil 100 dolarlık banknotuna filigran, mikro baskı ve yerleşik güvenlik şeridi gibi kanıtlanmış güvenlik önlemleriyle yenilikçi özellikler eklenerek yetenekli kalpazanlar engellenmeye çalışılıyor.
20: Portrenin hemen sonunda USA 100 yazan bir güvenlik şeridi göreceksiniz. Ultraviyole ışık kullanacak olursanız o ipliğin pembe floresan renkli olduğunu görebilirsiniz. Bakır rengi zemin üstünde yeşil bir çan var. Parayı eğdikçe çanın rengi bakırdan yeşile dönüşüyor.
0: Yeni 100 dolar hareketli bir görüntü oluşturmak için yaklaşık 1 milyon mikro lens içeren 3 boyutlu güvenlik şeridine sahiptir.
20: Bu şeritte parayı hareket ettirdiğinizde yüze dönüşen bir özgürlük çanı var. Sezgilere aykırı bir hareket. Bu tarafa hareket ettirirseniz yukarı ve aşağı gider. Böyle oynatırsanız da yanlara.
0: Asıl soru, yüksek teknolojili Benjaminler ne zaman piyasaya çıkacak? Yeniden tasarlanan banknotun piyasaya sürülmesi, BEP'in üretim aşamasında bir kırışma sorunu keşfetmesinden sonra bir yıldan uzun süre ertelendi. Bundan en çok 1.1 milyarlık banknot etkilendi. Bu arada eski 100 dolarlık banknotları basarak talebi karşılamaya devam ediyorlar.
1: Hazine Bakanlığı Para Basma Dairesi'nden tarihteki en pahalı karışıklık hakkında bilgi almak çok zor.
0: Yeni nesil 100 dolar piyasaya sürüldüğünde kalpazanlığa karşı savaşta hayati bir silah olacak. Ancak paranın daha karmaşık ve üretimi daha pahalı hale geldikçe şu soru ortaya çıkıyor. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı?
1: Nakit sinir bozucu bir şekilde analog. Aynı zamanda kirli. Üretmek, taşımak, depolamak ve yeniden tasarlamak için muazzam miktarda kaynak harcanıyor. Yine de nakit para uzun süre incelenmeden kullanıldı. Eşya olmasını seviyoruz. Buna son vermenin zamanı geldi.
0: Ullman'ın görüşleri bazı sert tepkilere yol açıyor.
1: Pek çok insan bana şeytanın uşağısın, dünyanın sonunu getireceksin diyor. Kimileri de parayı ancak soğumuş cesedimden alırsın diyor. İnsanlar çıldırmış durumdalar gerçekten.
0: Ullman nakdin suçu kolaylaştırdığına inanıyor.
1: Banka soygunları, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı, nakit para bunları sağlıyor. Harcamalara geniş bir pencereden bakınca bazı suç örgütlerinin devlet kurumlarına olan yasal borçlarını nakit olarak ödediklerini görüyoruz. Bu oldukça şaşırtıcı. Nakit anonim olduğu için kimse piyasadaki miktarı bilmiyor.
0: Nakdin karanlık yüzü kurtuluşunu da sağlayabilir.
19: İşlemlerde anonimlik şartı olduğu sürece nakit her zaman geçerli olacaktır.
21: İnsanlar kimsenin bilmesini istemedikleri şeyleri yapmaktan hoşlanırlar. Nakit her zaman fiziksel, anında aktarılabilir ve izlenemeyen para birimi olarak kalmaya devam edecek.
0: Yasa dışı bir şey yapmasak da bazen gözden uzak olmak isteriz.
22: Bana sattığın bir şeyi kredi kartımla alırsam bundan herkesin haberi olur. En azından devlet öğrenir.
23: Bence bu ülkede isimsiz kalmayı tercih eden, etrafta dolaşıp satın aldıkları her şeyin kaydının tutulmasını istemeyen pek çok insan var. Yani nakit bunu sağlıyor.
0: Kimileri büyük ölçüde nakde güveniyor.
22: Metroya bindiğim istasyonda enstrüman çalan bir adam var ve ona 1 dolar vermeyi seviyorum. Telefonumu enstrüman kutusuna koyduğu küçük bir elektronik cihaza değdirebilmek için gereken teknik altyapıyı sağlayabilirmişiz gibi geliyor. Eminim pek çok zeki insan şu anda bununla uğraşıyordur.
0: Cep telefonlarıyla alışveriş yapmak giderek daha popüler hale geliyor. Bazı tahminlere göre 2025 yılında mobil ödemelerle 214 milyar dolar hasılat elde edilecek.
1: Paranın geleceğinin cep telefonlarında olduğuna inanıyorum. Benim dolarım var, sizin Ithaca avrunuz var. Peki nasıl dönüştüreceğiz? İnsanın aklı karışıyor. İnsanlar olmaz dese de cep telefonuyla bu para birimlerini anında sorunsuz bir şekilde dönüştürebilirsiniz.
0: Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Peki buna hazır mıyız?
22: Nakit konusunda nostaljik duygular beslemek benim için zor. Nakit paranın ortadan kalkması bana makul görünüyor. Bu konuda benim açımdan hiçbir sorun yok.
23: Bu konuda ciddi misin?
22: Evet, hem de
23: çok. Ki bir ödeme yapıldı. Bu bankadaki sayılardan ibaret olacak.
22: Doğru. Ödememi
23: tamam,
22: alınca
23: ama kartımı ATM'ye taktıktan sonra oradan çıkan nakit duygusunu seviyorum. Banka hesabımdan elime ulaştığını hayal edebiliyorum. Bu çok güzel. Bilemiyorum. Fiziksel paranın yok
22: tamam,
23: olmasını hayal ediyorum.
22: Tamam, senin doğru olabilir ama ben buna hazırım.
23: Hazır mısın?
22: Hazırım.
23: Tamam.
0: Geleceği hakkındaki tüm tartışmalara rağmen nakit para hala çok talep görüyor. En azından dolar şimdilik akmaya devam ediyor.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
25: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Morning.
1: Günaydın James.
2: Günaydın Kral Mike.
1: Kral Mike bunu beğendim. Evet iyiyim ya sen?
2: İyiyim ne yapayım, çocuklarla egzersiz yapıyoruz.
1: Şu Jim adındaki arkadaşınla gittiğiniz koca salon mu?
2: Arada biz seni de buraya getirmeliyiz. Ne
1: yapma
2: dersin?
1: Yapma. Benim halimi bilmiyor musun? Bir ayağım çukurda zaten.
2: Ha bu arada satılık bir araç bulmuş olabilirim.
1: Demek öyle.
2: Sanırım yani. İlgilenebileceğin bir şey.
1: Peki araç nedir?
2: Bir Golf Mark 2 G.
1: Ah yapma canım. İşler değişti şimdi. Bir anda benim de egzersiz yapasım geldi. Bakar mısınız şuna? Ah bir Golf Mark 2 GTI egzersiz salonunda. Bence bundan bir şey çıkabilir. Ben Mike Brewe. 27 yıldır televizyondan araba alım satım işi yapıyorum. Elinizi sıkabilir miyim?
3: Bacın.
1: Eşim Michelle de benim gibi pazarlığı sever.
4: Ben arka plandayım. Gerçek bir kurna satıcıyım. 400 kağıda size brownie yapabilirim.
1: 60'ıma yeni girdim.
5: Kurna satıcı. Ona hoş geldin deyin.
1: Ve artık sessiz sakin bir hayat arıyorum. Oh. Evimde bira, çimde bowling oynayıp emekliliği yaşamak istiyorum. Hepsi bu. Ama eşimin planları farklı.
4: Ne zaman bir planım olsa hemen üstüne konar.
1: Beni birikimlerimizi yeni bir araç pazarlama işi kurmak için kullanmaya ikna etti. 7 haneli bir yatırımdan söz ediyorum. Başarılı olmak için kurnaz ekibime ihtiyacım var. Evet bize içiyorum. Süper satıcımız Darren.
6: Arabayı değil, havasını satmalısın.
1: Dahi tamircimiz Steve.
7: Ah kahretsin.
1: İş ortağımız James.
8: Daha neler, torunun olacak kadar yaşlı görünmüyoruz.
1: Depo sorumlumuz Nico.
9: Hiç oturmuyorum, her şeyi yapmaya hazırım.
1: Ve kızımız Chloe. Bu işi seviyorsun.
10: Başka seçeneğim yok.
1: Bu işin acemisi değilim ama bu kez risk oldukça büyük.
4: Artık daha büyük bir depoya geçiyoruz.
1: Midem bulansa buna şaşırmazdım.
8: Galeri tamamen dolu. Dışarı park ediyorum.
1: Şu an gerçekten böbreğimin birini satmayı düşünüyorum. Bu bizim hikayemiz. Daha büyük, daha iyi olmalı. Ve endişe verici olan geri dönüşümüz yok. Anlaştık o halde.
7: Tamam anlaştık.
1: Bir an için ödüm koptu da. Bu bir kumar. Çok, çok korkutucu. Michelle işe gidiyorum.
4: Peki. Chloe ve çocuklara kek yaptım.
1: Onları fazla şımartıyorsun.
4: Elbette öyle. Şımarmayı hak ediyorlar. İşleri zor. Hadi git de gel.
1: Sonra görüşürüz.
4: Hadi görüşürüz canım.
1: Eskilerin bir sözü vardır. Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Michelle benim için o kadın işte. Benim galerime ilk geldiğinde tişört satıyordu. Ona neden bu işi gezerek yapıyorsun dedim. O da işlettiği erkek butiğine kimsenin gelmediğini söyledi. Hepsi bu dedi. Ben de onları çantama atıp buraya geldim dedi. İşe de yaradı. Elindeki her tişörtü aldım çünkü ona bayılmıştım doğrusu.
4: Görünce ne hoş bir adam dedim. Bana kapıyı açtı. Çok nazikti. 35 yıl sonra bakın neredeyim. Biraz çaptan düştü tabii.
1: Michelle hala benimle ama artık yeni bir partnerim var iş hayatımda tabii. Ve gözüne iyi bir araç kestirmiş gibi görünüyor. Kaçırmak istemem. James beni aradı ve bana bu Volkswagen Golf GTI'yi anlattı. Şimdiye kadar elimden çok GTI geçti. O modelin içini dışını bilirim ben. Mark 2 ve hatta Mark 1'lerde karşılaştığımız en büyük sorun o modelleri çok fazla modifiye ediyorlar. Eğer bunun da motoruna müdahale edilmişse düzgün yapıldığından emin olmam gerek. Yani haksız mıyım? GTI araçlar oldukça hızlı araçlardır. Kaza geçirmiş olması oldukça muhtemel. Bu nedenle hasar kontrolü yapmamız çok önemli. Ve ayrıca lastiklerinin sorunlu olduğuna da eminim. Tüm bunlar alıcıları kaçıran şeyler yani. Evet, bu çok önemli. Yine de kolayca elden geçirilebilecek bir araç bizim için her zaman karlıdır. Şimdi bu araç konusunda beni heyecanlandıran bir şey daha var. James'le tanışmamız. Onunla bu araçla ilgilenirken tanıştık. İlginç değil mi?
8: Her zamanki gibi nerede olursam olayım etrafta satın alabileceğim arabalar var mı diye bakarım. Durmaksızın bunu yaparım.
1: James içeride olmalı. Bir makinenin üzerinde tepiniyordur işte. Hah, işte geliyor. Merhaba.
0: Merhaba.
8: Ne haber adamım?
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: İsminiz?
0: Sabrina.
1: Sabrina, ben Mike. Tanıştığıma sevindim.
0: Memnun oldum Mike.
1: Pekala, burada neyimiz var? Kaç model bu? Üzerinde özel bir plaka
0: abi,
1: var mı?
8: Hampshire mı?
0: 1991 model. Plaka o, evet.
1: Süspansiyon alçaltılmış.
0: Evet.
1: Porsche lastikleri, film canlı, standart özellik değil.
8: Bayağı estetikli bir araba. Güzel, geniş çaplı Scorpion egzozları var.
0: Aa, motora baktınız mı?
1: Evet, evet, bakalım. Dört gözle bekliyordum.
0: Ah, senin için açabilirim. Daha önce kapı açmadın mı?
1: Haddinden fazla açtım. Bu biraz sıkışık gibi. Neyse, tamam. Bu fabrikadan böyle çıkmış olamaz. Bu biraz sürpriz oldu.
0: Bak bakalım.
1: Bu motoru tanıyorum. VR6 Golf'ten çıkma.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu ilginç işte. Modifiye edilmese bu Volkswagen çoktan ıskartıya çıkmış olurdu. Ama bu motor doğru bağlanmışsa elimizde bir yarış arabası var demektir.
0: Evet, bu iyi bir şey. Sakın birini ezme.
1: Elimden geleni yapacağım tabii.
0: Araba kullandığını sanıyordum. James, bence Mike yerine direksiyona sen geçmelisin.
1: Ha, süspansiyon çok alçak. Sanki yerin altından gidiyor gibi. Değil mi? En ufak çıkıntı ve kasesi bile hissedebiliyorsun. İlginç. Bu pek iyi değil yani.
0: Ondan ayrılmak zor. Ama hayatıma soktuğum yanlış bir insan oldu. Satmamın sebebi biraz da bu. Onunla ilgili her şeyi silip yoluma bakmak istiyorum artık.
1: Lastikler bu arabaya uygun değil. Fazla ince ve fazla ufak lastikler. Tüm bunları düzeltebiliriz tabii. Esas sürpriz kaputun altındaki motor. Uyuyan bir dev gibi adeta. Yani yere bakan yürek yakan bir araba bu. İşte gidiyoruz, güzel açık bir yol. Hız limiti burada 60 gözüküyordu. Öyle değil mi? Bir vites düşürsem mi yoksa 3'te mi kalsam? Oh, olamaz, olamaz. Şu an 60'da gidiyorum. 60'da, evet. Bunun ne kadar iyi hissettirdiğini bilemezsiniz. Motorda hiç titreme yok. Yağ gibi akıyor. Bu arabayı kim modifiye ettiyse o beyefendiyi ya da hanımefendiyi tebrik ederim. Muhteşem bir işçilik çıkarmış doğrusu. Yağ gibi.
8: Çarpmışsın.
0: Kırılmış. A, gitmiş.
1: Öyle mi?
0: Ah, tanrım.
1: Evet. Çamurluk mu yoksa?
0: Kameradasın, dur. Konuş.
8: Oh. Taktım.
0: Ah, sinirlerim. Hala gülüyorum. Nasıl buldun?
1: Bence önce motorlu taşıtlar dairesine gidip ehliyetimi hala geçerli mi bakmalıyım. Bu çok hızlı, olağan dışı ama konuşmamız gereken esas konu başka tabii. Şu an alsam benden ne kadar istersin? Bugün alsam verebileceğim en uygun fiyat ne?
0: Hemen şimdi mi alacaksın?
1: Evet.
0: 7000 en azından.
8: Bu araca biraz harcama yapacağız.
1: Camı değiştirmeliyiz, egzozları halletmeliyiz.
8: Sinyal lambaları, uzun farlar, çamurluklar vesaire.
1: Tabii. Tüm bu
0: bütün
1: şeyler...
0: bu saydığınız şeyler o kadar da maliyetli değil, biliyorsunuz, öyle değil mi?
1: Hanımefendi, yaman.
8: Fena değil.
1: Uzat bakalım elini.
0: Vay canına.
1: İşte bu kadar.
0: Siz
1: bu kadar
0: şanslısınız. Hiç ayrılmak istemiyorum.
8: Hey! Golf GTI.
1: İkincisi.
8: Hadi o zaman.
1: Hadi o zaman. Bu eğlenceli ve komik olacak. Ben ve James arabayı toplayacağız işte.
0: Tanrım, sattım. Kazancım oldu.
3: Ne zamandır satmaya çalışıyordunuz?
0: Dürüst olmak gerekirse bir ay.
3: Mike'a satmaktan caymayacaksınız
0: değil mi? Kesinlikle hayır. Olabildiğince çabuk ondan kurtulmam gerekiyordu.
1: Pazarlıktan memnun kaldım diyebilirim. Aman. Ama James ve ben sadece mutlu olmak için bu işe girmedik. Aynı zamanda para kazanmalıyız ve parayı kazanmak için harika bir mevkiye yerleştik. Royal Lamington Spa'ya hoş geldiniz. Binalara bakar mısınız? Tam anlamıyla orta sınıf bir mahalle. Orta sınıfın paralarının aktığı yer burası işte. Görüyorsunuz. Şuraya bakar mısınız? Yeni kasa bir Range Rover, yeni kasa Fiesta, yeni kasa BMW, yeni model Corsa, üstü açılır Porsche 911. Hepsi de fiyakalı araçlar. Parası olan insanlar bunlar. Onlara araba gerek. Demem o ki bir fırsat yakaladık. Michel ve ben tüm birikimimizi bu yeni maceraya yatırdık. Alın terimle kazandığım tüm o para, her şeyi bu işe yatırdık. Görüyor musunuz? İşte, yani. İşte burası yeni galerimiz. İkinci el araçlar, modifiye ticari araçlar ve arada bir klasikler. Dünyadaki en geniş çaplı iş değil ama 7 haneli bir yatırımdan söz ediyorum. Gerçekten. Gerçekten korkutucu. Kaygılar benim kafamı kurcalarken Michelle'in sanki hiç endişesi yok gibi. Michelle'in kaygısız olması normal.
4: Michael'ın kaygılı olması normal. Onun için büyük bir kumar ya da sadece kaygılı biri. Ama endişeye gerek yok. İşe başlamadığımız her dakika müşteri kaybediyoruz. Müşterimiz elbette olacak. Seçenek göremiyorum.
1: Michelle bu işe öyle güveniyor ki şimdiden yeni bir şube açmayı düşünüyor.
4: İşi her zaman büyütmeye çalışıyorum. Bu civarda bizim işimizi, bizim sunduğumuz hizmeti sunan yok. Sorun ne o halde? Mike endişeli olabilir ama ben değilim. Onlara iyi hizmet veriyoruz.
1: Peki neden endişeliyim? Nedeni elbette para. Bu aşikar. Böyle bir galeriyi idare etmek için gereken temel giderler ayda 35.000 tutuyor. Bu da kar etmek için her ay 30'a yakın araç satmanız anlamına geliyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyi yapmak isteyen tüm galerilerle rekabet halinde olacağız. Bak mesela bu şey, Ford Kuga 15.490 ama hazırlamak, kaydetmek, bakım yapmak için masraf yaptık. Ayrıca satıcıya komisyon da vermeliyim. Size söylüyorum, bu araç 800 pound'dan fazla kar getirmeyecek ne yazık ki. Aynı miktarı bankaya koysam banka bana daha çok faiz verirdi. Burada kös kös oturup onu alacak birini de beklememiş olurdum. Her şeyi bir kenara bırakın. Yakın zamana kadar bu ticari araçlar bizim için en büyük gelir kaynağıydı. Bu yüzden onlara çok masraf yaptık. Ama satışlar düşük. Bu galeri için bir felakete dönüşebilir. Dışarıdan bakan sizler tüm bunların benim olduğumu düşünebilirsiniz ama değil. Yarısı James'e ait. Bu işte oldukça tecrübesi var ve ortak olmak için borç alması gerekti. Sanıyorum ki bu kadar hevesli olmasının, bu işi yaparız demesinin sebebi de bu.
8: Eşim ve benim tüm birikimimiz burada yatıyor. Tüm paramız, mal varlığımız. Buranın batmasına göz yumamam.
1: Yarım milyon pound değerinde satamadığınız araçlarla dolu bir deponuz varsa taktik değiştirme zamanınız gelmiştir. Yoksa bu iş ocağımızı söndürecek. Leming'in Spa'da ikinci el satışlarımız iyi durumda. Güler yüzlü olmaya bak evlat, arabalar kendini satacaktır.
9: Anlaşıldı.
1: Ama ticari araçlardan ettiğimiz zararı karşılamalıyız. James de yeni popüler ürünü bulmak için çalışıyor. Sakın pes etme evlat.
8: Bugün bu aracı aldım ve ona bayıldım. Çok güzel bir Ford Ranger Wildtrak. Harika, koltukları ısıtmalı. Harika, direksiyon da öyle. Bu 10 vitesli dijital bilgisayarlı ön panel. Bu şey olağanüstü.
1: Yeni nesil kamyonetler kendi görevlerini yerine getirirken bir aile arabasının konforunu da sunuyor. Çoğu kişi için hayat tarzını değiştiren bir araç. Bu nedenle de pahalı.
8: Ucuz bir şey değil. 35.000 pound. Bu araç riskli bir yatırım. Acaba arzu ettiğim 4.000'lik karı elde edebilecek miyim merak ediyorum.
1: Bu öğleden sonra bizim için önemli. Bir müşteri gelip ticari araçlardan birine bakacak. Ufak bir Citroen Berlingo'ya. Bu satışı yaparsak sonunda kızım Chloe'nin parasını ödeyebilirim. Bu iyi olur.
8: Mike galerideyken her zaman korna çalarak içeri girerim. Böylece benim geldiğimi anlar. Bakalım durum ne?
1: Evet, bu o olmalı. Bakalım nasıl bir araç getirmiş. Bu satışı yaparsak sonunda kızım Chloe'nin parasını ödeyebilirim. Bu iyi olur.
8: Mike galerideyken her zaman korna çalarak içeri girerim. Böylece benim geldiğimi anlar. Bakalım durum ne?
1: Evet, bu o olmalı. Bakalım nasıl bir araç getirmiş.

0: Yok yok, satın aldım. Satın aldık.
1: Anlamadım.
0: Satın aldık.
1: Ne diyorsun?
0: Ya satın aldık diyorum işte.
1: Ne diye gidip bir...
0: Onu modifiye edip galerimizin etiketini yapıştıracağız. Tamam mı? Raptor versiyonu.
1: Dur biraz, dur biraz. Ne? Dur bak, bana bu şeye ne kadar verdiğini söyleme.
0: 35 bin artı vergiler.
1: Ne? 35 bin pound mu?
0: Ha, ucuza gelmiş değil mi?
1: Bunun nesi ucuz?
0: Onu 42 bin artı vergilerle sattığımızda öyle olacak.
1: Ne?
0: Tüm yenilemelerden sonra...
1: Tuvaliler gibi yani.
0: Evet, evet, evet. Kesinlikle.
1: Ve Raptor lastiklerini takacaksın.
0: Raptorları takacağım. Çamurlukları yerleştireceğiz. Çok büyük olmayan bir ızgara. LED ışıklandırma da dahil. İnan bana, harika olacak. Milletin dibi düşecek.
1: İnsanlar bunun yerine bir Ford satış mağazasından almayı tercih etmez.
0: Böyle bir tane alamaz. Bizimki özel olacak. İşimiz bittiğinde eşsiz bir model olacak.
1: Tüm bunların maliyeti ne peki?
0: 2000.
1: Tüm bu şeyler için mi yani?
0: Evet.
1: Peki hala bizim için yeni bir deneyim.
0: Bu yeni bir şey. Hem bana her zaman ne dersin sen?
1: Piyasayı yoklamamız
0: gerek. Yeni şeyler denemen gerek. Çünkü yollarda bir sürü Ranger modeli var. Bir sürü. Çok popüler bir araç ama bizim markamızı yansıtan yok.
1: Tamam anladım. Kafamda canlandı biraz işte.
0: Bir an beni azarlayacağını sanmıştım.
1: Seni azarlamayacağım tabii ki ama yeni bir şey denemeni söylerken belki 10 bin poundluk bir şey denemeni tercih ederdim.
0: Ama insanlar bunu istiyor.
1: James'in fikrinde doğruluk payı var. Ticariler artık eski moda oldu ve piyasa yeni şeyler istiyor. Kurnaz satıcılar bilir. Yeni bir şey alır, onu güzelleştirir ve karla satarsınız. E bizim işimiz de bu zaten. Öyleyse modifiye kamyonetlere bakacağız. Duyduk duymadık demeyin.
0: Herkese merhaba. Burada Warwick'teki Leamington Spa'dayım. Ve dostlar size özel bir şey göstereceğim. Elimizde 2023 model stock Ford Ranger var. Onu bambaşka bir şeye dönüştüreceğiz. Canavar gibi olacak. Ben ve ihtiyar Steve Usta'yla. İşte orada. Bu şeyi elden geçireceğiz. Değil mi dostum?
2: Ben öyle yapacağım ama seni bilemem.
0: Bu iyiydi.
3: Bu iyi oldu. Evet, hiç teklemedi. Akıcı konuştu. Tek seferde bitti. Evet, iyiydi.
1: İyi işte James. Ustasından öğreniyor tabii. Artık James'in fikrini hayata geçirmek ustamız Steve'e düşüyor.
2: Başkalarından biraz farklı olmalısın. Dışarıda bir sürü Ranger varken seninki fabrikadan çıkan sıradan bir araç olmamalı.
0: Hadi onu yukarı çıkaralım. Hadi başlayalım. Anahtar manahtar.
2: Bugün çamurlukları, tekerlekleri ve ızgarayı halledeceğiz. James'i de mutlu edeceğiz ki açıkçası bu işin en zor kısmı olacak.
1: Bu bizim modifiye ettiğimiz ilk kamyonet olacak. Başarılı bir satış olursa daha fazla yatırabiliriz. Ama bu arada James bir sorun yakaladı.
0: Dostum, tamamen dolduk.
1: Aynen.
0: İçeri başka bir araba daha sığdıramayız demek istedim.
1: Hadi ama ne diyorsun? Başka sığdıramaz mıyız?
0: Showroom diyorum, tamamen dolu. Bazıları yolun dışında.
1: Kaç tane arabanız var?
0: Bizde yolda duran 12 ya da 14 araç var. Yani yan binanın yerini bile işgal etmişiz. Böyle giderse başka araba getiremem. Ağzımıza kadar dolduğumuzu söyleyeyim.
1: Yok, bunu yapamazsın. Evet, daha fazla yerimiz olmalı ama burada da depolar çok pahalı, değil mi?
0: Bu çok kötü.
1: Karşındaki bina için 3,5 milyon pound istiyorlar.
0: Saçmalama.
1: Bunu şapkadan çıkaracak halimiz yok. Biraz daha sabretmen gerekecek.
0: Başka arabaya yerimiz yok ama arabaya ihtiyacımız var.
1: Peki şuna ne dersin? Bir fikrim var. Karşıdaki yükseltiyi görüyor musun? Diyelim ki onun üstündeki şu tahta tabelayı biri çarpıp devirse oraya birkaç araba sığdırabiliriz.
0: Yo yo yo Mike.
1: İyi,
0: sorunumuzu çözmez.
1: Bence oldukça iyi bir fikirdi ve Michel'in planından çok daha ucuz bir plandı tabii.
4: Daha büyük bir binaya geçeceğiz. Uzun zamandır bir yer arıyordum, sonunda buldum. Biraz bakıma ihtiyacı var ve büyük. Ama dediğim gibi ben arka plandayım. Ben planı yapacağım, büyüteceğim ve Mike üzerine konacak. Dinamiğimiz bu.
1: Hayatım, neye bakıyorsun?
4: Hayatım, sanırım bir yer buldum.
1: Gerçekten One Automotive'i büyütmeyi düşünüyorsun.
4: Evet.
1: Ciddiysin. Sen de böyle bir şey düşünüyorsun.
4: Bence potansiyeli var. Ön tarafa çok araba sığar.
1: Yüksekliği de hesap et. Rampadan aracı geçiremezsek anlamı yok. En önemli nokta bu. Bana pek
4: tabii
1: büyük görünmedi.
4: Evet. Hep karamsal ol sen.
1: Tabii ki karamsal.
4: Rampaları küçültsek.
1: Yani olmaz. İkincisi bu ne? 6000 mi?
4: 577 küsur metrekare.
1: Bu şu ankinden biraz daha büyük değil mi?

0: Bunun ön avlusu çok geniş.
1: Orası park için.
0: Yani araba için. Hem fiyatı da makul.
1: Öyle diyorsun ama fiyata bakınca gerçekten tansiyonum yükseliyor. Eski bir binaya bu kadar para harcamaya niyetli olman tansiyonumu çıkarıyor. Yeterince yüksek bile değil üstelik.
0: Hiç vizyonun yok değil mi?
1: Arabalardan anlıyorum.
0: Ben de binalardan
1: tamam,
0: anlıyorum.
1: Tamam peki lütfen. Michel oraya gidip bir bakmama izin ver. Eğer gerçekten bize uygunsa gidip içine bir bakabiliriz. Olur mu?
0: Pekala.
1: Bazen tamam demek çok daha kolay doğrusu. Yeni bir iş kurmak ve Michel'le uğraşmak yetmezmiş gibi. Gel buraya. Uykularımı kaçıran başka bir şey daha var. Bu Victorian gayrimenkul hayalimizdeki evdi. Ama zamanla kabusa dönüştü. Aman ne dilediğinize dikkat edin. Ev ve bahçesi rüya gibi. Harika bir yer. Ama tüm buranın bakımı ve giderlerini düşününce yani şu an gerçekten böbreğimin birini satmayı düşünüyorum. Biz aldığımızda burası çok kötü haldeydi. Harabeydi anlayacağınız. Önceki sahipleri öyle kötü bakmış ki istediğimiz gibi bir yer olması için 5-10 yıl çalışmam gerekti. Evet ama buna benim enerjim yok. Bir süre memnunduk ama şu an pişman hissediyorum kendimi. Sadece buradan çekip gitmek istiyorum. Ama Michel'in buna hiç niyeti yok.
0: Burayı seviyorum. Büyük şeyleri severim. Üst kalite şeyleri severim. Bu büyük tavanlarını ve kenarlarındaki kendine has dekorasyonunu seviyorum. Muhteşem bir avize. Avizelere bayılırım. Ahşap işlemeler. Oldukça büyük bir şöminemiz de var. Ve bu pencereler için canımı veririm. Ayrıca bahçe horozum da var. Bahçe horozunuz yoksa eviniz eksiktir.
1: Anladınız değil mi? O buraya bayılıyor. Ama işimizi büyüteceksek fedakarlık yapmalıyız yani. Ömrünün sonuna kadar burada kalmak istiyor. Ama bu 1100 metrekarelik yerde sadece 2 kişiyiz. Neden daha sade bir evle mutlu olmayalım ki? Biraz daha ufak bir yer. Bence ihtiyacımız olan bu. Değil mi? Küçülmeye gitmemiz gerekiyor. Ben başladım bile. Bakın birkaç kilo verdim. Hayatımı da küçülteceğim. Ama sadece Michel'i ikna etmem gerek. E bir deneyeceğiz artık.
0: Burası büyük bir mülk ama manzaraya bak. Bahçe horozumuza. İnsan daha ne ister ki? Eğer gidip kulübede yaşamak istiyorsa buyursun gitsin.
1: Hadi gelin buraya.
2: Merhaba One Automotive.
1: Çiçeği burnunda galerimizin ilk kamyonetini piyasaya sürmesine sadece günler var. Dönüşümden sorumlu muhteşem ustamız Steve olan güvenimiz tam doğrusu.
2: Bir haftadan daha uzun süre galeride kalırsa gerçekten şaşırırım. Bu kit inanılmaz. Piyasaya sürdüğümüz gün satılmazsa çok şaşıracağım. Ama her şey sırayla. Önce bu muhteşem piyano siyahı ızgarayı yerine yerleştirmeliyim. Şu green'in güzelliğine bir bakın. Ama tüm numarası bu değil. Etrafında LED ışıklandırma var. Yandıkları zaman harika görünecekler. Çamurluk kiti ve tekerleklerle beraber değeri kesinlikle artacak. Mike ve James işlerini biliyorlar. Benimse bu koca kutuları açıp montajı yapmaktan başka hiçbir işim olmayacak. Yapacağımız şey stok kablo düzenini takip etmek. Böylece sorun çıkarsa çözmesi oldukça kolay olur. Evet, şunu biraz temizleyelim. İşte bu kadar. Şimdi size güzeller güzeli ızgarayı getireyim. İşte ızgaramız da burada. Evet. Ta-da.
1: Evet, gövde kiti de monte edildi mi James'in hayali gerçek olacak. Görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Merhaba,
3: bakın
0: James.
3: Kimler gelmiş.
0: Siz-

0: limonlu kek yaptım, getireyim dedi.
1: Harikasın.
0: Limon sevdiğini çok biliyorum.
1: Şuna bak. Benden bir şey mi isteyeceksin?
0: Aslında.
1: Evet.
0: Dışarıda biraz araştırma yapıyordum, evet, ve Warwick'te harika, peki, bir bina buldum. Tren istasyonu ve park alanına yakın. Dışı biraz bakım istiyor. Yani işte hani o bina oldukça ilgimi çekti ve çok ucuz.
1: Ha, şuna bak. Tüm bu çim alana baksana.
0: Aynen öyle. Oo, vay bak be, gördün mü yandaki park,
1: gördüm,
0: alanı?
1: Hoşuma gitti. Gitti, evet, bu yerin iki katı, evet, kadar var. Gidip görsek,
0: evet,
1: mi?
0: Kekini unutma. Ah, ona gerek
1: onunla
0: yok.
1: Onunla konuşuldu mu?
0: Hayır, seninle konuşuyorum. Sen ve ben gideceğiz oraya. İyice uyuşuk oldu o.
1: Görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Öyle mi? Ya beğenmezsen?
1: Ben mi?
0: Evet. Ha,
1: beğeneceğime eminim.
0: Seninle hep
1: sen
0: uyuşuyoruz.
1: Sen beğenirsen ben de beğenirim.
0: Beni nasıl görüyorsun peki? Bir anne gibi,
1: evet,
0: miyim
1: öylesin
0: ben?
1: Evet, öylesin.
0: Gerçekten mi?
1: Annem gibisin.
0: Ah, ne demek istiyorsun? Yaşlıyım yani.
1: Hayır hayır, onu kastetmedim.
0: Anne demek.
1: Ha, işte geldik.
0: Evler çok güzel.
1: Aha, hepsi de yeni.
0: Şu açık alana baksana.
1: Ha, düşündüğümden genişmiş burası.
0: Öyle mi?
1: Fotoğraflarda daha ufak görünüyor. Ön avlu
0: burası
1: oldukça geniş.
0: Burası devasa görünüyor bence.
1: Buraya 22, 23 hatta 24 araç sığdırabiliriz.
0: Tanrım.
1: Sadece şuraya bile 1, 2, 3, buraya 8 araç girer. Tabii içeriği de görmemiz gerek ama 10 araç sokabiliriz diye düşünüyorum. Belki 15.
0: Peki bu bölüm nasıl?
1: Buraya yazın 4x4'leri koyabiliriz.
0: Heyecanlandım.
1: Burası bizim tam aradığımız yer olabilir. Leamington'da ağzına kadar doluyuz. Bu tarz yerler karşınıza her zaman çıkmaz. Ve çıktığında da hızlı davranmanız gerek. Çok güzel. Ama esas soru, Mike hızlı davranmaya niyetli mi değil mi?
2: İki gün önce 35 bin pound'u aldığımız Ranger kamyonetimizin modifikasyonları bitmek üzere. Acaba umduğumuz gibi olacak mı? Pekala. Bu ızgarayla ilgili hep güzel şeyler duydum.
3: Anahtarlar üzerinde. Hadi bir dene.
2: Ay, sen nasıl göründüğünü biliyorsun tabii. Benim bir fikrim yok. Onu diyorum. Tanrım, şaka ediyorsun. İşte bu.
3: Bu muhteşem değil mi?
2: Bu çılgınca harika bir iş Steve. Kapatıp tekrar aç bakayım. Hadi.
1: Bu çok güzel.
2: Transformers karakteri gibi ha. Çocuklar, gerçekten başlarda pek umudum yoktu ama şimdi her şey...
1: Biraz inançlı
3: oldu işte.
1: Harika
2: oldu.
3: Kalbimi kırıyorsun ama.
2: Sen bir de telefonumu gör. Çünkü siz iki sersem ne zaman para harcasa bildirim geliyor. Telefon sürekli bip bip bip bip bip bip bip bip.
1: Peki.
2: Ve paramın eksilişini izliyorum. Şimdi kar elde etme işi senin. Dönüşümün son adımları da tamamlanırken dünyaya açılma vakti geldi. Böyle bir video çekeceğim için heyecanlıyım. Her şey aklımda.
1: Hazır mısın?
2: Evet.
1: Kayıt.
2: Herkese merhaba. Ben Van Otomotiv'den Mike ve size bir sürprizim var. Şu vahşi şeye bakmanızı istiyorum sizden. Kara şimşekten fırlamış bir Raptor. İlk fırsatta bizi aramayı unutmayın. Çünkü bu şey galerimizde fazla kalmayacak. İyi şanslar diliyorum. Chloe pazarlama işlerini yürütürken...
4: Yayınladım. Artık herkese açık. Telefonlar gelsin bakalım.
2: Atölyede de eski dostumuz Golf Mark 2 GTI ise teftiş için hazır. Şuna bakalım Steve. Volkswagen sevdiğini biliyorum. Bu 90'lardan kalma 16 Warfli Mark 2 Golf GTI. Her zaman rast gelmez. Fena parça değil. Şasisi düzgün. Yanları da iyi
3: yaşına
2: görünüyor.
3: Yaşına göre gayet iyi durumda bence.
2: Arka girişler biraz sorunlu ama çözmek zor olmaz.
3: Sadece dışarıdan öyle. Sorun yok.
2: Steve, şu egzoz oldukça sorunlu.
3: Evet, ondan kurtulmamız gerek. Fena hırpalanmış.
2: En büyük endişem süspansiyon. Çok fazla alçaltılmış.
3: 300 ya da 500 sterline güzel bir sistem bulabilirim.
2: Yapma ama tüm kar marjımı yakıyorsun.
3: Üzücü değil
2: sen
3: mi?
2: Marjımız şu an çok dar. Buna 7.000 verdim. Birkaç bin gideri var. 9.000 civarı masrafla 10.000'e satmayı düşünüyordum. Yani benim aklımdaki buydu. En azından buydu. Tekerler değişecek. Filmi çıkaracağız. Şasiyi onaracağız. Yapılacak iş çok ve bunlardan bazıları zor olacak gerçekten. Ama gün sonunda biraz kar edip bu harika şeyi yeniden yola çıkarıp ona yeni bir sahip bulmak benim için yeterli. Hepsi bu. Bugün sevgililer günü, takvimdeki en romantik gün. Hadi kızım, gururlandır babacığını ve kurnazca bir plan hazırladım. Şahane. Bir taşla iki kuş vuracağım.
0: Beni nereye götürüyorsun?
2: Seni götürdüğüm yer şey...
0: Hurdalık değil mi? Tabii ki. Ne işimiz var orada?
2: Çünkü biraz alışveriş yapacağız.
0: Aa, şu telefon kulübesine
2: telefon
0: bayıldım.
2: Telefon kulübesi almayacağız. Gel. Sevgililer günün kutlu olsun.
0: En azından kapıyı açsaydın.
2: Ben de o yüzden acele ediyorum.
0: Tabii
2: ya.
0: Tabii acele ettiğim belli.
2: Koşuyordum işte
0: o
2: canım.
0: O tren kaçtı.
2: Şuna bak. Bak. Ne kadar da romantik değil mi? Hadi içeri gir. Oh. Sevgililer günü için Michelle'i Alaaddin'in sihirli yedek parça mağarasına getirdim. Lee nasılsın dostum? Golf yedek parçaları için pazarlık yapılacaksa en iyi Michelle yapar. Dostum dinle, bana bir set BB set teker lazım. Evet, içeri girerken gördüm onları. Bana ayırdıkların onlar mı yoksa?
5: Evet evet onlar.
2: Ah, biraz dostum, mükemmeller, kirli gibiler. Evet kirli gibiler doğru. Bana şey
0: aman
2: bir
0: tanrım.
2: Set alaşım jantı, iç kapı peki. Kaplaması, ön sinyal lambası,
5: tamam.
2: arka Volkswagen amblemi lazım.
5: Sorun değil.
2: Arka metal harfler, Golf GTI harfleri.
5: Ve peki tamam.
2: En zor parça olduğunu biliyorum. Söyleyince de benden nefret edeceksin. Evet üzgünüm ama bir de bagaj rafı lazım.
5: Olur.
2: Harika.
5: Ne renk?
2: Hadi oradan canım.
5: Kahverengi var, mavi var, gri var, siyah var. Sen seç.
2: Siyah olması gerek. Şimdiye kadar iyi gitti ama gizli silahım ortalıkta yok. Michelle?
0: Bu kulübenin pazarlığını yapmak için sabırsızlanıyorum. Bir de telefon var, kırmızı bir tane. Telefonu da yanında verirse pazarlık yaparım.
2: Michelle hep böyle şeylere takılır, evi onlarla doldurur. Ama istediği kadar denesin, bir telefon kulübesine ihtiyacımız yok. Zaten kulübe için yerimiz de yok. Yani aslında kulübe için yerimiz var tabii ama yani tüm bunlar ne kadara patlayacak?
0: 250.
5: Bir de o lastikler yenilenirse 600 eder.
0: Nakit olarak 400 diyelim ama dışarıdaki telefon kulübesi dahil.
5: Olmaz.
2: Ben bunları arabaya yüklemeye başlayacağım.
0: 400 sterlin nakit ve senin için de brownie
2: bunu
0: yaparım.
2: Bunu geri çeviremeyecek.
0: Ev yapımı brownie'ler. Herhangi bir alerjin
5: yok.
0: Var mı?
5: Söz mü peki?
0: Tatlı şeyleri sever misin?
5: Harikasın. Evet
0: harikasın,
5: severim tabii.
0: Harikasın, seni seviyorum.
2: Az önce bana 100 pound kazandırdı.
0: 20, 40, 60.
2: Sen vazgeçilmezsin Michelle.
0: Bu iş böyle yapılır Mike.
2: Güzel bir 14 Şubat kutlaması oldu. Eve iki pencere sapı, bagaj rafı ve bir set tekerlekle dönecek.
0: Ne harika. Tam da sevgililer gününde gelinecek bir yer.
2: Arada internetten başınızı kaldırmayı unutmamalısınız. Çıkın ve yüz yüze pazarlık yapmaya çalışın. Ülkede böyle çok yedek parçacı var.
0: Artık alışverişe çıkabilirim.
2: Tüm bu orijinal yedek parça ile Steve bu klasik aracı kendine getirebilir. Ama diğer büyük kumarımız bize sorun çıkartıyor ne yazık ki.
1: Bizim aracımız neden Auto Trader'da yok? Ne garip. Ticari olarak aratayım bir de.
2: Modifiye edilmiş Ranger tüm önemli sitelerden silinmiş gibi görünüyor.
1: Ranger'ımıza bakmaya çalıştım ama bir sebepten sitede görünmüyor. Bu yüzden bakmasını istediğim kitleye ulaşamıyorum. Bu bize çok şey kaybettirir. Bu oldukça büyük bir sorun çünkü bu araca çok para yatırdık. Ve bu konuda oldukça endişeliyim.
2: James'in bir sebepten satamadığımız bir kamyonete 35 bin pound'dan fazla harcaması yetmiyormuş gibi. Şimdi de o ve Michelle beni bu eski depoyu alıp şirketi büyütmeye zorluyorlar. İşe bakın. Diğer bir bomba ise bugün açık artırmaya çıkacak olması. Gidip kendim göreyim dedim. Çabucak. Şu berbat gecelerden birini geçirdim. Hani dönüp durur uyuyamazsınız ya. Bu bina ile ilgili aklıma yatmayan bir şey var. Biliyor musunuz? Michelle ve James çok hevesli ama bunu mantıklı şekilde düşündüklerini sanmıyorum. Bu yüzden yanıma metremi aldım. Oraya gidip biraz ölçüm yapacağım. Umarım onların hayallerini suya düşürecek bir şey fark etmem. Çünkü bugün o binaya teklif vermemiz için son günmüş efendim. Yoksa elimizden kayıp gidecekmiş. Tüm bu alan bence oldukça iyi. Bayıldım doğrusu. Kendinizi özgür hissedip deneme çekiminizin ritmine kapılıyorsunuz adeta. Yeteneğimin fark edileceği günü bekliyorum. Pekala şimdi. Bu neredeyse bir araba genişliğinde güzel 2 metre ve benim 2 adımım. Bir de arabalar arasında kalacak aralıkları düşünürsek 1 adım daha. İşte bu bir araç. 2, 3, 4, 5. Bu işimizi görmez gibi geliyor. 8. Ah, bakın, bu bizim için yeterli değil, evet. Dememiş miydim? Sen araba buraya çift sıra 16 eder. Köşeye 3 tane bıraksak, oraya bakmıştım hesabıma göre 16-17 tane buraya ve içeride de 9 tane yetecek yer var. Müşteri park yerini de unutmamak gerek. Araçları yol üstüne dizemeyiz. Burada insanlar yaşıyor. Sokağı arabayla doldurursak komşularımızı öfkelendiririz. Şikayet ederler. Güzel bir bina ve mevki ama bizim işimizi görmez. Galeride Steve golfü yenilemekle meşgul. O uyumsuz Porsche tekerleri gitti. Yeni süspansiyon sistemi de bize ulaştı. En azından çoğu.
3: Bunlar çıkardıklarımız. Korkunçlar. Yaylar oldukça kötü durumda. Bu nedenle standart yaylar, sargılar kullanmayı düşündük. Fakat kutuları açınca bir şey fark ettik. Yayları yerlerinde tutması gereken alüminyum kapaklar ve kauçuk tamamen yanlış tip. Uymuyorlar. Bu yüzden geri gönderip yenisini sipariş etmemiz gerekiyor.
2: Doğru parçalar gelene kadar golf olduğu yerde kalacak. Olduğu yerde kalmak demişken... Siz ikinizden bir
0: şey... Gergin görünüyorsun.
2: Gerginim çünkü dün gece yine uyuyamadım.
0: Hiç uyuyamıyorsun.
2: Bu sabah kalktım, yataktan fırlayıp Montague sokağına gittim. Yanıma metremi de aldım.
0: Bir metreye ihtiyacın
2: yoktu. Ama ihtiyacım oldu ve nedenini söyleyeceğim
0: tabii.
2: Aman
0: tanrım, taht da getirmiş.
2: Bir düşünün, burada Van'da kaç tane araba tutabiliriz sizce? Söyleyin bakalım.
1: 40-45
2: civarı. Yani bu alanda 45 araçlık yer var. Sabah Montague sokaktaydım ve o alanı ölçtüm, ölçümler sizi şaşırtacak.
0: Metrenle ölçtün demek.
2: Oraya sorunsuz şekilde 55 araç koyabiliriz. Yani bu da...
0: Ne demek istiyorsun? Sadede gel artık.
2: O alan bizim işimizi en fazla %15 büyütecek ki ekstra giderler de %15'i tüketecek. Anladınız mı şimdi?
1: Hevesimizi kırmayı iyi biliyor, değil mi?
2: Bu nedenle aklımda daha iyi bir fikir var. Hazır mısınız? Bence sadece %15'lik bir büyüme bize yetmez. 2'ye katlamalıyız. %100 bir büyüme gerçekleştireceğiz.
0: Ateşin mi var senin?
2: Hadi bunu 2'ye katlayalım. Ne dersiniz? Bu bizi çok daha iyi bir pozisyona getirecek. Bize nazik şık bir yer gerekmiyor. Gidip buralarda endüstriyel bir depo alanı bulalım diyorum. Parayı da bir yerde buluruz.
0: Evet.
2: Gerisi de kumar artık. Ve bu bahse gireceğiz. Nasıl fikir?
1: Bu kez büyük oynuyor.
2: Bak Shelby bile heyecanlandı. Ondan ben de istiyorum.
1: Şu an oldukça heyecanlıyım. Michelle ve Mike yanımda olduğu sürece özel bir şey başarabileceğimi, bu işin altından kalkabileceğimi hissediyorum.
0: İnanamıyorum, şaştım kaldım. Bu başkasının fikri olsaydı imkansızdı ama şimdi kontrol Michael'da, fikir onda gelişti, sonunda işi büyütmeye karar verdi.
2: Girişken davranmalıyız. Bayan Breve'nin istediği refaha kavuşmak için tek şansımız var.
0: Ne sonuç ama? Bunu cidden yapabiliyorum. Heyecanlıyım. Fikri kafasına ektim, şimdi gelişiyor. Çoktan kalkış yaptı. Tanrım, bu kadar büyümesini ben bile beklemiyordum.
2: Galiba ne yapacağımı kimse tahmin edemedi. Ayrıca onlara başka bir sürprizim daha var. James'in modifiye Ranger'ıyla ilgili bir gelişme oldu. Ona iyi haberi vermeliyiz çünkü öğrendiğinde eminim çok mutlu olacak. Biraz kendimizi kaptıralım. İhtiyacımız var buna yani.
6: Ne haber Kral Mike?
2: Şey dinle bak, buraya ben ve Darren'ın yanına gelebilir misin?
6: Ha pekala.
2: Hayır öyle değil, öyle değil, bir sorunumuz var.
1: Nasılsınız çocuklar?
2: Dostum gel, gel önce otur. Her şeyden, iş konuşmadan önce sorayım. Akşam eve nasıl döneceksin?
1: Arkanda duran Raptor'la elbette.
3: Onu sattım ya.
1: Gerçekten.
3: Gerçekten.
1: Hadi oradan. Hadi be.
3: Evet.
2: Oldu işte. Korkuttum
1: değil mi? Bir hafta bile olmadı.
2: Pekala tamam. Sakinleş biraz.
1: Pekala.
2: İşe yaradı söylemem gerek. Hafta başında şüphelerim vardı ama şu anki sat ifademe bir baksana.
1: Peki bu satışı nereden yaptın?
3: Alıcı onu internette videoda görmüş.
1: Vay be.
2: İşte internetin gücü. 35 bin poundluk bir kamyonet ve 2 bin poundluk modifikasyonlardan sonra 40 binin biraz altında satmayı başardık onu. İşte bu. Alıcılar teslim almaya geldiğinde araçlarımızı böyle sunmayı seviyoruz. Her an gelebilir, bence gördüğü şeyi oldukça sevecek.
3: İşte bak. Canavar burada. Kanlı canlı
2: Karaç,
3: bir Mike Brewer'da
2: hediye geliyor. İnsanlara böyle sözler verme. Gidip kimleri plan
3: öyle diyorsa,
2: geçmek zorunda kalacağım
7: yok. Bana bu olmayacağını söylemişti oysa ki.
2: Nasılsınız?
7: Harika, teşekkür ederim.
2: Tanıştığımıza çok
7: bu
2: memnun oldum.
7: Bu Philip nasılsınız?
2: Phil, yeni Raptor'ımsı Ranger'ına bir merhaba de bakayım.
7: Harika.
2: Ufak ışıltılı bir de sürprizimiz var. Bence bayılacaksın. Şimdi orada dur ve ben de...
7: Hazır. Kamera. Kayıt.
2: Buna ne dersin?
7: Buna bayıldım.
2: Fantastik evet. Bir şey. Bunu gören herkes aklını oynatacak. James haklı çıktı. Phil, bu aracı gerçekten sevdi. Mutlu müşterilere bayılırız. Çalıştığı yere artık bununla gidecek. İnsanlar da sorular sormaya başlayacak ve umarım bu sayede daha fazla satacağız.
3: Pekala Phil, işte anahtarlar.
7: Bu araçlar gerçekten popüler olacak gibi. Çünkü bu araçların içinde bir kez bulunduktan sonra kimse o eski klasik ticari araçları tercih etmez. Böyle araçları hep takip ederiz.
3: İşte buna bayılıyoruz.
2: Evet James, bu satış senin gidip bunlardan daha fazla bulman gerek demek. Çünkü bunun gibi çok fazla iş yapacağız. Kısaca iyi iş.
3: Harika. Safta güzel bir sona kavuştu sonunda.
1: Bu harika.
2: Pekala, herkes iş başına. Bu sese bayıldım, işte gerçek İngiliz 8 silindir motor. Evimde büyük ve harika çimler var. Ama yabani ot kaplamış durumda. Bunlar harika arabalar ama çok uğraştırıyorlar. Keyfim isterse çalışırım, istemezse de çalışmam yani.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: İlginç bir gün olacak çünkü şimdi benim en sevdiğim etkinliklerden birine gidiyoruz, kahvaltıya. Ama asıl ilginç olan arkadaşım James'in bir uçak pilotu olması. O da bir klasik araba hayranı, çok tatlı biri. Düzenli olarak birlikte kahvaltı yaparız ama bugün biraz tuhaf çünkü benimle acilen kahvaltı yapmak istedi. Galiba bana bir şey danışmak istiyor. Şimdi James'i birkaç yıldır tanıyorum ama bana hiç danışmadı. Bu yüzden ne olduğunu merak ediyorum. Göreceğiz. Umarım ilişkiler üzerine bir tavsiye değildir. Kesinlikle yanlış adama danışmış olur. Gerçekten tamamen yanlış adamım ben. Ben Mike Grube. 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Elinizi sıkabilir miyim?
11: Madem mi?
10: Eşim Michelle de alışveriş yapmaya bayılır.
12: Ben arka plandayım. Tam bir pazarlık ustasıyım. 400 sterlin verin size brownie yapayım.
10: Kısa süre önce 60 yaşına girdim.
13: Lütfen satış uzmanımızı alkışlayalım.
10: Yavaş tempolu bir hayatı dört gözle bekliyordum. Elimde bir bardak içecekle bowling sahasında emeklerimin meyvelerini tadarak mutlu yaşardım. Ama Bayan B'nin başka fikirleri var.
12: Ne zaman ben bir fikir ortaya atsam birdenbire bu onun harika fikri oluyor.
10: Beni birikimlerimizi yepyeni bir araba galerisine yatırmaya ikna etti. 7 haneli bir yatırımdan bahsediyoruz tabii. Başarı mükemmel bir ekip gerektirir. Tamam, sağlığa. Süper satıcı Darren.
14: Sosisleri değil, cızırtıyı satarsın.
10: Harika tamirci Steve.
14: Boşver.
10: İş ortağımız James.
15: Torun sahibi olacak kadar yaşlı görünmüyoruz.
10: Saha müdürü Nico.
16: Sürekli koşturuyorum, her şeyi yaparım.
10: Ve kızımız Chloe. Bu işi gerçekten seviyorsun.
17: Kaçınılmazdı.
10: Bu benim ilk deneyimim değil ama riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
12: Daha büyük bir noktaya doğru genişliyoruz.
10: Sağlık açısından hasta olmak istiyorum.
15: Showroom dolu. Kıyıda park etmiş.
10: Şu an böbrek nakli için yoldayız. Bu içerinin hikayesi. Daha büyük, daha iyi olmalıyız. Ve benim için endişe verici olan geri dönüşün olmaması. Anlaştık mı?
18: Evet, anlaştık.
10: Bir ara gerçekten çok gerildim. Bu bir kumar, gerçekten korkutucu. Ne zaman klasik araba severlerle buluşmak için bir bahane çıksa mutlu olurum. Ve bu hafta en eski arkadaşlarımdan birinin gizemli kahvaltı davetiyle başlıyor. Evet, anlaşılan benden önce gelmiş. Bu iyi. Umarım pastırmalı sandviç sipariş etmiştir. Arabası burada. Evet. Havayolu pilotu James bir Fransız DS Palace 21'e sahip çok şanslı biri. 1960'ların devrim niteliğindeki otomotiv teknolojisiyle eşsiz meşhur Fransız tasarımının muhteşem bir birleşimi. Şahsen bence bu insanlık tarafından yaratılmış en güzel tasarımlı hareketli çelik parçası. Bunlar çok huysuzdurlar. Yani ben çalışmak istersem çalışırım. İstemiyorsam çalışmam elbette. Çalışmayı ya da çalışmamayı kendileri seçer. Biraz bu sanki Fransızlar gibi. Anlıyorsunuz değil mi? James, yerimi hazırlamışsın bile.
11: Her zamankinden.
10: Evet,
11: efendim.
10: Nasılsın dostum?
11: Çok iyiyim dostum. Sen nasılsın?
10: Harika, evet, fena değil. Bu konuda heyecanlıyım. Biraz meraklandım.
11: Konu yine elimdeki araba. Onu satıp bir sonraki projeye geçme konusunda tavsiyene ihtiyacım var.
10: Bunu beklemiyordum James. O arabaya bir servet harcadım, evet, ve ona gerçekten özen gösterdim. Ne almak istiyorsun peki?
11: Fransızdan İngiliz'e geçmek.
10: Yoksa o... Aklımdan geçen...
11: Evet, tam isabet.
10: XF mi yoksa?
11: Hayır, F-Type düşünüyorum.
10: Orta yaş krizine giriyorsun ve ben de bunu izliyorum.
11: Biliyorum,
10: dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri. Bunu seviyorum, biliyor musun? Ne harika bir araba, ne harika bir araba.
11: Öyle, çok güzel.
10: Diğer arabayı satın almadan önce bunu çabucak satmamız gerekiyor, öyle değil mi?
11: Evet.
10: İyi bir satışta James'in arabası 15 ila 20 bin sterlin getirebilir.

0: ama bu araba için iyi bir satış olasılığı düşüktür. Elime bu arabalardan çok geçti. Harika, güzel, egzotik, gösterişli arabalardır. Ama gerçek bir araba tutkunu olan herkes size bunların baş belası olduğunu söyleyecektir. Ona istediği arabayı almak için çok çalışacağım. Para almadan, sadece onu sevdiğim için. Aslında ondan para aldım. Bu sabah bana yumurta ve pastırma aldı. Bu da küçük bir ücret sayılır. James'in kahvaltı ikramı dikkatimi dağıttı. Önemli bir araba satıcısının kuralını unuttum. Arkadaşların ve ailenle asla araba takası yapma derler. Bakalım çalışacak mı?
1: Çalışmayacak. Hayır, vurmadan olmaz.
0: James'in arabasını çalışmayandan satılabilire dönüştürmek için onu atölyemize götürmemiz gerekecek. Tamir ettim. Ben tamir ettim. Elimi attım ve oldu. Tamir ettim. Bu arada James'in kusurlu Fransız güzelliğine veda etmek için son birkaç günü var.
1: Klasik değil mi? Hatları, zarafeti tek diye bildiğim çok güzel. Tasarımının her bir parçası tam anlamıyla kusursuz. Ayrılmamıza üzüleceğim, evet. Bununla güzel zamanlar geçirdim. Mike'la bazı güzel küçük araba buluşmalarına katıldık. Ama yeni bir macera zamanı ve hepimizin yeni bir meydan okumaya ihtiyacı var.
0: James'in yeni macerasının maliyeti birdenbire benim sorunum haline geliyor. Doğru. Ve arkadaşlara iyilik yapmak satış ağını genişletme sözümü tutmam konusunda faydalı olmayacak. İş hacmini ikiye katlarsak iki kat daha fazla çalışmamız gerekecek. Ayda 40 araç satmaktan potansiyel olarak ayda 70-80 araç satmaya geçersek bu daha da fazla çalışmak anlamına gelir ve bunun için zamanı nereden bulacağımı bilemiyorum. Yani günlük zorunlu olduğum işleri yapmak için bile zamanım yok. Peki bu ekstra işleri yapmak için zamanı nereden bulacağım? İkinci el spor kasalar ve modifiye büyük araçlar ana işimiz ama ürün yelpazesini genişletmemiz gerekecek. Geçen ay pahalı bir modifiye Ranger Voltrak iyi bir karla hızla satıldı. Aferin evlat. Harika haber bu.
2: Harika. Muhteşem.
0: Şimdi büyük planlarımızla heyecanlanarak James daha yüksek değerli ve daha yüksek karlı araçları denemek istiyor.
2: Bu muhteşem parlak siyah A5 kupe S-Line sürümünü aldım. İlk sahibinden almıştım. Bu arabadan gerçekten çok memnunum. Çok güzel. Durumu harika. Her türlü özelliği var. Tüm teknolojiler mevcut. Hız sabitleyici, çok fonksiyonlu direksiyonu, gösterge panelinde uydu navigasyon sistemi var, ısıtmalı koltuklar, elektrikli katlanır aynalar. Bu arabada olmayan tek bir şey bile yok sanırım. Bir araba ne kadar çok özelliğe sahipse o kadar çabuk satılır. 16 bin sterlini aldım ve evet, bundan kar elde edeceğiz. Güzelce temizlenecek, bakım yapılacak. İşi bitince satışa hazır. Sanırım bizim Bay B. Brewer bu arabayı çok sevecek.
0: İşte geliyor. Kuyu kurusun, bir şeyler almadan duramıyor. Dostum, sakın bana A5 kupe aldığını söyleme.
2: Harika değil mi? Sıfır alanından beri tek sahibi olmuş. 37 bin mil yapmış. Otomatik, dizel. Çok güzel.
0: Anlıyorum. Ama A5'lerle ilgili tecrübem kötü. Evet. Piyasada her zaman satılık 200-300 tane olur çünkü. Dışarıda bir sürü var.
2: Evet.
0: Tamam, anladın mı? Gidip bize bir araba aldın ve muhtemelen bir süre ona bakıp duracağız. Peki A5'e takabileceğin bir şey var mı? Mesela minibüsleri aldığında Raptor kitini takmıştım ve satılmışlardı. Bilmiyorum, cam filmi gibi değil.
2: Izgara olabilir mi?
0: Hmm. Izgara evet, yapılıyor mu? Satmak için 200 araba baktığında diğerlerinden farklı görünen bir araba bulman gerektiğini düşünüyorum. Birinin gelip işte bunu almak istiyorum demesi için. James çok zeki bir araba satıcısı. Onun değerlendirmesine güveniyorum ama bu durumda o arabayı özel kıldığından emin olması gerekiyor. Diğerlerinden farklı olması gerekiyor. Havalı ve abartısız, aradığımız kelimeler bunlar.
2: Bunu halletmek için sabırsızlanıyorum ama sonuçta bunu başarabileceğimizi biliyorum. Mike işimizin büyüklüğünü iki katına çıkaracağımızı söylüyordu. Yani birkaç haftadır hiçbir haber almadım. Her sabah uyanıp peki bir yer bulabilir miyiz, bir yer bulabilir miyiz, ilerlemek istiyorum, devam etmek istiyorum deyip duruyorum.
0: Genişleyen bir işi yönetmek yeterince stresli değilmiş gibi Michel ve benim hayalimizdeki ev olarak satın aldığımız Victoria dönemi konağında tartışma konusu haline geldi. Ev bir sorun çünkü burada iki farklı karşıt görüş var. Michel kalmak istiyor. Evi çok seviyor, bahçeyi seviyor, çok seviyor. Ben yine de taşınmak istiyorum. Ambiyansı seviyorsun. Breve malikanesi 1100 metrekarelik dönüştürülmüş büyük bir eski Victoria dönemi okulu. Eşim Michel'le 3 yıl önce buraya taşındık ve o zamandan beri her gün tadilat yapıyoruz, inanın. Balayı dönemini yaşadım, tamam, balayı dönemini yaşadım, harika bu, tamam. Michel hala orada, hala seviyor. Büyük bir arazi, büyük güzel bir ev, bilirsiniz. Herkesin hayalini kurduğu ev. Ama şimdi zor bir dönemden geçiyorum. Bu yeri büyük ödül kazanmış gibi dönüştürmek için çok uğraştık ama yapmamız gereken işler giderek artıyor. Odaların yarısı hala bitmedi. Oldukça iştahlı bir adam olduğum doğru zaten görüyorsunuz da. Ama bu evle ilgili durum çok saçma. Biz sadece bir kanadındayız. Orada bir tane daha var. Orası üst katta büyük bir daire. Orada okul müdürü ve eşi kalıyormuş. Orada 3 yatak odalı bir daire ve salon var. Neredeyse 3 yıldır bu evde yaşıyorum. Oraya bir kez çıktım. Düşünebiliyor musunuz? Bir kez. Bu evin sahibi olmasaydık emekli olup çok güzel mütevazı bir evde yaşayabilir ve hayatımızın geri kalanını rahatça geçirebilirdik. Ama Michel buna izin vermiyor.
3: Burada yapılacak çok iş var. Ama ben seviyorum, bence güzel görünüyor. Michael'ın tarzı bir yatak, eşyalarını koyabileceği bir şey ve hepsi bu kadar. Tek istediği bu. Bir de kanepe ve televizyon. Hepsi bu.
0: Bu evde yapılacak çok iş var ama sanırım satılığa çıkacak hale getirmem gerekiyor. Bence Michel de bunu gizlice biliyor. Sanırım bunu saklıyor ama o da biliyor. Çünkü ev çok büyük. Bir şekilde ve bu zor kısmı bir şekilde Michel'e söyletmem gerekiyor. Çünkü ben söylersem bu sonucu biliyorsun. Eğer başka biri bu evi ve evle birlikte gelen sorunları üstlenmek isterse lütfen bizimle iletişime gelin.
3: O burayı seviyor.
0: Herkesin hayatında bir ara durup tadının çıkardığı
3: evet,
0: bir an olmalı değil mi?
3: Evet ama sonra durursun ve hastalanırsın ve vücudun pes eder.
0: Ya da kalp krizi evet. Geçirene kadar devam edersin. Peki evet. Ne anlamı var bunun?
3: Ne güzel bir
0: bu
3: yol.
0: Çok özel bir ilişki değil mi?
3: Bu biziz, buyuz işte. Bu eğlendiğimiz ve güldüğümüz anlar. Bak.
0: Tamam peki. Hadi biraz araba satalım. Uzun çalkantılı aşk macerasından sonra pilot arkadaşım James'in eski Fransız hanımefendisine veda etme zamanı geldi. Bakalım nasıl gidecek? Sana söylemiştim. Ne kadar güzel değil mi? Baksana. Dies Palace 21. Gel oraya koy. İçeriye çekip park et. Buraya. Hey, şuna bak. Buna araba denir işte.
2: Ne oluyor? Müzeye mi dönüşüyoruz? Bunu rampada ne kadar tutacağız?
0: Yaklaşık yarım saat.
2: Bu yarım saat boyunca rampada kalmayacak. Orada 20 araç var. Satılık araçlar. Bize para kazandırıyor, faturaları ödüyorlar.